0: tek bir yağım. Kurban var, beyaz bir kadın, 25-26 yaşlarında.
1: Bir kuklacıya göre oldukça iyi bir imza.
0: Niye defterleri, faturaları, burada çalışanları, buradan alışveriş yapanları falan kontrol etmiyorsun sen?
1: Adli tıbbı ben yöneteyim, zaman akışına bakarım.
0: Sera, neden cesede bakmıyorsun? Sera.
2: Efendim?
3: Oh. Tezgahın arkasında kan var. Kız kesinlikle oraya taşınmış. Silahı tahmin eden?
0: Nick, tahliller için bir örnek al.
2: Tabii ki isterim.
3: Nick, karışmak gibi olmasın ama bence adam bir ganimet avcısı.
0: Ne diye gülüyorsun sen?
4: Keşke vergi mükellefleri bilseydi.
3: Sanırım gidip şüpheli hala binada mı bakacağım.
5: Tatlım, bu sadece bir simülasyon, tamam mı?
3: Geldiğimiz yerde olay yeri araştırması prosedürdür, tamam mı?
6: Silahım olmadan gerçekçi gelmiyor.
1: Yapma Vince, daha ne kadar gerçekçi olsun.
0: Kıpırdama, kıpırdama. Sera. Harrison aklındaki ucube şov neymiş bakalım. Zor olmazsa zevkli de olmaz, öyle değil mi?

0: Helyum.
1: Çekil!
0: Ha? Sıvı nitrojen.
1: Ya! Bacaklarım!
0: Hayır! Ah. Dokunma! Bırak onu!
1: Yandırılmış!
0: Seni yakar!
2: Yardım lanet edin! Olsun. Yardım edin!
1: Durdurun şunu! Ah. Ah. Lanet olsun! Ah. Ah. Ah.

0: Bu bir şaka değil mi? Sadece bir simülasyon.
1: Evet.

0: Üzgünüm Nick.
1: Daha önce çalışıyorlar mıydı?
0: Sinyal yok, çalışmıyorlar.
2: Bir çeşit kaza olamaz mı? Belki...
3: Biri JD'yi öldürdü, anlamıyor musun? Bu adada birileri var.
4: Bu da dün gece burada yok.
5: Suç sınıflandırma kılavuzu.
1: Saat 12'de. 1,5 saat var.
4: Bu bir mesaj.
0: Peki ya tekne? Buraya gelirken limanda bir tekne gördük.
1: Hem kendinizi hem de herkesi kollayın. Tekneyi bulup telsizi kullanalım. Simülasyon sona erdi.

0: Lütfen.
1: Onu çıkarmama yardım edin. Onu sudan çıkaralım hadi. Sorun yok iyisin. Ben hallederim.
2: Bana bırak.
1: Geri çekil. Ben hallederim. Sorun yok. Sudan çıktın, tamam mı? Suda değilsin. Tamam mı? Sudan çıktın.
2: Suyla sorunu ne?
1: Galiba sigaralarımı kaybettim.
3: Bizi bu adaya Harris getirdi. Şimdi ayrılmamıza izin yok.
2: Hey, şu Harris'ten bahsedelim.
4: Harris bunu yapmaz. İstediğinizi söyleyin ama Harris şirketin adamı.
5: Aslında helikoptere bindiğini gören oldu mu? Biri bana gördüğünü söylesin.
2: Belki de simülasyonlardan sıkılmış, gerçekliğin tadını özlemiştir.
3: Ona gerçekliğin tadını göstereceğim.
5: Poposundan silah mı çıkardı o?
1: Silah getirmememiz gerekiyordu.
3: Silahım gittiğim yere gider. Bir gün vurulursan belki anlarsın.
4: En fazla 2 kilometre.
3: Getirdiğime sevineceksin.
5: Yasak bölge.
6: En fazla 2 kilometre.
2: Hey, şuna bakın. Kim saklambaç oynamak ister?
6: Bu adada başkası varsa Harris ya da Beteri, onu bulacağız.
5: Burası donanmanın da değil mi? Dalga geçmezler umarım.
2: Lanet kediler.

0: Ah Tanrı aşkına, kolu kes gitsin artık.
1: İşte. İşte tanıdığım Lucas. Kalkıp her şeyi yeniden yapmak ister.
0: Peki sen iyi misin?
1: Evet söyledim, iyiyim.
0: Evet biliyorum söyledin ama...
1: İnsanlar iyi misin demedikçe iyiyim.
0: Peki başka bir şey sorabilir miyim?
1: Ne istersen.
0: Sonumuz yakın olabileceğine göre... Hiç bana karşı bir şey hissettin mi söyler misin? Ah! Bu hayır mı demekti?
1: 12'ye 20 var.
2: 11:40.
3: Yani 12'de biri daha mı ölecek?
1: Bu saatleri biri bıraktı.
4: Harris gittikten sonra bıraktılar.
5: Bu katil nerede? Bütün adayı aradık.
6: O tuzağı biri kurdu. O tekneyi biri patlattı.
7: Yani ne diyorsunuz? Bir tür oyun olduğunu mu söylüyorsunuz?
3: Aa, piti piti karamela sepeti. Sıradaki lanet kurban kim?
7: Saat 12. Saat 12 ve hala buradayız. Hala buradayız ve saat 12 ve biz...
5: Kapa çeneni Vince.
6: Pekala, bakın. Adada bir katil var, bunu biliyoruz. Buraya niye geldiğimizi bilen biri. Yerimizi bilecek biri.
1: Tek bir sorun var. Adada bizden başka kimse yok.
6: Sakin olun. Yavaşça. Çok sakince. Hepimiz ellerimizi silahlarımızdan çekelim.
0: Hemen yere yatıyorsun.
1: Lucas.
0: Odaları araştırırken yatağında...

0: bunu buldum. Adanın haritaları, binanın, buradaki her şeyin. Etrafı biraz araştırmışsın ha?
1: Bunu açıklayabilirim.
0: Bence yere yatsan daha iyi olacak. Burası askeri bir tesis. Kimse bu bilgilere ulaşamaz.
2: Oh.
3: Beni çok yanlış anladınız.
0: Öyle mi dedektif? Bu haritalar senin mi? Ellerin yukarıda olsun. Yukarıda!
3: Bana inanıyor musun?
0: Kimse odadan ayrılmayacak.
4: Bu oda ne zamandır güvenli?
0: Hepimiz burada olduğumuzdan beri. Dizlerinin üstüne hemen. Hemen çök!
5: Sera, yüzünü hissedebiliyor musun? Çünkü ben yüzünü hissedemiyorum.
2: Kahve.
4: Ne? Kahvede bir şey var. Hey Nick.
6: Benden uzak dur.
4: Uyanık kalmalısın.

0: Bir yere mi gidiyorsun? Buraya gel. Otur.
1: Hey dostum, açıklayabilirim.
0: Kapa çeneni.
1: Dinle, açıklayabilirim.
0: Kapa dedim.
1: Dostum, ne yaptığını bilmiyorsun. Kim olduğumu bilmiyorsun.
0: J.D.'yi öldürdüm, biliyorum. Bu yeter. Herkes iyi mi?
2: Sera. Hey. Sera. Hey.
3: En berbat kabusu gördüm.
2: Gel hadi.
1: Bakın. Katil bensem. Niye kaçmadım? Hepiniz burada yatıyorsunuz. Niye ben de buradayım?
0: Belki başladığın işi bitirebilmen için bir numaradır.
1: Bakın, haritalar niye çantamdaydı söyleyeceğim.
4: Hayır, bize kahveye ne koyduğunu söyleyeceksin. Bunu söyleyeceksin.
1: Onu kim yaptı? Kahveyi ben mi yaptım? Şuradaki Sherlock Holmes yaptı.
0: Adam sana katil diyor. Bence kendini savunman gerek.
5: Aman Tanrım, hayır.
3: Kan falan yok. Biri kanını çekmiş.

0: Saat 6.
1: 2 saat 2 kurban mı demek?
0: 20 dakikamız var. Pekala. Evet, sıradaki tuzağı bilmek istiyorum. Hem de hemen.
2: Size söyleyemem. Çünkü bilmiyorum.
0: Buraya geldiğimizden beri yalan söylüyorsun.
2: Bu beni katil yapmaz.
3: Öyle insanlar yapar.
4: Peki ya yalnız olma halin? Peki ya FBI ile sorunların?
2: Ben polis değilim, tamam mı? Adalet Bakanlığı müfettişiyim. Harris'i araştırmak için gönderildim. Başsavcı yöntemleriyle ilgili bazı şeyler duydu. Öğrencileri fazla zorladığı söyleniyordu.
3: FBI'yi araştırıyor.
2: Düzgün yapılmasını isterseniz hayır. Bakın, onu görevden almalarının bir sebebi var değil mi? Adalet konuşuyordu. Belki bu yeterli gelmedi. Sizi nasıl eğittiğini görmem için yolladılar. Haritalar hazırlandı. Bu bir iş.
4: Aa, pek inandırıcı değil.
2: Beni yalan makinesine mi bağlayacaksınız? Bağlayın.
0: Makine nasıl atlatılır biliyoruz.
1: Yalan söylüyor. Gözlerine bakın.
2: Yalan söylemiyorum. Sadece senden hoşlanmıyorum.
0: Tamam. 15 dakikan var. Ya bize tuzağın yerini söylersin ya da bu odadan asla çıkamazsın. Gözlerini ondan ayırma.
3: Tamam. Hadi konuşmaya başla.
5: 9 rakamlı sekans kendini tekrarlıyor. 9 permütasyon. Ne bu? Bir şifre mi? Bir kombinasyon mu yoksa? Zamanla ilgili olmalı.
0: Boş ver sayıları. Tuzağı bulmamız gerek.
5: Sayılar mesaj, Lucas. Ya tuzağın yerini söylüyorsa?
0: İlla sayılar mı? Tamam. Bobby, sayılara yardım et. Ben binayı arayacağım.
1: Seninle geliyorum.
4: 10 dakika.

0: Telefon numaraları, sigorta numaraları, koordinatlar, konuş benimle.
1: 7 dakika.
2: Aramızda kalsın. Şiddet yanlısı biri değilim. Hayatta öğrendiğim şey şu. Bazen kendini bulduğun yerde, kendini öfke ve çaresizlik hissederken bulursan, sana olan şey, yapılacak sağlıklı şey, bir şeye kanalize olup hepsini geride bırakmaktır. Saat 6. Birimiz ölecek. Benim kanalım sensin.
3: 5.55.
4: Adamınız ben değilim. Bunu yapmak istemezsin dostum. Bilmediğin bir şeyle yaşaman gerekecek.
5: Sanırım bu kat temiz.
0: Takıntısı zaman, zamanla bir ilgisi var, bunu biliyorum. 582, 997, 924 ne bu?
6: Sera, bu işe yaramıyor.
0: 829, 979, 245 bu
6: Sera.
0: Ne?
6: Sera!
0: 299, 700...
1: Bir sayı! Lanet olası bir sayı! Hepsi lanet olası sayılar işte!

0: 792, 458, 279. Herhangi bir fikri olan.
1: Peki ya derece? Zamanı ve miktarı oranladığında derece bulursun.
2: Ya da hız.
1: Evet, milyonlarla ölçülen ne tür
3: bir... Atomlar, elektronlar, ben nereden bileyim?
0: Işık. Saniyede 299, 792, 458 metre. Bu ışık hızının tam ölçümü işte.
3: Bunu nereden biliyorsun?
0: Temel bir fizik ilkesidir.
3: Terslikler olur da öyle.
1: Söndürün şunları. Işıklar, söndürün.
2: Ya tuzak buysa?
1: Işıkla ilgili.
0: O da ne?
2: Ne?
0: Paltonun arkasındaki.
3: Seninkinde de var. Bizi işaretlemiş. Harflerle.
1: Pudra gibi bir şey. Uyurken koymuş olmalı.
2: A. O. R. T. Tora. Rota. Roat. Troa.
3: Önce rakamlar, şimdi de harfler.
0: Saat 6. Şimdi 6 oldu.
4: Hey! Kim var orada? Beni duyuyor musun?

0: Senin işin bitti. Hey çocuklar! Aşağıdayım.
1: Vince, beni dinle. Elektriği kesmemiz gerek.
2: Lanet olsun, bu senin tuzağın.
1: Tabii, öyle zekiyim ki kendimi öldürmek üzereyim. Kofre oradaki depoda. Oraya gidebilir misin? Ulaşabilir misin? Uzanabilir misin? Bak, yapabilirim ama bana silahını vermelisin.
2: Silah filan vermem.
1: Sonsuza dek oraya asılacak mısın yoksa bana silah atacak mısın?
2: Ölmeni seyredeceğim.
1: Ölmemi seyredeceksin, sonra ne? Hadi, lütfen. Aç şunu.

0: Kayıyorum Gabe.
1: Merdivenleri.
0: Tutunamıyorum. Hadi Gabe. Hadi Gabe.
1: Vince, ne oluyor orada?
0: Suya basmayın. Sudan uzak durun.
1: Polis nerede? Vince!
2: Işıklar söndü.
0: Yaşıyorum.
1: Vince, ne oluyor? Konuşsana.
0: Yaşıyorum. Evet.
1: İyi misin?
0: Yaşıyorum. Yaşıyorum. Hayatımı kurtardı Lucas.
2: Hala beni tanıdığını sanıyorsun ajan. Hala kim olduğumu bildiğini sanıyorsun.
1: Tamam, suyu nasıl kapatacağız?
3: Bakın, bunu yapan kimse mühendislikten anlıyor. Kumandalar, zamanlayıcılar ilk sınıfta kuşatma taktikleri dersinde bir kısmını öğretirler. Ama bunu bu kadar çabuk...

0: Bu korumak için ne yaptığını bilmen gerek. Basınç levhaları, radyo patlatıcılar. Bunları özel sektör satar ama kablolama zor kısmı. İnsanlar bu tür şeyler için yıllarca uzmanlık dersi alır. Tabii ya. Teşekkür ederim. Hepinizin canı cehenneme.
1: Bana bak, bana bak, bana bak!

0: İki saat iki tuzak. Aşağılık herif.
1: Peki ya ben? He? Peki ya ben? Sıra bende mi ha? Hemen burada ve şimdi. Bunu kim ister söyleyin.
2: Suyu kapatmasını söyleyen sendin.

0: kendini daha iyi hissettirecekse öyle olsun. Sera, bence hiçbirimiz yalnız kalmamalıyız. Tamam mı? Nick bir saat daha buldu.
1: Bir buçuk saatimiz var.
2: Peki ya ceketler? Bu bir mesajsa sıradaki ne?
1: Sırası ölüyoruz. JD, Rave, Bobby. Hangi herifler onlarında?
0: Bu işe yaramaz. Bunlar tuzakta. Herhangi birimiz ölebilirdi.
3: Ya büroya girme sıramıza ne dersiniz? Önce kim girmişti?
0: JD. Sonra Bobby.
3: Sonra ben.
2: Ve ben.
0: Ve ben. Crow. Aton. Croton. Croaton, Croato, Croto. Rastgele seçilmiş de olabilir.
2: Croaton. Ada gibi. Koloni olan. Kuzey Carolina sınırında neredeyiz biliyor musunuz? Burası Avrupalıların yeni dünyada ilk yerleştikleri yerlerden biri. 16. yüzyılda bir gemi dolusu yerleşimci buradan karaya çıkmış. Bölgeyi İngiltere kolonisi yapmak için yollanmışlar. Kasabalarını Roanoke adasına kurmuşlar. 100'den fazla insan. 2 yıl sonra erzak gemisi gelmiş ve koloninin iz bırakmadan kaybolduğunu görmüşler. Ne bedenler, ne kağıtlar, ne de bir kanıt. 100'den fazla insan gitmiş ve kalan tek şey bir ağaca kazınmış bir kelimeymiş. Croatoin.
3: Croatoin neymiş?
2: Bazıları bir su kaynağı diyor. Diğerleri de Kızılderili kabilesi. Mesele şu ki 500 yıl sonra o insanlar nereye gitti hala bilmiyoruz.
4: Mesaj bu. Sonsuza dek kaybolan insanlarla dolu bir
0: yer. Ve hepsi burada olmuş.
4: Katil FBI'ın peşinde değil. Kötü ün peşinde.
1: Bu hikayeyi bilmem beni şaşırttı.
2: Bilmesem daha çok şaşardın.
4: Pekala, yöntemini biliyoruz. Sebeplerini de. Bulmamız gereken nerede hata yaptığı.

0: kan bulduk. Rafe'in tırnaklarında.
1: Katille boğuşmuş olmalı. Otoroddan geçirelim.
0: Neye bakıyoruz?
2: Zamana.
1: Nasıl çalıştığını bilen var mı?
0: Ben. Kısa sürede DNA eşleştirmesi yapabiliriz.
3: Bir saatten az vaktimiz var.
4: Hepimizin kanlarının kıyaslanması gerek. Buna kimsenin itirazı yoksa tabii.

0: 5 Gabi, 6 Şüpheli. Kalan süre 14 dakika.
1: Tanrım, bir şey içmek istiyorum.
2: Al benden de o kadar.
3: Sen kumarbazsın değil mi Lucas? Şimdi paranı kime koyardın?
2: Farklı birine gideceğini hiç sanmam.
3: Orada kim ölmek üzereydi?
2: Orada olacağını bilmiyordum ki. Vince'e yardım etmeyecek miydin yani? O zaman sana güvenir miydik?
3: Sana öldüğünde güvenirim.
2: Bak, seni aydınlatayım. Bir teknede bomba olduğunu bilirsen sıranın başında girmezsin.
3: Ben girmem, bil ki sen girersin.
1: Yeter!
0: Kalan süre bitti. DNA eşleştirmesi tamamlandı. Eşleşme bulundu.
1: Silahlar masaya. Herkes

0: Silahımı bırakmayacağım.
1: İyi olmayacağını söylerken sanırım grup adına konuşuyordun.
0: Silahım olmadan hiçbir yere gitmem. Önce tekerlekleri veririm, sandalyemi veririm ama silahımı vermem.
2: Bunu sen istedin. Bas şuna. Bas hadi.
3: Şüpheli Sara.
4: Yere yat.
1: Nick bekle.
5: Ben değilim. Bu bir hata.
4: Yere yat, lanet olsun. Seni haklayacağım Sara. Beni öldürmek mi istiyorsun ha? Beni öldürmek mi istiyorsun?
1: Nick, durum kontrolde.
4: Harris böyle derdi değil mi? Durum eve dönüşte kontrol altında ha?
2: Silahını indir Ajan.
5: Lucas. Lucas, ben değilim Lucas. Söyle onlara. Ben değilim.
1: Bu hiç mantıklı değil. Niye o?
0: Çünkü geçemeyecekti. Profilci olamayacaktı. Tavsiyeleri kendim gördüm.
5: Sen de öyle Vince.
0: Ama ailemde öldürülen biri olmadı hiç. Küçük kız kardeşim tecavüze uğrayıp boğulmadı. Tekrar tecavüze uğrayıp boğulmadı. Bu kafama ne yapardı kim bilir?
5: Bilemezsin.
0: FBI kız kardeşini kurtarmadı Sarah. Ve katilini de yakalamadı. Yani herkesten daha zekisen. Seni niye yakalayabilsinler ki?
5: Yemin ederim ben yapmadım. Ben değilim. Ben yapmadım.
1: O yapmaz. Sarah yapmaz.
0: Bu yüzden adayı planladı. Hepimizi ölü ve suyun altında istedi ki acı çekelim. Fotoğrafları görmüş müydün?

0: Çok fenaydılar ha?
1: Hayatım üstüne yemin ederim ben değilim.
2: Burada kalıp tartışabiliriz. Ama tuzağa 10 dakika var. Tuzak ne? Tuzak nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Tuzak ne? Tuzak nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Tuzak ne? Tuzak nerede?
1: Bilmiyorum.
3: Tuzak ne Serap?
2: Ne?
4: Sen söyle.
3: Hayır, sen söyle.
5: Ya doğruyu söylüyorsa Nick, bir düşün.
4: Katilin istediği bu. Birbirimizden şüphelenmemiz, kavga etmemiz. Bunu eğlenceli kılan bu.
3: Yine katilin aklına mı girdin?
4: Hepimiz bayıltılmıştık. Herhangi birimizden kan alabilir. Sen de kan alabilirsin.
3: Senin kanını alacağım.
2: Sakin ol.
0: Nicole. Nicole.
5: Başka kimse öldürülmeyecek.
3: Onu mu koruyorsun? Baştan beri seninle oynuyor Lucas. Peşimden gelirseniz sizi gördüğüm yerde vururum.
2: Nicole, burada kalmamız gerek.
3: Yalnız başımaysam kime güveneceğimi bilirim.
2: O kapıdan çıkarsan... O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
3: Niye döneyim? İşini yap. Hadi öldür onu.
2: Sera, kendini bizim yerimize koy. Sen bir profesyonelsin. Elinde baş şüpheli var. Hayatlar hala tehlikede. Ne yaparsın?
4: Profile uymuyorum.
2: Neye uymayacağını bilemez misin?
4: Kişisel acımdan intikam için öldürdüğümü söylüyorsun. Bu katil öyle değil. Bu katil kişiliksiz. Son tarih var, kuralları var. Bunlar üstünlük kanıtlama yolları.
5: Kız haklı Gabe.
2: Başka ne doğru biliyor musun? FBI'ye katilleri almazlar. İncinmiş oynamak. Yaralanmış oynamak. Belki yeteneği budur. Hepimizin yetenekleri var. Yeteneğin olduğu yerde zayıflık da vardır.
4: Hepimizin yeteneği var. Durun, ölümlerin rastgele olduğunu ve herhangi birinin herhangi bir tuzağa düşebileceğini varsayıyorduk ama tuzaklara bir bakın. Jade öldü çünkü lider olarak en baştaydı. Her zaman hep öndeydi. Ve Rafe bir kahve bağımlısıydı ve Bobby. Bir şey bozulduğunda kime gideriz? Bay tamircimiz kim?
2: Kimin ne zaman öleceğini bildiğini mi söylüyorsun?
4: Biliyordu. Ve özelliklerimize, yeteneklerimiz ve zayıflıklarımıza göre planlamıştı. Bunca zaman katil bizim profilimizi yapıyordu.

0: Vince, kimsin sen? Seni bizden farklı yapan ne?
1: Ben bilmem. Tarih bilirim. Labirentler çizerim. Lanet bir sandalyedeyim.
0: Lucas seni nasıl öldürür düşün.
2: İyi atıcıyım, iyi sürücüyüm. Yeteneklerim bunlar.
0: Ya zayıflıkların?
2: Korkusuzum derdim ama değilim.
3: Sıra sende Sarah.
0: Kız kardeşim öldürüldü. O zamandan beri suya girmedim. Orada onu görüyorum. Bu onun imzası. Aman Tanrım. Nicole.

Nicole! Tanrım!

0: kendine bir sigara bulmuş.
1: Mitrasitle kaplanmışlar.
0: O yapmadı Vince.
2: Niye?
0: Yapıyı o çözdü çünkü.
2: Böylece kendini kurtardı. Sen yapmaz mıydın? Ona güvenmiyorum. Hiçbirinize güvenmiyorum.
1: Ada ateşim. Sende var, onda var, onda var. Hepimizde var. Biri lanet bir saat daha bulana kadar bunu arkadaşça halledeceğiz.
3: Eğleniyor musunuz bakalım? Ben çok eğleniyorum.
2: Harris, bunca zamandır bizi izliyormuş.
0: Adaletten olduğunu biliyor muydu? Peki ya izlendiğini biliyorduysa?
1: Hayır, olamaz.
0: Ya programı ondan alacaklarını biliyorduysa?
3: İstediğiniz bu muydu?
0: Onu bırakacağım Vince.
3: Mezuniyet şansınız olmaması çok kötü. Hepiniz çok zayıfsınız. Acınası, güçsüz.
4: Adayı aradık demiştiniz.
0: Aradık her köşesini.
4: Her köşesini mi yoksa görebildiğiniz köşeleri mi?
3: Ne kadar denerseniz deneyin kontrolü alamayacaksınız.
0: O dışarıda kim benimle?
2: Dışarıda mı? Bunu ne sanıyorsun? Bu lanet bir tuzak. Kim benimle ne demek?
4: Kim seninle söyleyeyim? Ben seninle.
3: Eğlenmeye başladınız mı bakalım? Ben çok eğleniyorum ya siz?
2: Hepiniz dışarı mı çıkacaksınız? Bakın, ben hiçbir yere gitmiyorum.
1: Haklısın. Sen burada kal.
2: Ne oluyor? Ne yapıyorsun?
3: Eğlenmeye başladınız mı bakalım? Ben çok eğleniyorum ya siz?
4: Saklan. Bana yerini söyleme, ona da söyleme. Bunu pazartesiye kadar yap. En iyisi bu.
2: Lanet olası silahın boş.
3: Bu yeterince gerçek mi? Bundan kaçamazsınız. Durduramazsınız. Sonlandıramazsınız.

0: bütün gece yapabiliriz. Dünyanın bütün vakti bizim. Hala benden iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Hala benden iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Öğretmenini alt edebileceğini mi sanıyorsun? İstediğin bu mu? Beklediğin bu mu? Bu yeterince gerçek mi? Hepiniz çok zayıfsınız. Mezuniyet şansınız olmaması çok kötü. Ne kadar denerseniz deneyin kontrolü alamayacaksınız. Hep kaybedeceksiniz. Kendinizi sizi gördüğüm gibi görseniz korkak, güçsüz. Size ne düşündüğümü söyleyeyim. Eğleniyor gibisiniz. Ben eğleniyorum. Eğlence bitsin istemiyorum. Bence seni bulacaklar. Eğlence bitsin istemiyorum. Çünkü onları ben eğittim. Onlardan akıllı mısın dersin. Bence hiç şansın yok. Kiminle uğraştığını bilmiyorsun değil mi? Kiminle uğraştığını bilmiyorsun değil mi? Hadi bitir şunu. Bitir şunu seni bencil çocuk. Hadi.
1: Adadan ayrılmadı, izlemek için kaldı.
2: Katil de biliyordu.

0: Kolunda saatler var. 3 saat.
1: Saat kaça ayarlanmışlar?
0: Şu anı ayarlanmışlar. O değilse... Durun, bekleyin.
1: Akıllıca bir hikaye. Programı gözetlemeye gönderildi. Harris'i gözetlemeye.
2: Hikayeyi anlatan sensin.
1: Ben olmadığımı biliyorum.
2: Ben de ben olmadığımı biliyorum.
1: Sen değilsin, ben de değilim, o da değil. Geriye kim kaldı bayım?
2: Ayakta kalan son adam.

kapan lanet olası. Adadan çıkmayı kim istiyor? Sen.

0: Silahsız hiçbir yere gitmezsin. Her şey vaktinde.
1: Sanırım cevabı bulduk, değil mi Sera?
0: Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen?
1: Panik mi olacaksın Sera? Soğukkanlıyken panik mi olacaksın?
0: Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun?
1: Ne mi kanıtlamaya çalışıyorum? Senin gibi mahvolmuş bir kız FBI'ye nasıl girerdi ki zaten?
0: Nasıl mı girdim? Nasıl mı girdim? Sen girmedin mi Gabe? Denedin de seni red mi ettiler? Ne dediler sana? Yeterince keskin, zeki, akıllı olmadığını mı?
1: Panik. Panik oluşuna bak.
0: Ellerini kaldır, ellerini göreyim, ellerini görmek istiyorum.
1: Bu. Kendine profilci mi diyorsun?
0: Ellerini göreyim dedim.
1: Profilci benim.
0: Ellerini görmek istiyorum.
1: Sen kurbansın.

0: sandım ki.
1: Kurşun geçirmez yelek. Biraz dinlenip rahatlamam gerek.
2: Tamam mı?
1: Sörf ve kumsal.
0: Kımıldama. Kımıldamadan dur.
1: Tamam tamam. Peki sence... Sence bize inanacaklar mı?
0: İnanmaları gerekmez. Kanıtlayabilirim. Bobby öldükten sonra... Saati 15 dakika geri aldım.
2: Neden bahsediyorsun sen?
0: Harris her zaman ne derdi? Aklını kullan, sonra bekle. Katil saatlerle çalışıyor. Dikkat, zamanlama. Ben de saati 15 dakika geri aldım.
2: Saati ha?
0: Evet. Tam olarak ne zaman saldıracağını bilmemizi istedi. Değerli saniyeler geçerken bizi kırlanırken görmek istedi. Bu eğlencenin bir parçası.
2: Yani zayıflığı.
0: Değiştireceğinden emindim. Ve haklıydım.
2: Peki Gabe'in geri aldığını nasıl kanıtlayacaksın?
0: Ceketlerdeki fosforlu pudrayı hatırladın mı? Saati ondan sürdüm. Tuzak kurma sırası bendeydi.
2: Yani saate dokunduğunda...
0: Parmakları parlayacaktı. İzle.

0: Bu çok tuhaf. Biliyor musun? Bu aletler var ya, bayağı işe yaradı. Zamanlayıcılar, patlatıcılar, kumandalar. Ama sonuçta gelişmiş bir fare kapanı kurmak sadece mekanik bir iştir, o kadar. İşin eğlenceli kısmı belirli bir fareyi yeme çekebilmek. Neyse, annemle babamın cesetlerinin yanında oturmuş birinin onları neden öldürdüğümü sormasını bekliyordum. Sonra yanıma bir dedektif geldi ve bana dedi ki: sakız ister misin? Sakız. Kimse sormadı. Akıllarına bile gelmedi. Ve her seferden sonra ilkinden aldığın zevke ulaşmak daha da zorlaşır. Sonunda öyle iyi olursun ki hiçbir şey hissetmezsin. Kolaylaşır. Buna değecek bir kurban bulmak, mücadele edecek biri. Zor olan bu işte.
1: FBI'ya bunun için mi katıldın?
0: Evet. Evet. Siz yaşlı beygirleri incelerken, yani Bundy, Casey, Donner gibi, ben de sizi inceliyordum. Alışkanlıklarınızı, rutinlerinizi, zayıflıklarınızı. Sizi germek çok kolaydı, biliyor musun? Ama tabii arada biraz iplerinizi çekmem gerekti. Ama bunu yaptığımda, hey Vince, kasabanın öteki tarafına baksana, üstünüze düşen rolü oynayacağınızı biliyordum. Etkili yanılsamanın anahtarı yanlış yönlendirmedir. Teknede bir bomba olduğunu bilirsen en önde gitmezsin. Tek gereken bir fırsattı. Kahve molası birkaç sürpriz hazırlama fırsatı verdi bana. Cevap gözlerinizin önündeydi ama göremediniz işte.
2: Suyu kapatmasını söyleyen sendin.
0: Gerisi kolaydı tabii. Ne yapacağınızı kestirmek çok kolaydı. Nicole ve onun sigaraları. Kutudaki uyarıyı da mı okuyamıyor? Ya Vince? Silahım olmadan asla. Muhteşem Bobby. Karşı koyamazdı. Ve Harris. Kalıp seyretmesi gerekiyordu. Oyun bozan sandığımdan daha büyük bir sorundu ama benim yerime yapacağını bildiğimden onu öldürmek için çok uğraşmadım. Ha bu arada su tek zayıflığın değil Sarah. Öteki zayıflığın.

Doğrusu Sera, bunu sensiz yapamazdım. Ve şükranlarımın ifadesi olarak sana en derin arzunu yaşatacağım. Seni kardeşine hayal edebileceğinden çok yaklaştıracağım. Bir Mississippi, iki Mississippi. Eğleniyor muyuz bakalım ha? Oh!

0: Silahını at.
1: Devam et Sarah. Tutukla beni. Ama Rafe'in tırnaklarında senin kanın var. Yangın söndürücüsünün üstünde parmak izlerim var. Ve ensemde de senin kurşunun. Pek iyi görünmezsin. Ayvayı yedin.
2: Zaman doldu sersem.

İyi ki kız gibi vurdun. Sanırım onun zayıflığını bulduk. Kurşunlar.

0: profilci olmama izin verirler mi?
1: Bu değişir. Son bir soru. Durum ne zaman kontroldedir, ajan?
0: Eve dönüşte.
1: Evet.
0: Eve dönüşte.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Esat'ı o kız ayarlamaya çalışıyorsun.
1: Ama başaramayacaksın.
2: Biliyor musun, şimdi anlatacağım şeyi daha önce kimseye anlatmadım. İlk defa sen duyacaksın. Belki duyduktan sonra neden yarım saattir sana dil döktüğümü anlarsın.
0: Niye olacak? Hana yaranmak için.
2: Önce dinle, sonra karar ver. Bir anne hayatta en çok çocuğunu sever, değil mi? Benim annem öyle yapmadı Gülben. Yapamadı. Babamı bizden daha çok sevdi. Bütün acısını, sevincini hep onda yaşadı. Hayatının bütün iplerini ona verdi. Ben yıllarca hem kardeşime, hem kendime, hem de anneme annelik etmek zorunda kaldım.
0: Çok mu sevmiş babanı?
2: Hastalık derecesinde hem de. Kimse kimseyi bu kadar sevmemeli Gülben. Çünkü sevince kalbinde başka kimseye yer kalmıyor. Çocuklarına bile.

Ama senin kalbinde hem babana, hem ablana, hem ailene, onlar için kocaman bir yer var değil mi Gülben? Ha? Burada kalıp onları üzmeye

Şimdi gitmem gerek. Ailemin yanına dönmeliyim. Üzülürler yoksa. Onlar da üzülmesin, sen de. Hiç kimse üzülmesin. Tamam mı?

0: Neydi o öyle?
1: Ne neydi?
0: Yayındaki rezaleti diyorum. Bir açıklaman vardır herhalde.
1: Hangi sıfatla soruyorsunuz bunu? Patron olarak mı yoksa?
0: Patronun olarak tabii ki.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim. Yani olur böyle şeyler Cüneyt Bey, işte canlı yayın kazası herkesin başına gelebilir. Türlü türlü insan var sonuçta, değil mi? Kimisi mesela böyle deli cesaretine sahip, kimisi de korkağın teki.
0: Kimdi o kadın? Senin hesapta ne alakan var?
1: Benim özel hayatım sizi hiç ilgilendirmez.
0: Öyle mi?
1: Hı hı.
0: O zaman özel hayatınızı işinize bulaştırmayacaksınız Esra Hanım.
1: Doğru söylüyorsunuz Cüneyt Bey. Ben o hatayı bir kere yaptım. Bir daha yapmam artık.
0: Esra. Bu o Han denen herifin arkadaşı Esra. Hani radyoyu almaya kalkan. Ne oluyor değil mi?
1: Kolumu bırakır mısınız?
0: Senin Esat'la ne alakan var?
1: Yanlış anlayacaklar Cüneyt Bey.

0: Siz emekli olalı epey zaman olmuş. Yıllardır öğretmenlik yapmamışsınız. Eminim çok iyi bir öğretmensiniz ama maalesef sizinle çalışamayacağız.
1: Sizin gibi saygıdeğer bir hocayla çalışmayı çok isterdik. Ama yönetim daha genç, dinamik bir kadroyla çalışmak istiyor.
2: Hey, gidemem beyefendi. Seni oraya çıkarmışlar da haberin

0: Abla ne yapıyorsun? Bırak şu bezi, çarpılacaksın ya.
1: Hadi be oradan. Hep yaptığım şey, bana iş mi öğretiyorsun?
0: Abla bırak şunu.
1: İyi tamam be, tamam. Hayırdır? Siz niye geldiniz? Kalsaydınız. Ha? Nasıl olsa Safiye bütün işleri halleder evde.
2: Neden? Çok mu özledin? Söyle. Belki bir daha söyleme şansın olmayabilir.
1: İyi mi bu? Ah abla ya. Neden haber vermedin giderken? Merak ettik seni çok.
3: Kendi adına konuş.
1: Niye? Sen merak etmedin mi? Dört döndün evin içinde ya başına bir şey geldiyse diye.
3: Hadi be oradan, uydurma. Ben odamdan dışarı bile çıkmadım.
0: Tamam Neriman. Tamam geldik işte. Hadi.
3: Hanımefendi isyan bayrağını çektiğinden beri dalgalandıra dalgalandıra cepheye koşuyor.
2: Ben banyo yapacağım. Babanın ilaç saati unutmayın.
3: Ne oldu buna? 2 gram aklı vardı, o da mı uçtu?
0: Bir şey yok. Yorgun sadece.
3: Neye yorgun? Ne yaptınız? Taş mı taşıdınız bütün gün birlikte?
1: Siz bütün gün beraber miydiniz yani?
0: Beraberdik.
1: Ama ben seni aradığımda pek de ablam yanında değilmiş gibi konuştun.
0: Ne bileyim, buluşacağımız aklımdan çıkmış Neriman. Bilmiyorum.
3: Siz bir işler çeviriyorsunuz ama. Hadi neyse.
0: Tamam geldik işte, uzatmayın.
3: Ama ne uzatacağım be? Bana ne? Ne istiyorsanız yapın, zaten hiç karışmayacağım artık. İster gidin gezin, ister gidin dışarıda yemek yiyin, ister otelde kalın, beni hiç ilgilendirmiyor.
0: Abla 40 yılda bir dışarıda bir yemek yedik. Ne oteli ya?
3: Otel ne? O, lafın gelişi söyledim herhalde. Ne oteli? Hayret bir şey. Otel. Yok otel motel. Saçmalığa bak, otelmiş. Allah Allah. Ya burada ev, mis gibi ev dururken otel mi kaldı sanki? Otelde mi kalınır? Mis gibi burada ev dururken.
0: Bir dahakine sen de gel bizimle diyeceğim ama.
3: Ben? Ha, rüyanda görürsün.
0: İyi. Biz de sana paket yaptırırız o zaman.
3: Ölürüm de yemem be. O dışarının pis yemeklerini yer miyim ben?

0: Sen mi geldin abla?
1: Evet.
0: Uf, dedem yok. Bütün gün evdeydim ben de. Çok sıkıldım. Neriman'ı da dışarı salmadaydım sayesi. Sen neredeydin? Onunla mı?
1: Yok. Annemi göresim geldi. Ona gittim.
0: Sen iyi misin abla?
1: Çok özledim Ege. Çok özledim. Size yemek yapmayı, o kalan son sucuk için ettiğiniz kavgaları, saçımı yapacağım diye 40 saat banyoyu işgal etmeni, dedemin kötü şakalarını, geç kaldım diye azar yemeyi bile özledim. Ne olur ya, lütfen bana yardım et. Ne olur bir şey yap, daha fazla cezalandırmasın beni.
0: Yemek yapalım mı ona beraber? Salatayı sen yapacaksın ama. Hadi sen elini yüzünü yıka. Ben de mutfağa gidiyorum. Hadi ama çabuk ol.
2: Gündüz vardiyası gece 3'te başlar. Öğleden sonra da teslim edersin arabayı.
0: İyi.
2: Yaşın da var gibi ama dayanabilecek misin onca saat direksiyon sallamaya?
3: Şimdiki gençler gibi kofte değilim ben. Eğer siz dayanabiliyorsanız bana hiçbir şey olmaz.
2: İyi madem. 3'te gel, al arabayı.
3: Eyvallah.
2: Uyuma be, uyuma.
4: İlvan benim geliyorum.
1: Çok yorgunum. Dinleneceğim. Mümkünse yemeği siz halledin lütfen.
5: Gülben lütfen.
1: Uyuyacağım dedim ama.
5: Peki. Sen biraz dinlen. Sonra konuşacağız.
6: Siz ne iş çeviriyorsunuz?
5: Hiçbir şey.
7: Her şey yolunda. Han kimseye bir şey söylemedi. Sana kızmadılar. Ben biraz uyuyacağım şimdi. Bana ulaşamazsan merak etme.

0: Bir dakika, bir dakika, daha konuşmam bitmedi. Ya, girme oraya, girme.
1: Niye?
0: Temizlemedim daha.
1: Hala deterjan kokuyor ama.
0: Bana doğruyu söyle. Sen Gülben'i alıp o kadının yanına mı götürdün?
1: Of abla, gerçekten şu an seninle tartışacak durumda değilim ya.
0: Ben salam ya, anlamayacağım. Ne yaptın? Hazır benim Gülben'le aram kötüyken o sarı kantoronunu buluşturup onları mı kaynaştırmaya çalıştın? Ha? Cevap versene. Çay mı içtiniz birlikte? Safiye ile hazır bunların arası kötü. Ben de fırsat bu fırsat bunları bir güzel kaynaştırayım falan mı dedin?
1: Ha, aynen öyle. Fırsat bu fırsat dedim, kolları sıvadım.
0: Başardın mı bari?
1: Bakacağız artık.
0: Çok mu sevdiler birbirlerini? Siz yarın öbür gün benim popoma da tekmeyi atıp bir güzel burada gül gibi yaşarsınız ha. Ben sana söyleyeyim.
1: Bak, buraya kadar gayet iyi gidiyordun ama sonunda gene saçmaladın.
0: Saçmalamışmışım. Siz ikinizin de gözünü aşk bürümüş. Vallahi bak, siz aşk uğrunda beni bile satarsınız. Allah bilir, yarın öbür gün siz beni huzurevinde de kapatırsınız daha bu yaşta.
1: Sendeki şu hayal gücü heba oldu diye öyle çok üzülüyorum ki. Keşke bir roman yazsaydın, şimdi çoktan Nobel'i almıştın. Ne oluyor? Nereye bakıyorsun sen?
0: Kararmış istikbalime. Nereye? Daha benim cümlem bitmedi sana.
1: Odama çıkıyorum. Biraz şarj olayım, söz geleceğim. Azarlarsın yine.

0: O kızla mı görüştün? Hı? Gelin görümce kaynaştınız mı bari birbirinize? Çişli çarşaflarını da gördü. Artık yüz göz olabiliriz mi dedin? Ne dedin?
1: Çarşafları bilmiyor. Han söylememiş.
0: Sen de inandın mı buna? Ah saftirik Gülben ah. Ah Gülben ah. O Han seni ikna etti. Bir güzel o kadının ayağına gittiniz.
1: Ben o kızın ayağına falan gitmedim.
0: Yalan söyleme.
1: Doğruyu söylüyorum.
0: Nereye gittin o zaman? Hı? Bütün gün yoktun evde. Kaçtın gittin bir yerlere. O Han nereye götürdü seni o zaman söyle.
1: Bugün değil. Dün götürdü Han bizi onun yanına.
0: Ne demek onun yanına biz mi? Nereye gittiniz siz dün?
1: Yemeğe. İnci de oradaydı. Hep birlikteydik.
0: Hep birlikte. Baba.

0: Neriman, sen, hepimiz. Siz dün akşam beni evde yalnız başıma bırakıp o kadının yanına mı gittiniz? Gittik, evet. Ama sandığın gibi ben bugün onun yanına gitmedim. Esat'a gittim.
1: Ne yaptın?
0: Evine gittim, evet. Neden biliyor musun? Çünkü o da beni seviyor. Sen sevmez dedin. Sana bakmaz dedin ama seviyor. Hani babama hep diyordun ya, bu kızı kimse almayacak, bu kız evde kalıp çürüyecek diyordun yani. Gördün mü, haksız çıktı. Ben Esat'la evlenip mutlu olacağım. Senin istediğin gibi olmayacak benim sonum. Kardeş kardeşe yaşlanıp ölmeyeceğiz. Ne ben, ne Han, ne Neriman. Senin gibi olmayacağız biz.
1: Han gidecek. Sen gideceksin. Sonra Neriman. Hepiniz terk edeceksiniz beni. Bir başıma kalacağım bu evde. Hani gitmeyecektin hiçbir yere, bırakmayacaktın beni. Öyle diyordun. Sen git desen de ben gitmem diyordun, hani ne oldu? Hı? Ne oldu? Ha? Yalanmış meğer. Git, git sen de git. Allah'ım. O haklı çıktı. Dediği gibi oldu meğer.
0: Kim?

0: Yalnız öleceksin sen. Lanetli senin sevgin. Herkes görecek bunu. Kardeşlerin bile kaçacak senden.
1: Kardeşlerim bile...

0: Bir bir bırakacaklar seni. Lanetinden kaçacak hepsi. Bir daha yüzüne bile bakmayacak seni. Uğursuzluğun yüzünden canından oluyordu o çocuk. Artık hep kaçacak senden. Ahlaksızlığının bedelini canınla ödetiyordu. Bir daha yüzüne bakar mı senin sanıyorsun? Anladı artık nasıl bir bela olduğunu.
1: Hayır.
0: Sen yaptın.
1: Hayır. Ben yapmadım.
0: Uğursuzsun sen.
1: Hayır.
2: Değilim.
0: Senin suçun.
2: Değil.
0: Lanetlisin.
1: Lanetli değilim ben.
0: Kirlisin sen Sofiye.
2: Hayır değilim.
0: O çocuğun kanı var ellerinde. Öyle kirlisin ki hiçbir su temizleyemez artık seni.
2: Hayır. Hayır.
0: Hiçbir su temizleyemez artık seni. Bundan cezası. Geldi yine. Baktın gözün içine.
1: Hayır.
0: Yerleşti kafanın içine. Hayır.

Ya anneciğim. Gördün mü bak. Sana ne yaptılarsa bana da aynısını yapıyorlar. Kirli bir bez gibi atacaklar bir kenara. Gelme. Tarafını seçtin sen artık. Ondan cesaret buluyormuşsun bana öyle diklenmeye. Şimdi anladım.

0: Ondan değil. Aşktan buluyorum ben o cesareti. Keşke sen de bulabilseydin. Belki o zaman bir farkın olurdu annemle.
1: Nankörsün sen be. Vallahi nankörsün. Ben anneme benzediğim için gurur duyuyorum. Sen elbiselerini atsan kaç yazar. Ben onu madalyon gibi göğsümde taşıyorum.
0: Keşke göğsünde madalyon değil, hala atan bir kalp taşısaydın abla. Belki o zaman korkmazdım senden bu kadar. Yanına gelirdim. Aşkımı anlatırdım sana. Sen bana öğütler verirdin. Şöyle yap, böyle yapma. Evini anlatırdım sana. Biliyor musun? Mutfağının kapısı yok. Böyle yürüyerek salona doğru gidiyorsun. Biliyorum. Sen olsan tiksinirdin. Ama ben hiç tiksinmedim.
1: Anlatma, sus.
0: Bir de bizim eve hiç benzemiyor abla. Böyle camdan dışarı bakınca hep gökyüzünü görebiliyorsun.
1: Anlatma dedim.
0: Lavaboda hep kirli bardaklar vardı, bir dolu. Sen olsan iğrenirdin biliyorum da ben hiç iğrenmedim. Hepsini kendim yıkadım, ellerimle temizledim. Neden biliyor musun? Çünkü bence sevmek böyle bir şey. O zaman hiç böyle gözün kir mir görmüyor. Mis gibi oluyor her şey.

Keşke sen de böyle hissedebilseydin. Temiz temiz. O zaman belki banyoda bu kadar helak etmezdin kendini. Kirliyim ben diye ağlamazdın. Keşke bunları konuşuyor olabilseydik abla. Yani diğer abla kardeşlerin yaptığı gibi.

0: Nesi var ablamın yine? Yemeğe de gelmedi.
1: Üzüldü çok.
0: Neden?
1: Gerçeği söyledim çünkü onun.
0: Gerçeği mi? Hangi gerçeği?

0: Ne oluyor abla? Söylesene.
1: Biz Esat'la sevgili olduk. Yani yakında evleneceğiz.
0: Hangi Esat? Abimin Esat mı?
1: Benim Esat artık o.
0: Hiç bilmiyordum. Ne zamandır var bu?
1: Yeni. Ama tabii ben onu çocukluktan beri seviyorum. Yani.
0: Ya ne güzel. Ne güzel. Sen ve Esat abi ya hiç aklıma gelmezdi.
1: Neden? Yakıştırmıyor musun beni yanına?
0: Yok, öyle değil. Çok mutlu olursunuz inşallah beraber. Ben çok sevindim.
1: Sahi mi?
0: Ay Neriman. Yani insan ailesinden böyle bir şey duyması çok güzel bir şeymiş.
1: Çünkü han da ablam da karşı bize. Hiç istemiyorlar birlikte olalım. Ablam onu bir başına bırakacağım diye korkuyor. Ama ben hiç yapar mıyım öyle bir şey? Asla bırakmam. Kıyamam ki ben ona.
0: Abim niye karşı?
1: Arkadaşı diye.
0: Dur ben bir fotoğrafına bakayım. Unutmuşum tipini. Soyadı neydi?
1: Bilal. Gülben Bilal. Güzel mi bu?
0: Güzel.
1: Gülben Bilal.
0: Ay çok iyi. Bak.
1: Ne?
0: Aa. Neriman. Burada bir sürü fotoğrafı var.
1: Ay Neriman. Bütün gece bakarım ben buna artık.
0: Abla.
1: Şey, telefonun bende kalsın mı bu gece? Ne olur, ne olur.
0: E sen kendi telefonundan da bakarsın. Ben sana gösteririm.
1: Nasıl şimdi? Bütün bu fotoğraflar bende de çıkar mı?
0: Evet. Ama sana önce bir hesap açmamız lazım.
1: Bankada mı?
0: Yok abla. Böyle aynı bunun gibi. Adını yazınca senin fotoğrafların çıkacak. Esat abininkiler gibi.
1: Yok olmaz. Adımı yazamam ben. Olmaz yani.
0: Ablam görür diye mi? Olsun. Biz de başka bir isimle açarız. Ne olsun? Söyle.
1: Dur.
0: Buldum.
1: Ne? Carlos'un Maria'sı.
0: Başka bir şey olsa?
1: Yok yok, bu çok güzel. Carlos'un Maria'sı. Tamam mı?
0: Tamam, ver telefonunu.
1: Bu çok güzel. Al. Şimdi yapacak mısın yani? Hı-hı.
0: Şöyle. Carlos.
1: Hah. Aferin kız.
0: Sen şimdi buraya şifre yaz.
1: Neriman. Bu elini hiç unutmayacağım. Çok iyisin. Sağ ol.

0: Tekrar arayayım mı? Açmıyor gerçi.
1: Dolmuştadır. Dolmuştayken açmaz biliyorsun.
0: Bekleyelim mi daha?
1: Evet evet. Gelir şimdi ya. Ay Allah kahretmesin ya.
0: Ne oldu?
1: Ay Kemal.

0: bulmuşlardı, kaymağı bunun derdi. Bir şey bulurdu, bir şey derdi kesin.
1: Belki beğenirdi canım.
0: Beğense de söylerdi ama öyle hemen söyleyemezdi. İyi şeyleri o pat diye söyleyemiyor. Bir lafın arasına sıkıştırıyor. Biliyorsun. Ay Bayram Efendi'yi arasam getirse, yetiştirebilir miyim?
1: Abla saçmalama, gecenin bir körü kalktın, üşenmedin, lahana sardın ya. Bir rahat ol Allah aşkına. Buna da tav olur o.
0: Hadi bakalım.
2: İyi akşamlar.
1: Dede ne ara geldin duymadık hiç.
2: Şimdi girdim.
1: Aa, bak yemek hazırladık sana. Daha doğrusu ablam hazırladı, ben sofrayı kurdum.
2: Zahmet olmuş ama ben dışarıda yedim. Size afiyet olsun.
1: Ben mi konuşacağım onunla?
0: Ege bırak. Zorlamanın anlamı yok.
3: Odamdan çıkmazsam görmem. Akşam yemek yiyeceğimiz zaman da söylerim, perdeyi çekerler. Allah'ım sen beni biliyorsun. Ne olur kızma bana ya Rabbim. Ben hiçbir şey yapmadım. Sözümü tuttum. Düşünmeyeceğim. Söz veriyorum, hiç düşünmeyeceğim. Aklıma bile getirmeyeceğim onu.

0: Telefon.
1: Sena, şuursuz. İşim var.
0: Alo.
2: Safiye.
0: Naci. Sensin değil mi? Sen misin?
2: Benim. İyiyim, merak etme, hastanedeyim.
3: Daha dün kendime gelmişim. Arayacaktım seni ama...
2: 5 gündür yoğun bakımdaymışım.
0: 4. 4 gün oldu.
4: Çok kötü dedi.
0: Umut yok dedi. Öldün sandım.
2: Kim dedi?
0: Annem.
2: Hastaneye gelmemişsin hiç.
0: Dua ettim. Allah'ın her gün yattım kalktım dua ettim.
2: Neden gelmedin? Bırakmadı değil mi seni?
0: Çok istedim. Ama... Söz verdim ben Naci. Sözümden geri dönemem artık.
2: Kime? Annene mi söz verdin?
0: Allah'a yemin ettim ben. İyileşsin. Bu aşkı hiçbir şey istemiyorum dedim. Duymuş sesim, çok şükür.

0: İyi misin sen? Hiçbir şey yemedin. İştahlısındır normalde. Bir şey mi oldu?
1: Yoo. Nasıl durumlar sizde?
0: Evdekilere hiçbir şey söylemedim. Yeni bir kriz çıkmadı en azından.
1: İyi yapmışsın. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Gülben'le ilgili yani.
0: Ne mi yapacağız?
1: Evet, ne yapacaksak beraber yapacağız diye konuştuk yani.
0: Öyle mi dedik?
1: Evet. Bir çözüm bulmamız lazım. Tamam, evinden çıkarttık. Ama hala Esat'ın onu sevdiğini düşünmeye devam ediyor. Vazgeçmeyecek.
0: Onu kırmadan ne yapabiliriz bilmiyorum İnci. Sonunda bir hayal kırıklığına uğrayacak. Çok değişti Gülben. Hayatta yapmaz dediğim her şeyi yapıyor. Tek başına bakkala gidemeyen kız bekar bir adamın evine gidiyor. Onu yadırgadığım için söylemiyorum bunu, yanlış anlama. Ona ters. Yani hayatta yapmaz böyle bir şeyi. Ama o kadar ani değişti ki yetişemiyorum hızına.
1: Yani en azından Esat rencide etmedi onu. Durumu idare etti.
0: O da şoktaydı. Onunla aramızda bir tuhaflaşacak.
1: Yok, hiç öyle düşünme. Ben onunla konuştum. Anladı durumu, sıkıntı yok. Rahat ol.
2: Temizlik yarım kaldı ama ben bugün gelemeyeceğim. Kusura bakma, olur mu?
3: Allah'ım, ne yapacağım ya? Engellesem mi? Ya çıkıp yine gelirse?
2: Zaten her gün çıkmam imkansız. Yanlış anlama. Ben de seni özlüyorum ama evde durumlar pek iyi değil. Kalıp ilgilenmem lazım.

0: Kimseden bir şey istemez Gülben. Çok saftır. Hep başkalarını düşünür. Yeter ki sevdikleri mutlu olsun. Sanki kendi mutlu olmaya hakkı yokmuş gibi. Ama bu durumdan sonra işte...
1: Ne, aşk mı?
0: Artık adına ne dersen sen. Çok değişti. İlk kez böyle kendi isteklerinin peşinden gidip savaştığını görüyorum. Ablama karşı bile çok cesur. Tamam, onu böyle güçlü görmek çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Ama diğer taraftan keşke sebebi bu olmasaydı.
1: Tamam, artık bırakıyoruz. Keşke yok. Hazır değişim başlamışken onu bu saplandığı yerden çıkarıp hayata karıştıracak şeyler düşünelim.
0: Düşünelim. Düşünelim de.
1: Yani mutluluğun tek şartın aşk olmadığını gösterelim.
0: Tamam da nasıl?
1: Sen Gülben'in tek dünyası evi ve kitapları demiştin. Başka bir dünyası yok değil mi? İşte eğer o dışarıdaki dünyayı Gülben'e gösterebilirsek... belki onu öyle heyecanlandırabiliriz.
0: Kitaplardaki gibi değil ki hayat.
1: Niye? Bak bize. Gerçeküstü olmadı mı her şey? Tanıştıktan 5 gün sonra evlenmedik mi? Demek neymiş? Gerçek hayat o kadar da fena değilmiş.
0: O gerçek hayat değil. Seninle hayat.
1: Gülben'i kabuğundan çıkarmanın vaktidir derim. Bence artık hazır buna. Eğer bu olursa kafasından Esat'ı uzaklaştırabiliriz. Belki hem yeni bir amaç edinir.
2: Esra. Bu akşam seni yemeğe çıkarmak istiyorum eğer uygunsa. Hani Tarabya tarafında bir yere gitmiştik. Doğum gününü kutlamıştık.
3: Ben kimseyi çağıramamıştım. Öyle bir köşede oturmuştuk ki suçlu gibi yemiştik yemeğimizi.
2: Baş başaydık Esra. Kötü bir şey mi bu?
3: Baş başa değildik Cüneyt. Yaşlı başlı adamlar ve onların metresleri vardı.
2: Tamam, gelme o zaman.
3: Şey yap, Pınar'ı çağır mesela. Bence gelir o kesin. Yani hem gizlenmekten de rahatsız olmaz. Alışıktır ne de olsa.
2: Şu haline bir bak. Her şeyden şikayet eden huysuz kadınlara dönmüştü. Eski Esra'dan eser kalmamış.
3: Kim mesela bunun sorumlusu?
2: Bağırma.
3: Bitti. Evet, bundan sonra benim hayatımda elimi tutmaktan korkmayacak biri olacak biliyor musun?
2: Kim olacakmış hayatındaki?

0: Bak şimdi ben sana neler yapıyorum Cüneyt Bey. Unutulmayacak bir gün. Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle?
1: Umursamayabilirdin. Onun problemi deyip geçebilirdin. Ya da deden gibi bunlar ailecek hasta deyip benden uzaklaşabilirdin. Bunların hiçbirini yapmadın. Bunun anlamı benim için çok büyük İnci. Her şeyi göğüs gerebilirim gibi geliyor. Hiçbir yere gitmediğin için, yanımda olduğun için.
0: Geç bile kaldım. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Hem sana hem dedeme haksızlık yaptım. Çünkü ne yapacağımı bilemedim. Ya o yüzden de o telaşım, o kafamdaki o sorular. O yüzden yordum seni. Evet, yeterince yanında olamadım. Ama artık geldim yanına. Artık soruyor. Beraber bulacağız bütün cevapları.
1: Madem öyle, sen bu sürprizi hak ettin.
0: Ne? Ne diyorsun? Sabah sabah ne sürprizi ya? Bu ne?
2: Buyurun efendim, afiyet olsun.
1: Sağ ol. Aç bak bakalım. Aç kalmana dayanamazdım.
0: Yani hatırın için artık lokmayı yiyin.

0: Abla, var mı bir isteğin benden? Çıkıyorum da.
1: Neriman, gel. Kapat kapıyı, kapat. Kapat. Ben dün o resimlere baktım ama şimdi bulamıyorum. Neredeler? Yok oldu.
0: Nerede telefonun?
1: Şurada, dur.
0: Ver ben.
1: Temiz mi eli?
0: Temiz. Şuna bastım. Hı. Açıldı, gördün mü?
1: Ne yaptın? Şuraya mı bastın? Nereye?
0: Bak şimdi çıktım.
1: Hı.
0: Buraya bastım. Açıldı.
1: Ha, tamam. Anladım. Sağ ol.
0: Var mı başka takip etmek istediğin biri?
1: Neriman, o nasıl bir söz? Tövbe tövbe.
0: Yok abla, öyle değil. Şimdi sana buradan arkadaş ekleyeceğiz ya.
1: Hı.
0: Sen onların belki fotoğrafını beğenmek istersin, altına güzel güzel yorumlar yapmak istersin.
1: Aa, ben hiç esas öyle bir şey yapar mıyım? Beğeneceğimi beğendim ben, bitti artık, tamam.
0: Tamam abla, tamam, tamam. Koydum şuraya.
1: Sağ ol.
0: O ne öyle?
1: Ablama yapıyorum. O çok sever bunu.
0: Barış hediyesi mi?
1: Yok. Onu ne kadar sevdiğimi anlasın diye. Hadi git. Sağ ol.

0: kim ya? Bu ne ya böyle saçma sapan? Beni mi etiketlemiş?
1: Allah!
2: Esas? Hayırdır?
1: Ya benim hisseler tavan yapmış da hiç beklemiyordum. Haliyle sevindim tabii. Sen yeni mi geldin?
2: Sevinç çığlıkların bitince odama geldi. Toplantıdan önce bir konunun üstünden geçelim.
1: Hangi konu?
2: Mali konu Esat'cığım.
1: Tamam. Gelirim.

0: Çay da oldu mu Safiye?
1: Ha. Sen bunu ye, ben çayı yapacağım birazdan. Yaparım. Bir de lütfen şu perdeleri kapalı tutun. Yani içerisi hep toz içinde kalıyor, artık yetişemiyorum ben.
0: Kızım pencereler kapalı, toz nasıl girsin içeri?
1: Ne bileyim ben? Sanki yalan mı söylüyorum, kirleniyor işte. Zaten sana kızgınım. Gittin o kadınla yedin içtin eğlendin.
0: Hangi kadınla?
1: İnci denen sarı çıyanla.
0: İnci mi? İnci de kim?
2: Abla. Bak sana ne yaptım. Beğendin mi? Senin kadar beceremedim tabii ama uğraştım bayağı yani.
1: Hı? Ona da yaptın mı aynısından? Öyle koca koca kalpler koyup adını yazdın mı ona da?
0: Kime? Ne kalbiymiş?
1: Enginar kalbi baba.
0: Enginar mı var akşama? Ben sevmiyorum diyorum. İnadına habire yapıyorsunuz.
2: Başka kimseye yapmadım. Bir tek sana yaptım abla. Çünkü sen benim için çok değerlisin.
1: O yüzden mi sırtımdan vurdun beni?
2: Peki. Madem beğenmedin atarım gider.
1: Hayır canım. Atılır mı? Tamam ben dokunamam şimdi. Koy şuraya. Gülben. Hı. Bir de ben söylemeden kimse o perdeleri dokunmasın artık. Kimse açmasın o perdeleri, tamam mı?
2: Niye? Sen camdan kuşlara bakardın. Ekmek verirdin.
1: Kuşlar da göçüp gidecek bir gün. Safiye ekmek vermiş. Ne fayda? Herkes terk edip gidecek bir gün beni zaten.

0: Neriman dur bekle.
1: Neden koştun bu kadar?
0: Sana yetişeyim diye. Niye hata mı ettim ki?
1: Yo ne alakası var? Kötü bir şey demedim ki ben.
0: Ben kötü bir şey dedim mi dedim.
1: Neyin var yine senin sabah sabah? Bak yine eğer abime kızıp acısını benden çıkarıyorsan.
0: Ya öyle bir şey yapmıyorum. Vallahi biraz önce hocayla konuşuyordun. Ne konuşuyordunuz?
1: Hiç. Zaten çok konuşmuyor. Öyle susup duruyor. Garip biri biraz.
0: Nasıl garip?
1: Neyse. Sen yine de onunla zıtlaşma tamam mı? En azından edebiyattan geç.
0: Kalmam ki sen geçirirsin beni.
1: Başka işim yoktu zaten.
0: Niye? Emre'yi geçiriyorsun ama. Bütün ödevlerini yapıyorsun ama. Neriman nereye?
1: Yalnız yürüyeceğim bugün.
2: Filiz Akın da burada. Vay canına. Hey. Ay ne kadar güzel. Of. Saçlarına bak. Çok iyi. Yani bakış hep aynı. Hiç değişmemiş.

Maria Carlos'u elinden almaya çalışan Elia'yı aradan çıkarmaya karar vermişti. Ancak bunun için çok tehlikeli bir yola girmesi gerekiyordu. Dönüşü olmayan karanlık bir yola.

0: Maria kararlıydı. Elia'yı zehirleyip onu cehennemin dehlizlerine gönderecekti. Çünkü o oraya aitti. Ve buna asla hayır diyemeyeceği lezzetli ama ölümcül bir pasta dilimiyle başaracaktı.
1: Kimden bu kuzu?
2: Bir hayranlı tarafından gönderildi efendim.
1: Esat bu. O yollamış olmalı. Ya bana ne kadar da aşık. Ne kadar güzel bir pasta. Demek ki doğru kadını seçti sonunda. Sonsuza kadar mutlu yaşayacak.

Yapamam. Yapamam. Allah'ım ne olur günah yazma. Vallahi ben ciddi düşünmedim. Zaten öyle biri miyim ben? Mümkün değil. Yapamam ben öyle şeyler. Allah korusun. Tövbe yarabbim. Yok yok. Mümkün mü?

0: Tabii, tabii.
1: Ne yapıyorsun sen orada? Hiçbir şey. Ne sakladın arkadan?
0: Allah Allah. Babaya yemek yapacağım da onu ben düşünüyorum onu.
1: Bir şey sakladın arkana. Göster bana, ne saklıyorsun?
0: Saklamıyorum dedim, yok. Ne yapıyorsun abla? Dön. Hayır yapma. Bak, ne olur dur abla ya.
1: Ah! Fare zehri. Benim için mi o? Sen beni öldürecek miydin o adam için?
0: Abla delirdin mi? Olur mu hiç öyle şey?
1: Sen benden bu kadar çok mu nefret ediyorsun Gülben?
0: Abla bu senin için değil.
1: Kimin için peki? Sen babaya yemek yapacağım dedin yoksa...
0: Allah Allah. Hayır, onun için de değil. Apartmanda fare çıkmış. Neriman söyledi.
1: Ne? Fare mi? Ha. Allah'ım mikrop olacak her yer. Ay pislik içinde hastalık kapacağız. Bayrama söyle çabuk, git bayramı çağır. İlaçlaşsın apartmanı hemen.
0: Tamam, tamam.
1: Midem kalktı ya. Allah kahretmesin. Hep o kızın pisliğinden geldi o fare. Ay midem kalktı, vallahi midem bulandı. Ne yapacağım ben ya?

0: O kadın yine arayıp böyle abuk subuk şeyler söylemez herhalde canlı yayında, değil mi? Bu konuyla ilgili tavrın gerçekten benim gözlerimi yaşartıyor ya. Acayip rahatlatıyor beni.
1: Ama tamam, kız bir hata yaptı. Yani biliyorsun, o senin benim gibi değil.
0: %100, ona hiç şüphem yok. Ama mesela düşünüyorum, eğer Han'ın kardeşi olmasaydı da sen bu kadar böyle anlayışla karşılar mıydın?
1: Han'ın kardeşi olup olmamasıyla ilgisi yok. Ben onu tanıyorum. Kötü biri değil o. Zararsız bir kız.
0: Bir yemekte çözdün yani her şeyi, öyle mi?
1: Ay Esra, gerçekten bazen çok köşeli oluyorsun.
0: Ya kadın adamın evini basmış ya.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Esat anlattı. Tabii en yakın arkadaşım bunu bir aile sırrı olarak gördüğü için herhalde bana anlatmayı tercih etmedi.
1: Ya sana neden söylüyor böyle bir şeyi?
0: Niye söylemesin?
1: Hassas bir konu çünkü.
0: İnci, sen anlamıyorsun galiba. Topun ağzındayız biz. Kadın bize takmış durumda ya. Hele Esat'ın anlattıklarından sonra iyice ya, hiç şüphem kalmadı. O kadın normal değil.
1: Ya belki çok zor bir hayatı oldu. Belki çözemediği sorunları var. Bu öyle dedikodusu yapılacak bir şey değil bence.
0: Dedikodu mu?
1: Evet. Esat'ın koşup sana yetiştirmesinden bahsediyorum. Siz baksanıza, aranızda teşhisi koymuşsunuz. Deli ilan etmişsiniz kızı.
0: Ya aynı şey senin başına gelseydi ben yeri göğe inletirdim be. O telefonu ettiğine pişman ederdim ben onu. Ama sen tabii Han'ın kardeşi olduğu için onu korumayı tercih ediyorsun. Aklamaya çalışıyorsun ve neredeyse beni suçluyorsun, farkında mısın? Tamam İnci'cim, tamam. Aşk gözünü kör etsin. Aşk böyle ayaklarını yerden falan kessin. Ama aşk seni bu kadar aptallaştırmasın ya. Öyle demek istemedim.
1: Dedin ve çok ileri gittin.

0: Ne yapıyorsun sen? Safiye'nin gazeteleri değil mi onlar? Hadi koy onları yerine. Kavga edeceksiniz yine.
1: Koyamam.
0: Neden? Ne yapacaksın eski püskü gazeteleri?

0: Esat.
1: Ne oldu?
0: Hiç konuşmadık dünden sonra.
1: Var mı ki abi konuşacak bir şey?
0: Esat. Aramız açılsın istemiyorum.
1: Ya yok abi. Neden açılsın zaten? Yani sen bana kızmıyorsun, suçlamıyorsun beni değil mi?
0: Hayır.
1: Ama ben bir şey merak ediyorum ya. Sen bu yüzden mi size gelmemi istemiyordun? Yani biliyordun da uzak mı tutuyordun beni? Anladım abi. Eyvallah. Yani tamam ben uzak dururum sizden. Başka da ne yapabilirim bilmiyorum.
0: Devam mı hala?
1: Sabahtan beri mesaj yağıyor. Ne yapayım? Yani sen bir şey söylersen onu yapayım.
0: Hiçbir şey yapma Esat. Sabrın içinde sağ ol.
1: Han. Üzerime vazife değil biliyorum ama. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Sıkıntı yok. Bana bırak.
2: Bak hiç kimsenin bilmemesi lazım. Sana güveniyorum Bayram.
3: Tamam Gülben Hanım.
2: Ne zaman ulaşır bu yerine?
3: Valla kurye aşağıda bekliyor. Bir saate varır herhalde.
2: Çok iyi. Sağ ol bu yerini hiç unutmayacağım.
4: Gülben. Aç bakayım şu kapıyı. Ne yapıyorsun? Konuştunuz mu?
2: Konuştuk. Bayram her şeyi biliyor.
4: Hah. Bana bak. Söyle iyice ilaçlasınlar dip bucak. Ona göre özellikle o kadının evini. Oradan çıkıyordur o fare.
3: Fare mi?
4: Ya da sıçan işte ne bileyim Allah korusun. Bu ne? Bu paket ne? Ne var bunun içinde? Kime getirdin sen onu?
3: Kimseye.
4: Bana bak. Sen gizli gizli aracılık falan etmiyorsun değil mi? Eve bir şey sokmuyorsunuzdur inşallah. Ha? Esat mı gönderdi yoksa bunu? Sen bunlara yardım ve yataklık mı yapıyorsun yoksa? Bana bak Bayram bıyıklarını yolarım ha.
2: Abla. Niye çocuğun günahını alıyorsun ki? Bayram'ın doğum günüymüş bugün. Ona gelmiş bu paket. Yani bu biz hiç bizle ilgisi yok bunun.
4: Ha doğum günü mü senin? Ha. İyi hadi kutlu olsun madem. Sen gelme daha bugün. Çalışma hadi. Tatil sana bugün. Biz sipariş olursa söyleriz. Bakkal getirir.
2: Oh ne güzel.
3: Sağ olun Safiye Hanım.
4: Sen de sağ ol. Hadi kapa.
2: Tabii. Adres bu. Buna göndereceğim. Tamam. Hadi git. Hadi.
4: Gülben. Ne yapıyorsun kapıyı kapatmıyorsun daha?
2: İyi ki doğdun dedim.
4: Allah Allah kapat şunu. Densiz.
5: Merhaba. Esra Şafak kimdi acaba?
6: Orada.
5: Teşekkür ederim. Esra Hanım.
6: Efendim.
5: Merhaba, bu paket size.
6: Aa. Kimden?
5: Esat Bilen. Şuraya bir imza lütfen.
6: Buyurun. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim, iyi günler.

0: İnci.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ya.
0: Sen neden geldin aşağı? Ben gelirdim yanına.
1: Karşılamak istedim. Çok iyi bir fikrim var. Acaba sırf ikimiz yemeğe çıkmasak mı?
0: Esra da mı gelsin?
1: Yok. Gül beni alalım. Hani konuşmuştuk ya, ne kadar çok dış dünyaya çıkarsa o kadar iyi olur diye.
0: İster mi bilmiyorum.

0: Arayıp sorabilirsin.
1: Esra nerede? Bir konuşmak istiyorum onunla.
0: Ne için?
1: Gülben adına özür dilemek istiyorum ondan.
0: Sonra dilesen.
1: Gelmişken konuşayım şimdi. Neredeydi onun masası?
2: Yahan, yani bizim biraz aramız bozuk da.
1: Neden?
0: Ama işlerle ilgili işte, ne olacak?
1: Olsun ama bu başka bir konu. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız tekrar. Şimdi bir şey yokmuş gibi davranmak istemem. Yakışmaz bana. Yukarıda mı?
0: Evet de...
1: Hadi gel.

0: Bak kardeşim bana hediye yollamış. Ama tabii sen şaşırmamışsındır değil mi buna? Ha? Değil mi? Şaşırmadın sen. Siz böyle kendi meselelerinizi bu şekilde mi çözüyorsunuz yani? Böyle oyuncaklarla falan mı? Ha?
1: Esra ne diyorsun sen?
0: Böyle su tabancaları, oyuncak bebekler falan sizin ailede hep normal şeyler galiba. Hı?
2: Şaka yaptım, şaka.
1: Ya ne su tabancası, ne diyorsun Esra, ne saçmalıyorsun ya? Tamam sinirim bozuldu ama ne olur böyle konuşma. Görmüyor musun çocuk ne kadar üzgün?
0: Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Bunu da sana anlatmadım. Tabii ben de anlatmadım. Ben de sustum. Zannettim ki Uygar sarhoş, saçmalıyor dedim. Ama anlattığı her şey doğruymuş.
1: Ne diyorsun Esra? Ne Uygar'ı?
0: Uygar doğru söylüyordu değil mi? Senin yüzünden gitti.
1: Ne?
0: Tabii ki. Sen onu tehdit ettiğin için, manyakça kafasına böyle su tabancası dayadığın için gitti. Korktuğu için gitti çocuk. Şimdi sıra bende ama. Evet, kardeşim de aynı şeyi bana yapıyor. Önce canlı yayında aradı, şimdi bebek yolladı. Sonra da aynen senin gibi bir çöplüğe kaçıracak beni. Ha? Uygar'ı ben gitmeden önceki gece gördüm İnci. Handan nasıl korktuğunu, ellerinin ayaklarının nasıl tir tir titrediğini gördüm ben. Hatta sadece ben görmedim, Cüneyt de gördü.
1: Han. Doğru mu? Sen Uygar'ı...
0: Evet, tehdit etti. Evet diyorum sana. Ve şimdi şu bebeği alıyorsun. Şu iğrenç şeyi alıyorsun ve buradan defolup gidiyorsun.
3: Bu adamı burada görmek istemiyorum.
4: Güvenliği aramadan defol git buradan.

0: bir şey yap.
1: Han lütfen dur. Han lütfen bir şey yapma.

0: Kız, ne yapıyorsun orada? Çekil oradan, çabuk batırdın her yeri. Kuş besleyecekmiş. Besle, besle. Besle de cama çarpıp ölsün hepsi. Uğursuz seni.
1: Ölmemiş.
0: Ne dedin sen?
1: Öyle bilmem istedin ama öğrendim ben. Yaşıyor Naci.
0: Ha ölmüş ha ölmemiş. Ne fark eder senin için? Bir daha görmeyeceksin onu. Ben yaşadığım müddetçe buna izin vermeyeceğim.
1: Merak etme anne. Sen o toprağın altına girdiğinde de görmeyeceğim ben onu. Haklıydın çünkü. Hepsi benim yüzümden. Uğursuzum ben.

Git buradan. Kafamın içini temizlemem gerek. Temizlemem gerek. Allah'ım ne yapacağım ben? Anne yardım et bana. Yardım et bana.

0: Gülben ne yapıyorsun sen? Gülben bu ne? Paramparça olmuş hepsi. Git çık odamdan. Burası benim odam. Gülben paramparça etmişsin. Ne yaptın? Benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun sen? Nasıl yaparsın bunu? Onlar annemin bana tek emanetiydi. Ondan kalan tek şeydi. Nasıl yaparsın? Sen bu kadar mı nefret ediyorsun benden ya?
1: Etmiyorum abla. Ben seni üzmek için yapmadım. Vallahi billahi.
0: Önce annemin elbiselerini attın. Şimdi gazetelerini parçaladın. Sen niye bunu bana yapıyorsun Gülben? Onların tarafına geçtin diye mi? Sen bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Ne yaptın? Canımı acıtmak için mi?
1: Hayır abla, vallahi billahi değil. Abla!
0: Gülben bu ne?
1: Abla!
0: Gülben bu ne sen? Kime yazdın bunu Gülben? Cevap ver Gülben!
1: Abla o...
0: Çık! Dokunma!

şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkıları da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz, hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar, Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Ekip adına açıklamalarda bulunan Mary Nelsweth, özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Mizahın zekayla bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zekayla bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın, ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan Julie Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği, 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları, katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi. İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların, ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakiler ise kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıyı atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Müzik
dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosununsa ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. "Bunu siz mi yaptınız?" sorusuna Picasso'nun cevabı "Hayır, siz yaptınız" olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten. Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor. Ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

0: Geri dönelim.
1: Korkmayın. Yakınlarda bir sığınak var.
2: Önümüzde bir sığınak var ama fırtınayla aynı yönde. Belki geri dönsek çok daha iyi olacak.
1: Olmaz. Asla olmaz. Gece yarısı orada olmalıyız. Ziyu, diğerlerine söyle. Hızlanın.
3: Kardeşlerim, acele edin. Fırtına yaklaşıyor. Diğer önce Georgia'ya gitmeliyiz. Hadi. Daha hızlı.

geliyor. Patlar çok huzursuz. Aşağı inin. Birbirinize yapın.

Hadi! Kardeşlerim, kenardan ilerleyin. Bir yol bulun. Hadi!

0: Yaşasın majesteleri!
1: Majesteleri, Pekin'den bir mesaj aldık. Güneydeki bir asi grup buraya geliyormuş. Silah almak için de altınları varmış. Liderleri ise Tianyun.
2: Tianyun.
3: O asiler hangi cüretle benim bölgeme girer?
1: Efendim, ne yapalım?
3: O asi lideri yakalayın hemen.

0: Zeyu, baksana. Haydutlar. Herkese söyleyeyim. Haydutlar, silahlar hazırlayın. Bunlar haydut.
1: Tamam bakalım, hadi.
2: Tamam, pekala, tamam, hadi.
3: Hadi.
2: Devam et.
1: Çabuk ol.
2: Sonra unutma.

0: Hallettim.
1: Hadi şu arabayı çal.
0: Tamam. Giremiyorsun. Arabayı çaldılar. Geri al.
1: Bu tehlikeli. Yakalayın.
2: Tianyu, hadi. Dikkat et.

0: Şefimiz, işte Tianyu.
1: Onu prens istiyordu.
2: Götürün.
3: Efendim?
4: Yine ne var? Man Tian Hong, suçluyu bize teslim et. Söz veriyorum, suçlamada bulunmayacağım.
1: Sen sadece 4. seviyede bir subaysın. Prensin işlerine burnunu sokmaya kalkma.
4: Prensi işe karıştırarak beni korkutma. Senin şu prensin bile bana saygı duymalı. Beni nasıl geri çevirirsin? Suçluyu bana ver hemen.
1: Gidelim.
4: Bir subaya kılıç mı çekiyorsunuz? Bunun için kelleniz gidebilir. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin.
1: Enke ve Anka, onu bırakın.
4: Yüzbaşı Menk.
3: Efendim?
4: Şu suçluya eşlik et.
3: Emredersiniz.
4: Hadi gidelim. Yürüyün.

0: Hey patron, evdeyiz. Uyansana.
1: Eve geldik mi?
0: Patron, rüyanda güzel şeyler mi gördün?
1: Ne rüyası?
0: Salyan akıyordu, inkar edeyim deme.
1: Gerçekten.

0: Efendim Mao döndü.
1: Evet, geri döndük.
2: Merhaba.
3: Efendim Mao döndü.
2: Zorlu bir yolculuk yaptınız.
4: Büyük baba.
1: Evet. Pek çok yere gittim ama insanın evi gibi su yok evlat. Kardeş Kuyu.
5: Hey.
1: Okuma gözlüğün işte geldi kardeşim.
5: Teşekkür ederim.
1: Bunu çok daha iyi göreceksin.
5: Çok düşünceli biz.
1: Sonra görüşürüz kardeşim. Kardeşim.
3: Ne?
4: Teşekkür ederim.
3: Senden isteklerimi getirdin mi?

0: İşte.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir gelişme var mı peki?
1: İşte.
0: Dinle bak, sakın pes etme. İşte bunu kullan. Bu gece zil yine ver. Kadınlar pasiftir. İlk hamle erkekten gelmeli. Bir şeyler yapmazsan sonsuza dek birlikte olamazsınız, anladın mı?
1: Oldu Bil.
0: Biraz daha çalış. Akşama görüşürüz.
1: Tamam mı? Hadi.

0: Ali dönmüş.
1: Aha, döndüm.
2: Miyuzu burada değil. O.
1: O. Ne? Kim o? Bu büyük kabalık. Yakaladım seni. Efendi Liu. Ben sandım ki...
3: Beni Li Zhu sandın. Değil mi? O sakladığın nedir? Olamaz. Ha? Kim yaptı bunu?
4: Baba, ne oldu? Kurula kendini.
2: Ah, bu harika. Evet, beni ısıttı.
4: Çok fazla içme, tek kadeh.
2: Bir ya da iki kadeh fark etmez benim için.
4: Sağlığın için iyi değil. İçmeyi bırak. Oğlum, kaseyle çubukları getir.
0: Tamam.
2: Şey şu tabağı, sen Uzong'dan onarmasını istedin mi? Uzun zamandır seni bekliyor ha.
4: Her seferinde bu saçma konuyu açıyorsun.
2: İlişkiyi bırakmamı istiyorsun. Ben de evlenmeni istiyorum işte o kadar.
0: İşte Mao amca. Ha,
2: teşekkür ederim, teşekkür ederim.
4: Tava hala iş görüyor. Parçalandığı zaman ona gönderirim. Tadı iyi mi?
2: Çok iyi.
4: Bu akşam partide çok yoğun olacaksın. Karnını doyur ve dinlen. Hadi gel.
0: Daha az içmelisin.
2: Küçük şeytan.
1: Efendim, sorduğum için bağışlayın. Neden güneyli bir avuç asi için prensi düşman ediniyoruz?
5: İmparatorluk mahkemesine göre onlar birer asi. Ama benim için ülkenin kaderini ellerinde tutan adamlar. Tianyu'nu Altın Vadi'ye götürün. Mao'yu bulun. Sanırım ona yardım edebilir.
2: Evet, hadi. Hey, bunlar hazır.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkatli ol.
6: Şunu bilin ki Tanrı dünyadaki tüm insanları sever.
4: Hadi yiyelim, buyurun.
1: Herkes erkenden gelmiş. Hadi. Hadi içelim.
2: Pekala, tamam tamam, zaman geldi, zaman geldi. Bebek Vueri kutsama vakti.
6: Hadi başlayalım.
2: Sağlıklı ol, uzun ömürlü ol, varlıklı ol, çok mutlu ol ve güler yüzlü ol.
1: Teşekkür i̇şte, ederiz.
2: Bebek için kırmızı kese.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
6: Onu kutsadın, ben de vaftiz etmeliyim.
7: Evet, harika.
1: Buraya gel, buraya gel.
2: Pekala, hadi içelim. Bebeğin sağlığına içelim birlikte. Hadi bakalım. Tebrik ederiz Şirgen. Hepinizin şerefine, şerefinize. Aa, etler soğuyor. Hadi mangal atayım. Hadi.
1: Hadi, hadi.
2: Hadi için bak.
1: Hadi.
2: Hadi, hadi. Hadi,
8: hadi. Hadi. Herkes yemeği.
4: Baba, gidip onlara yardım edeyim.
5: Budala.
6: Saklanma. Saklanma. Bize eşlik etmek istemiyorsan kutlamak için burada seninle kalabilirim. Bu yerin ilk bebeği olduğunu biliyorsun.
4: Bange, hazır mı acaba?
9: Evet, al bakalım.
4: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Bekle, bekle.
4: Ha.
1: Dinle.
4: Ne dedin?

0: duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle söyle.
1: Aslında
0: sesini yüksel.
1: Sessiz ol.
0: Tamam, boş ver.
1: Sessiz ol.
2: Şimdi ne pişiriyorsun?
3: Kuzu böbreği ve et var efendim. Evet.
2: Ne dedin? Seni duyamıyorum. Yüksek sesle konuşsana.
3: Beni kızdırma.
4: Sakin ol. Askerler geliyor.
3: Efendim,
4: askerler geliyor.
3: Tuhaf davranıyor.
4: Geçin.
2: Sana ona bir içki daha ver. Yudum aldıktan sonra normale dönecektir.
4: Tamam. Askerler geliyor. Kaçın.
5: Tamam. Burası güvenli. Askerler gitti.
6: Gitmişler mi?
4: Gitmişler.
6: Başlayabilirsin.
2: Pekala, tamam hadi başla. Sen başla.
7: Kardeşlerim ve akrabalarım. Evet. Büyüklerim, geldiğiniz için sağ olun. Pekala. Doğan ilk oğlumu kutlamak için. Sizlerle kadeh kaldırmak istiyorum. Hep birlikte.
2: Şerefe. Şerefe. Senin şerefine.
0: Umarım çocuğun 100 yıl yaşar.
4: Umarım üçünüz birlikte mutlu bir hayat sürersiniz.
2: Evet. Şerefe. Şerefe. Hadi bakalım.
0: Evet, durun.
8: Hadi. Tamam.
2: Durun. Bugün çok özel bir gün. Ve Altın Vadi uzun zamandır böyle mutlu bir gün görmedi. Ve bunu da ona borçluyuz. Ben de bu vesileyle küçük bir şey planladım. Bu güzel topluluğumuz için tabii. Umarım beni bağışlarsınız. Ve bugünü her zaman hatırlarsınız. Cilva, Şaluza, Anla. Hazır mısınız arkadaşlar?
8: Evet.
2: Başlayın.
0: Harika. Çok güzel.
8: Harika değil mi? Kesinlikle muhteşem.
5: Hey, baksana. Ne kadar güzel vakit geçiriyorlar.
8: Harika.
2: Hayır, canım.

0: Buna bir son verin.
1: Hayır. Yardım et.
0: Olamaz.
1: Lütfen. Yardım edin.
0: Bırakın.
1: Lütfen.
2: Sayın Vali. Şaşırmış gibisin. Bana karşı gelmemen için uyarmıştım. O asiyi teslim et. Yoksa karın ve oğlun ölecek.
0: Onları incitmeyin.
3: Eşim. Hayır.
2: Bekle.
4: Anne. Anne.
0: Karımı ve çocuğumu bırakın. Anne.
4: Hayır.
0: Prensin köpeklerinden bile daha aşağısın.

0: Canyon. Altın Vadi'ye giden yolu biliyorsun. Ve dikkatli git. Ben valiye rapor vermek için dönüyorum.
1: Anlıyorum. Yolun açık olsun.
0: Hoşça kal.

0: Nasılsınız majesteleri? Buraya bizi ödüllendirmek için mi geldiniz? Lordum?
1: Tian Yun'a ne oldu?
0: Zu'nun evindeki kaos sırasında çıkan yangında öldü.
1: Sahi mi? Ama ben bu şekilde duymadım.
2: Bari Tian Yun'u nerede saklıyor?
1: Benim duyduğuma göre onu gelirken Bali Zu'ya kaptırmışsın. Onu ikinci kez elinden kaçırdın. Beceriksizliğin için ödül mü bekliyorsun?
0: Majestelerim, sizi hayal kırıklığına uğrattım. Ama bir ya da iki hırsız fark etmez efendim. Sizin dikkatinizi hak etmeyen tipler. Ayrıca altın bizim elimizde. Ve Zu sorununu da tamamen çözdük. Siz her şeye sahipsiniz efendim.
1: Sersem. Tian Yun yaşadığı sürece acı çekeceğim demektir. Ve bunun sorumlusu da sadece sensin. Verdiğin görevi iki kez eline yüzüne bulaştırdın.
0: Bana bir şans daha verin efendim. Hemen yola çıkacağım ve Tian Yun'u yakalamak için Altın Vadi'ye gideceğim.
1: Onu ölü ya da diri getir. Bu senin son şansın. Eğer başaramazsan ikimiz de sonuçlarına katlanacağız.
0: İyiliğiniz için teşekkür ederim. Yemin ederim, bu eski hırsıza bir gün dersini vereceğim.
3: Eşef, bir içki al, seni gevşetir.
0: Atları hazırla.

0: Baksana şuna.
1: Evet, onu gördün mü?
2: Evet, orada.
1: Evet.
2: Sessiz ol. Sessiz ol. Tamam mı?
1: Kendine geliyor. Sen kimsin? Ve buraya nasıl geldin söyle.
3: Burası altın vadimi. Mao Efendi kim? Mao Efendi hanginiz?

0: Yaralısın. Kendini fazla zorlama. Hı?
1: Mao Efendi. Buradaki insanlar dışarıdan gelenlere karşı temkinli gibiler.
0: Sen burada biri değilsin. Yoksa bilirdin. Temkinli olmak hayat kurtarır derler.
1: Biri söylemişti. Altın Vadi çok güvenli bir yermiş.
0: Bunları mı arıyorsun? Ben şu gan şehitleri için tam 86 tablet. Bu tuhaf.
1: Vali Zhu'yu en başta tanımadığım doğru. Yanlış tarafta yer alıyor olsa da onun doğru bir adam olduğunu hissediyorum. Haklıyla haksızın kim olduğunu ayırt edebilen biri. Kaybettiğim altınlarla silah ve top alınacağını biliyordu. Görevimizin şu anki hükümdarlığı çökertip yeni bir ulus kurmak olduğunu da biliyordu.
2: Bekle! Bu tableti yanına al.
1: Çok onurluca bir seçim yaptın. Yoldaşlarımın boş yere ölmediklerine eminim. Bir gün vali beni serbest bıraktı. Ama prens onu rahat bırakmayacaktır. Beni korkutan şey onu öldürtme olasılığı. Prensin adamları çok kötü insanlar. Her şeyi yapabilecek tipler. Bu yüzden...
0: Yeter artık. Seni buraya vali gönderdiği için sana yer vermeye mi?

0: mecburum. Ama kayıp altınların konusunda sana yardımcı olamam üzgünüm. Altın vadi dışındaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Benim için sadece altın vadi önemlidir.
1: Mao Efendi, o altınlar ülkemizi kurtarabilir. Ana vatanımız parçalanırsa, o zaman yaşamak için bir yerimiz kalmaz.
0: Sana yeter dedim. Burada kalabilirsin istersen. Kurallarımıza uyduğun sürece. Burada kalmak isteyenler, geçmişi bir yana bırakıp geleceğe bakmalıdırlar. Ve unutma, altın vadiye giren bir daha asla buradan çıkamaz.
1: Bir dakika. Vali bu konuda sana güvenmiş.
0: Yaralısın, dinlenmen lazım.
2: Böyle iyi. Devam et.
3: Şimdi meşgulüm.
4: Devam et.
5: Haydutlar! Haydutlar geliyor! Haydutlar geliyor!
6: Tamam.
2: Mali haber vereyim.
7: Hadi.

0: Korkmanıza gerek yok. Buraya hiçbirinizle savaşmaya gelmedim. Ben sadece bir yabancı arıyorum. Bir kanun kaçağı. Tianyun.
1: Hadi, onu teslim edin.
2: Her köyün kendi kuralları vardır. Buraya gelen kim olursa olsun bizden biri kabul edilir. O da bizdendir. Her istediğini alamazsın, değil mi?
0: Ha. Cesursun ve gözü peksin. Öte yandan çok zeki olmaman gerçekten kötü. Burada kaç köylü var acaba? 100 kadar mı? Ve ben 100 cana karşılık sadece birini istiyorum. Şimdi bunun için matematik yapmam gerekir mi?
3: Yeter artık. Masumları bu işe karıştırma. Beni yanında götürebilirsin. Sizinle geleceğim.
0: Bu da ne? Yoksa bir silah mı?
2: Tavuğu kesmek için kasap bıçağı gerekmez.
4: Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız.
0: Hepiniz... Onu verin. Savaş mı istiyorsunuz?
5: Dur Goe, oraya gitme.
6: Goe, bunu yapma.
5: Dur.
6: Hey. Ne yapıyorsunuz?
7: Hadi, hadi.
6: Yapmayın.
7: Koş buradan.
6: Beni çekin.
7: Hadi, hadi, acele edin, hadi. Hadi, gidin buradan.

0: abi. Koş.
1: Hadi. Hadi. Çocuklara dokunmayın. Al
2: bakalım.
0: Hocam.
2: İçeri girin. Çabuk, çabuk olun. Hadi. Çabuk.

0: tarafını seviyorsan kaç. Burada ölme.
1: Çekil!

0: Yeter artık.
1: Bu adam altın vadiye bela getirdi.
0: Üzgünüm. Üzgünüm. Sizleri tehlikeye attığım için.
2: Buraya neden geldin acaba? Hadi söyle.
3: Bu doğru. Sen kimsin söyle. Sen geldin ve haydutlar da geldi. Konuş. Sana buradan kim söz etti?
0: Vali Zuh'un arzusuydu. Bizim kurtarıcımız. Buraya o gönderdi. Tianyu'nu kabul ettiğim için beni suçladığınızı biliyorum. Bu yüzden endişelenmekte haklısınız tabii. Ama size kurallarımızı hatırlatmak isterim. Biri Altın Vadi'ye girdiği zaman ona geçmişini sormayız biz. Geçmişte herkes acılar çekmiş olabilir. Biz neden buraya geldik? Kardeşimiz Liu, onun asıl adı Liu Shan. Onu tanıyorsunuz. Efsanevi Pekin Kılıcı olarak tanınır. 8. Ulus Ordusu Pekin'e saldırdığı zaman King'in adamları her yeri yağmalamıştı. Ama Liu ve kardeşleri orada kaldılar ve onlara direndiler. Ve başardılar. King'in adamları da ona hapse attı. Onunla orada tanıştım ben. Bu adam bir zamanlar donanma gücündeydi. En genç kumandandı. Fransız donanması Marseille'ye geldiğinde düşmana ateş eden ilk kişi oydu. Sonra tutuklandı ve kuzeye sürgüne gönderildi. Ve tesadüfen ben de oradaydım. Bu çaya gelince...
3: Affedersin, midem ağrıyor.
0: Uçağı seçkin bir aileden geliyor. Ama bunu hatırlatmayı ve hatırlamayı sevmiyor. Bu yüzden hikayemi anlatacağım. Wu Zong'la ben Yihetuan topluluğunda tanıştık. Zinchu anlaşması imzalandıktan sonra. Direnişçiler arasında olduğumuzdan imparatorun mahkemesinde yargılandık. Ve sonradan Vali Zu kaçmamıza yardım etti. O olmasaydı bugün burada olmayacaktık. Bu yüzden kurtarıcınız ben değilim. Sizin kurtarıcınız Vali Zu. Gidecek hiçbir yeriniz olmadığında size yardım etmemi rica etti. Ve 10 yıl önceki haliniz işte karşınızda. Tian Yun aynen öyle. Direniş ya da politika umurumuzda olmayabilir. Ama onu Altın Vadi'ye vali gönderdiği için onunla ilgilenmeye mecburuz. Bu bizim borcumuz. Bunu yapmalıyız.
2: O halde konuşacak bir şey yok. Mo efendi, onu korumamız altına alıyoruz.
4: Evet, bu doğru.
5: Onu
4: evet.
5: Koruyacağız.
6: O bizim.
7: Bugün haydutlar geldi. Onu korumamız gerek. Yarın King'in ordusu gelecek. Bizi rahat bırakmayacaklar.
0: Bu yüzden buradayız. Ne yapacağımızı düşünelim, plan yapmalıyız.
8: Gidecek bir yerimiz yok. Kalıp savaşmak zorundayız.
2: Bu doğru. Korkaklar gibi kaçamayız. Onlarla savaşacağız.
9: Evet, doğru. Savaşacağız.
0: Mubay, sen ordulara komuta ettin. Onların buraya gelmesi ne kadar zaman alır?
7: Başı Çenk'ten gelirlerse 2 günden daha az.
0: Tamam. Zamanımızı iyi kullanalım. Ziren, Liuzu, tüm kadınları ve çocukları dağa götürün. Yaralılar da onlarla birlikte gitsin. Diğer herkes savaşmak için burada kalıyor, tamam mı?
9: Evet!
7: Haydutlar bu sefer şaşırdı çünkü bizi hafife almışlardı. Ama gelecek sefer en az 100 kişilik gruplarla saldıracaklar.
0: Mubay, savaşı kazanmak için düşmanını tanımalısın. Sayıca az olabiliriz. Ama burası altın vadi. Onları yenmek için arazi bilgimizi kullanacağız. Strateji belirleyelim.
2: Efendim Mao.
0: Mubay.
7: Peder Funk kayıp.
0: Nereye gitmiş olabilir ki?
7: Bilmiyorum. Ama kendisi bu sabah bir kadın hayduttan bahsetti. Onların liderinden. Dediğine göre boynunda haç varmış.
0: Tanrı insanların kalbindedir. Farklı kalplerin farklı tanrıları vardır. Onu bulmalısın hemen. Hadi geri getir onu.
7: Tamam.
10: Tanrım, yanımda durduğun için teşekkürler. Ve bana güç verdiğin için. Lütfen beni kutsamaya devam et. Bana huzur ver ve yol göster. Ve bana ışığını ver. Amen.
11: Cehenneme gideceksin ama yine de kurtulabilirsin. Bugünden itibaren kötülük yapmayacağına emin et. Altın Vadi huzurlu bir yer. Tek istediğimiz rahat bırakılmak ve barış içinde yaşamak. Sen ve ben Tanrı'nın çocuklarıyız. Bunu asla unutma, tamam mı? Beni anlıyor musun? Bekle. Bu şekilde gitme. Ben sadece bilmeni istiyorum. Aynı trajediyi bir daha yaşamayacağız. Sen istediğin sürece Tanrı seni koruyacaktır. Tanrı her zaman senin yanında olacak. Bana inan. O haçı taktığı sürece sana ışığını gönderecek.
10: Altın Vadide ışık ve ateş olacak. Çünkü prensin ordusu o tarafa doğru gidiyor.
11: Sen... Dur!
10: Bana ateş edemezsin. Lanet olsun.
11: Gidelim. Hadi. Prensin ordusu bize doğru geliyormuş. Köyleri uyarmamız gerekiyor. Zaman azalıyor. Hadi çabuk olalım.
2: Hadi.
11: Gidelim.
2: Yakalayın onları.
11: Şuradan.
2: Hadi. Sıkın çıkmayın. O taraftan.
11: Saklan.
2: Saldır!
11: Şimdi.
2: Oradalar! Hadi!
11: Çatıya çıkalım.
2: Peşlerinden! Takip edin!
11: Hadi!
2: Takip edin!

Sen devam et. Git. Sen git.

0: Bu çok zalimce.
1: Devam edin.
2: Sakın durma. Şimdi duramazsın. Şimdi duramazsın.

0: Baksana, sen de ben de erkeğiz. Yani kalıyorum.
1: Elbette bir erkeksin. Ama daha önemli bir görevin var senin. Kadınları ve senden küçük olanları korumak zorundasın, anladın mı?
0: Hı-hı.
2: Hı. Lütfen bizi merak etme. Kendinize iyi bakın.
3: Sen de bizi merak etme. Dikkatli ol.
4: Ayrılın. Sen geçit tarafından git.
2: Tamam.
5: Hadi. Hadi.
6: Uço! Geçit tarafından askerler geliyor.
7: Hadi.
6: İşte onlar. Hadi. Hadi.
7: Dikkatli ol. Hadi şimdi.

0: hadi.
1: Çabuk ol. Nerede? Buraya gel.
0: Acele edin. Acele edin. Acele edin.
1: Tamam, hadi. Buraya gel evlat.
0: Sağ hadi. Acele edin. Acele edin.
1: Burada.
2: Hadi.
1: Elimi bırak.
0: Çabuk olun hadi.
1: Çabuk ol.
3: Mahmut efendi. Geçit tarafından askerler geliyor.
0: Gitmeliyiz.
2: Hadi.
1: Tamam hadi. Hadi. Ateş ediyorlar hadi. Dikkatli olun.
4: Hadi.

0: Çabuk olun.
1: İşte oradalar.
2: Acele edin.
1: Oradalar. Bakın.
2: Haydi koşun.
0: Duracaklar.
3: Kardeşlerim toplanın. Toplanın.
0: Hadi.
3: Köylülerin kaçabilmesi için onları durdurmalıyız. Hadi.

0: Neredeler? Sadece bir kişi mi?
1: Ama ben hepinize yeterim.
0: Hiçbirimizin kaçmamasını sağlayacağım.
1: Asla kaçamayacak olan sensin.
0: Saldırın!

Bir yol bulun. Paniğe kapılmayın. Sakin olun.

Zillian. Karımla çocuğum nerede? Huar nerede? Neredeler? Hayır. Hayır, hayır. Ah.

0: Yolu açın. Şimdi gördünüz mü? Asilere destek çıkmanın bedeli işte bu.
1: Evet, evet.
0: Neden sizi kurtarmaya gelmediler?
2: Canavar. Canavar. Canavar.
3: Onu gerçekten yakacaklar.
2: Tanrım, bana güç ver. Acıya dayanmam için yardım et. Sana ihanet etmeyin. Lütfen. Canımı al.
4: Onu diri diri nasıl yakabilirler ha?
2: Diri diri. Yanova izin verme.
5: Diri diri yakıyorlar. Yapamadılar.
6: Gerçekten çok korkunç.
5: Gözlerini kapat.
0: Tüm bunlar benim hatam. Huzur içinde yaşıyordunuz. Güvende ve mutluydunuz. Benim gelmemle bu değişti. Huzurunuz ve köyünüz yok oldu. Aranızdan pek çok insan can verdi. Ama boşa gitmeyecek. Ölülerinizin intikamını alacağım. Aileleriniz huzur içinde yaşayabilsin diye.
7: İntikam mı alacaksın? Prensi mi öldüreceksin yani?
0: Beni bağışla. Altın Vadi kurallarını çiğnemeliyim. Gidiyorum.
7: Henüz değil. Prens ve ordusuyla tek başına savaşman İntihardan farksız.
0: Ölmemiz gerekiyorsa yapmamız gereken bazı şeyler vardır.
7: Yeter artık. Prensiplerin umurumda bile değil. Altınını geri istiyorsun ve prensi öldürmek istiyorsun. Bunu gayet iyi biliyorum. Bize gelince biz sadece burada ölen kardeşlerimiz için intikam istiyoruz. Yani yalnız değilsin. Yalnız gitmeyeceksin. Biz de seninle geleceğiz dostum.

0: Uzaklara bakmayı bırak. Bir şeyler söyle. Aksi halde buradan gideceğim.
1: Dinle. Söyleyecek çok şeyim yok. Nasıl söylesem bilmiyorum. Ama yarın önemli bir görevim olacak.
0: Öyleyse işi bana bırak. Pekala. Söyle bakalım, benimle evlenir misin? Yani daha sonra. Söylesene.
1: Ha? Sen ciddi misin?
0: Anlo. Sen gerçekten budala bir çocuksun. Buna değeceğini nereden çıkardın acaba? Ona bir hayat sözü verebilir misin sen?
1: Dinle beni. Ben çok yetenekli biri olmayabilirim. Ama hayatımın geri kalanını onunla ilgilenerek geçireceğim. Yani ona zenginlik ve lüks şeyler veremeyebilirim. Ama onu her gün mutlu edeceğime söz veriyorum. Karnını doyurup huzur vereceğime.
0: Evlendiğinde kızıma el kaldırabilirsin.
1: Asla olmaz. O bana el kaldırabilir.
0: Hey, sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar ona iyi davranacağımı söyledim.
0: Buna hazır ve istekli olmalısın. Ama neler hissettiğimi mi sordun? Anno, bana teklifte bulundun mu? Ha? Tanrı aşkına, o teleskobu nereden buldun?
1: Bunu bana Funk vermişti. Ve sana söz verdiğimde bunu sembolik olarak sana vermemi söyledi. Bu yüzden sana bugün evlenme teklif etmek istedim Livuzu. Öte yandan yarın prensle bir savaşımız var. Ve Funk hala tehlikede. O yüzden teklif edemedim. Cesaret edemedim. Dul bir kadın olmanı kesinlikle istemem.
0: Çok saçma. Sadece söz ver. Babam yaşlandı. Onunla ilgilenmelisin.
1: İlgileneceğim. O zaman döndüğümde evlenelim.
0: Çok isterim. Seni fare. Kızıma evlenmemi teklif ettin sen?
1: Ama evet demedin mi?
0: Seni şapşal. Ben sadece çok isterim dedim.
1: No.

0: savaşın tohumları atıldı. Oklar yerlerinden fırladı. Herkes gök kubbe altında birleşti. Hedefimiz ölümsüz olmak. Saçlarımın kırlaşmış olması ne acı.
1: Güzel şiir. Sence de bir Çince şiiri değil mi? Kalbindekileri mükemmel ifade ediyor.
0: Ülkeyi kurtarmanın doğru yolunu bilmiyorum.
1: Öyleyse kendi yoluna git. Dünya kendiliğinden değişmez. Mubay, yarın birlikte yeni bir yola girelim. Ve zafere doğru koşalım.
2: Gerçekten babama söyleyecek misin?
3: Neden olmasın?

0: Baba, Anno ve ben...
1: Daha fazla konuşma. Eve git ve bekle.
2: Babanı dinle. Eve git.
1: Anno, bildiğin gibi

0: Kızım benim her şeyim. O mutlu olduğu sürece ben hayatımı bile feda ederim. Savaşmaya gideceğim. Kızımın iyi bir geleceği olabilsin diye.
1: Efendi Liu, biliyorum.
0: Onunla gerçekten evlenmek istiyor musun? Hı? Ona sonsuza dek iyi davranacağına söz verir misin? Onunla evleneceksen... O zaman yarın bizimle savaşa gelme. Burada kal. Kızımla ilgilen.
1: Efendi Liu, onunla evleneceğim. Ve ölene kadar ona bakacağım. Ama ben de savaşa gelmeliyim. Pişman olmamak için.
0: Senin savaş deneyimin yok. Oraya gittiğimizde yanımdan sakın ayrılma. Her zaman yanımda kal. Bunu yaparsan yaşama şansın var.
1: Yapacağım efendim. Merak etmeyin.

0: Dışarı çık.
1: Ne oldu?
0: Eve gidelim.

0: Geldin mi? Senin için ısıtayım.
1: Buna gerek yok. Bu şarap benim için değil. O senin için. Altın Vadi'ye geldiğin ilk günden beri Otinyan'dan senin için saklamasını istedim. Köyün girişindeki o ağacın altındaydı. Onu düğün günümüzde içmeyi planlıyordum ama onu... Şimdi sana vermeliyim ben. Çünkü ben de sağ olarak dönemeyebilirim. Bana söz vermelisin. Bunu düğün gününde açacaksın. Nerede olduğuna bakmadan. Kokusunu içine çek. Ve tadına bak. Seveceğine eminim ben. Seni seven bir erkek bulacağını biliyorum. O zaman ben de huzur bulurum.
0: Ma, sen hayatımı kurtardın. Düğünüme gelmelisin. Düğünüme katılmalısın.
1: Elbette.

Güver, korkuyor musun? Merak etme, korkman çok normal. Biliyor musun? Altın Vadi'ye geldikten sonra içtim, sarhoş oldum ve hep sorun çıkardım. Çünkü korkuyordum. Geçmişimden hiç kimseye söz etmedim. Ama sana söz edeceğim. Taiping Krallığı'nda hayatta kaldım. Ve hatırladığım kadarıyla sarayın mahkemesinde suçlu bulundum. Rüyalarımda daima kan ve gözyaşı oldu evlat. Ama şimdi hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü ben artık yapılması gereken şeyi biliyorum. Bir erkek hayattaki amacına karar verdiğinde korkusu biter. Umarım bir gün büyüdüğünde sen de benim gibi ne yapılması gerektiğini bilirsin.

kardeş Wu. Benden hoşlandığını biliyorum. Benimle evlenir misin?

0: Abi! Abi!
1: Ne yapıyorsun? Bu Zeryan'ın.
0: Biliyorum. Onun için sakladığın düğün şarabı. Kendisi bana evlenme teklif etti. Ama bunu senin için yaptı. Ayrılmadan önce bunu senin içmeni istiyor. Zeryan. Bana dürüstçe cevap ver. Doğru mu değil mi? İşte. Bunları ziline vermem için bana getirmiştin. Bugün. Bunu yüksek sesle söyleyeceğim. Bu kadın birini seviyor. Ben de onu. Ama onunla evlenemem. Çünkü başkasını seviyor. Seni seviyor.
1: Bu dediğin çok saçma.
0: Zilin. Ben sadece kalbimdekileri söyledim. Aklımdakileri değil. Sorun değil Zeryan. Sakın korkma. Bunu senin için halledeceğim.
2: Lütfen. Lütfen bunu yapma.
0: Kardeşim, kurtulduğun zaman ona ve çocuğuna geri dön. Şunu da unutma sakın. Onun kalbini fethettin. Ne olursa olsun ona daha yakından bak. Sana hiçbir erkeğe bakmadığı gibi bakıyor. Bir kez olsun kendine karşı dürüst olamaz mısın? Ondan hoşlanıyor musun? Onu seviyor musun?
1: Üzgünüm. Sevmiyorum. Benim sevgim sadece kardeşçe olabilir. Zeryan. Yapman gereken şey. Seninkisi sadece minnet. Doğru adamı bulacaksın sonunda. Ama o ben değilim.
0: Ona yalan söyledin. Kendine de.
1: Ona yardım ettiğini mi sanıyorsun? Onurluca davranarak mı? Bizim aramızda çok büyük bir fark var. Ayrıca yarın gidiyoruz. Bir daha asla dönemeyebiliriz biliyorsun. Onu bir gün mutlu edebilirsin. Bence buna değer. Sen gerçek bir budalasın.
0: Sen! Bunu anlamıyorsun. Zilin yıllarca seni bekledi. Bir saatliğine bile olsa onu sevip sevmediğini bilmek istiyordu. O zaman diğer kadınlar gibi mutlu olacaktı.
1: Zonga.
0: Onu seviyorsan yaptığın şeyin yanlış olduğunu bilmelisin. Onun istediğini yap.

0: kardeşim. Sen. Diğerleri nerede?
1: Naho, yanındaki diğer adamlarla tanıştın mı?
2: Onlar yarın akşam burada olacaklar.
3: Çocuklar çabuk gelin. Yetişkinler konuşma yapacak.
0: Merhaba kardeşim.
3: Hey Mao, herkes geldi.
0: Bunun için üzgünüm.
3: Çocuklarla ilgileneceğim. Siz işinize bakın. Çocuklar, yavaş yavaş yürüyün.
1: Kanun kaçağı. Tüm arkadaşlarıma ulaştım. Şu anda adam topluyorlar. Bazıları bize katılmayı kabul etti. Bazıları ise reddetti bunu. Bazıları henüz karar vermedi. Bunu anlıyorum tabii.
4: Merak etme. Arkadaşların onurlu insanlar.
2: Watching'deki kardeşlerimiz baskı altında yaşıyor. Prens ve adamlarının canavardan farkları yok.
5: Peki neden savaşmadınız?
6: Saygılı ol.
2: Çünkü hazırlıklı değildik. Silahımız azdı. Ayrıca bize bir lider gerekiyor ve tabii iyi bir plana ihtiyacımız var. Yoksa başarısız oluruz.
1: Durumun ciddiyetini biliyoruz. Bu yüzden şimdi konuşmalıyız. Bir plan yapmalıyız hemen.
6: Öyleyse önce altınları nereye sakladıklarını bulmamız gerek.
7: Prensin ordusu çok büyük. Biz ise sayıcağızız. Yenmemiz çok zor.
2: Prens akıllı bir adam. Eğer altın üstte olsaydı bunu rapor etmesi gerekirdi. Eğer üstün dışındaysa kendinin olduğunu iddia edip tüm altınların üstüne oturabilir. Altını almak için kendi adamlarını kullanacaktır.
1: Gözetleme kulelerini halletmeliyiz. Bir hareket olup olmadığını bilmemiz gerek. Adamlarına gece şehirde dikkat çekmelerini söyle. Adamlarım ve ben o sırada üste saldıracağız ve her şeyi bitireceğiz.
6: Adamlarımla ben de o kuleyle ilgileneceğiz.
2: Mao efendi, görevimiz netleşti. Kendi kaderimiz için, halkımızın kaderi için savaşalım.
1: Ölmemiz gerekiyorsa zafer için öleceğiz. Naho, patlayıcılar gelince hazırlıklara başlayın, tamam mı?
8: Bu da ne? Majesteleri, Watching düştü. Yerdeki askerlerimiz yanarak gider. Ve Acito altın vadiden geri dönmedi. Efendim, bir şeyler oldu. Soruşturdum ve birilerinin patlayıcı kaçırdığını öğrendim. Şehirdeki asiler isyan planı yapıyor gibiler. Dışarıdan yardım al.
9: O misyonerin ölümü asileri kızdırdı. Gözünüzü dört açın. Şüpheli görünen herkesi öldürün. Acımayın.

0: Bak sen, işlerin iyi gidiyor. Pek çok ziyaretçin var. Patlayıcı işini sen mi yapıyorsun?
1: Çocuklarımı karıştırma. Onlar masum.
0: Onları daha önce düşünmeliydin.

0: Susamlı ekmek. Çekil.
1: Mao.
2: Geldi mi?

0: geciktim.
1: Bizi nasıl dışlarsınız ha? Bizler de sizin yanınızdayız.
2: Tanıştırayım. Bu Ke, bu da Tay.
3: Çok memnun.
2: Sizlerle tanıştığımıza çok sevindik kardeşlerim. Çok iyi.
4: Memnun oldum.
2: Nasılsınız?
4: Evet, tanıştırayım.
2: Evet, işte bu.
5: Mao Efendi! Mao Efendi! Mao Efendi. Laho ve ailesini öldürdüler.
6: Laho ve ailesi bizim için öldüler. Bir kardeşi daha kaybettik.
5: Dinleyin, dinleyin. Öte yandan bir başkasını kazandınız. Laho'nun işini ben devam ettireceğim. Patlayıcıları ben hazırlayacağım.
6: Teşekkür ederiz.
5: Bir şey değil.
7: Ben de varım.
6: Kardeşim. Demek yaşıyorsun.

0: Abi, beni de sayabilirsin.
1: Harika. Sizleri burada gördüğüme çok sevindim. Biliyorum şu anda hepiniz kuzeydesiniz. Ama hepiniz de geçmişi unutmak istiyorsunuz. Ve başarılı oldunuz. Hayata tutunmasını bildiniz. Ama yine de buradasınız işte. Hiçbiriniz buraya bencilce nedenlerle gelmedi. Çocuklarınızın geleceği için savaşmaya geldiniz arkadaşlar. Onlar için geldiniz yani. Onurlu birer erkek gibi. İşte bu yüzden ailelerimiz için savaşacağız. Bunlar kötü zamanlar. Ne olursa olsun ailelerimizi korumak zorundayız. Orada gizleniyordunuz. Burada savaşacaksınız ama. Tek isteğimiz huzurlu, sakin bir hayattı. Ama hepimiz körmüşüz, sağırmışız. Vadinin dışında acı çekenleri bugüne kadar görmezden gelmişiz. Neyse ki Tien Yun çıkıp geldi. Anlamamızı sağladı. Bir seçeneğimiz daha olduğunu anladık. Savaşabileceğimizi. Belki birkaç saat sonra ölüm bizi sonsuza kadar birbirimizden ayıracak. Ama bunun önemi yok. Sonunda hepimiz öleceğiz. Hastalıktan ya da yaşlılıktan. Bir çeteyle birlikte savaşıp bir amaç uğruna ölmek çok daha iyi değil mi? Böylesi daha iyi değil mi? Bir zamanlar hepimiz gençtik biliyorsunuz. Günlerimiz aydınlık güneş altında geçerdi. Bu yeterli mi? Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Gerçek bir erkek gibi hareket edelim. Bunu yapabilirsek çocuklarımız, torunlarımız ve onların çocukları, hatta onların babaları, onların büyük babaları her zaman bu zafer dolu günlerden bahsedecek.

0: birlikte içelim. Bu geceden sonra sağ salim dönebilirsek daha fazlasını içeceğiz. İçin hadi.
1: Şerefe,
2: şerefe.
1: Şerefe,
0: şerefe. İçelim.
3: Şerefe,
2: şerefe.

Hadi düşman kampına saldırın. Hadi.

0: Majesteleri, asiler şehrin her yerini yakıp yıkıyor.
1: Güvenliği sağlayın ve hepsini öldürün.
2: Asiler geldi. Kapıyı kapatın.

0: Bekle! Atın!
1: Saldırın!
2: Efendim ağam bak. Tian Yume adamları kapıyı kırdı.
3: Dağılalım ve planı uygulayalım. Hadi hadi. Yürü.
2: Tamam.

0: Giderek yaşlanıyorsun.
1: Gelmemi sen istedin.
2: O karargah nerede?
3: Nerede dedim?
2: Baban intikamını aldı.

0: her yere baktık. Ama altın üstte değil. Kilisede olabilir mi?
1: Adamlarınla oraya bak. Ama acele etmeniz.
0: Tamam.

0: Çekilin! Size dedim, karşı mı geliyorsunuz?
1: Bu imkansız. Çünkü şefimiz, ne olursa olsun ayrılmayın dedi.

0: Altınları alabileceğini mi sanıyorsun tatlım?
1: Sen beni dert etme. Cehenneme gittiğinde atlarına ne cevap vereceğini düşün.

Geliyorum.

0: Pablo. Pablo, dikkat et. Arkanda!
1: Ah!

0: Majestelerim, peşinde olduğunuz asi o.
1: Siz ikiniz kaçmaya kalkmayın sakın.
2: Orada kal. Burası lanetlendi. Hala direnecek misin?

0: Bana şimdi söyle. O altınlar nerede? Hadi durma. Yerini söyle.
1: Senin kokuşmuş pisliklerin umurumda değil. O altınları ben hak ettim.

0: Altınları hak etmek için cesedimi çiğnemelisin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygun.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullar...

0: Sıcaklarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Efendi, onun intikamını almalıyım.
4: Gitme! Hayır!
5: Geberin! Geberin!

0: Borga! Artık kaçış yok.
1: Ben buradan sağ çıkamazsam kimse çıkamaz. Canınız cehenneme.
2: Çabuk ol. Hadi çabuk ol.
0: Hayır.
1: Canın cehenneme.
0: Hayır.

0: Tianyun, yoldaşların seni bekliyor. Kardeşlerimle ben Altın Vadi'ye dönmeliyiz. Yakında görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir erkeğin söylemesi gerekenler işte buradadır.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty sunar.

0: Efendim Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Birbirinden çok değerli konuklarımız var.
1: Bugün yine harika bir program hazırladık. Evet. Gülkibar ve Bircan'la asıl meseledesiniz. Bakalım bu hafta asıl meseleyi bulabilecek misiniz?
0: Evet.
1: Buyurun. Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Çok kıymetli arkadaşım, astrolog Zuhal Taşçı. Hoş geldin Zuhal'cığım.
2: Hoş bulduk sevgili Bircan. Nasılsın?
1: İyiyim, seni özlemişim.
2: Ben de seni özledim. Seni gördüm, daha iyi oldum.
1: Bu ayda bize yine bir şeyler söylüyor gökyüzü ama biz asıl meseleyi merak ediyoruz değil
0: evet,
1: mi Gülkibar?
0: Bu arada hoş geldiniz Zuhal.
2: Hoş bulduk. Siz de tanıdığıma çok mutlu oldum Gülkibar Hanım.
1: Şimdi Jüpiter bize bu ay neler söylüyor?
2: Jüpiter aslında bu yıl Aslan Burcu'ndaki konumuna Haziran'ın 30'unda geçmiş bulundu. Hı hı. Dolayısıyla bir yıl boyunca yani 2027 Temmuz ayına kadar astrolojideki efektleri olan büyüme, genişleme, şans, bolluk, bereket gezegeni olarak alınır Jüpiter. Dolayısıyla bolluk, bereket, para, aşk, Aslan Burcu efektiyle beraber cesaretle ilerleme, kendi ışığını parlatma potansiyelleri de hayatımıza getiriyor olacak bu bir yıllık süreçte.
0: Wow, çok güzel haberler bence.
1: Haberler güzel ama daha evet, yeni başlıyoruz.
2: Evet.
1: Peki, en çok faydalanacak burçları da merak ediyoruz.
2: Elbette. Tabii ki ateş grupları var. Var mı aramızda bilmiyorum. Belki rejiden de vardır
1: hocam,
2: ama.
1: Hocam sizin burcunuz neydi?
0: Terazi.
1: Terazi. Bizde ateş yok şu an.
2: Ateş yok ama şöyle terazilerde de güzel şanslar, fırsatlar var. Ona birazdan gelirim ama aslanlar, koçlar, yaylar özellikle en fazla etkiyi alacak. Büyüme, genişleme potansiyeli hayatlarında yaşanacak burçlar arasında potansiyel olarak. Hı-hı. Tabii bunlar kesinlik değil, astatistik astroloji bir istatistik bilimi. Bunun yanında ikizler ve terazi grupları yine haritalarımızda bu işin hani Jüpiter'in Aslan Burcu'ndaki transitinden de böyle kaymaklı alanlarda hayatında genişlemeler yaşayacak potansiyeli sahip olan burçlar oluyor olacak.
0: Oh, çok güzel.
1: Peki var mı sizin merak ettiğiniz şeyler?
0: Şöyle yani paradan bahsettik. Hı hı. Peki aşk ne durumda 2026'da, onu merak ettik.
2: Yine
0: ve kariyer alanında.
2: Tamam, yine aslanlar, koçlar ve özellikle yaylar. Yükselen yay, güneş, burcu yay olanlar ciddi ilişkileri çekilebilirler. Aslanlara zaten ışığı parlıyor. Bu bir yıl boyunca aslanlar ben buradayım dediği, ayağına attığı, adımını attığı her alanda görünür olacak. Büyüme ve genişleme potansiyelleri olacak. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar. Jüpiter mesela kötü şeyleri de büyütebilir. Yani genel bir büyüteç etkisi vardır Jüpiter'de. O da nedir? Mesela kibri büyütür, öfkeyi büyütür. Hani ilişkilerde biraz daha egoyu büyütür. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve tabii sevgili bayanlar, kilo problemi de yaşayabilirsiniz bu yıl. Yine kariyerde, özellikle kariyer hayatında koç aslanın yanında akrep burçları. Çok önemli kadersel döngülere girecekler. Kadersel açılımlarla ilgili potansiyel.

0: potansiyeller karşılarına çıkabilir. Belki bir iş değiştirme, yeni iş kurma, bir işi sonlandırıp yeni bir alana girme gibi böyle kadersel potansiyellerin açılacağı ama sonunda da istikrarla ilerlerlerse uzun soluklu yaşam projeleri yansıtabileceği bir döneme doğru giriyorlar.
1: Hı hı. Şu karmaşayı çözelim mi Zuhal? Bu yükselene mi bakacağız, kendi burcumuza mı?
0: Aslında burç yorumlarını dinlerken ana olarak yükselen burcumuzu bilmemiz gerekiyor. Ama herkes bilemiyor tabii, bildiğin gibi. Doğum saatiyle ilgili olduğu için doğum saatimizi bilmek gerekiyor. İlk önce yükselen burcumuza bakarız. Çünkü yükselen burcumuzla beraber yaşam alanlarımız şekilleniyor haritamızda. Yani aşk evimiz, para evimiz, çocuk evimiz, evlilik evimiz yükselenle birlikte. Yani yükselen aslında haritanın başlangıç noktası.
1: Peki Zuhal Hanım, bunu bilmeyen insanlar ne yapacak? Ben mesela bilmiyorum.
0: Evet. Bir astroloğa
1: hangi saatte doğdun?
0: Doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor bununla ilgili.
1: İşte maalesef bilmiyorum.
0: Evet, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor bulmakla ilgili ama hiç bilmiyorsunuz, imkanınız yok. Güneş burcunuzla ilgili astrolojik yorumları aldığınız zaman zaten hayatınızda potansiyel olarak hangi açılımlar yaşanabilir? Bunları zaten öngörme şansınız var.
1: Tiyolardan yola çıkarak mı mesela?
0: Bu güneş burcunu biliyorsa kişi aslında orada genel hatlarıyla bir öngörü potansiyeli alabiliyor kendi
1: hayatında.
0: Peki
1: onu bilmeyen, onu da bilmeyen
2: güneş
1: ne yapacak?
2: Güneş burcu biliyorsun sen ya. Hı? Senin terazi.
1: Yani tamam da
2: o güneş burcu.
1: Güneş burcu o. Tamam, onu da belirleyelim. Çünkü
2: güneş burcu var, ay burcu var.
0: Evet,
2: yükselen
0: tabii,
2: var.
0: Tabii,
2: bak
0: tabii,
2: ben bu işin o artık. Ben yemin ediyorum. Ben yemin ediyorum onlardan mezun olacağım yani gerçekten. Peki şöyle olabilir. Bu senin yükselenini buluruz belki Zuhal.
0: Buluruz tabii ki.
2: Yaşadığın zaman belirli yıllarda başına gelen şeylerden belki.
0: Evet. Belki de tabii ki de öyle.
1: Ya.
0: Evet. Doğru, çok çok doğru. Çok bilinçli bir astroloji sunucusu aynı zamanda.
2: Seveni.
0: Evet, aynen. Hayatınızda yaşadığınız önemli olaylar, evlilik, doğumlar, işte taşınmalar, mezuniyetler vesaire.
2: Allah korusun varsa işte kaza falan gibi.
0: Evet. Bunlar ameliyatlar, sağlık problemleri, bunları biz topluca alıyoruz bu listeyi. Hı hı. Aslında sizin doğum haritanızda bu yaşadığınız olaylara oturan en uygun doğum saatini ve yükselen burcu hesaplayabiliyoruz.
2: Böylelikle yükselen burcu bilmeyen izleyicilerimize, takipçilerimiz olursa da gördüğünüz gibi çözeriz, hallederiz diyoruz Zuhal Taşçı. Peki başka sorun var mı?
1: Tutulmalar her zaman kötü müdür?
0: Şimdi güneş ve ay tutulmaları zaten her yıl yaşadığımız göksel fenomenlerdir ama astrolojide iyi ya da kötü yok. Yani her tutulma aslında bir şeyin başlangıç potansiyelini ortaya koyacak bir konuyu, bir olayı global anlamda gerek bireysel hayatlarımızda bir potansiyeli ortaya çıkarmakla görevli aslında.
1: Anladım.
0: Öyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla iyi ya da kötü değil, sadece etkileri bazen sert olabiliyor. Mesela dolunaylar. Nasıl dolunay, yengeç burcu konusu.
2: Ben yokum dolunayda. Bak ben dolunayda kurt adamım.
0: Evet.
2: Ne beni ara ne sor.
0: Yengeç
2: çok
0: kadınları, yükselen yengeçler, hatta yengeç erkekleri de çok duygusal oluyor biliyor musun sevgili Bircan, dolunaylarla.
2: Öyle mi?
0: Evet, çok daha nazlı oluyorlar, daha kaprisli oluyorlar. Kadınları da tam bir dişi kurt oluyor.
2: Tam bana tersi, yaklaşmayın dolunayda.
0: Evet, erkek ve kadına göre etkileri değişiyor.
2: Yok hiç deneme.
0: İşte ay tutulmaları aslında bu dolunayların turbo versiyonu.
2: Tam.
0: Yani çarpı 10 katı diye düşünmek lazım.
2: Hızlandırılmış.
0: Hızlandırılmış tekamül. Hızlandırılmış potansiyeller ortaya çıkıyor. Duygular tavan. Güneş tutulmaları ama dolunaylar daha çok bitirme, bir şeyi sonlandırma, netleştirme temaları barındırır. Güneş tutulmaları da turbo yeni aylar. Yeni ayda hani bir şeye başlar.
2: Başlangıç.
0: Evet.
2: Diyet. Evet. Herkes bir diyete başlar biliyorsun yeni ayda.
0: Kesinlikle
2: öyle. Ben diyete başlıyorum diye.
0: Güneş tutulmaları da işte turbo yeni aylar diyebiliriz.
2: Şöyle söyleyeyim sana Gülkibar. Benim artık çevremdeki herkes mesela birazcık gerginsem bugün dolunay mı var diyor bana. Çünkü ben de o kadar büyük bir etkisi var ki ben uyku bile uyuyamıyorum.
0: Çok etkili.
2: Öyle bir durum. Sen biliyorsun zaten. Tabii. Benim haritamı da ezbere biliyorum.
1: Ona ben çok dikkat edeceğim.
2: Lütfen bak yalnız olsa yaşayacağız. Peki tutulmalar hangi burçlara iyi, hangi burçlara kötü gelecek? Bu yıl çünkü çok hareketli tutulmalar.
0: Çok. Bu yıl geçiş dönemi. 2024'ün Ekim ayından beri aslında bir süreç yaşıyoruz. Balık ve Başak aksındaki tutulmalar kimleri etkiliyor? Balıkları, Başakları, Yayları, İkizler burcu çok etkilendi. Potansiyel oldu. Hayatında bir sürü değişimler. Yani global anlamda zaten çok etkilendik. Yani çünkü tema değişim. Tema esneme. Her an her şey olabilir.
1: Doğru.
0: Belirsizlik.

0: öyle hissettin mi?
1: Kızım ikizler de.
0: Ne yaptı? Mesela değişme falan.
1: Evet evet bayağı değişimler oldu yaşadığı şimdi, mesleki anlamda.
2: Şubat ayı itibariyle aslında tutulmalarda bir değişim başladı. Yani bu aksa, balık, başak aksına bir de aslan kova eklendi.
0: Hiç yoktan.
2: Yani devir teslim yapılacak. Bu ne demek? 2024 Eylül ayından beri başlatılan konular, gelişen konular artık bu yıl tamamlanacak.
0: Aksları bir daha sayalım.
2: Balık, başak, ikizler ve yay burçları için.
0: Bunlar 2024'te Eylül ayında başlattıkları ama bir türlü sonuçlanmayan proje, aşk, evlilik, kariyer ne varsa sonuca doğru gidecekleri bir döneme giriyorlar.
2: Kesinlikle öyle. Ve sahneye kimler çıkıyor bu sefer? Aslanlar, kovalar, boğalar ve akrepler çıkıyor. Onlar için yeni bir dönem başlıyor.
1: Senin burcun ne?
0: Oğlak.
2: Oğlaklar.
0: Ama benim yengeç yükselen.
2: Evet, oğlak ve yengeçler için de önemli dönüşümler var, kadersel yol ayrımları var. Nasıl olabilir bunlar? Potansiyel olarak hayatlarında mesela yengeçlerin para, kendi gelirlerini yükseltme. Bu yıl özellikle yeni kazançlar, kariyerden gelecek paralar, varsa yatırımlarıyla ilgili genişlemeler, büyümeler, bu alanlarla ilgili güzel alan açılımlar yaşayabilirler. Oğlaklar da başkalarıyla olan ortak işlerde, işbirliklerinde, işte maaşı varsa o yükselecek, belki ortak bir işbirliğinden gelecek ekstra maaş, varsa alacağı birinden para, birilerinden gelecek yardımlar, destekler hayatlarına giriyor olacak bu döngüde potansiyel
0: olarak. Aşk hayatında sürpriz bekleyen burçları da merak ediyoruz. Biz değil yani, izleyicilerimiz merak ediyor.
2: Şimdi bir kere dışarıda da çok konuştuk. Jüpiter aslan koç burçlarına böyle flaş yeşil ışık yakıyor. Yani diyor ki gel buraya, buraya gel. Aşk hayatları aktive olan ilk burçlar arasında koç burcu var. Ama nasıl aşk? Sorumluluğunu alacaksan, evleneceksen gel dediği bir aşk.
0: Ciddi.
2: Çünkü koçtan sorumluluk bekleyecek. Ciddi misin, değil misin? Öyle insanlar karşısına çıkacak. Aslanlar ben buradayım diyecek. Sahne ışıkları var, parlıyorlar, cayır cayır.
0: Her zaman.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla koçların ve aslanların aşkla olan temasları çok ön planda. Bunun yanında kim var? Sürpriz kovalar 7. evlerinden Jüpiter geçerken kovalar da belki hayatının aşkını bulabilir, kadersel aşk gelebilir, geçmişteki yarım kalmış bir aşk gelebilir gibi gibi potansiyelleri barındırıyor. Sadece bir tarih vermek istiyorum.
0: Aha.
2: Evleneceklere dikkat. Aha. Aşk bu tarihlerde geliyorsa dikkat. Bu tarihlerde düğün nişan falan varsa aman aman dikkat dediğimiz bir tarih var. O da Venüs Retrosu bu yılın.
0: Venüs Retrosu.
2: Evet, bu yılın Venüs Retrosu çok önemli çünkü Akrep'te başlıyor ve Terazi'de son bulacak. 2 Ekim'de başlıyor. 2 Ekim lütfen not alın sevgili izleyicilerimiz. 2 Ekim'de başlıyor. 14 Kasım'da bitiyor. Akrep'te başlıyor. Terazi'de gerilemeye devam edecek.
0: Yani o Ekim'le Kasım arasındaki o 1,5 ay.
2: Evet. Çok dikkat etmek lazım.
0: Evet,
2: İlişkilerde kavga olabilir, manipülasyon olabilir.
0: Ayrılıklar gelebilir.
2: Çatışma olur, ayrılık olur. Biri araya girer, manipüle eder, kıskançlıklar. Yani lütfen bu tarihlerde eşinizle çok derin işte hani o kadar çünkü Akrep şey yapmak ister, baskın çıkmak ister, dönüştüremediği şeyi bitirmek ister. Dolayısıyla bitişler bu dönemde çok yaşanabilir, çok dikkat etmek lazım. Ama özellikle bir kırmızı red line hat var bu tarih. O da 2 Ekim ile 13 Ekim arası. Burada Mars da kare yapıyor. Çatışma, kavga, gürültü Allah korusun inşallah duymayız gündemlerde de.
0: Allah korusun.
2: Ama bu konularla ilgili... en azından bir sıkıntı varsa ya da mecbursun mesela düğün tarihi yapacaksın. 26 Ekim'den sonra 28 Ekim'den sonra bir nişan, bir tanışma, aileyle ilgili bir konunun gündeme gelmesi mecbursanız Venüs Retrosu'nda bu görüşmeyi
0: aldıysak
2: yapmakla.
0: Aldıysak o günü mesela.
2: Evet yani 28-26 Ekim'den sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama onun dışında bir tek bu tarih var. Bizim
0: sıkıntılı.
2: Dikkat etmemiz Venüs gereken ikili ilişki. Parada da öyle. Bu tarihlerde yatırım da sıkıntılı.
1: Sen belli ki çok tabii takip ediyorsun bak.
0: Ben hastasıyım.
1: Yani.
0: Ben hastasıyım. Ben gökyüzünün bütün etkilerine inanıyorum. Evet. Zaten Zuhal çok iyi biliyor. Biz Zuhal'le çok çok yayınlar yaptık dijitalde de. O biliyor benim ne kadar meraklı olduğumu.
2: Çok.
0: Bir şey olursa da önden diyor ki böyle tarihler var falan filan söylüyor. Peki var mı soruların?
1: Yok benim gerçekten çok ilgimi çekti. Para konusuna gelince bak para da çok önemli bence. 2026'sında 26'da para konusunda

0: Da yüzü gülecek burçlar hangileri?
1: Şimdi koçlar çalışarak elde edecek, bunu net söyleyeyim, ama eline attığı her şeyde bereketlenecek. Hı hı. Aslanlar zaten yılın starı, 2027'nin Temmuz'una kadar siz kendi yeteneklerinizle büyüyeceksiniz. Bunun yanında yengeç var dedik, yani para evinde Jüpiter geziniyor bir yıl boyunca. Her şeyi
2: şanslısın.
1: büyütüyor orada. Evet,
2: sen
1: her
2: de,
1: şeyi
2: sen
1: büyütüyor.
2: Sen de şansından faydalanmak istersen ben de temas halinde kal.
1: Ve oğlan da hak edişleri var. Nasılsın? Oğlak burçlarının da, yükselen oğlakların da hak edişleri var. Başkalarından gelecek. Mesela bir emeklilik de olabilir sevgili Bircan, hak ediş. Baktığınız zaman emekliliği bekliyordur, gelmiyordur. Birden erken emeklilik olur. Bilemeyiz
2: tazminat
1: yani potansiyeli. Tazminat olabilir. Ya da mesela bir yerden bir miras gelebilir.
2: Miras,
1: nafaka olabilir. Bir hak ediş vardır orada. Hı-hı. Yani.
2: Beklenmedik bir hak ediş yerini bulacak.
1: Evet. Hı-hı. Yani hak ettikleri bir şey yerini bulacak bu bir yıl içerisinde diyebiliriz.
2: Peki kariyerde değişiklik yapmak isteyenler için 2026 doğru bir yıl mı, riskli mi?
1: Çok doğru bir yıl. Çünkü
2: öyle
1: Şubat'tan
2: mi? Her
1: burç
2: için mi?
1: Evet, çünkü yani global için çok doğru bir şey. Yani sistem değişimi için, yeni düzenler için, yeni sistemleri yaratmak için, sadece bireyselde değil, yani baktığımız zaman globale, küresel yapılanmaya, ülkeler de yeni sistemler kurmaya başlıyor. Dolayısıyla Şubat ayından itibaren Satürn ve Neptün kavuşumu dediğimiz çok büyük bir kavuşum vardı. Yani böyle 300-350 yılda bir gelen bir kavuşum bu. Bu kavuşumla beraber bütün hani varoluş için, insanlık için yeni sistemler kurma, yeni yapılanmalar, gelecek planlamaları için bir mihenk noktası, başlangıç noktası diyebiliriz. Ama en çok yine kimler etkileniyor? Ateş ve hava grupları. Yani ikizler, koç, aslan, yay ve terazi burçları buralardan çok güzel etkiler alabilir.
0: Peki, bu güzel bir haber.
2: Bu güzel bir haber. Terazi bunu beğendi.
0: Biliyor musunuz hani şimdi ben Almanca öğretmenim ve çizim öğretmeniyim. Bu tür şeylerle hani pek ilgilenmiyordum ama bugünden itibaren gerçekten takip edeceğim. Sizi de takip edeceğim.
1: Çok
0: çünkü merak
1: ederim.
0: Ediyorum ve ilgimi çekti.
2: Aramıza hoş geldin.
1: Evet, hoş geldin.
2: Sen gerçekten.
1: Bir yıldız
2: bana.
1: Tozu daha geldi.
2: Bir yıldız tozu daha geldi aramıza. Ben hastasıyım bu işlerin. Ben birine ismini sormadan burcunu soruyorum.
0: Şimdi canım benim, ben sınıftayım genelde. Hani bilgi aktarıyorum. Ya da problemli çocuklarla ilgilendiğim için pek buna vakit ayıramıyorum. Hani o açıdan gençken ilgileniyordum da ama oradan çocuklarım olduktan sonra hani aileye odaklandım.
2: O zaman 12. soruyu sana bıraktım.
0: Tabii.
2: Evet.
0: Bence herkesin merak ettiği bir soru. 2026'da evlilik ve ciddi ilişki açısından şanslı burçlar hangisidir?
1: Şimdi ciddi ilişki kapısına böyle tak tak tak yumrukla hadi gel evlenelim, gel evlenelim diyecek bir burç var. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Çünkü Şubat ayından beri...
2: Seni geç, seni artık beni, olmuyor.
1: Şubat ayından beri o Satürn'ün koç burcuna geçmesi, Neptün'ün koç burcuna geçmesiyle birlikte terazi burçların 7. evi, evlilik evi, ciddi evlilik evi, büyüyelim, çoluk çocuğa karışalım,
0: bekar,
1: büyük bir aile olalım, yeni hayatlar, yeni planlar başladı. Onun yanında kuzey ay düğümü, güney ay düğümü hattında da aslında aslan kova var. Özellikle kovalar... aslan burçları yine evlilik, aşk potansiyeli çok önde olacak burçlar. Ve kim diyebiliriz? Tabii ki de koç burcu için ciddi ilişkilerin evliliğe taşınması çok muhtemel olan burçlar arasında.
2: Jüpiter bize hangi fırsatları getirecek? Onu da söyleyelim, vedalaşacağız.
1: Evet, şimdi öncelikle parlamak istediğiniz hangi konu varsa. Kariyerimde parlamak istiyorum, büyümek istiyorum, ev aile yuva kurmak istiyorum. İşte... yeteneklerimle ön plana çıkmak istiyorum. Görünür olmak istediğiniz hangi konu varsa bu alanlardaki eylemleriniz, ama itikat halinde eylemleriniz olması lazım. Yani disiplinle çalışarak bunlar kalıcı bir şekilde büyüme ve genişleme fırsatı veriyor. Ve Jüpiter Koç bize şunu söylüyor. Hadi neyi yarım bıraktın, kalk. Bu tutulmalar da bunu destekliyor.
2: Kalk, tamamla.
1: Geçmişte yapamadığın ne varsa ben sana fırsat vereceğim. Ve bu 12 yıl önce olabilir. 2014-2015. Bir hatırlasın sevgili izleyiciler.
2: 2014-2015 mi?
1: Evet. 12 yılda bir çünkü.
2: Dur bakayım, orada yarıda kalan bir şeyleri tamamlamamızı mı istiyor Jüpiter?
1: Evet. Temmuz 2014 ve Ağustos 2015 arasında neyi yarım bıraktın? Belki evlendin, işte kariyerini bıraktın. Belki çocuğun oldu, işe dönemedin. Belki taşınmak zorunda kaldın. İşte yapmak istediğin şeyleri yaşayamadın.
2: Belki aşkını yarım bıraktın.
1: Evet. Onlar da geliyor.

0: Hoş geldin.
1: Baksana hiç yoktan 10 yıllık şey aşk.
0: Yani ben ne yaşayacağım burç bazında konuşmaktansa aslında hani potansiyel olarak 2014 Temmuz-2015 Ağustos arasında sevgili izleyicilerimiz o an neler vardı, neler yarım kaldı, neleri yapamadınız. Tam elinize geçiyordu fırsat, yarım kaldı. İşte bunları değerlendirip kendinize böyle öngörü potansiyelleri
1: Ben
0: oluşturabilirsiniz.
1: bugün bunu araştıracağım. Ne yaptım o dönem? Ya da ne yapmadım?
2: Ne yaptın, ne yapmadın? Bir dön. Ben hepsini biliyorum. Ben
1: Tamam.
2: o tarihte geldiğim için bu kanala o zamandan beri hepsini biliyorum gün gün. Arşivler.
0: Ama nasıl şey yine bak buradasın. Burada yarım bıraktıklarım belki devam edecek. Burada da kişisel yoruma girdik ama.
2: Direkt girdik. Peki, Ali'yle hiç vedalaşasım yok. Son sorum olsun. Şanssızları konuşalım biraz da. Hangi burçlar neler bekliyor şanssız?
0: Şöyle şanssız demeyelim de sınava tabi olacak
2: Hmm.
0: evet sınava tabi olacak burçlar arasında şimdi aşk geliyor dedik teraziye evlilik geliyor ama sınavıyla geliyor. Bu bir. Yani diyor ki sorumluluk sahibi insanlar gelecek. Kiminle birlikte olacağını çok doğru seçmen gerekiyor. Kiminle yol ayrımlarına gireceksin, kiminle beraber yürüyeceksin. Gelecek planlamaların çok ön planda diyor. Bunun yanında koçlar şanslılar ama sorumluluk almazlarsa da ellerindekilerini kaybetme potansiyeli de olabilir. Yani diyor ki sistem koçlara yeniden başla, kendini yeniden yapılandır. Attığın adımlarda büyüme vereceğim ama o attığın adımlarda sorumluluk almazsan elinden kayıp gidebilir. Ve bir üçüncüsü özellikle sabit gruplar 2026-2027 boyunca aslanlar, kovalar, akrepler ve boğalar için şanssız demeyelim ama kriz yönetimi çok ön planda. Ama krizlerle birlikte gelecek önemli yol ayrımları, yükselişler, kariyer planlamaları, hedefler, ev, yuva, aile değişimi, yani ana akslar neyse hayatınızda bunlarla ilgili sınavlarınız olacak. Krizi yönetebilirseniz gerçekten büyük fırsatlar elde etme potansiyeliniz var.
2: Instagram adresini söyler misin?
0: Astrolog Zuhay Taşçı Instagram adresim. Çok teşekkür
1: Hemen
0: ederim. Bana
1: takibi
0: oradan DM'den
2: alıyoruz.
0: ulaşabilirsiniz.
2: Mutlaka takip olun. Burada bizim soracaklarımızın süresi yetmedi ama siz sabaha kadar
0: Evet.
2: sorabilirsiniz öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz seni
0: Rica
2: yolcu
0: ederiz.
2: ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
2: Siz de öyle.
0: Çok mutlu oldum burada olmaktan. Çok
2: Biz de çok
0: teşekkür
2: mutlu olduk.
0: ediyorum.
2: Ara ara gel. Biz de
0: Evet.
2: asıl meselelerimize devam edelim.
1: Gerçekten.
2: Buyurun. Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Çok uzaklardan güzeller güzeli bir konuğumuz var. Elizabeth Stopcik. Welcome
3: Welcome.
2: Elizabeth. How are
3: Danke gut.
2: you? Danke gut. Hepsi bir arada. Allah'ım ben her şeyi
1: Böyle
2: öğreneceğim
1: Almanca öğrenmekle.
2: böylelikle.
1: Evet. Herzlich willkommen wieder, Frau Stopcik.
4: Stopcik Hanım, tekrar hoş geldiniz. Bugün yine cilt bakımımız ve cildimiz hakkında biraz konuşacağız. İnsanlar cilt bakımında en çok hangi hataları yapıyorlar?
5: Hangi hatalar? Çok fazla hata oluyor, hem de sık, çok sık. Bunları biraz ayırt etmek gerekiyor. Aslında çok fazla ürün, çok az ürün ya da en kötüsü yanlış ürünler. Yanlış ürünler kullanırsanız cilt bariyerini gerçekten tamamen tahrip edebilirsiniz. Bu nedenle önceden şu soruları düşünmek çok önemlidir. Gerçekten hangi ürünleri kullanacağım, hangilerini satın alacağım, hangi markayı seçeceğim?
4: Cilt temizliğine gelince bazıları bu konuda gerçekten çok hassas ve çok sık temizlik yapıyor. Bu iyi mi yoksa daha mı kötü?
5: Cilt tipine göre de bir ayrım yapmak gerekir, değil mi? Yani örneğin yağlı bir cilde sahipseniz yüzünüzü daha sık temizleyebilirsiniz ama nazik ürünlerle böylece ciltte bulunan her şey ölü deri hücreleri, akarlar, aşırı sebum üretimi daha sık temizlenir. Ancak gerçekten hassas cilde sahip olanlar belki de sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez de sınırlamalıdır. Bu tamamen yeterli olmalı. Yani sadece şunu ayırt etmek gerekiyor. Ne tür bir cildim var, cilt tipim nedir ve sonra da adeta doğru ölçülere göre hareket etmek, doğru bakımı ve ne sıklıkla yapılacağını da kendiniz belirleyin.
4: Ayrıca çok fazla üründe kullanmamak gerekir, değil mi?
5: Bu da öyle bir şey. Çok fazla ya da çok az. Ne çok fazla ne de çok az kullanabilirsin. Gerçekten de cilt tipine göre ayarlanmış olması gerekiyor.
1: Yani çok fazla ürünler de kullanmamak lazım. Karıştırmamak lazım. Diyor
2: Bir
1: musun? Onu
2: de
1: söylüyor.
2: hem karıştırmamak lazım hem de ürün çok pahalı diye iyi bir şey değil, değil mi? Öyle bir algı var mı? Sorar mısın?
1: Bircan
4: şunu öğrenmek istiyor. Bazıları bir ürün çok pahalıysa o ürünün

0: Çok
1: Hani bu
0: kaliteli, yani yüksek
1: hani
0: kaliteli
1: olsa
0: olduğunu
1: kaliteli
0: düşünüyor. Bu
1: işte
0: doğru mu?
1: çoğu zaman markası için para
0: Mesela
1: ödüyoruz.
0: markadır ama
1: Yani
0: işte
1: üzerinde marka adı
0: marka
1: yazıyorsa çoğu zaman o marka
0: fiyatlarını
1: için
0: yani
1: para ödüyoruz.
0: bazı
1: Ürünün
0: ürünlerin
1: kaliteli
0: fiyatları
1: olması
0: düşükse
1: gerekiyor.
0: ama
1: Kaliteli
0: baktığımız
1: derken
0: yerde
1: içerik
0: fiyatlarını
1: maddelerini
0: kullanıyorsa
1: kastediyorum.
0: en
1: Yani
0: azından fiyat
1: içeriklerin
0: değerlerini
1: maddelerinin uygun olması
0: kontrolünde
1: gerekiyor.
0: tutuyorsa
1: Yapmamız gereken tek
0: aynı
1: şey
0: sigarada
1: ürünü
0: bir
1: ters
0: marka olsa
1: çevirmek
0: en
1: ya da
0: azından bunun
1: içinde
0: bir
1: herhangi bir
0: marka
1: içerik
0: fiyatı
1: maddenin
0: vardır
1: bulunup
0: ya da
1: bulunmadığını
0: şirketin farklı
1: sormak.
0: bir sebebi
1: Eğer
0: vardır
1: bunlar
0: kimsenin
1: cildimiz için
0: fiyatlarında başka
1: ihtiyacımız
0: yerde
1: olan
0: değil
1: en önemli
0: mesela
1: maddeler ise
0: daha
1: o
0: ufak
1: zaman
0: bir
1: satın
0: marka
1: alalım.
0: olsa
1: Sadece
0: satın almak
1: bileşimi.
0: lazım.
1: Ama
0: Aynı şekilde
1: fiyat
0: siz
1: ürün için
0: bir
1: belirleyici
0: fotoğrafı
1: bir faktör.

0: Yani önemli olan fiyat değil, içerik maddeleri.
1: Evet, içindekiler.
0: Peki yanlış bir ürün kullanıldığında ne olabilir ki bu? Gerçekten bir şey olabilir mi?
1: Aşırı tahriş. Örneğin çok fazla retinol kullanırsanız cilt incelebilir. Örneğin retinol kullanırsanız...
0: Cilt inceldiğinde bunu nasıl anlarsınız?
1: Cilt daha hassas hale gelir. Ne yaparsanız yapın, cilt hemen kızarır. Rüzgara karşı hassas tepki verir. Sıcağa karşı hassas tepki verir. Yani cilt bariyeri tamamen tahrip olur. Ve bu genellikle yanlış ürünler kullanılmış olmasından kaynaklanır.
0: Şu durumlarda da akne oluşabilir mi?
1: Akne de ortaya çıkabilir. Çünkü şunu düşünmelisiniz. Cilt aşırı tahriş olduğunda cilt bir ağız değildir. Neye ihtiyacı olduğunu söyleyemez. Aşırı tahriş olduğunda tepki verir. Ve aslında cildimiz nasıl tepki vereceğine kendi başına karar verir. Yani bazen kuru bölgeler oluşur, bazen de cilt bariyeri tamamen bozulduğunda mantar enfeksiyonu da olabilir. Akne de ortaya çıkabilir. Çünkü cilt...
0: Mantar enfeksiyonu mu? Gerçekten mi?
1: Evet, evet.
0: Ne? Mantar kaptığını nasıl anlarsın ki? Şimdi mantar dediğin duyunca aklıma ayaklar geliyor ya da tırnaklar.
1: Hayır, çoğu zaman gerçekten de kaşıntıya neden olan bu çok küçük kuru bölgeler olur ve kaşınmaya başladıklarında her zaman böyle olmak zorunda değil. Bunu vurgulamak isterim. Ama yine de bir şeylerin yolunda gitmediğini varsayabilirsin. Çünkü cilt bizimle iletişim kurmaya çalışıyor ve şöyle diyor. Merhaba, orada bir şeyleri değiştirmelisin. Bunu yapmalısın çünkü bende bir sorun var. Ve işte cilt böyle görünür. Akne konusunda da durum aynen böyledir, değil mi? Tam da bu yüzden akne oluşabilir. Çünkü cilt aşırı bakım gördüğünde ya da fazla sebum ürettiğinde bu sebum birikir. Sebum, akarlar, toz, her şey mümkün olan her şeyle birikiyor ve sonra bakteriler cilde nüfuz ediyor. Ve bu da akneye yol açabiliyor. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Ne çok fazla ne de çok az. Ben buna orta yolun en büyük savunucusuyum. Değil mi? Kendi içinde en iyi ürünleri seçmek yeterli. Gerçekten işe yarayanları. Ne fazla ne az. Her zaman yedekte bir tane bulundurabilirsin. Dolapta falan. Ve şöyle diyebilirsin. Vay be, bunu şurada kullanırım. Mesela cildim çok kuruduğunda ya da bunu şurada kullanırım diyebilirsin.
0: Bazı durumlarda bunu fark ettiğimde.
1: Aynen. Örneğin yazın olduğu gibi güneşin tadını fazla çıkardığımda ya da bunu alacağım çünkü az önce dağlarda kayak yaptım ve cildim rüzgar, soğuktan dolayı gerçekten çok kuru, aşırı hassas hale geldi. Bu tür ürünler gerçekten banyoda bulundurup gerektiğinde kullanabilmelisiniz.
0: Tamam, anladım. Biliyorsunuz tanıdığım insanlar var, yani çoğunlukla kadınlar. İşte yüzümü yıkamıyorum ya da gerek yok ve makyajımı da silmiyorum diyenler. Bu gerçekten kötü bir şey mi?
1: Bu yapılabilecek en kötü şeydir.
0: Yüzümü her zaman yıkarım, bunu söylemeliyim. Ben bunu yapamazdım ama boş ver dostum diyen ya da o yüz temizleme mendiliyle yüzünü silip geçen de pek çok kişi var.
1: Vay canına, bu daha da kötü. Bunu duyunca kafamda hemen bir ışık yanıyor. Bu tam bir felaket. Şu yüz temizleme mendilleri. Çünkü içinde cildimizin tolere edemediği gerçekten çok fazla madde var. Kısa vadede bazı ürünler kısa vadede iyi hissettiriyor. Evet, ama uzun vadede cildimiz için hiç de iyi değil. Çünkü içinde cildimizin ihtiyaç duymadığı ve tolere edemediği çok fazla kimyasal madde var. Ve evet, sorumuza geri dönelim. Makyajı yıkamamak saat kaç olursa olsun, ister sabah işten gelmiş olun, ister akşam işten gelmiş olun. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Bütün bir günün ardından şunu bir düşünün. Yoldan, arabalardan gelen tüm tozu, tüm toz parçacıklarını ve ürettiğimiz tüm sebum, ciltte biriken tüm yağ tabakası. Ayrıca yüzümüzde bulunan tüm o minicik akarlarda.
0: Bunu mikroskopla görebiliriz değil mi?
1: Bunlar yani onun işini de yaparlar. Evet, orada besleniyorlar. Yüzümüzdeki bu kiri ne kadar uzun süre bırakırsak o kadar çok beslenirler. O kadar çok çoğalırlar ve cildimize o kadar çok zarar verirler.
0: Bu gerçekten çok kötü geliyor.
1: Evet, biraz abartılı gelebilir ama müşterilere bunu hep böyle açıklıyoruz ve böylece yüzlerini iyice yıkamanın ne kadar gerekli olduğunu hemen anlıyorlar.
0: Gerçekten çok anlaşılır. Güneş koruması neden bu kadar önemli? Peki kışın da güneş koruması mutlaka gerekli mi?
1: Evet, evet. Çünkü güneş hiç görünmese bile güneş bulutlarının üzerinden parlıyor. Yani zararlı güneş ışınları ister UVA ister UVB olsun fark etmez. Bunlar yaz, kış ya da sonbahar arasında hiçbir ayrım yapmaz.

0: cildimiz için her zaman çok zararlıdır. Kışın hava bulutlu olduğunda da mı?
1: Evet, kışın da hava bulutluysa bulutlu olur ve en kötüsü de kışın kayak yapmaya gittiğinde.
0: Evet.
1: Şey, güneş ışığı ya da suda olduğu gibi, karın üzerinde olduğu gibi yansıyor ve biz de daha fazla güneş ışını alıyoruz. Yani tehlikeli UVA ışınları cildimize daha da derinlere nüfuz ediyor. Sonra serbest radikaller oluşuyor ve işte bu gerçekten erken cilt yaşlanmasını ortaya çıkardığında başımız belaya giriyor.
0: Tamam. Bir soru daha, peeling konusu. Bu iyi bir şey mi? Eğer öyleyse sık sık peeling yapmak da iyi mi? Çünkü bazen peeling etkisi de olan temizlik ürünleri olduğunu duyuyorum. Ve bunları aslında her gün kullanıyorsun. Bu gerçekten iyi bir şey mi?
1: Ben de bunları çok çok severek kullanıyorum. Neden mi? Çünkü cilt görünümümü güzelleştiriyorlar.
0: Tamam.
1: Ve işte yine şu soru ortaya çıkıyor. Cildim ne kadar hassas? Eğer normal bir ciltse ve buna iyi dayanıyorsa cildimi her gün gerçekten peeling yapıyorum. Neden mi? Çünkü güzel bir cilt görünümü istiyorum. Danışanların cildime hayran kalmasını istiyorum. Cilt bariyerim zarar görmüyor. Çünkü aynı zamanda gerçekten çok kaliteli ve cildimin dengesini yeniden sağlayan ürünler kullanıyorum. Dolayısıyla peeling, evet, genellikle haftada 2 kez yapılması tavsiye edilir.
0: Evet.
1: Ama cilt buna iyi tepki veriyorsa daha sık peeling de yapılabilir. Çünkü aksi takdirde cilt zaten mükemmel. Ne istiyoruz ki? Güzel, pürüzsüz bir cilt istiyoruz. Sözde cam gibi cilt ya da yüzümüzde daha fazla ışıltı. Evet, peki bunu nasıl başarabiliriz? Bunu gerçekten sadece iyi bir peeling ile mi başarabiliriz?
0: Belki de hafif bir formül.
1: Evet, çok sayıda iyi enzim peelingi ya da salistin peelingi var. Bunlar cildimize gerçekten iyi geliyor ve bu sayede yüzlerimiz tabiri caizse bebek poposu kadar yumuşak oluyor.
0: Aslında her büyük sorunda kendi başına uygun bir ürün seçmek mantıklı mı? Yani hayır, bu benim için iyi, bu ise benim için iyi değil diyen kız arkadaşlarım var. Ya da yani bu da bir görüş, kişisel bir görüş. Evet, elbette herkesin kendi görüşü vardır. Ama bunu kendi başına yapmak gerçekten iyi bir şey mi?
1: Evet, deneme yanılma yoluyla bulursun. Ya doğru ürünü bulursun ya da bulamazsın.
0: Ama o zaman belki de çok fazla para harcamış olursun.
1: Mesele de bu. Tıpkı bir Rus ruleti gibi. Paranın karşılığında doğru şeyi alıp almayacağını bilemiyorsun.
0: Doğru.
1: Ne kadar pahalı ya da ucuz olursa
0: olsun. O zaman banyoda çok fazla ürün olur.
1: Aynen öyle. Ve ben bunu sizler için önlemeye çalışıyorum. Yani size belirli bakım ürünleri öneriyorum. Tıbbi ürünlerle çalışmayı çok çok seviyoruz. Stüdyolarda bu ürünler kullanılıyor ve bu sayede sadece yüksek kaliteli ürünler oluyor. Bu ürünlerden danışanlara her zaman şunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu kullanmalısın, sana iyi gelecek ve en kötü ihtimalle kozmetik ürünlerini satın alırken gerçekten uymazlarsa her zaman iade garantisi vardır. Çünkü biri bana gelip şöyle derse, hey, bunu bana sen tavsiye etmiştin ama nedense bana uymuyor. Pek memnun değilim. Evet, ne yaparız? O zaman değiştiririz, değil mi?
0: Deneme paketi alman imkanı da var. Ve bu imkan normal bir şey. Mağazada ya da bir eczanede, özel bir mağazada örneğin mevcut değil.
1: Evet, doğru. Ürünleri deneme imkanı da var ve kozmetik ürünler bölümündeki ürünleri de unutmamak lazım. Bu tamamen farklı bir konsept, tamamen farklı bir bileşim. Çünkü biz bu konuda eğitim aldık. Ürünleri aktarabilmemiz ve onlarla başa çıkabilmemiz dolayısıyla bu ürünler herhangi bir süpermarkette veya eczanede satılmaz. Çünkü orada çalışanlar danışmanlık yapamaz ve insanlar ya da danışanlar bu konuda hiçbir bilginiz yoksa bunu asla kendi başınıza satın almamalısınız. Bu yüzden gerçekten bir güzellik uzmanına gitmek en iyisidir.
0: Şey, bu ürün mü uygun yoksa şu ürün mü? Ve bence bu gerçekten çok önemli çünkü cilt genel olarak çok önemlidir bu konu. Genellikle hafife alınır ancak cilt çok önemlidir.
1: Cilt vücudumuzun en büyük organıdır. Yani en büyük organımıza özen göstermezsek neye özen göstereceğiz ki?
0: Kesinlikle.
1: Yani bu dışsal olanı, bunu herkes görür. Kalbimizi ve böbreklerimizi kimse göremez, tamam. Bunları ihmal edersek bu yüzden ölebiliriz. Ama cildi herkes ilk bakışta görür ve bu bizi diğerlerinden ayıran şeydir. Yani bir insana baktığımızda hemen yüzüne, dekoltesine ya da ellerine bakarsınız ve o kişinin ne kadar bakımlı olduğunu hemen anlarsınız.
0: Bu belli, bu konuda size katılıyorum. Çok teşekkür ederim Bayan Stokcik, bu harika sohbet için.

0: Önümüzdeki
1: Bitiyormuş
0: haftalarda
1: gibi
0: tekrar
1: biraz böyle
0: görüşürüz.
1: oyun.
0: Burada olmanızdan memnunum. Tekrar teşekkür ederim.
2: Davet ettiğiniz için teşekkürler.
3: Evet, konuğumuzu uğurluyoruz. Asıl mesele kaldığımız yerde devam ediyor.
2: Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Tabii ki Gülkibar'la asıl meselemiz devam ediyor. Şimdi sana kendi merak ettiklerimi soracağım aslında.
0: Tamam.
2: Yurt dışında yaşıyorsun çok uzun zamandır. Hatta ne kadar söyle?
0: 2 yaşımdan beri oradayım.
2: Evet, o zaman yaş ortaya çıkacak diye söylemiyoruz. Çok uzun yıllardır oradasın.
0: Evet.
2: Dışarıdan göründüğü kadar kolay mı? Sen çok adapte olmuşsun artık orada. Hayatın, ailen orada ama ne zorluklar var?
0: Bircan, ne derler?
2: Başı senin için beni mi?
0: Davulun sesi uzaktan hoş gelir,
2: Değil
0: değil
2: mi?
0: mi?
2: Evet.
0: Kolay olmadı tabii ki. Şimdi tamam, ben 2 yaşımdan beri orada yaşıyorum. Adapte olmuşum. Orada okula gitmişim. Dil öğrendim. Kendim de zaten Almanca öğretmeniyim biliyorsun.
2: Evet.
0: Kolay oldu mu? Olmadı. Tabii ki olmadı. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Aklıma şimdi bir şey geldi de. Kendi
2: Yaşadıklarından.
0: yaşadıklarımdan. Bir gün yaş 13-14 filan. Babam beni abilerimle Türkiye'ye gönderiyor, İstanbul'a. Akrabalarım hepsi orada yaşıyor. Yaklaşık 1 ay orada kaldım. Ya dönüşte nasıl ağlıyorum? Bircan, nasıl ağlıyorum? Vedalaşırken ama hüngür
2: İlk gelişin miydi
0: hüngür.
2: Türkiye'ye?
0: Yo, ondan
2: Allah
0: önce de
2: Allah.
0: arada bir geliyordum. Halalarıma, amcalarıma, kuzenlerime ama nasıl biliyor musun? Böyle hıçkıra hıçkıra. Ta ki havaalanına gidene kadar. Uçakta aynı şekilde. Yani beni
2: Allah'ım.
0: gören şeyi zannetti. Ya bunların bir
2: Cenazesi.
0: cenazesi mi var acaba?
2: Allah korusun.
0: Ama kendimi de toparlayamadım. Hani dönüşte de böyle sanki bir depresyon gibi bir şey geçirmişim gibi. 1-2 hafta kendime gelemedim.
2: Neden
0: Böyle
2: etkilendin o kadar?
0: üzgündüm.
2: Akrabalardan ayrılmak mı istemedin? Türkiye
0: Akrabalarımdan,
2: kokusuna.
0: Türkiye'den kopacağım diye. Ya Bircan, bir buranın havası bile, buranın suyu bile sana
2: İnsanı.
0: belki tuhaf gelecek ama insan özlüyor. Bak,
2: Tahmin
0: özlem
2: ediyorum.
0: geç gerçekten
2: En çok
0: böyle.
2: onu soracaktım. Yurt
0: Evet.
2: dışında yaşayanlar en çok neye özlem duyuyor?
0: Buranın cıvıl cıvıl hayatı özlüyorlar bence, bana sorarsan. Çünkü orada bak, herkes belirli bir düzen, belirli bir prensip var. Ona uyuyorsun. Kural, bak demiştik. Her
2: Evet.
0: şey kurala göre yapılıyor. Ona alışkınsın. Mecbursun da. Burada insanlar daha hayat dolu. Akşamları sokağa
2: Gerçekten
0: çık,
2: mi ya?
0: dolu.
2: Biz daha mı hayat dolduruyoruz?
0: Yani evet tabii canım. Şimdi
2: Oh.
0: akşamları dışarı çık. Her yer açık. Benim
2: Ha
0: çocuklar bir
2: öyle.
0: gün onlarla böyle gezdiğimizde şaşırmışlardı. Anne, bu insanlar akşamları gece gece ne
2: Neden
0: yapıyorlar?
2: uyumuyorlar?
0: Çocuklar neden uyumuyorlar diye.
2: Çok doğru.
0: Orada 8'den sonra
2: Pandemi
0: herkes...
2: hayatı. Diyorum ya sana hep. Siz pandemi hayatına gidiyorsunuz
0: Evet.
2: hep.
0: Pandemi hayatı
2: İnsanın
0: yaşıyoruz.
2: kendi vatanı toprağı gibi yok tabii ki.
0: Yok.
2: Sana şöyle söyleyeyim Gülkibar. Kendi toprağımda yetişen domatesin kokusu bile
0: Evet.
2: bambaşka. Bunları
0: Gerçekten öyle.
2: yurt dışında zaman zaman ziyaretlere gittiğimde
0: Hı.
2: deneyimleyerek görüyorum.
0: Görüyorsun değil mi?
2: 3-4 gün sonra böyle havalimanına gidip yeri öpesim geliyor. O
0: Hı.
2: kadar ben ülkesine
0: Evet.
2: aşık bir insanım. Fakat şimdi son zamanlarda sizlerin hayatı, yani yurt dışında yaşayan Türklerin hayatı
0: Hı.
2: çok daha özenilen bir hale geldi.
0: Hı.
2: O yüzden seninle bunları biraz sohbet etmek istedim.
0: Tabii.
2: En çok neler özleniyor bu kadar gerçekten bizim özendiğimiz kadar güzel bir
0: Ya
2: hayat?
0: yemekler olsun, o lezzet olsun, o su, havanın o hava bile değişik geliyor insana. Bir de hani dediğim gibi, şimdi tamam, akrabalarını da özlüyorsun, onlarla sohbet ediyorsun, vakit geçiriyorsun. Denizi ayrı, ondan sonra ne bileyim, gezmeler ayrı bir şey.
2: İklim de çok fark
0: İklim de
2: ediyor.
0: çok fark ediyor. Şimdi biz orada neredeyse 7-8 ay boyunca kış
2: Ve
0: görüyoruz.
2: çok çirkin bir kış. Yani bunu söyleyeceğim kelimeleri doğru seçemeyebilirim ama ne soğuğu soğuk, ne
0: Evet.
2: bilmem kışı yağışı yağış. Yani her şey keskin keskin. Bu
0: Hı.
2: Avrupa soğuğu diye bir şey var ya, o
0: Soğuk, gerçekten
2: insanın
0: soğuk.
2: içine işliyor ya.
0: Ben mesela bizim insanlarımıza söylediğimiz zaman inanmıyorlar ama 7-8 ay boyunca kışlık montlarımızla geziyoruz.
2: Sen Avusturya'da hangi şehirdeydin?
0: Viyana'ya yakın.
2: Viyana'dasın.
0: Hı.
2: Viyana'ya yakınsın.
0: Küçük bir kasabada yaşıyordum ben.
2: Viyana'nın nesi meşhur?
0: Orada birçok şeyler var. Yemeklere gelince
2: Şinitzel'i çok
0: şnitzel,
2: duyuyoruz tabii, evet.
0: kahve

0: Kalitesi de çok güzel
1: Gerçekten
0: biliyorum.
1: şimdi güzel mi?
0: Evet.
1: Türkiye'de o kadar güzel yapan
0: Yok,
1: var.
0: burada güzel yapmıyorlar.
1: Heh.
0: Hayır, yapmıyorlar. Yani
1: Şimdi bana
0: doğru konuşmam
1: birazcık
0: gerekiyor. Yapmıyorlar, yok.
1: gerçekten mi? Mesela
0: Evet.
1: biz burada şinitzel yemeğe gidiyoruz. Hatta benim bir arkadaşım var, Gülkibar. Şinitzel yeme koleksiyonuna sahip yani kız. Şöyle, nerede bir yer açılsa oranın şinitzelini tatmak zorunda. Öyle bir şey. Zaten
0: Ya,
1: şinitzel yeme Viyana'ya falan
0: tamam.
1: geliyor yani, öyle bir
0: Ha,
1: kafası var.
0: tamam.
1: Diyor ki yok yani
0: Yok,
1: Türkiye'de
0: gerçekten yok.
1: hiç o seviyeye gelecek bir şinitzel yiyemedim diyor.
0: Hayır,
1: Ne
0: yok.
1: farkı var?
0: Yok.
1: Yapılış şekli mi?
0: Yapılış bambaşka. Bir de o eti incecik yapıyorlar.
1: Ha evet,
0: İncecik.
1: burada
0: Bir de
1: o
0: onun
1: biraz.
0: belirli bir yapılış farkı da var. Önce işte una batırıyorsun, ondan sonra yumurtaya, sonra işte o
1: Paneliyorsun falan.
0: paneliyorsun
1: Peki bir şey
0: falan.
1: daha merak ediyorum. Ben gittiğimde en çok zorlandığım, her ülkede başka bir kahvaltı kültürü var, tamam mı? En zorlandığım şey kahvaltı kültürü oluyor. Çünkü Türk kahvaltısının yerini hiçbir şey
0: Yok.
1: tutamıyor. Geçen Almanya'ya işe gittim. Türk yer buldum. Serpme kahvaltıcı, biliyor musun? Öyle
0: Evet.
1: gittim de rahatladım.
0: Ya
1: Vallahi.
0: gerçekten o doğru. Bak şimdi onlar biraz daha sade seviyorlar. Kahvaltı onlar için daha az olur.
1: Evet.
0: Fazla seçenek yok.
1: Yok.
0: Çeşit de yok.
1: Yok.
0: Onların daha çok öğlen yemeği zengindir.
1: Hım.
0: Akşamları yine hafif yemeklerle devam ediyorlar. Aslında ona bakarsan yani akşam daha az yemek daha sağlıklı tabii.
1: Tabii aslında öyle. Peki buradan yurt dışına gidenler en çok hangi yanılgıyla gidiyorlar? Kesin böyle bir şey olacak dedikleri yanlışlar neler?
0: Şimdi tamam orada ekonomi biraz daha başka da ama biraz beklentilerle geliyorlar. Hani her şey daha güzel orada yaşamak daha güzel
1: Maddi açıdan mı söylüyorsun
0: maddi
1: bunu?
0: açısından diyorlar. Fakat hani orada biraz yaşadığın zaman görürsün ki yani ne kadar fazla para kazanırsan o kadar da giderlerin oluyor. Hani orada da kiralar gerçekten artmış durumda. Hani bence neresi olursa olsun sadece Avusturya için konuşmuyorum. Hangi ülke olursa olsun yaşamak işte geçim her yerde aynı bana
1: Eskiden belki bir
0: sorarsan.
1: tık daha bu dediğin geçerli olabilirdi. Çünkü şöyle oluyordu Gülkibar, sen de bilirsin, benim de ailemde gidenler olmuştu. Çok çok küçükken Almanya'ya yerleşme durumları hep oluyordu ya falan. Orada kazanıp burada yatırım yapmak diye bir şey vardı ya, o zaman makul
0: O
1: geliyordu.
0: zaman doğru
1: Evet.
0: yapılıyordu ama şu
1: Evet.
0: an öyle biraz
1: Yok. Hani
0: zorlaştı
1: burada da
0: durumlar.
1: yatırım öyle kolay bir
0: Yok
1: halde değil.
0: kolay değil.
1: Ve İnsanlar orada çalışırken, oradaki yaşantılarına devam ederken de bir takım giderlere sahipler.
0: Aynen.
1: O yüzden hiç öyle düşündüğümüz
0: Yok
1: gibi kolay
0: gerçekten
1: şeyler.
0: burada nasıl çalışıyorsan tabii orada belirli kurallar var tabii.
1: Evet.
0: Bir o fark var. Ama nasıl çalışıyorsan orada da çalışmak zorundasın. Kadın erkek fark etmiyor. Çünkü hani sonuçta yani bizim insanlarımızın çoğu da zaten gelip burada işte harcıyorlar. Bu insanlara cazip geliyor. Hani
1: Sen
0: gelip harcıyorlar.
1: yazları buradasın değil mi?
0: Evet ben yazın buradayım genelde.
1: Sen kış adasına gidiyorsun
0: Evet.
1: yazları. Zaten git gel halindesin.
0: Evet.
1: Peki bir şey daha merak ediyorum. Kendimle ilgili, kendi merak ettiğim bir şey var.
0: Tamam.
1: Orada televizyon izliyor musun?
0: Türkçe televizyonu mu?
1: Hayır.
0: Almanca.
1: Evet. Yani oranın yayın akışında, Alman yayın akışında ya da işte izlediğiniz kanallarda bizim formatlarımıza yakın şeyler oluyor mu?
0: Yok.
1: Yok mu?
0: Biraz daha sade, biraz daha sakin. Zaten
1: Ama
0: şey
1: canlı yayınlar var değil
0: canlı
1: mi?
0: yayınlar da var.
1: Ha.
0: Ama bir zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben küçükken biz çok izliyorduk. Hatta babam mesela eve Türk televizyonu koymayacağım. Hani o
1: Dil öğrenmen için
0: istemiyorum.
1: mi?
0: Dil öğrenmemizi istiyordu babam.
1: Hı.
0: Onun için biz sürekli orada Almanca televizyonu izliyorduk. İşe yaradı mı? Evet.
1: Tabii,
0: Çünkü
1: şüphesiz.
0: Almancam şu an tabii Türkçemden daha da
1: Siz
0: iyi.
1: maruz bırakılmışsınız dil öğrenmeye ki bana göre en iyi öyle öğrenilir.
0: Tabii.
1: Evet, yani maruz
0: Aynen.
1: bırakma. Sen tabii
0: Tabii. Mecbur
1: Almanca
0: kalıyorsun.
1: öğretmenisin, daha iyi biliyorsun.
0: Sürekli o dili duyuyorsun. Dışarıya çıktığın zaman oradaki arkadaşlarla Almanca konuşuyorsun. Okula gidiyorsun, işe gidiyorsun. Hep Almanca olduğu için tabii ki güzel bir şekilde Almanca öğreniyorsun.
1: Şimdi biz Gülkibar'la geçtiğimiz sezonun sabah kahvesinde çok uzun programlar yaptık ve birbirimize çok alıştık. Sonra Gülkibar tabii online şekilde yayın yaparken Sonra buraya geldi. Orada onu tanımak ve yüz yüze program yapmak daha da beni mutlu etti. Gülkibar'la ben kendimi bir akrabamla sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum onunla yayın yaparken.
0: Sağ ol canım. Bu
1: Ben de
0: karşılıklı
1: Viyana'ya,
0: zaten.
1: vallahi seni çok sevdim. Yani biliyorsun
0: Sağ ol canım. Bu da
1: ilk
0: zaten
1: yayınımızı bir gün
0: karşılıklı
1: izleyelim
0: bir
1: mi
0: şey.
1: açıp?
0: Evet.
1: İlk yayınımızı bir gün açıp izleyelim ama.
0: Olur.
1: İlk

0: Çok komiktik,
1: Çok
0: hatırla.
1: komikti gerçekten.
0: Ben de ama
1: Heyecan da vardı.
0: seni ziyarete geleceğim. Biliyor musun?
1: İnşallah beklerim.
0: Bunları da bilerek soruyorum
1: Tabii.
0: şimdi. Peki, devam edeceğim. Dil bilmek gerçekten o iyi ülkeye ait hissetmek için yeterli bir şey mi?
1: Yok, yeterli değil
0: Ne
1: sadece.
0: lazım?
1: Kendini biraz oraya adapte etmek zorundasın. Şimdi sen sadece dil öğrenmiş olursan robot gibi oraya gidip robot gibi bir hayatın olur. Onun için hani gerçekten bu oradaki insanlar ne seviyor ya da nasıl yaşanıyor orada sohbet ederek
0: Kültürleri
1: insan
0: mi?
1: kültürel farklılığı bir öğrenmek
0: Hı.
1: için diyorum.
0: Çok farklı mı?
1: Çok farklı tabii ki çok.
0: Değerleri mi?
1: Değerleri farklı. Kadın erkek olsun daha farklı görebiliyorum mesela.
0: Ama mesela bizde büyüye saygı, büyüye saygı. Çocuğa dokunamazsın, çocuk, hayvan falan.
1: Tabii.
0: İşte bayramlar bizim için çok kıymetli. Misafir bizim için ev sahibinden bile kıymetli hani falan ya.
1: Tabii.
0: Orada nasıl bu
1: Yok,
0: duygular?
1: orada aileler biraz daha küçük olur. Tabii ki onların da aileleri var.
0: Komşuculuk var mı?
1: Komşuculuk pek yok. Hani
0: Yine orada
1: onlar biraz
0: Türkler
1: daha
0: birbirini buluyor ama
1: çekingenler,
0: bence.
1: biraz daha soğuklar. Hani onları böyle biraz alıştıracaksın. Bizim mesela eski ev sahibimiz vardı. Kadın ilk zamanlar hiç yanaşmazdı bize ama biz onu hep eve davet ederek işte çay sunarak
0: Şaşırdı kadın değil mi?
1: kadın şaşırdı ama artık o
0: Kısır
1: kadar
0: şokum.
1: alıştı ki bize çay içmeye artık ilgili. Her gün çay içmek istiyordu kadın.
0: Ne
1: Hani
0: diyorsun?
1: biraz onlara alıştırmak da lazım. Hani her zaman biz değil de onlar da biraz bizim hayatımızı, bizim kültürel farklılığımızı, zenginliğimizi
0: Bir
1: görsünler.
0: şey daha merak ediyorum.
1: Tamam.
0: Evde ne yemek? Türk yemeği mi yapıyorsun?
1: Ben genelde Türk yemeği yapıyorum ama tabii şnitzel de yapıyorum.
0: Yapıyor musun şimdi sen?
1: Yapıyorum.
0: Aa, ben gelince şimdi sen yaparsın bana.
1: Olur.
0: Tamam,
1: Çok da
0: bir
1: güzel
0: senin.
1: yaparım. Yani şimdi kendimi övmüş olmayayım
0: Ama
1: ama
0: senin elin
1: onu
0: lezzetli. Belli, ben
1: yapıyorum.
0: onu anladım. Süper. Çocuklar en çok hangi yemeğini seviyor?
1: Benim mi?
0: Evet.
1: İşte şnitzel diyebilirim, evet.
0: Gerçekten
1: Gerçekten
0: mi?
1: evet.
0: Evet.
1: Ama Türk yemekleri de yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Sen en çok hangisini seviyorsun Türk yemeklerinden?
1: Her şeyi severim aslında ama balık
0: Balık
1: bence.
0: mı?
1: Balık burada orada pek bulunmuyor ya. Taze
0: Hmm,
1: taze.
0: tabii ki
1: Evet.
0: ya, bizim balıklarımız açılıyor mevsim yavaş yavaş. Ondan sonra güzel güzel balık. Sen gitmeden bir balık yedireyim o zaman
1: O
0: sana.
1: zaman evet
0: Tamam,
1: olur.
0: süper.
1: Ona hayır demem.
0: Bile hiçbir şey, hiçbir hayır demin diyeceğin şeyler yaptırmayacak sana.
1: Sağ ol.
0: Merak etme. Peki yurt dışında yaşarken insanın kendisiyle ilgili keşfettiği en önemli şey ne oluyor?
1: Kendisiyle ilgili şöyle. Gerçekten ben de demek ki bir şeyler keşfedebiliyormuşum. Hani gidiyorsun oraya, keşfediyorsun zaten kendini, dil öğreniyorsun. Vay be, bunu da yapabiliyormuşum diyebiliyorsun sonuçta hani. Çünkü
0: Bence
1: yeni bir şeylerle karşı karşıya geliyorsun.
0: bir kere çok cesur olduğunu keşfediyordur bir
1: Aynen.
0: insan. Karşılaştığın kültürü hiç bilmediğin ve tanımadığın bir kültürle yaşamaya çalışıp bir de bunu başarmak. Senin bir de
1: Ama eskiden bak Bircan'cığım bu daha da zordu. Şimdi yine iyi. Şimdi internet var, telefon var.
0: yapay
1: Hemen
0: zeka tabii.
1: bir şey anlamadığında bakabiliyorsun. Bu ne demek oluyor? Fotoğraf çekip bile sana açıklama yapıyor. Eskiden o da yoktu.
0: Yaşadın mı böyle ki zorluklar?
1: Ben yaşamadım da ama annem veya işte
0: Ha.
1: bizim akrabalarımız anlatıyor. Gülkibar biz gidiyorduk ama hani ben ekmek almak istiyorum. Ekmeğin ne olduğunu Almanca kelimesini bilmediğim için böyle gösteriyordum. Ya da hani biliyorsun orada yani biz domuz eti yemiyoruz. Hani acaba bunun içinde
0: Domuz eti var
1: domuz eti
0: mı?
1: var mı ya da başka yağ kullanılıyor mu? Bunu soramıyordun hani emin değildin. O da
0: Zor.
1: zordu yani onlar böyle anlatıyorlardı. Onların yani ilk gidenlerin şeyi
0: Yaşadığı
1: rahatı
0: şey daha zordu.
1: çok zordu.
0: Şimdi sonra Türklerin sayısı da çok daha fazla
1: Çoğalı.
0: arttı. Hatta Almanya'da bazı yerlerde işte Türk mahallesi, Türk sokağı, Türk restoranları gibi
1: Evet
0: yerlerin
1: çoğu.
0: olduğu, özellikle Köln tarafında değil mi? Öyle şeyler falan çok oluyormuş. Hiç insanlar yabancılık çekmiyormuş falan.
1: Çekmiyormuş
0: Öyle
1: evet.
0: durumlar. Peki Viyana'da nasıl durumlar? Türklerle ilgili sayı?
1: Şimdi aynı şekilde orada bir sürü insan var. Hani tamam restorana gitmek istersen gidersin. Ama yine de şunu söylüyorum, bunu çocuklarım da söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Lezzet yine de aynı lezzet değil.
0: Değil, değil
1: Hani
0: mi?
1: yiyorsun, tamam diyorsun ki hani biraz böyle Türkiye'deymişim gibi hissediyorum kendimi
0: Ama biraz.
1: diyebiliyorsun ama biraz.
0: Dedim ya sana programın
1: Hasret
0: başında.
1: gidermek konusuna gelince hayır.
0: Hani dedim ya, topraktaki domatesin bile kokusu başka
1: Evet,
0: diye.
1: evet
0: O
1: çok.
0: domatesle yapılan salatalıkla Viyana'da yetişen
1: Ay
0: domatesle
1: evet.
0: yapılan salatalık olmuyor
1: Aynen
0: işte.
1: olmuyor, olmuyor.
0: Aynı

0: yani. İyi ki valla bu ülkedeyiz. Ülkemizin çok kıymetini bilmemiz gerekiyor.
1: Bence de evet.
0: Peki, başka bir ülkede yaşamak özgürlük hissini nasıl etkiliyor? Kendini özgür mü hissediyorsun, daha tam tersi mi?
1: Özgür hissedebilirsin ama bence hayır. Burada daha çok fazla özgürlük var bence. Hani istediğin zaman dışarı çıkabiliyorsun. Ya orada diyorum ya saat 8'den sonra eve kapanıyor herkes. Hani sen bir kasabadan geçmişsindir. Sanki dersin ki burada insan yaşıyor mu?
0: Burada
1: Herkes
0: yaşam yok.
1: hiç
0: Uyuyorlar.
1: kimse bak balkona kimse çıkmıyor. Öyle bir
0: Işık
1: alışkanlık yok.
0: yanmıyor ya. Doğru.
1: Erken yatıyorlar. Hani o zaman diyorsun ki acaba ben neredeyim yani neden bunlar? Herkes erken yatmaya gidiyor. Robot gibi
0: Bir
1: alışmışlar.
0: hayat.
1: Hani sabah erkenden kalkayım, işimi yapayım, erken de yatmaya gideyim.
0: Böyle duygudan uzak robot gibi bir yaşam. Bir reklam arası verelim.
1: Tamam.
0: Sonra birkaç merak ettiğim konu daha var.
1: Tabii.
0: Sonra toparlar, asıl meselemizi kapatırız. Biz bir kısa ara verelim.
2: Aurora Elizabeth Fitness and Beauty ile asıl mesele devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. LOTEM İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
6: Evet.
5: Kasko notunuz kaç?
6: Neyim kaç?
7: Ne?
8: Sigortamnet'ten biri. Kasko karnem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle.
9: Kazancım net. Sigortamnet.
10: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
11: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Metro yine tıklım tıklım.
1: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
2: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Oğlumuz işinde gücünde. Evi, arabası.
1: Ay ne güzel. Peki kasko notun kaç?
2: Neyim kaç?
1: Ne?
3: Sigortam.net'ten biri. Kasko karnem. Sigortam.net app'i indir. Mevcut poliçeni yükle, kasko notunu görüntüle.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.

0: Aurora Elizabeta Fitness and Beauty ile asıl mesele devam ediyor.
1: Efendim asıl meselemiz devam ediyor. Gülkibar'ı sıkıştırıyorum. Adeta o Viyana'da yaşamanın, yurt dışında yaşamanın zorlukları ve kolaylıkları ile ilgili her tüyoyu alıyorum. Tabii. Peki yurt dışında yaşamanın kişisel gelişime katkısı oldu mu? Neler oldu?
2: Oluyor tabii çünkü okuldan itibaren hani okula gittiğin zaman bizlere bunları da öğretiyorlardı. Hani kişisel gelişimine gelince. Bence de bu güzel bir şey. Hani bir öğretmen olarak ben de bunu sürekli öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Hı hı. Ya da çocuklarıma da tabii ki. Burada nasıl bilmiyorum ama sence hani kişisel gelişim burada da
1: şimdi burada
2: aynı şekilde ya da...
1: Aslında yapay zeka çağıyla beraber artık bilgi almayanı dövüyorlar. Yani kişisel gelişimden kastım bir şey bilmekse herkesin bir şeyle ilgili bir fikri var. Hı-hı. Doğru ya da yanlış. Hı-hı. Bir şey biliyor. Ya bilmiyorum lafı Türkiye'de çok zor duyacağımız Hı-hı. bir kelime. Fakat kişisel gelişimden kastım benim hayat boyu bana yardımcı olacak, Hı-hı. beni yukarı taşıyacak kişisel özelliklerimi ne kadar güçlendiriyorum. Evet. O tartışmaya açık yani bilmiyorum.
2: Latince bir söz var. Nocete ipsum diye kendini bil. Hı hı. Yani kendini öğren. Ben nelerden hoşlanıyorum, ben neyi seviyorum ya da neyi sevmiyorum. Bunları zamanında öğrenmek. Ne kadar erken öğrenirsek
1: o kadar
2: bence o kadar iyi. Çünkü ona göre ben sağlam adımlar atabilirim, güzel kararlar verebilirim, iyi bir iş seçebilirim. Hani o anlamda ben bu söze...
1: İnanıyorsun.
2: Çok inanıyorum, evet.
1: Bazı zorlayıcı deneyimlerden bahsettin, özellikle Hı-hı. çocukluk sürecinde. Hı-hı. Bu deneyimler seni nasıl dönüştürdü? Sana ne kattı?
2: Bircan'cığım, şimdi benim dönemimde sürekli kendimi ispatlamak zorundaydım okulda. Çünkü yabancı bir kızsın, Türkiye'den geliyorsun. Anne baba işte eskiden hani annem mesela hiç dil bilmiyordu. Okuması yazması da bile yoktu. Hı-hı. Hani ikinci sınıfmış gibi ya da hani bu kızdan bir şey olmaz gibi
1: öyle şeyler
2: o hissi veriyorlardı. Hani ya. Söylemiyorlardı da ama hissediyorsun. Onun için ben sürekli kendimi ispatlamak zorundaydım. Hani çok çaba gösteriyordum zor şartlar altında hatta. Bunu ben öğrencilerime de anlatıyorum. Mesela bizim eskiden kalorifer gibi bir şeyimiz yoktu. Sobayla sopa vardı bizim hani Avrupa gibi bir yerde o zamanda. Eve geldiğimde bazen ev soğuk oluyordu. İşte sobayı yakardım. Aa öğretmenim nasıl olur? Yani tabii ki bunları ben de yaşadım. Zor şartlar altında ben bu duruma geldim.
1: Ay sizin kışta hiç yani sobasız da hiç olmaz yani.
2: Olmazdı evet. Diyorum ya sana 7-8 ay boyunca.
1: Orada öyle soba yakılan bir devre denk geldin ha?
2: Evet geldim tabii. Banyomuz
1: ne yakıyordunuz? Odun mu?
2: Biz köy hayatı yaşıyorduk. Hani eski zaman hani Kemal Sunal'ın filmleri olurdu ya böyle köy hayatı falan. Şener Şen.
1: Evet evet. Evet,
2: evet Avrupa'da biz ilk gittiğimiz zamanlar bunu yaşıyorduk. Hmm. Gördüm yani. Ama hani bunu şimdi ben çekinmiyorum, utanmıyorum da bunu söylemeye. Hani güzeldi o dönem tabii. Hani
1: hayır
2: benim
1: işte
2: için
1: onların
2: güzeldi.
1: Sana kattıkları çok önemli. Tabii, ne zorluklarla?
2: Zorluklarla hmm. o döneme geldim. Hani buraya kadar geldim. Ben şimdi sana nasıl söyleyeyim? Şimdi herkes zannediyor ki hani oraya gitti. Her şey çok güzeldi, mükemmeldi. Hayır değildi. Ben zamanında bazı farklı iş de yaptım. Bak annemle temizliğe de gittim. Sırf Yasemin. Temizlik nedir görebileyim diye. Bir kere gittim ve şunu bildim. Şunu öğrenmiş oldum. Tamam ben bu işi yapmamak için benim okumam lazım dedim. Gazete dağıttım abimle mesela.
1: Al işte
2: bunu
1: dönüşüm.
2: Da yaptım.
1: Dönüşüm işte. Sen
2: tabii,
1: hayatı yaşayarak.
2: Zorluklar bence olmalı. Bunu yaşamalısın. Bunu görmeden senin sana verilen ya da sana sunulan imkanların değerini bilemezsin çünkü. Ben bu imkanlar vardı. Babam siz lütfen gidin okula devam edin diyordu. Ve ben deneyim kazanarak işte farklı işleri gördüğüm için babam haklıymış diyebildim ve okudum.
1: Hani İyi ki.
2: İyi ki evet yoksa burada da olamazdım da. Ben şimdi öğretmen olmasaydım kitabımı da çıkarmayabilirdim.
1: Bizim yollarımız da kesişmiyor.
2: Aynen.
1: Peki yurt dışında yaşamayı isteyenler için bir tavsiye olsa ne derdin? Sonra da kapatırız programı.
2: Önceden bir bilgi alınsın. Hmm. O ülke nasıl bir ülke gerçekten orada yaşayabilir miyim? Gidip önce bir görsünler. Bence. Hani hemen gidip oraya yerleşim değil. Önceden bir iki defa gidilsin görülsün. Ondan sonra hoşuna gidiyorsa bence her şey olur.

0: Olabilir. Yapabilirsiniz.
1: Bir
0: Benden
1: iki
0: bir
1: var.
0: örnek.
1: Ay vallahi ne güzel sohbet ettik ya.
0: Evet.
1: Bu program böyle oldu. Bir günde ben
0: Aynen.
1: sana sohbete geleyim.
0: Olur.
1: Öyle yapalım mı? Asıl
0: Beklerim.
1: meseleleri
0: Tabii
1: konuşalım.
0: tabii. Asıl mesele zaten bu. Tek
1: Asıl mesele bu. Peki,
0: tek
1: o zaman
0: taraflı olmasın.
1: vedalaşalım.
0: Çok güzel bir programımız oldu. Teşekkür ederim
1: Evet.
0: Bircan'cığım. Efendim, haftaya yine görüşmek dileğiyle. Çok güzel konuklarımız olacak.
1: Evet. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi
0: Mutlaka
1: unutmayın.
0: devam
1: Biz
0: edin.
1: asıl meselenin peşindeyiz. Günkü
0: Aynen
1: barla.
0: öyle.
1: Hoşçakalın.

Efendim, Kayseri'de gezilmeye, görülmeye değer sembol yapılardan birindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Gevher Nesibe Külliyesi. Efendim, Selçuklular döneminden kalan mükemmel bir eser. 1205-1206 yıllarında Selçuklular döneminde inşa edilmiş ve 2014 yılından bu yana Gevher Nesibe Külliyesi Selçuklu Müzesi olarak ziyarete açık durumda. Peki Gevher Nesibe Külliyesi'nde neler var? Efendim, külliyenin içerisinde 5 bölüm bulunuyor. Medrese, şifahane, akıl hastalarının tedavi edildiği bölüm, mescit ve hamam. Aslında Selçuklu döneminin üniversitesi. Efendim, tıp öğrencileri burada medrese kısmında eğitim görüyorlardı ve şifahane bölümünde de hocaları eşliğinde aldıkları eğitimi hastalar üzerinde uyguluyorlardı. Ve efendim, çok büyük bir kompleks, 2800 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve içerisinde gerçekten görülmeye değer muhteşem bölümler var. Peki kimin adına yaptırılmış? Selçuklu hükümdarı 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kız kardeşi Gevher Nesibe adına inşa ettirilmiş. Arkamda gördüğünüz Gevher Nesibe Külliyesi. Efendim, külliyeyi sizler için keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

0: izleyenler, şu anda Gevher Nesibe Külliyesi'nde medrese bölümündeyiz. Efendim medreseler hepinizin bildiği gibi ilim irfan yuvaları, öğrencilerin eğitim gördükleri yer. İşte o dönemin tıp fakültesinde öğrencilerin eğitim gördüğü yerdeyiz. Medrese bölümündeyiz. Efendim burada Gevher Nesibe'nin de, Gevher Nesibe Hatun'un da türbesi bulunuyor ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Türbesinin başında Gevher Nesibe Hatun'un hüzünlü hikayesini sizlere aktarmak istiyorum. Efendim, Sultan Kılıç Arslan'ın 12 çocuğundan biri Gevher Nesibe Hatun. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'de en küçük abisi. Gevher Nesibe sarayın baş sipahisine aşık olur. Ancak abisi Gevher Nesibe Hatun'u sarayın baş sipahisine vermek istemez. Bir şart koşar. Seni bir savaşa göndereceğim. Eğer muzaffer olursan, galip gelirsen kız kardeşimi sana vereceğim der. Ve sarayın baş sipahisi savaşa gider. Ancak kazanamaz. Yaralı bir şekilde buraya döner ve Gevher Nesibe'nin kollarında can verir. Sevdiği adamın, sarayın baş sipahisinin ölümüne, onun acısına dayanamayan Gevher Nesibe ince hastalığa yakalanır. Ve abisinin kollarında, ölüm döşeğinde abisi 1. Gıyasettin Keyhüzref'e vasiyette bulunur. Hem kılıç yarasına hem de gönül yarasına iyi gelmesi için benim adıma bir şifahane yaptır der. Bunu vasiyet eder. 1. Gıyasettin Keyhüsrev çok üzgündür. Ancak kız kardeşi Gevher Nesibe Hatun'un vasiyetini yerine getirir. Ve içinde bulunduğumuz Gevher Nesibe Hastanesi'ni, Gevher Nesibe Külliyesi'ni yaptırır. Hem gönül yarasına hem de kılıç yarasına iyi gelmesi için.
1: Gevher Nesibe Külliyesi, Kayseri'nin tarihi zenginliğinin önemli bir parçası.
0: Değerli izleyenler, Gevher Nesibe Külliyesi'nde şu anda akıl hastalarının tedavi edildiği bölümdeyiz. Yani bimarhanedeyiz. Efendim, Orta Çağ'da, Avrupa'da akıl hastaları tedavi edilemezken, işte Kayseri'de şu anda içinde bulunduğumuz Gevher Nesibe Hastanesi'nde, Gevher Nesibe Külliyesi'nde akıl hastaları su sesiyle, değişik makamlarda müzik sesiyle ve kuş sesiyle tedavi ediliyordu. Efendim, bimarhane bölümünde 18 tane hücre var. Etraflarına zarar veren akıl hastaları tek kişilik hücrelerde, zarar vermeyen akıl hastaları da 2-3 kişilik hücrelerde tedavi ediliyordu. Efendim, bakar mısınız? Son derece enteresan görüntüler. İnanılmaz değişik bir ambiyans var. Aslında huzur dolu bir ambiyans var. Şu anda bulunduğumuz bimarhanede akıl hastalarının kuş sesi, su sesi ve değişik makamlarda müzik sesiyle tedavi edildiği bölümde, ortamda kuş sesini duyuyoruz, su sesini duyuyoruz, ney sesini duyuyoruz. Gerçekten içimiz huzurla doldu. Efendim, burada çok güzel canlandırmalar var. O dönemde burada akıl hastalarının nasıl tedavi edildiği başarıyla gözler önüne serilmiş.

0: Dinleyiciler, programımız tarih şehri, turizm şehri, sanayi şehri, kültür sanat şehri, gastronomi şehri, güzel mi güzel ilimiz Kayseri'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim tarihiyle, doğasıyla, türküleriyle, geleneksel el sanatlarıyla, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle Kayseri'yi bugün elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Millet Bahçesi'ndeyiz. Kayseri Büyükşehir Belediye'mize ait sosyal tesislerdeyiz. Meral şefimizle birlikteyiz. Şefim merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hava çok güzel bugün.
1: Evet, şansımızda hava çok güzel.
0: Evet, önümüzdeki günlerde soğuyacak ama bugün efendim güneş pırıl pırıl, keyfimiz yerinde. Millet Bahçesi'ndeyiz. Şimdi tabii Kayseri söz konusu olunca masalar hep böyle oluyor. Evet. Son derece zengin oluyor. Ve efendim mükemmel bir mantı şov sizi bekliyor. Ancak öncesinde Meral şefimizle birlikte yağlama yapıyoruz. Evet. Buranın olmazsa olmazı.
1: Aynen öyle.
0: Ben de bayılıyorum. Şimdi Kayseri'ye geldiğimde mantı bir, yağlama iki. Bunları mutlaka yiyorum. Tam benlik.
1: Yağlama yapacağız birlikte.
0: Nasıl yapıyoruz şefim?
1: Şebitlerimiz var öncelikle.
0: İnce. Şebit nedir?
1: Şebit ya yöreye göre değişir. Biz burada şebit diyoruz. Evet. Bazı başka yerlerde kalınlığına, inceliğine göre bazlama, lavaş da olarak geçiyor. Bizim burada şebit diye adlandırdığımız ekmeklerimiz var.
0: Evet.
1: Bunları şu şekilde.
0: Bir dakika şimdi efendim zamandan kazanmak için içimizi hazırladım.
1: Evet,
0: Meral şefimiz. İçimizde ne var şefim?
1: İçimizde.
0: Şöyle ben karıştırayım göstereyim.
1: Kuru soğan var, tamam. Maydanoz var, domates var, biber var.
0: Evet.
1: Kıymamız var. Yağlı kıyma kullanıyoruz.
0: Tamam.
1: Adı üstünde yağlama olduğu için.
0: Evet, yağlamanın içini bir güzel hazırlamış Meral şefimiz. Efendim şebitimiz hazır. İşte kadınlarımızın saçta tavada yaptığı hamur. Evet. Kayseri'de şebit deniyor. Buranın olmazsa olmazı. Kadınlarımız evde yapıyor. İşte fırınlarda yapılıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kenarını niye öyle ıslattın?
1: Her tarafının ıslanması gerekiyor.
0: Yumuşaması lazım.
1: Evet, yağlamada
0: tamam.
1: En önemli nokta bu aslında. Her tarafına değecek şekilde kıymamızı
0: vallahi
1: sürüyoruz.
0: Yağlama da tadından yenmiyor. Bayılıyorum. Efendim bakın işte şebitlerimizin kenarını yağlıyoruz. Hazırladığımız içimizle. Hanımlar bildiğiniz kıyma sos.
1: Evet.
0: Evet, domates, biber, soğan,
1: maydanoz.
0: Ya, maydanoz, işte baharat.
1: Evet,
0: ne isterseniz.
1: Baharatlarla lezzetlendirip bir harç elde ediyoruz.
0: Evet, Kayseri'nin şebitini siz de yapabilirsiniz hanımlar beyler. Lütfen tarif alın. Çok pratik, çok lezzetli. Evet, kenarlarını yağlıyoruz. Böyle kat kat döşüyoruz. Şimdi Meral şefim kalabalığa göre kat sayısı artıyor.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Bu yukarıya bayağı bir çıkabiliyor. Zaten davet sofralarımızın da vazgeçilmezidir burada.
0: Kayseri'nin olmazsa olmazı zaten.

0: Zaten mantı yağlama, içli köfte, sarma.
1: Bu da son katı. Daha
0: neler var neler. Yalnız o kenarlarını yağlamanın da bir usulü var. Böyle
1: evet,
0: bakın.
1: Evet, şöyle dörde katlıyoruz.
0: Dörde katlıyor.
1: Normalde.
0: Ve her tarafını yağlıyor. Ve bu şekilde şebit yumuşuyor. Evet. Şimdi bayağı yağlı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Özelliği bu.
1: Özelliği bu.

0: Yani Kayseri'ye geldiğinizde burada işte fırınlarda, mekanlarda şebiti görebilirsiniz. Her yerde satılıyor ama Kayseri'nin hamarat üretken kadınları, güzel kadınları şebitlerini kendileri yapıyor. Bakın kat kat döşedik. Şebitlerimiz bir güzel yumuşadı. Hazırladığımız içle üzerine maydanozumuzu ilave ettik. Şimdi sunum zamanı. İnanılmaz bir lezzet. Kayseri halkı yağlamayı çok seviyor ve herkes çok seviyor. Evet efendim, şimdi Kayseri'de yağlama yemenin bir usulü var. Şefim nasıl yiyoruz?
1: Vallahi çatal elimizle yiyoruz.
0: Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Öyle kibarlığın lüzumu yok.
1: Evet, biz normalde elimizle
0: şimdi
1: yiyoruz.
0: Şimdi bakalım Kayserili, aslında Kayserili böyle K'yı çok kullanmaz değil mi?
1: Evet.
0: Gladasını aldım. Meral şefim nördün. Sen nördün böyle. Tablo gibi oldu.
1: Çok güzel.
0: Hakikaten tablo gibi oldu. Nörek, yiyek mi?
1: Yiyek.
0: Yiyek, hadi. Nasıl yeniyor? Sen göster ama. Kayseri'li sen. Elle göster. Kayseri'li nasıl yiyorsa o şekilde göster. Efendim bakın, bunun tadı böyle çıkar. Of of of. Pratik, içini yap. Ay şahane. Şahane. Böyle efendim yoğurda bandırıyorsunuz. Kat kat. Afiyetle yiyorsunuz. Tadından yenmiyor. Tadından yenmiyor. Yiyebiliyorsanız yiyorsunuz. Şimdi Kayseri halkı mantıyı mı çok sever, yağlamayı mı?
1: İkisi başa baştır bence.
0: Kapışır mı?
1: Evet.

0: Hatun Külliyesi Kayseri'nin turizm vitrininde önemli bir eser.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'yi gezmeye, görmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi teker teker anlatmaya devam ediyoruz. Peki Kayseri'de şu anda neredeyiz? Efendim Kayseri'de şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Aslında Kayseri'nin merkezindeyiz, Kayseri'nin kalbindeyiz ve Cumhuriyet Meydanı birçok tarihi yapıya, çok önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Burası Hunat Külliyesi. Evet değerli izleyenler, Kayseri'de ülkemizin turizm vitrinini süsleyen çok önemli eserler var. Çok değerli sembol yapılar var. Onlardan biri de Hunat Külliyesi. Efendim buranın aslında çok güzel, çok enteresan bir hikayesi var. Çok değerli bir isimle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü, arkeolog, tarihçi, aynı zamanda rehberimiz, benim çok sevdiğim dostum, çok değerli kardeşim Fehmi Gündüz'le birlikteyiz. Fehmi'cim merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim. Sizler?
1: Bizler deyiz. Efendim Fehmi Gündüz, Kayseri'nin tarihine son derece hakim bir isim. Kayseri sevdalısı ve efendim Hunat Külliyesi'nin hikayesini anlatmak için aslında başvuracağımız en doğru isim. Evet Fehmi'ciğim.
2: Eksik olmayın, çok
1: nazik. Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burası her zaman kalabalık, hareketli.
2: Tabii tabii, her zaman kalabalık. Şu anda kültür yolu rotalarından bir tanesindeyiz.
1: Neler var burada?
2: Şu anda karşımızda Kayseri Kalesi.
1: Tüm heybetiyle, ihtişamıyla.
2: Tüm heybetiyle 1800 yıldır ayakta. Hemen sağımızda Zeynel Abidin Türbesi. Onun yanında Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmış Ok Burcu. Hemen arkamızda Hunat Hamamı. Evet. Yine sağ tarafımda benim cami ve kümbet. Hemen onun sağında da Hunat Medresesi. Evet. Aslında bir tarihin tam ortasındayız şu anda.
1: Hunat Külliyesi'nin çok güzel bir hikayesi var.
2: Evet.
1: Anlatır mısın?
2: Şöyle söyleyelim. Tarihler 1221'i gösterdiğinde Anadolu Selçuklu Sultanı Ulu Alaaddin Keykubat tahta çıkıyor ve ilk işi olarak Alanya Kalesi'ni muhasır etmiş. Ve bu kuşatma devam ederken burada

0: Alanın değil. Kirfart tabii teslim oluyor ve teslim olduktan sonra Alanya artık Anadolu Selçuklu hakimiyetine geçiyor ve kızını da Kirfart Alaaddin Keykubat'a veriyor. Tabii kızı görür görmez Alaaddin Keykubat Mahperi ismini veriyor. Yani aslında Alanya Tekfur'un kızıdır Mahperi Sultan.
1: Evet.
0: Tabii 1221 yılında nikahları oluyor ve 1237 yılına kadar Mahperi Hunat Hristiyan olarak yaşamış.
1: Evet.
0: Ve bu tarihte tabii Alaaddin Keykubat burada zehirleniyor, vefat ediyor ve tahta kendisinin eşi yani Mahperi'den olma oğlu tahta çıkıyor. Tabii o dönemde kendisi Hristiyandı. Şeyh Turasani Veli Hazretleri vasıtası Müslüman olmuş.
1: Evet.
0: Müslüman olduktan sonra da buradaki külliyeyi inşa ettiriyor. Tabii külliye inşa ettirilirken burası biraz önce sizin söylediğiniz gibi önemli bir merkez. Kültür sanat merkezi olarak kullanıyoruz biz burayı. Tabii ilk önce cami inşaatı başlıyor. Bu cami inşaatı esnasında bakıyor ki işçilerden bir tanesi çalışmıyor. Yanındaki yardımcısına diyor ki git sor bakalım neden çalışmıyor diyor.
1: Evet.
0: Mahperi Sultan. Gidip soruyorlar. Diyorlar ki efendim kendisi abdestsizmiş ve Allah'ın evini abdestsiz inşa edemeyeceğini söyledi işçi diyor. Bunun üzerine Mahperi Sultan inşaatı durduruyor cami inşaatı ve hemen arka tarafa bir hamam yaptırılıyor. Bu hamamdan sonra caminin yaptırıldığı söylenir.
2: Tarihle sanatın buluştuğu Hunat Hatun Külliyesi mutlaka görülmeli.
1: Şefim merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın şefim?
3: İyiyiz Belma Hanım. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Keyfimiz yerinde. Valla Kayseri merkez ayrı güzel, ilçeler ayrı güzel. Erciyes kayak merkezi beyaz gelinliğini giymiş. Hava tertemiz, keyifler yerinde. Ne yapalım önce?
3: Önce develi cıvıklısıyla başlayalım.
1: Aa, çok seviliyor. Buranın olmazsa olmaz ha.
3: Evet, develi cıvıklımızda dana eti, kuzu eti, kuzu kuyruk yağımız var. Soğanımız var, domatesimiz, biberimiz var. Bunlarla oluşturuyoruz. Develi cıvıklısı deme sebepleri de cıvık olması, yağının, kuzu kuyruk yağının ona lezzet vermesi. İçinden böyle elinize aldığınızda zaten göreceksiniz.
1: O yağların
3: akacak.
1: Akması.
3: Evet, akacak. Çok
1: Develi
3: mükemmel
1: cıvıklısı
3: bir şekilde.
1: İsmi oradan evet. Geliyor.
3: Evet, biberimizden başlıyoruz. Biberimiz, domatesimiz. Soğanımızı alıyoruz. Kuyruk yağımızı alıyoruz.
1: Evet.
3: Şu şekilde. Kuyruk yağımızı alıyoruz. Önce bunları bir harmanlıyoruz.
1: Evet.
3: Kuzu etimizden alıyoruz. Sonra dana etimizden karışım
1: hem
3: yapıyoruz.
1: Hem kuzu eti hem dana
3: eti. Tabii.
1: Neden şefim?
3: Yağlı fazla şey düşmesin diye, ağır düşmesin diye.
1: Evet.
3: Tuzumuzu da atıyoruz.
1: Evet.
3: Bu şekilde.
1: İçimiz artık yavaş
3: İçimiz,
1: yavaş
3: evet.
1: Şekilleniyor. Kuyruk yağımız, domatesimiz, biberimiz,
3: evet.
1: Kuzu etimiz, dana etimiz minik minik doğranmış.
3: Yani bu içinin ayarını tabii. İçinin ayarını malzemelerine göre
1: ayarlıyoruz. Göz kararı.
3: Aynen şu an. Şu an göz kararı. Şu an hazır
1: olsa.
3: İçimiz.
1: Tamam.
3: Şunu Muhammed ustamıza veriyoruz.
1: Ha bir de efendim işlerimiz böyle taze taze hemen hazırlanıyor. O develi cıvıkları, o pideler hemen döşeniyor. Taş fırına atılıyor. Şimdi ne yaptık tamam mı? Hazır mı?
3: Şimdi hazır içimiz.
1: Hadi o zaman ne yapıyoruz?
3: Bunu fırına veriyoruz.
1: Fırına veriyoruz ama önce ne yapıyoruz?
3: Hamurunu
1: döşüyoruz. Hamurumuz orada. Orada kim var?
3: Muhammed Ali ustamız var
1: Muhammed
3: orada.
1: Muhammed Ali şefimiz var, ustamız
3: şefimiz.
1: Var.
4: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk ustam. Kolay gelsin. Burası çok sıcak. Taş fırında, odun ateşinde, coğrafi işaretli, develi cıvıklımız. Şimdi usta ellerde şekil bulacak. Bir güzel pişik. Biz bu arada pastırmalı, sucuklu pidemizi de hazırlayalım.
3: Tabii.
1: Şu develi cıvıklımız hemen bir şekil alsın.

Efendim bakın işte ustalık ne kadar önemli. Valla ben o hamuru alsam, Asım şefim herhalde parçalamıştım değil mi? Değerli izleyenler, Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde keyifler yerinde çok değerli şeflerimle, ustalarımla taş fırının başındayız. Çayım da geldi, keyfime diyecek yok. Evet, evet efendim, pastırmalı pidemiz, sucuklu pidemiz ve develi cıvıklımız artık pişti. Afiyetle yenmeye hazır. Şimdi sunumu hazırlayacağız, servisi hazırlayacağız. Valla sucuk pastırma kokuları her tarafı sardı. Zaten efendim sucuk olmadan, pastırma olmadan, develi cıvıklısı olmadan, mantı olmadan, yağlama olmadan Kayseri bölümü olur mu? Tabii ki olmaz. Bakın tablo gibi. Asım şefim mükemmel. Efendim Kayseri'de akşam saatleri ışıklar yanmış durumda. Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve çok değerli tarihi bir yapının önündeyiz. Burası Meryem Ana Kilisesi. Günümüzde şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Efendim 17. yüzyılda burada bir kilise varmış. Ancak daha sonra 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminde Ermeniler buraya bir kilise yaptırmak istemiş. 2. Mahmut da izin vermiş ve kilise inşa edilmiş. Evet burası bir Ermeni kilisesi olarak yıllarca işlevini sürdürmüş. Daha sonra zabıta karakolu olarak, sergi salonu olarak kullanılmış. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanılmış. 2012 yılında yapılan bir protokol sonucunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş ve yapılan restorasyon çalışmasının ardından 2019 yılında burası şehir kütüphanesi olarak ziyarete açılmış. İçeride müthiş bir hazine, müthiş bir koleksiyon var.

Değerli izleyenler, uzun yıllar Meryem Ana Kilisesi olarak işlevini sürdürmüş olan, daha sonra Zabıta Karakoluna, Sergi Salonuna ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ev sahipliği yapmış olan yapının içindeyiz. Burası günümüzde şehir kütüphanesi. Benim Avelen şu anda kütüphanedesin. Peki niye bu kadar yüksek sesle bağıra bağıra konuşuyorsun diye eminim soruyorsunuz. Aslında efendim burada çekim yapmak için çok doğru bir saati tercih etmişiz. Saat 6'da. Burası yani şehir kütüphanesi kapanıyor ve içeride hiç kimse kalmıyor. Biz de rahat rahat çekimlerimizi yapabiliyoruz. Ben de normal ses tonumla sizlere şehir kütüphanesini anlatma imkanına sahip oluyorum. Değerli izleyenler, mükemmel bir yapı. Kilisenin kubbesi inanılmaz yüksek, inanılmaz ihtişamlı. Evet, 2019 yılından bu yana şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Efendim, bu muhteşem kilisede, bu muhteşem tarihi atmosferde ders çalışmak isteyenler, kitap okumak isteyenler işte buraya adeta akın ediyor. Ve burada müthiş bir hazine var. Efendim, tamı tamına 25 bin adet basılı eser, 22 bin adet dijital eser burada mevcut.

0: Kayseri'ye geldiğinizde börek aşı çorbasını mutlaka içmelisiniz.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Kayseri'de. Efendim, Kayseri tam bir gastronomi şehri, tam bir gastronomi cenneti ve börek aşı yapıyoruz. Coğrafi işaret belgesi var. Efendim, benim de çok sevdiğim yöresel bir çorba, aslında yemek gibi de çorba gibi de Kayseri'nin yine coğrafi işareti almış minik minik o lezzetli, lezzeti dillere destan mantısıyla yapılıyor. Evet değerli izleyenler, Kayseri mutfağı zengin bir mutfak, herhalde sevmeyen yoktur ve Kayseri'ye geldiğinizde efendim sonuna kadar Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetlerin tadını çıkarın, hepsinin tadına bakın.

hamur işleri ayrı lezzetli, etler ayrı lezzetli, efendim tatlılar ayrı lezzetli ve benim de favori mutfaklarımdan biri. Değerli izleyenler, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle daveti misafirperverliği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'a çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanımız Sayın Cenani Ayaydın'a, yine çok değerli dostumuz rehberimiz Fehmi Gündüz'e,

0: hem yöresel mutfağın tanıtımına katkı sağladıkları için, sizlere tanıtmamıza vesile oldukları için, hem de misafirperverlikleri için. Evet efendim, yazdan kalma mükemmel bir gün. Keyfimiz yerinde, nasıl olmasın, Kayseri'deyiz. Yanımızda Ayşegül var. Ayşegül, şef misin, usta mısın, ne diyeyim? Nasıl hitap edeyim? Şefim mi diyeyim, usta mı diyeyim? Ayşegül diyeyim, tamam. Kararsız kaldı, Ayşegül diyeyim. Şimdi börek aşı yapıyoruz. Şimdi efendim, Kayseri'nin mantısı. Kadınlarımız bakın böyle minik minik yapıyor. Akıllara zarar.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir mantı?
1: Kayseri mantısının daha ufağıdır bu. Daha minik minik kesilir.
0: Ha, börek aşında daha mı ufak kullanılıyor?
1: Tabii ki de. Daha ufak kullanılıyor.
0: Mantı bundan bir tık daha büyük.
1: Evet, Kayseri mantımız bir tık daha büyüyor oluyor.
0: Ama börek aşında kullanılan mantı bakın akıllara zarar. İnanılmaz minik minik. Evet, börek aşı yapıyoruz. Şimdi neler var malzeme?
1: Kuru soğanımız var. Haşlanmış mercimeğimiz var. Haşlanmış nohutumuz var. Yine minik minik el emeği, göz nuru olan börek aşımız var. Salçalarımız var, baharatlarımız var.
0: Evet, börek aşı yapıyoruz. Şimdi Kayseri'nin yöresel çorbası olmazsa olmazı.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi ne yaptık? Tavamıza yağımızı bıraktık.
1: Evet. İnce ince kıyılmış sıçan dişi soğanlarımızı ekliyorum.
0: Ne soğanı?
1: Sıçan dişi doğranmış.
0: Ne demek o ayol?
1: Minik minik.
0: Sıçan dişi ilk defa duyuyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Efendim işte mercimeğimiz var, nohutumuz var, işte mantımız var, baharatımız var, salçalarımız var, soğanımız var, sevgimiz var. O halde Ayşegül ne duruyorsun? Börek aşı yapsana.
1: Yapıyor, gadasını aldım, dur.
0: Gadasını aldım, hadi yap da tadına bakalım.
1: Yiyecek inşallah. Yiyecek inşallah.
0: Evet,

0: nanemize, pul biberimize, karabiberimize, evet, ilave ettik. Tuzumuzu attık, sumağımızı attık mı?
1: Sumağımızı dilerseniz üzerine atalım.
0: Üzerine.
1: Evet. Tamam. Biz tercih etmiyoruz genelde. Evet.
0: Tamam mı her şey?
1: Tamam, evet, çorbamız tanıdıktan sonra servisi hazır benim.
0: Gadasını aldım, hadi.
1: Tamam, gadasını aldım.
0: Hemen. Artık bir tadına bakalım.
1: Suyunu mu çok seversin, denesini mi çok seversin?
0: Denesini de severim, suyunu da. Yeterli o, tamam. Yeterli o.
1: Buyurun.
0: Yeterli.
1: Afiyet olsun.
0: Limon. Ayşegül ustam. Aa, limon sıkmak lazım değil mi? Tabii. Nasıl efendim şöyle şey? İtinayla limon alınıyor. Börek aşına şöyle sıkılıyor. Bakın böyle ekşi ekşi. Mercimekli, nohutlu, minik minik mantılı. Evet, şahane oldu. Şöyle ben tadına bakmak istiyorum. Ben tadına bakarken sen ne yapacaksın?
1: Türkü çığıracağım.
0: Çığır. Kadasını aldım, çığır. Oo.

0: Süpersin. Ayşegül şahane olmuş.
1: Afiyet olsun benim.
0: Aşırı iyi olmuş. Zaten biliyorum efendim, her geldiğimde içtiğim bir çorba ama Ayşegül de çok güzel yapmış. Hakkını vermiş. Sevgisini, aşkını, ustalığını bol bol katmış. İşte Kayseri. İşte Kayseri'nin nefis mi nefis coğrafi işaretli böre aşı.
1: Böre aşı.
0: Söyleyebildim mi?
1: Söyleyemediniz.
0: Söyleyeyim, sen söyle.
1: Böre aşı.
0: Ellerine
1: şifa
0: sağlık.
1: Deposu.
0: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.

izleyenler, Kayseri söz konusu olduğunda tarihi, kültürü, sanatı, gastronomiyi, kış turizmini tabii ki konuşmak lazım. Efendim, inanç noktası anlamında, manevi anlamda şu anda Kayseri'de çok ama çok önemli bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yer Seyyid Burhanettin Tirmizi Türbesi. Seyyid Burhanettin Tirmizi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Peki Seyyid Burhanettin kimdir? Efendim, manevi anlamda Kayseri için Seyyid Burhanettin Hazretleri son derece önemli bir isim. Konya'da 9 yıl boyunca Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocalığını yapmış. Daha sonra Kayseri'ye gelmiş, Kayseri'de vefat etmiş ve 2. Abdülhamit döneminde adına bu türbe yaptırılmış. Evet değerli izleyenler, ziyaretçi akınına uğruyor. Tirmizi'de doğmuş Seyyid Burhanettin, Özbekistan'ın güneyinde küçük bir şehir Tirmizi. Bu yüzden de türbenin adı Seyyid Burhanettin Tirmizi Türbesi. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında çok önemli bir yer. Manevi anlamda Kayserililer için Seyyid Burhanettin Türbesi son derece önemli. Efendim, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası, 9 yıl boyunca hocalığını yapmış. Evet, 2. Abdülhamit döneminde de bu türbe adına inşa ettirilmiş. Buram buram tarih kokan, Kayseri'nin manevi tarihine ışık tutan mükemmel bir eser. İnanç noktası anlamında da son derece önemli.

0: Höç nedir? Nasıl yapılır? Buyurun.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'yi tanıta tanıta geze geze bitiremiyoruz. Efendim tam bir gastronomi şehri, tam bir gastronomi cenneti. Dolayısıyla bugün programımız içerisinde Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetler bol bol var. Şimdi eminim Kayseri deyince hepinizin aklına hamur işleri geliyor. Böyle mantı geliyor, yağlama geliyor, ne bileyim katmerler, keteler geliyor, ev pideler geliyor, develi cıvıklısı geliyor. Evet efendim bu saydığım lezzetler Kayseri ile özdeşleşen ve çok sevilen yöresel lezzetler. Ancak efendim Kayseri halkı hem hamur işlerini seviyor hem de eti seviyor. Şimdi Kayseri'de et yemek isteyen tabii ki çok lezzetli et yemekleri buluyor. Hamur işi sevenler özellikle benim gibi de istemediği kadar çeşidi afiyetle yeme imkanına sahip oluyor. Her şey var vallahi, mantılar, yağlamalar, pideler, yok yok hamur işi adına. Hem mekanlarda yapılıyor hem de kadınlarımız evlerde çok güzel hamur işleri yapıyor. Efendim et yemekleri konusunda da Kayseri son derece başarılı, son derece zengin bir mutfağa sahip. Ve bugün Erkan şefimizle birlikte Kayseri'nin özellikle kış aylarında olmazsa olmaz yöresel et yemeği pöçü yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Pöç yapacağız ve değerli izleyenler pöç çok seviliyor. Özellikle yağlı olduğu için de kış aylarında bol bol yapılıyor. Şefim merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz şehrimize, Kayseri'mize, Erciyes'imize.
1: Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel.
2: Bizler için de öyle. Çok mutlu olduk sizleri görmekten.
1: Şefim, höç nedir? Höç ne demek?
2: Höç nedir? Höç dananın kuyruğudur. Höçümüz budur.
1: Dananın kuyruğu mu bu?
2: Evet.
1: Dananın kuyruğunu kopartmaya geldik. Kayseri'ye Erciyes Kayak Merkezi'ne. Dananın kuyruğunu kopartacağız mı?
2: Dananın kuyruğunu kesinlikle koparacağız. Aynı zamanda şifa deposudur. Buralı kolajen doludur. Oo. Yani kış aylarında çok tüketilen ve hastalıklara çok iyi gelen bir şifa deposudur.
1: Evet. Pöç bu mu?
2: Pöç bu,
1: yani
2: evet.
1: Etin bu kısmı mı yoksa yaptığımız yemin genel adı mı?
2: Genel adı pöç olarak, yani kasaptan da isterseniz kısmı. Evet, etin pöç kısmı.
1: Dananın kuyruğu.
2: Aynen, dananın
1: kuyruğu. Dananın kuyruğunu kopartacağız. Bakalım evet. Nasıl kopartacağız? Pöç yapacağız. Pöçümüz hazır. Dananın kuyruğu hazır. Efendim güvecimiz hazır. Bunlar nedir?
2: Malzemelerimiz pöçte kullanmak için kuyruk yağımız, defne yaprağımız, tuzumuz, kuru soğanımız, aroma vermesi için bir dilim limonumuz, birkaç diş sarımsak kullanacağız ve tane karabiberimiz.
1: Başka neyimiz var?
2: Başka bir şey kullanacak bir şeyimiz yok.
1: Bir şeyimiz daha var.

0: Sevgimiz var, ustalığımız var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hadi o zaman başlayalım Erkan Şef'e.
1: Sevgimiz var.
0: Kesinlikle.
1: Bismillah diyoruz,
0: efendim,
1: başlıyoruz.
0: Efendim, Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Pörç yapıyoruz. Buranın biraz, olmazsa olmaz et yemeği.
1: Tabanına biraz kuyruk yağı düşüyoruz.
0: Zaten et yemeklerinde evet, kuyruk yağı mutlaka olmalı.
1: Olmazsa olmaz.
0: Neden?
1: Çok lezzetli bir yağ ve çok sağlıklı bir yağ. Üzerine biraz iri kıyılmış soğanlarımızı koyacağız. Şimdi de daha önce
0: evet,
1: tuzlu suda ya da sirkeli suda 45 dakika 1 saat kadar beklettiğimiz pörçlerimizi koyacağız.
0: Güzel.
1: Aralarına birkaç diş sarımsak koyuyoruz.
0: Pörçlerimizi döşedik. Evet. Sarımsaklarımızı pörçlerimizin arasına ilave ettik. Of of of. Görüntü daha da güzelleşiyor. O nedir?
1: Bir veya iki tane defne yaprağı.
0: Çok güzel. Kaya tuzu.
1: Tuzumuzu veriyoruz.
0: Tadımız tuzumuz kaçmasın Erkan
1: evet,
0: Şef'e.
1: Evet, kesinlikle. Bir dilim de limon.
0: Limon enteresan. Limon enteresan.
1: Limonun kabuğu çok güzel bir aroma veriyor.
0: Öyle
1: ağır,
0: mi?
1: Ağırlığını götürüyor evet. Üzerine kapatacak kadar koyuyoruz.
0: Erciyes'in suyu değil mi?
1: Erciyes'in suyu
0: tamam,
1: tabii ki.
0: Onu özellikle belirtmek
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Öyle.
0: Erciyes Kayak Merkezi'nde Erciyes'in...
1: Erciyes'imizin kar suyu.
0: Kar suyuyla pörç yapıyoruz.
1: Son halimiz bu.

0: Şefim pişti mi?
1: Pişti, hazırız.
0: Alalım mı?
1: Tabii ki.
0: Hadi bakalım. Efendim köşemiz hazır. Dananın kuyruğu artık kopuyor, geliyor, gelmekte olan enfes bir et yemeği pöç. Saatlerce bekledik, sabırla bekledik ve pöçümüz artık hazır. Bakalım son durum nedir? Efendim burada da közlenmiş biberler var, mis gibi koktu, bayılırım. Dumanı üstünde, dumanı üstünde. Folyomuzu açalım, aman evet, elin yanmasın. Of, of, of. Bakın fokur fokur kaynıyor, taş fırından, odun ateşinden çıktı. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bunu tepsiye ters çevireceğiz.
0: Çevirelim.
1: Ve sunumunu göreceksiniz.
0: Evet.
1: Dikkat edin yanmayalım.
0: Tamam. Dikkat et şefim. Of, of, of, of. Bakar mısınız? Efendim Kayseri'nin pöçü bereketiyle geldi. Her tarafa saçıldı. İnanılmaz.
1: Bir de burada püf noktamız şu var. İtimizi şöyle aldığımız zaman, gerçi bu gelmeyecek ama piştiğini böyle anlar. Vurduğumuz
0: tamam.
1: Zaman düşecek.
0: Şeye hiç gerek yok, çatala bıçağa hiç gerek. Bir daha yapar mısın şefim?
1: Tabii ki.
0: Bakın.
1: İtimizi aldık böyle. Vurduk.
0: Bakın ben de çatal bıçak istiyorum. Hiç gerek yok. Vuruyor, tık, hemen ayrılıyor. Ay bir daha yap, çok hoşuma gitti. Kokusu
1: hemen
0: çok güzel.
1: Yapalım.
0: Kokusu çok güzel. Bakın, bakın, bakın, bakın, bakın.
1: Yani almaya
0: daha
1: bile.
0: Daha buraya gelmeden evet. Dağıldı. Buraya gelmeden dağıldı.
1: Şu şey.
0: Tık, mükemmel. Çok lezzetli bir et ama ben şöyle tabii tadına
1: tabii
0: bakayım
1: ki.
0: Şimdi Kayseri'ye gelmişim. Erciyes Kayak Merkezi'nde pöçü bulmuşum. Şöyle.
1: Dikkat edin yanmayın, sıcak.
0: Çok sıcak. Lokum gibi zaten dağılıyor gördünüz. Şahane. Çok lezzetli. Baharatın, sarımsağın lezzeti, kokusu, aroması,
1: yani hepsinin aroması
0: ete yansımış.
1: Evet.
0: Çok beğendim. Sevildiği kadar var. Efendim arzuya göre Kayseri'nin pöçü işte pilavla ikram ediliyor.
1: Pilavsız
0: isteyen yiyebilir.
1: Bir de ayrıca diyorum ya şifa deposu yani aynı zamanda.
0: Kesinlikle.
1: Sadece bir yemek değil. Yani hastayı ayağa kaldıracak cinsten bir şifa deposu.
0: Evet kesinlikle hem şifa hem lezzet. Efendim Kayseri'ye gelin. Kayseri'ye gelmek için çok fazla nedeniniz var. Kayseri'nin binlerce yıllık tarihi var. Erciyes Kayak Merkezi var. Kayseri'nin çok zengin, çok lezzetli, mükemmel bir mutfağı var. Çok lezzetli yöresel yemekleri var. İsteyene hamur işi var, isteyene et yemekleri var. Kısacası Kayseri'ye gelmek için çok fazla
1: çok sebep var.
0: Neden var. O halde efendim daha önce Kayseri'ye, Erciyes Kayak Merkezi'ne gelmeyenler için söylüyorum. İşte dünyada mutlaka ölmeden önce görülmesi gereken yerler, tadılması gereken lezzetler vardır. Tadılması gereken lezzetleri aslında programın içerisinde söylediğimi düşünüyorum. İşte mantılar, yağlamalar, et yemekleri ama ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de Kayseri ve Erciyes.
1: Kesinlikle. Kadın Adra Belediye tesislerinde bekliyorum.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: mutlu ilişkinin sırları, evliliği kurtarmanın yolları. Uzman psikolog Yeşim Akıncı, hayatta her şey vara konuk oluyor. Doğru eş nasıl bulunur? Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Hangi eşler tehlike sinyali veriyor? Peki ama internetten bulduğunuz kişiyle ciddi bir ilişki yaşamanız mümkün mü? Sosyal medya aşklarının gerçek yüzü ne? Kadınlar mı yoksa erkekler mi sosyal medyada daha çok yalan söylüyor? Kadınların sosyal medya hesaplarındaki yalanlar neler? Erkeklerin sosyal medya hesaplarındaki yalanlar nasıl yakalanır? A'dan Z'ye bilinmeyen sosyal medya gerçekleri az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çarşamba, dolayısıyla ilişkileri konuşuyoruz, evliliklerinizi konuşacağız. Bizi bugün arayın, içinizden ne geliyorsa evliliğinize dair sıkıntınızı, derdinizi bizimle paylaşın. Zaten yapıyorsunuz, bunun için size teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz için, içinizi bize açtığınız için iyi ki varsınız. Biz de zaten bunun için varız. Bugün böyle derdinize bir nebze olsun bir derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu fırsat kaçmaz diyorum çünkü çok sevgili. Uzman psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikte.
2: Merhabalar,
1: hoş geldin Yeşim'cim.
2: Hoş bulduk. Bugün Dünya Gülümseme Günü.
1: Öyle miymiş?
2: Evet, o yüzden bol bol gülümseyeceğimiz bir gün olsun.
1: İnşallah, çok güzel bir günmüş. Her güne de bir gün çıkarıyorlar artık ama Dünya Gülümseme Günü.
2: Güzel bir gün.
1: Bizlik bir gün.
2: Evet.
1: Allah inşallah hep güldürsün
2: amin,
1: bizi.
2: Amin, amin.
1: İlişkilerden yana da güldürsün.
2: Şansımız, bahtımız açık olsun.
1: Amin, amin inşallah. Güzel niyetlerle güne başladık. Tüm güzel enerjimi size gönderiyorum sevgili seyirciler. İnşallah sizden de güzel karşılıklar, bugün güzel telefonlar alırız. Bir şeyi çözmek istiyorsan evliliğinde, ilişkinde. Evet. Aslında bu istek birçok şey için bir fitili ateşleme, bir şey düzeltmek için ilk adım oluyor değil
2: Niyet
1: mi?
2: Niyet çok önemli. Hı-hı. Bir evliliğe başlarken ben bir şey olmazsa ayrılım denmeyecek. Hı-hı. Hemen öyle ayrılık çanları çalmayacak. Uğraşacağız ilişki için. Mücadele edeceğiz, çabalayacağız, karşı tarafın da çabasını göreceğiz. Hı hı. O bize iyi gelecek ve ilişkiye tekrar sarılacağız. İlişkiler başlaması, bitmesi demek değildir. Yani devamlı ben şu kanıdan uzaklaşmamız düşüncesindeyim. Bir ilişki yürümüyorsa ayrılırız. Niye? Hı hı. Biraz çabalayın. Bak o zaman balından yenmez.
1: Öyle mi oluyor?
2: Evet.
1: Şimdi hemen kolaya mı kaçıyoruz biz? Aman ayrılayım bitsin gitsin
2: çabuk
1: demek.
2: Çabuk tüketmeye başladık ilişkileri de. Zamanı, hayatı, maddeyi, her şeyi çabuk tüketen bir toplum olduğumuz için ilişkileri de kolay tüketiyoruz ama birini bulmak, onu sevmek çok kıymetli şeyler.
1: Sonradan belki de insan kıymetini anlıyor değil mi?
2: Yaş kaybedince geçtikçe anlayanlar da var.
1: Tabii kaybedince de anlayabilirsin. Yaş geçtikçe de bunu anlayabilirsin.
2: Tabii.
1: Çünkü yaş aldıkça kişi artık daha mı seçici oluyor? Yani kimseyi de beğenemiyorum. Ya birini seviyordum. Bulmuşken gönlümün, kalbimin çarptığı birine o yolda yürümek lazım ve kesinlikle, pes etmemek gerekiyor.
2: Kesinlikle pes etmemek lazım. Tabii ki değerse. Yani gönül ister ki ben ilişki uzmanı ve uzman psikolog olarak her zaman ilişkilerin tamir edilmesi taraftarıyım. Tamir edilip devam edilmesi taraftarıyım. Çünkü bir emek, zaman, paylaşımlar çok kıymetli.
1: Evet, yani ben bıraktım bitti gidiyor. İşin kolayına kaçmak aslında pek de kolay da olmuyor. Onun sonrası yine zor.
2: Yani,
1: ayrılık da zor.
2: Ayrılık da zor.
1: Sonra hayatını idame belki ettirmek, kendi rayına sokmak, yine bunlar kolay şeyler değil.
2: Çoğu
1: eğer gerçekten
2: insanda,
1: sevdiysen.
2: Evet, çoğu insanda o ayrılığı tam yaşamadığı için, güzel bir ayrılık da yapamadığı için hem kendiyle hem partneriyle.

0: ile diğer ilişkilerine yansıyor. İşte en tehlikelisi de bu.
1: Güzel ayrılık nasıl olur? Ayrılığın,
0: ayrılığın
1: güzeli
0: doğrusu
1: olur mu?
0: Olur. Evet, hele çocuklar varsa özellikle bir ilişkiye başlamak da çok kıymetli. Bitecekse, evet bitiyorsa da artık doğru düzgün ayrılmak çok önemli. İnsan gibi ayrılmak çok önemli. Yani anlaşarak, tabii ki seviyorsa bir taraf çok zor. Kıskançlıklar, hani paylaşamamazlıklar da olur ama medeni bir şekilde ayrılmak çok önemli.
1: Yani kalp kırmadan, o hani kapıyı çarpıp gitmeler, kötü söz söylemeler derler ya, insan ayrılıkta belli olurmuş asıl karakteri.
0: Evet.
1: O boşanma salonlarında neler oluyor. Çok yazık. Diyorsun ki ya, bu iki insan daha bir sene önce ne güzel aşk yaşıyordu. Birbirine aşkla bakan çift şimdi can düşmanı gibi birbirine saldırıyor.
0: Şimdi ilişkide tabii zaaflarını da biliyor insanlar. Nereden yaralayacağını da çok iyi biliyor. O tehlikeli bir silah oluyor o zaman elinde. Yani nereden yaralayacağını bilmek ve ona doğru oynamak çok kötü. Yani baksana, insanlar hani bu şeyi, çabayı sevgiye ve hani barışmaya, güzelliğe ayırsa bence çok daha iyi olabilir.
1: Değil mi? Böyle örnekler var mı diyeceksiniz şimdi,
0: var.
1: Ama var, olmaz olur mu? Hem de neredeyse böyle 50 yılı aşmış evlilikler
0: çok
1: var.
0: Çok şükür var.
1: Onlardan biri de Nevra Serezli.
0: Evet,
1: Nevra
0: tatlı.
1: Serezli biliyorsunuz usta bir oyuncu, tiyatrocu. Ve eşi de Metin Serezli, Allah rahmet eylesin. İkisi de çok iyilerdi. Hem işlerinde başarılılardı. Ve rahmetli eşinin ardından bakın Nevra Serezli nasıl anlatıyor sevgili eşini, bir dinleyelim.
2: Aşksız evliliğe çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü şeye de hiç inanmıyorum. Azları belki kızacak. Aşkın süresi kısadır geçer. Yok abi, ben kocam ölene kadar aşıktım bak. Aşk, gerçek aşk varsa o aşkı sen istersen kalp çarpıntısı, istersen elinin ayağın titremesi olarak kabul et, istersen de onu gördüğün anda titreme olarak kabul et. Ben Metin'in sesini telefonda duyduğum anda, kapı zilini duyduğum anda heyecanlanırdım. 10 güne kadar. Onun bir kapı zili vardı. Tat tat tat tat tat diye çalardı. Ay geldi derdim. 50 sene sonra, 40 sene sonra da. Kavga hiç mi etmediniz? Ettik. Üstelik kavga etmeyi çok severdim. Çünkü barışması çok güzel olurdu. Bazen bilhassa kavga ediyorum. Güzel minik şeylerle birbirimizi keyiflendirirdik. Olmadık bir yere bir not koymak. Bavuluna gizlice bir çikolata yerleştirmek. Bir gün yatağına bir gül götürmek kahvesinin yanında. O da aynı şeyleri yapardı.
1: Aynı tatlı. Allah'ım içimiz eridi. İçimiz eridi. Maşallah. Maşallah böyle aşklar var. Bakın 45 yılı aşmış.
0: Evet.
1: Hala 40 yıl sonra da kapı çaldığında kalbim titriyor, heyecanlanıyorum diyor.
0: Evet. Şimdi mesela aşkın süresi var mı diye bana çok sorulan bir soru. O kadar güzel söylemiş ki aşkın süresi olmaz. İnsanları böyle koşullandırıyorlar. Hani kısa sürer aşk, hemen biter aşk. Beslenmeden her şey biter. Yani bak, beslenmeden ne güzel örnek vermiş. Küçücük bir not, işte bir çikolata, bir gül diyor. Bu kadar ufacık, o minik şeyler insanı mutlu eden. İşte hep birini mutlu etmek için verdiğimiz o çaba hem karşı tarafı mutlu eder hem de kendimizi mutlu eder.
1: Gerçekten aşıksan diyor, gerçekten seviyorsan. Şimdi bazıları aşka da inanmıyor. Benim aşka inancım kalmadı. O
0: neden?
1: Kadar kötü şeyler yaşadım ki diyor mesela kişi. Artık diyor bilmiyorum, aşk yok. Çünkü bugün sana aşığım diyen yarın bakıyorsun hiç öyle değil. Bana kötülük yapmış ya da bir bırakıp gitmiş veya aldatmış.
0: Kötüler var.
1: Kötüler de var. O yüzden sanki aşkın içi de biraz boşaltılıyor gibi.
0: Ama çok güzel bir şey aşk aslında.
1: Evet.
0: Aşk insanın kendine çok faydası olan bir şey. Hani hep diyorum ya, sevgi ve aşk insanın kendini besleyen bir şey. Sana aşık olunması çok güzel olabilir ama sen aşıksan hücrelerin yenilenir.
1: Ay, gençleşiyoruz yani aşık olunca.
0: Evet.
1: Aşk yaradı diyoruz ya.
0: Evet, hissedilir o zaten. Teninden, gözünün bakışından, ses tonundan, her şeyden hissedilir. Ben mutlu bir kadını gözünün bakışından anlarım.
1: Değil mi?
0: Mutsuz bir evliliğe sahip olan insanın da gözünün bakışından anlaşılır.
1: Ay, o mutsuz evliliğe sahip olan kadınların bakışlarına bir dikkat çekerseniz, zaten herkes bunu hissediyor bence.
0: İstediği kadar
1: ama
0: giyinsin. Değil markalar, mi? Takılar, her şey son derece, her şey olsun. Gözünün feri gülmüyorsa, mutsuzsa, ne yapayım ben böyle hayatı?
1: Evet.
0: Zorla zorla. Böyle geldik böyle gitmeyiz. Zorlayacaksın hayatı. Mutlu olmak için zorlayacağız.
1: Evet.
0: Bu bir seçim. Mutlu olacağız yani.
1: Mutlu evlilik içinde gerçekten ben aşksız evliliğe inanmıyorum diyor ya Nevra
0: Hanımcığım.
1: Ben de
0: pek inanmıyorum.
1: Yani o nikah masasında hani seviniyor ya, o nikah defterini alıyor. Böyle şunu yapmıyorsan yani.
0: Evet.
1: Hani böyle evlendik. Evet, çok güzel. bir anlamı da yok bence evliliğin.
0: Yani mantık evliliği bitmesi benim hiç anlamadığım bir şey gerçekten. Hı-hı. Ama heyecan ilişkide çok gerekli. Tabii ki Nevra'nın gibi bir ilişki hepimize nasip olsun.
1: Amin.
0: Karşımıza da olgun, ruhu olgun, kalbi güzel, iyi niyetli insanlar çıkarsın
1: amin,
0: Allah.
1: Amin, gerçekten.
0: İyi niyetli insana ve sevgi dolu bir insana aşık olunur.
1: Aslında. Olunur, sonradan da olunur
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Başta belki çok böyle, acaba çok da tipim değil diyoruz ya bazen, tipim değil, aslında benim tarzım
0: benim
1: değil.
0: Benim hiç tipim yok mesela. Niye tipim? Tip nedir mesela? Hı-hı. Her şey değişebilir bu hayatta. Kilo alırsın, verirsin, saç rengi değişebilir. Hı-hı. Yani tip nedir? Ama ten uyumu, ruh uyumu... Birinci sırada ruh uyumu önemli. Aynı toprakta yetişmesen de hani aynı hamurdan insan derler ya. Hı hı. Aynı inanca sahip olmak, aynı heyecanlara sahip olmak, aynı şeylere değer vermek ne kadar güzel. Birliktelik için bence bunlar çok daha kıymetli.
1: Çok kıymetli. Hele bir insanın kişiliğini seviyorsan, önce insan olarak sevebiliyorsan evet. Vallahi çok da seversin insanı.
0: Evet.
1: Şimdi yine bir tatlı örneğimiz var. Hayatta hiçbir şey için geç kalınmadığının çok muhteşem bir örneği bu. Huzur evinin bahçesinde tanışıyorlar. Allah'ım bak şimdi. Gençlere artık bu da örnek
0: çok
1: olsun.
0: Çok güzel.
1: Çiçeğe bakar gibi bana bakıyor diyor. Çok tatlı. Tekirdağ'da huzur evinde tanışıp evleniyorlar. 85 yaşındaki Nermin Zambak ve 77 yaşındaki Yüksel Zambak bir izleyelim.
0: Evet.
2: Odası da karşıda. Beni görüyor demek ki. Oraya gelmiş. Oraya gelmiş beni orada gördü. Konuştuk biraz.
3: Ömür boyunca bırakmam seni ya. Ne demek yani?
2: Ondan sonra arabada gördük. Biraz konuştuk. Bir yerde indik, çay içtik. Orada ufak yani biraz başladı. Nişan yapalım dedi. Kurumda nişanlandık. Daha sonra da işte nikah işlemleri başladı. Evliliğimiz başladı ama çok iyi bir insan. Hiç pişman değilim. Ben 27 sene sonra evlendim.
3: Hayat daha şimdi yani. O zaman dört duvar arasındaydık ya. Ne olacak hayat yani? Şimdiki hayattan, bekarlıktan evlilik arasında bir dağ var yani.
2: Çok uyumluyuz. Allah razı olsun. Beni hiç kırmaz. Yani ne derler çiçeğe bakar gibi öyle. Çok iyi tutuyor beni.
1: Ya çok tatlılar ya. Allah'ım ya Rabbim maşallah size. Allah yerim. Böyle aşklar görüyor musunuz? Demeyin huzur evinde 80 küsur yaşında 70 küsur evet. yaşında. Aşkın demek ki yaşı yokmuş.
0: Hatta bu zamanlarda insanlar yaşam sevinci için daha çok kıymetli de birbirlerine sarılması. Hı-hı. Ben şimdi kitabımın gelirlerini hep huzur evine ve çocuklar yurduna bağışlıyorum. Ve devamlı danışanlarıma da öneriyorum.
1: Ne
0: huzur
1: güzel.
0: Evlerine gidin, ziyaret edin. Yani gerçekten o insanların o sevgiye çok ihtiyacı var. Hı-hı. O kadar ki bakın o sevgiyi aralarında bulmuşlar.
1: Ne mutlu.
0: Bu aşka da dönüşmüş. Bir çiçeğe bakar gibi bana bakıyor diyor. Zaten bir çiçek. Gerçekten öyle. Bey baba da çok böyle kalantor. Nasıl ama seni ömür boyu bırakmayacağım diyor. Allah'ım ne kadar güzel.
1: Ne güzel
0: bu
1: şey.
0: Sevgi onları yaşatır. Değil ayakta mi? Tutan bir şey.
1: 100 yaşına en az inşallah uzun ömürler sağlıkla
0: amin,
1: nasip etsin. Aşk. Yeniliyor, hücreleri tazeleşiyor evet. ve gençleşiyoruz. Bakın huzur evinde can gelmiş, kan gelmiş.
0: Evet.
1: Hiç der misin? Huzur evinde elle tutuşup geziyorlar vallahi hiç.
0: İşte bak dünyanı güzelleştirmişsin bu örneği.
1: Evet.
0: Dünyasını güzelleştirmişler. Yani şimdi küs küs yani böyle somurtarak oturmak mı? Böyle aşk dolu olmak mı? Sevgi dolu olmak mı? Bu saatten sonra en güzel şey bak ellerini tutmuş ömür boyu seni bırakmam diyor. O his var ya. Bir kadını en çok güçlendirecek şey.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Çok büyük bir güven gerçekten. Hı-hı. Allah ayırmasın.
0: Amin.
1: Mutlulukları daim olsun.
0: Amin.
1: Selamlarımızı gönderiyoruz buradan Tekirdağ'daki o güzel çiftimize.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki uzun yıllar mutsuzluk içerisinde yaşayan insanlar da var. Ya bu ev benim hapishanem. Ben bu insanla aynı evde kalmak zorundayım. Bazen maddi durumlar, bazen sosyoekonomik durumlar. İnsanları da çaresiz bırakıyor.
0: Evet.
1: Onu da anlayabiliyoruz bir yere kadar
0: tabii.
1: ama her şeyin de bir çözümü var hayatta. Var. Zor sorularımız var sizlerden gelen sevgili seyirciler. Hmm. Şimdi zor sorulara bir geçelim. Sonrasında zaten telefonlarınızı da alacağız. Hiç merak etmeyin. Hmm. Şimdi diyor ki bir beyefendi bize yazmış. İşi bırakıp evde oturmak istiyorum. Allah Allah. Karım beni boşar mı bunun için?
0: Bak, niye? Doğru böyle bir endişesi olması doğru. Çünkü kadın evde erkek istemez. Yani... Erkek normalde evliliklerde biliyorsun ki sabah işe gidiyor, akşam geliyor. Kadının da o gün içerisinde çalışmıyorsa kadın, gün içerisinde evdeki hakimiyeti sürüyor. Şimdi yani devamlı evin içerisinde olan bir erkek ayak bağı olur diye düşünülüyor. E çünkü temizlik yapacak, konu komşusu gelecek, televizyon açacak, seni izleyecek. Yani,
1: evet, değil mi?
0: Yani sonuç itibariyle bir sürü kendine alanını ne yapmış oluyor? Kısıtlamış oluyor. Genelde erkekler emekli olduktan sonra sabah işe gider gibi çıkıp bütün gün dolanıp dolaşıp öyle eve gelen de var. Yani karım beni boşar mı diyor. Beyefendi güzel bence vakit geçirebilirsiniz. Bak mesela artık işten sonraki zamanınızda, yani emekli olduğunu tahmin ediyorum ya da işi bırakmak istiyor. Maddi bir probleminiz yoksa eşinizle etkinlikler yapabilirsiniz efendim. Küçük İstanbul turları, şehir turları. Yani hayata biraz değişik yönlerden bakmak lazım.
1: Etkinlikler.
0: Evet. Güzel. Hiç yaşamadığınız. Şimdi adam diyebilir ki ben ömür boyu çalıştım. Artık çalışmak istemiyorum. Haklı da olabilir. Eşinizle beraber güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Ev işlerine yardım edebilirsiniz. Çarşı pazara beraber gidersiniz. Yeniden flört edebilirsiniz. Neden boşanmak aklınıza geliyor ilk önce?
1: Ay, yeniden flört olur mu? Olur. Yıllar sonra da. Nasıl başaracak onu çiftler mesela?
0: Ya şimdi flört derken illa böyle büyük jestler değil. Mesela işte küçücük bir not koymak, sabah ondan önce uyanıp bir kahvesini yapmak. Yani üşüdüğü zaman atıyorum cam açık, üşüdü. Bir ceket koymak üstüne, şöyle omzunu tutmak. Bak o his var ya, o kadar güzel bir flört
1: şefkat,
0: ki.
1: Şefkat değil mi? Şefkatli flört.
0: Sevildiğini hissetmek.
1: Evet.
0: Ve sevdiğini hissettirmek. Yani biz sevdiğimizi hissettirmekten çok imtina eden bir toplumuz. Çünkü sanki böyle birine çok gösterirsek şımarırmış gibi öğretilmiş.
1: Maalesef, maalesef.
0: Öyle şımaranlar da var. Ama o da onun problemi.
1: Evet.
0: Yani
1: gerçekten hak eden niye şımarsın, değil mi?
0: Ya bazısı yapıyor işte.
1: Evet. Yani burada şimdi işi bırakıp evde oturmak, bir kere işi niye bırakıyorsunuz? Burada benim bir tüylerim diken diken oldu bir beyefendi olarak. Erkek çalışmalı.
0: Çalışmalı ama belki gerçekten artık yorulmuş olabilir. Maddi de problemi yoksa artık yani ömür boyu da çalışılmaz ki.
1: Ama sen maddi sorunu olmasa bile bir işi olsa, şöyle bir 5 saat 3 saat de olsa bir gidip gelse, sürekli evin içinde olmasa.
0: Zaten yani işi bırakıp demek ev kadının gibi evde oturacak demek olduğunu anlamadım ben bu yazıdan. Başka faaliyetler yapabilir. İnsanlar bak yani 45'inden 50'sinden sonra hayatlarını değiştiriyor.
1: Evet.
0: Yani meslek değiştiren var. Bırak işi bırakmayı. Yani meslek değiştiren var, ülke değiştiren var. Hayatında monotonluktan sıkılmış olanlar da hayatını değiştirebilir.
1: Yani sürekli evdeyse, yani çiftler sürekli aynı evi paylaşıyor.
0: O biraz zor.
1: Akşam, mesela koronada biz bunu gördük. Çok insan dedi ki ay biz bütün gün evde olunca demek ki anlaşamıyoruz.
0: Evet.
1: Ruhumuz sıkıldı, bir şeyler oldu, boşanma davaları çoğaldı. Demek ki insanların işe gidip gelmesi, dışarıda olması mı acaba o ilişkinin dinamizmini yüksek tutuyor?
0: Her dakika beraber olabilmek zor bir partnerlik. Bazı çiftler aynı iş yerinde çalışıyor. O da zor. Ama buna çok alışkın olanlar da var. Her dakika 7-24 beraber olan da var. Bu insanın tabii ki seçimleri. Ama işi bırakıp evde yaşayacağım, boşanır mıyım sorusuna net bir cevap veriyorum. Eğer farklı farklı faaliyetler yaparsan, her dakika evin içinde olmazsan niye boşanasınız? Bakın hemen boşanmak aklımıza gelmemesi lazım.
1: Peki, olumlu düşüneceğiz.
0: Evet.
1: Şöyle bir soru var. Bir beyefendiden geliyor. Karım yemeği benim yapmam gerektiğini söylüyor. Bu doğru mu? Yani senin yapman gerekir yemeği demiş.
0: Gerekli diye bir şey var mı yani? Gereklilik ne demek? Yani şimdi belki hanımefendi bir iş bölümü yaptı. Ya da yemek yapmaktan hiç hoşlanmıyor. Ya da hani farz edelim ki eşi hamile. O anki soğan kokusu bilmem ne dokunuyor. Diyor ki hayatım ne olur bu ara sen yap. Ben yapamayacağım diyebilir.
1: O da olabilir. Belki beyefendinin eli çok lezzetli. Çok güzel yemek
0: olabilir.
1: Yapıyor.
0: Bütün şefler erkek yani.
1: Evet. Ne kadar şanslı o kadınlar. Ay bence yemeği sen yapmalısın. Elinin lezzeti harika deyip topu
0: atıyor. Evet. Ama yemek yapmaktan, işte beraber yapmanın da çok keyfi güzel. Beraber yemek yapmanın. Yapmam gerektiğini söylüyor dediği için orada sanki şöyle bir şey hissettim beyefendinin. Sanki hanımefendinin o an için yapmak istemediğini düşünüyorum. Belki gerçekten midesi bulanabilir, istemeyebilir o an. Ya her dakika 7-24'te hayatım boyunca her akşam ben yemek yaptım. Bir de sen yap diyebilir.
1: Evet. Yani yıllarca yaptım. Bundan sonra... Evet.

0: bir daim şöyle sen yap bir diyebilir.
1: Evet.
0: Mesela şöyle araştırmalar var. Erkeklerin ev işi yapmasıyla ilgili erkeklerin ömrü uzuyormuş. Ya. Ev işi yapan erkeğin ömrü uzar mı?
1: Uzuyormuş. Uzar tabii.
0: Yani. Nasıl oluyor bu?
1: Çünkü işleyen demir pas tutmaz.
0: Görüyor musun?
1: Evet. Şimdi ev işi motor limbik sistemi çok güzel çalıştırır. Yani ev işinden kastımız ne? Toz alıyoruz, süpürüyoruz, camlar siliniyor, bulaşıklar yıkanıyor. Mesela bulaşık yıkamak enteresan bir şekilde mutluluk hormonu salgılatıyor.
0: Ha, ne diyorsun?
1: Evet, yani o bambular var ya böyle hani köpük.
0: Evet.
1: O köpüren hani deterjan falan. O yumuşaklık, köpürme hissi, bir şeyi temizlemek bakın. İçini ferahlatır insanın.
0: Özellikle yani, o durulama kısmı bence keyifli.
1: Evet.
0: Silme belki biraz o kadar değil mi? Durulayınca.
1: Hani bir şey mesela çözemediğimiz zaman, kafa karışıklığı olduğu zaman ben yoğunlaşın derim. Neye yoğunlaşılır? Kitap okumaya yoğunlaşabilirsin. Evini toplamaya yoğunlaşabilirsin. Kimisi bulaşık yıkar. O an bir bakar kafa dağılmış. Ha. Rahatlamışsın.
0: Allah Allah. Yani. Bazıları da bunu takıntı haline getiriyor ya sürekli. Böyle bir temizlik hastalığı dediğimiz.
1: O çok fena. Onu tedavi olsunlar. Çünkü onunla yaşayan da çok rahatsız olur. Temizlik hastalığı ciddi bir problemdir. Yani ay ben temizlik hastasıyım. Çok titizim, çok temizim. Değildir. Bu demek değildir yani. Gerçekten. Ve temizlik hastalığının deterjandan dolayı da akciğerleri çok fazla rahatsız olur. Çünkü onlar temizliği zannediyor ki bolca dökmek.
0: O beyazlatıcılar değil mi?
1: Ama onu sonra arındırmak o kadar zor ki.
0: Ya.
1: Yani.
0: Yani aslında orada evi temizlerken kişi içindeki sıkıntıyı temizlemeye çalışıyor değil mi? Böyle bir reaksiyon mu gösteriyor?
1: Evet, evet. Bazı problemli danışanlarımızda bunu çok görüyorum. Hep söylüyorum yani kendini deterjanla, çamaşır suyuyla yıkayan insanlar gördüm diye.
0: Vücudunu.
1: Evet, evet. Çünkü bu artık kafasında temizliği bu şekilde hani arındırmayı böyle düşünüyor saatlerce. Mesela çok kötü bir gün geçirdin. Çok yoğun bir gün geçirdin. Gidip bir duş almak çok keyiflidir. Hemen rahatlatır insanı. Canım biz 5 vakit abdest almıyor muyuz? Su çok şifalıdır zaten.
0: Evet.
1: Yani suyun arındırması çok keyifli ve gerçekten ruh halini de etkileyecek bir durumdur. Ama fazlası her şeyde olduğu gibi. Bunda da zarar.
0: Evet. Demek ki temizlik yapacağız. Erkekler de yapacak. Ömür uzasın diye.
1: Evet.
0: Zaten yalnız erkekler de kısa ömürlü oluyormuş.
1: Valla çok güzel temizlik yapan insanlar, erkekler de var.
0: Evet.
1: Görüyoruz yani. Bu işin erkek kadın olmaz ki. Bu bir ihtiyaçtır yani.
0: Tabii.
1: Hani bu erkek mesleği, bu kadın mesleği diye ayırabiliyor muyuz? Hayır. Bu erkek işi, kadın işi diye ayıramayız. Harika mantı açan erkekler biliyoruz değil mi mesela?
0: Ay kim onlar? Nerede?
1: Nerede?
0: Harika mantı açıyorsa yani herhalde bir şeftir
1: yani
0: ya da öğrenmiştir.
1: Yok yani öğrenmiş ve zevkinli. Yani bunu yemekten hoşlanan biri kendi de yapıyorsa neden olmasın
0: ne
1: yapıyorsa.
0: Vallahi keyif alıyorsa. Mutfakta keyif almak o başka bir şey gerçekten. Onun keyfine bir varmak lazım.
1: Tabii ki.
0: Yapıyorsanız da yediriyorsanız da sevgili ne mutlu size.
1: Evet.
0: Allah mutluluklar
1: mesela
0: nasip
1: etsin. Mesela erkeğin mangalı ben çok yakıştırırım. Değil mi? Hoştur böyle.
0: Şöyle yelleme hareketi. Değil mi? Tipiktir.
1: Evet keyifli olur yani. Erkeğin gerçekten istediği zaman yapamayacağı şey yok. Türkiye'de birazcık ön yargılar var. Aman erkek adam yapmaz. Erkek eli değmesin. Aman yapamaz. Kabadır şeydir. Olur mu canım? İstese her şey yapar insanoğlu.
0: Tabii. İstemeye bağlı gerçekten. Peki şimdi şöyle bir sorumuz var. Diyor ki karım her gece romantik olayım diye mum yakıyor ama ben olamıyorum. Acaba ne yapmam lazım?
1: Romantiklik ve mum birlikte görülüyor burada.
0: Evet.
1: Ama
0: olur mu mumla romantizm?
1: Yani adama da gına gelmiş artık ya.
0: Mumlardan.
1: Şimdi bir defa her dakika romantik olabilir miyiz? Olamayız. Rutin bir duygusal hayatımız yok bizim. Duygu durumumuz tam bile değişebilir. Seyrettiğimiz bir film bizi bile etkileyebilir değil mi?
0: Evet.
1: Yani her dakika romantik olmak bir çaba sarf etmemeyi gerektirir. Bu kadar değil yani. Ama mum yakmanın tabii ki sakinleştirici bir etkisi vardır. Kokusu rahatsız etmediği sürece. Ama her gece her gece romantik olayım diye. Yani adam artık koşullanmış. Pavlov'un köpeği vardır biliyorsunuz. Onun gibi hani koşullanmış yani artık mum yakıyor romantik ol, mum yakıyor romantik ol. Bu duygudan nefret etmiş beyefendi. Bunu durdurabilirsiniz. En azından haftada belirli günlere bölebilirsiniz.
0: Yani mum yakarak bilemedim şimdi romantizm oluyorsa erkek herkes mum yaksın. Ama akşam bir

0: dizi keyfi, çekirdek çay
1: Evet.
0: içerek onun dizinin keyfini çıkarmaktan daha büyük romantizm mi var? Bir aradasın, sevdiğin
1: Evet.
0: yanında, akşam birlikte bir vakit geçiriyorsun.
1: Yani keyifli bir akşam yemeği bence çok kıymetli. Bunu hep üstüne basarak söylüyorum. O vakti beraber yaşayın. Çünkü bizim bütün hayatımız beden, ruh, zihin birlikte çalıştığı için şu güzel bir lokmayı ağzına götürürken karşındaki kişiye baktığın zaman o güzel lokmanın şifası, bereketi beynine verdiği frekansla karşı tarafı kodluyorsun.
0: Nasıl
1: Güzel bir
0: yani?
1: şey. Yani
0: Nasıl
1: güzel bir
0: kodlayacağız?
1: şey
0: Olumlu
1: yediğin
0: kodlayalım.
1: zaman
0: Evet.
1: karşı tarafta neden bugüne kadar hep date'ler işte beraber ilk tanışmalar bir yemekte olur?
0: Ne
1: İşte bu
0: oluyor yemekte
1: yüzden.
0: yani o an? Diyelim yiyorum ben, karşı tarafa bakıyorum. Ne oluyor?
1: Yemek yerken yediğin o şey beynine güzel bir ne veriyor? Mesaj veriyor. Doyum, his, güzellik. Onun karşı tarafa baktığın zamanki eşleşmesi ne oluyor? Karşı tarafa da atfediyorsun.
0: Mutluluğumu
1: Evet,
0: aktarıyorum.
1: birlikte yemek yemek çok kıymetli. O yüzden örf ve adetlerimize lütfen önemseyelim. Hiçbir şey boşuna değil. Bizim atalarımız her şeyi bilerek yapmış, bilimsel yapmış.
0: Ve kaç dakika bakacağız? Mesela şöyle bir şey duymuştum. 3 dakika boyunca birinin gözünün içine bakarsan aşık olurmuş sana. Böyle bir şey var
1: Yok,
0: mı?
1: hayır. Psikopatolojiye de girer. Düşün, sabit kafasını gözünü dikmiş. Hatta çok rahatsız edici de gelebilir böyle sabit bakmak. Ama yok, öyle değil de yani aşık olmak için bak yani 3 dakika baktın, 5 dakika baktın. Bunlar değil yani. Böyle bir
0: Bir
1: şey
0: bakış
1: yok.
0: yeter mi? Bir saniye.
1: Yani hiç göz göze gelmemiş bir insana da aşık olabilirsin. Aşk öyle bir şey mi yani? Baktın. Yani böyle hesaplı kitaplı işler bana biraz komik geliyor. Şimdi bilimsel her şey çok iyi. Kokuyu almak, beş duyu organına hitap etmek. Evet, aşık olmak için bir sebeptir. Tat duygusunu birlikte tatmak. Bak, güzel bir şey yediğinde, karşı tarafla paylaştığında bunun gelin deneyin çok büyük bir önemi var. Ve alışkanlık yaratır. Bağ oluşturur. Yani bağ bizim mesela ilişkilerde en büyük problemimiz bağ eksikliği. Yani paylaşım eksikliği. Bu yemek yemek, bir kahve içmek birbirine bağlar insanları.
0: Ay, yalnız insanlar o yüzden pek yemek yemeden o zevki alamıyorsun ya
1: Evet.
0: yalnızken. Keşke diyorsun yanında bir
1: Evet.
0: arkadaşın bile olsa onunla
1: Yani
0: paylaşsam. Demek yemek yemenin bu kadar bir önemi
1: önemi
0: var
1: var.
0: çiftler arasında.
1: Yalnız yiyen yalnız ölür demiş
0: Ay
1: atasözü.
0: bak,
1: Yani
0: Allah bilincinden versin. Allah
1: amin.
0: kimseyi yalnızlıkla sınamasın.
1: Amin, amin.
0: Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki kaynanam bizimle yaşamak istiyor.
1: Heh.
0: Onu nasıl kendimden soğutabilirim?
1: Soğutamazsın.
0: Eyvah eyvah.
1: Soğutamazsın, öyle bir şey yok. Yani kendinle soğutamazsın. Senin istediği kadar soğutsa çatışmalı bir şekilde beraber yaşarsınız. Yani beraber yaşamak isteme sebebini öğrenmek isterdim burada. Şöyle ki bakıma muhtaç bir insan olabilir. Yaşlı olabilir. Alzheimer olabilir. O şekilde bir insan bakımını üstlenmesi için yanınızda yaşamak istiyorsa o bambaşka. Alın bakın, büyük sevaptır.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ama başka türlü ay ben işte kocamdan sıkıldım, evimden sıkıldım, ekonomik sebeplerden sizinle yaşamak istiyorsa onu oturun konuşun. Çünkü beraber ev ev üstüne olmaz
0: Ay,
1: kolay
0: kocası
1: kolay.
0: varken gelip gelinin evine mi
1: Var
0: taşınıyor?
1: yani 6 ay beraber yaşayan var.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: O biraz enteresan. Genelde hani eşi vefat etmiş olur. Belki
1: Yani
0: biraz canı sıkılıyordur. Gelsin
1: gelsin
0: kalsın.
1: arada
0: Evet.
1: yani baş tacıdır
0: Tabii
1: zaten.
0: ki.
1: Hele hele böyle uyumlu bir anne ise, yardımcı bir anne ise çok da güzel olur. Eski adetlerimiz, bak yine bugün de eski adetlere takıldım ama eskiden ne güzel torun, torba, büyük anne, büyük baba öyle güzel yaşanırdı ki. Ya ben öyle büyüdüm mesela ve ben çok faydasını gördüm hayatımda.
0: Ne güzel.
1: Çünkü olgun insanlar size çok güzel şeyler öğretir. Sevgiyi gerçekten verirler. İyi insanlarsa tabii ki. Paylaşımcıdırlar. Anneden başka bir şey öğrenirsin. Anneannenden başka bir şey öğrenirsin.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: O torunların babaanneyle, anneanneyle birlikte büyümesi
1: Evet.
0: çok büyük bir
1: Sevgi,
0: lüks.
1: saygı çok kıymetli.
0: Evet.
1: Valla eğer yaşadığınız zaman problem olmayacaksa baş tacı gelsin kalbinize otursun. Ama problemli bir anne ise yani kendinden soğutmayı hiç çabalama. Sadece çatışmalı bir ilişkiniz olur. O da saçma bir çaba olur. O çabayı birlikte güzel yaşamaya kullanmak lazım.
0: Bir de onu nasıl kendimden soğutabilirim? Demek ki
1: Soğumaz.
0: sıcak ki sana karşı niye soğutasın? Şimdi bir kayınvalidenin seni sevmesi de kolay bir şey değil. Her zaman denk gelen bir
1: Yani.
0: şey değil. Seviyor, arayı da sıcak tutuyor. Ben şimdi isteyerek bilerek soğutayım. Ona da yazık.
1: O çabayı

0: Güzelliğe ve iyiliğe ayır
1: Evet.
0: bence.
1: İnşallah. Yani kayınvalide aslında bir sorun olmuyor biliyor musunuz? Yani ilişkilerde baktığımız zaman evliliklerde tabii ki kötü bir kayınvalidesi ve
0: Tabii
1: kasten
0: var.
1: bir şeyler yapıyorsa o başka ama
0: Yani
1: iyilikten
0: kötü yok
1: maraz da
0: mu?
1: olmuyor o
0: Var
1: anlamda.
0: vallahi var.
1: Tabii.
0: Neler, bak buraya arayanlardan neler duyuyoruz. Yani ama iyi de iyidir yani.
1: Kesinlikle. Şimdi size bir kayınvalide kayınpeder diyaloğunu göstereceğim. Biliyorsunuz Tuzlu Kahve'de
0: Evet.
1: o kadar güzel replikler çıkıyor ki nelerden bahsediyorlar? Torun, torundan bahsediyor. Eğer torun olursa kime benzesin, kime benzemesin? İzleyelim.
2: Osman, kız olursa bana benzesin mi?
3: Benzesin. Oğlan olursa da bana.
2: Ha, o da bana benzesin. O zaman şaka şaka. Bak, kız olursa da oğlan olursa da sana, bana, Mehmet'e, Murat'a gelinlere benzemesin.
1: Gelinlere benzemesin ya sana ya bana oğullara.
0: Evet, yani şimdi bu hakikaten çok komik bir karakteri canlandırıyor ve
1: Evet.
0: çok profesyoneller, tebrik ediyorum.
1: Bindur Kaya. Selam
0: Çok
1: olsun.
0: çok
1: Vallahi
0: müthiş
1: harika bir oyunculuk.
0: gerçekten. Fakat öyle güzel bir konuya işlemişler ki genelde torun olduğu zaman herkes kendine
1: Değil
0: benzetiyor.
1: mi? Aynı ben.
0: Ama zaten Rabbim öyle yaratıyor ki çocukları bir taraftan anneye benziyor, bir taraftan bak babaya benziyor. Gerçekten öyle. Ama
1: Evet.
0: hele hele kendine benzeyen bir torun olursa büyük anneler acayip bir sahipleniyor
1: Değil mi?
0: onları. Evet.
1: Kesinlikle başka bir şey oluyor yani.
0: Evet.
1: Resmen senin bir parçan olarak görüyorsun. Tabii
0: Genetik
1: ki
0: geçiş.
1: karşı tarafa da benzeyebilir. O da senin parçan ama sana benzemesi herhalde muhtemelen
0: Daha
1: daha
0: farklı.
1: bir farklı yani.
0: Şimdi mesela ben psikolojide isim konduğu zaman çocuklara dede, büyük dede işte ya da böyle daha atalardan büyük isimler koymayın diyorum. Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Mesela atıyorum Abdullah koydu çocuğun ismini. Dedenin ismi Abdullah, onun babasının ismi Abdullah diyelim bir örnek verdik. Şimdi o çocuğa sanki Abdullah dedenin formuymuş gibi davranılıyor. Yani o ailenin daha minnacık torunu
1: Evet.
0: ama sanki Abdullah dedeymiş gibi o çocuğa atfediliyor. Hani söylerken bile ismi daha büyük bir saygıyla
1: Onu
0: söylüyor.
1: yaşatmaya devam
0: Evet ama
1: ediyorlar,
0: bu
1: değil
0: sefer
1: mi?
0: o çocuğa ne oluyor biliyor musun? Problem oluyor. Yani.
1: Kaldıramıyor mu bu
0: Evet o
1: yükü?
0: ismin ağırlığını kaldıramıyor.
1: Aslında isim de çok önemli bir
0: Çok.
1: konu.
0: Tabii ki çok
1: Bambaşka bir isim
0: önemli.
1: takmak lazım. Demek ki işte babamın ismiydi. İkinci isim olarak
0: Ha
1: kullanılıyor
0: olur.
1: bazen.
0: İkinci isim olur ama devamlı aynen hitap ettiğimiz şekildeki çocuğun ismi yük olabilir.
1: Evet.
0: Yani.
1: Peki bunu da önemseyeceğiz.
0: Evet.
1: Torunlar tatlı, isimlerde de bazen tartışmalar çıkıyor. O olsun, bu olsun. Benim babamın ismi olsun, senin babanın ismi
0: Evet.
1: sorun çıkmasın. Bugünün ilk telefonu hattımızdaymış. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, kolay gelsin.
1: Sağ olun, nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, biz de iyiyiz. Buyurun, sizi
4: Hocam,
1: dinliyoruz.
4: hocamla bir sorum olacak şey.
0: Buyurun.
4: Dertleştim aslında. Eşim 4 yıldır beni aldatıyor, aynı kadınla. Beni
1: Oo.
4: hiç bölmüyor. Şiddet desen şiddeti var.
1: Oo.
4: Sonra beni görmüyor evde. Hani aynı yatağa giriyoruz, iki yabancı gibiyiz. Aynı odada oturuyoruz, ben yokmuşum gibi. Hep telefonda, hiç kafasını bile kaldırmıyor. 4 tane çocuğum var.
1: Ay
4: Ve
1: bebek
4: o...
1: daha arkadan sesi geliyor yavrum.
4: Evet
1: Kaç
4: çocukları.
1: aylık?
4: Şey biri 4 3 yaşında, biri de daha yeni 1 yaşında.
1: Evet, Allah bağışlasın. Evlatlar küçük, bakıyorsunuz ve eş hem aldatıyor hem size şiddet gösteriyor. Fiziksel şiddet, öyle mi?
4: Evet.
0: Biri 4 yaşında, diğeri kaç dediniz?
4: Diğeri 1 yaşında, bir tane 9 yaşında, bir tane de 6 yaşında. Onları okula bırakıp geliyorum.
0: Maşallah.
4: Yani bütün her şey benim boynumda. Hani o sadece maddi olarak yanımda, manevi olarak hiçbir şekilde yanımızda yok.
1: 4 yıldır o kadın kim, tanıyor musunuz birlikte olduğu?
4: Ya tanıyorum ama hiç görmedim. O kadın da boşanmış, 2 çocuğu var. Hani eşim gider sabah duruma geldi.
1: Aman sakın ha, bunu duymamış olayım.
0: Lütfen
1: Canım
0: evet
1: hakkım,
0: pes
1: böyle bir şey
0: etmek
1: yok.
0: yok. Allah'ın
1: 4 evladınız
0: verdiği canı Allah
1: var.
0: alır.
1: Allah bağışlasın size.
0: Şimdi bir defa beyefendi 4 yıldır beraber ama aynı zamanda da yeniden hem 4 yaşında bir çocuğu var hem 1,5 yaşında bir çocuğu var. Yani hem öbür kadına beraber hem sizinle beraber. Doğru mu anlıyorum?
4: Doğru, evet.
1: Yani birliktelikleri de sürüyor, paylaşımları da var.
0: Bu konuyla ilgili hiç tartıştınız, konuştunuz, ne söylüyor?
4: Çok.
0: Bırakmayacağım o tarafı falan diyor mu?
4: Yani hep kavgamız, hep bunlar yüzünden zaten. Geçen gün bile kavga ettik, bana dedi ki git babanın evine, sen bana koyarsın.

0: ayrılık yapmışsın, sen benim huzurumu bozuyorsun. Halbuki yani ben küçücük bir şey söyleyeyim hemen parlıyor. Hiç böyle doğru
1: düzgün konuşuyor. Tabii o bahanesi hemen parlayacak ve öbür tarafa gidecek.
2: Hayırdır
1: bahane.
2: İnşallah ya. Bu artık her şeyi sıraladınız. Bakın olabilecek bütün kötülük, olumsuz her şey. Şiddet var. Bir kere dayağı zaten karşıyız. Böyle bir şey mümkün değil kaldırmak. Aldatıyor 4 yıldır başka bir kadınla göz göre göre. Sizinle de birlikte oluyor. İster işine gelir, işine gelmez. Bir de pervasızca size bunu açık bir
1: maddi
2: şekilde aleni.
1: Maddi durumu nasıl beyefendinin?
0: Maddi iyi yani. Hiç iyi olmasını istemiyorum zaten. O parayı gördükten sonra çok değişti. Ah.
2: İşte. Aa, nasıl? Kaç yıl önce ilk parayı gördü?
0: Ya işte 4-5 yıldır hani parası iyi geldi. Ondan sonra değişti. Ben o yokken ben hep onun yanındaydım. Boş ver, idare ederiz. Boş ver bu eksiğimiz
1: olsun. Öyle olur. Ya. Halbuki gerçekten belki sizin o doğurduğunuz çocuklar o yuvaya bereket getirdi.
2: Tabii ki.
1: Yani o sizin aile birliğiniz bereketi getirdi. Sonra da Allah şaşırtıyormuş da şaşırmış beyefendi.
2: Ama çok da iyi biri değildi herhalde. Şimdi böyle bir düşündüğünüzde ilk zamanlarda da inanılmaz sağlık, her şey mükemmeldi de bir anda böyle olur mu parayla?
1: Olur, değişir.
2: Allah Allah.
1: Değişebilir.
2: Nasıldı şöyle eskiyi düşündüğünüzde, fark çok mu açık?
0: Eskiden çok iyiydi. Ben şu an mesela akşam saat 11'de çocuklarımı yatırıyorum 9.30-10'da. Diyorum ki ben de pijama takımı giyeyim gelin oturayım. Hayır giyemezsin ya biri gelirse. Çok kıskanç. Sevmiyor beni ama çok da kıskanç.
2: Ay sevmiyor ama kıskanıyor. Böyle
1: şimdi
2: bir şey olabilir
1: sevmiyor
2: mi?
1: Sevmiyor değil, seviyordur beyefendi. Fakat sevginin farklı bir boyutu olmuş artık. Yani sevmiyor olur mu canım, kendinizde bir defa bunu yapmayın. Çünkü kadıncağız o kadar nefret etmiş ki yani sevilmediğini düşünüyor.
2: 4 yıldır başka kadında böyle sevgi olur mu?
1: Ya inan ki sevmiyor olsa çoktan bırakır giderdi.
2: Ama işine geliyor. Evde bakım var, çocuklar o. Oh.
1: Öbür tarafta öbür kadın da bakabilir ona, bakımsa bakım. Ama hanımefendiyle de beraber oluyor ama tatlım bak kıskanıyor diyor. Pijamamı bile giydirmiyor diyor. Yani
2: bir
1: biri gelirse
2: bir
1: diye diyor.
2: Bak.
1: Yani hem elimde kavun olsun hem karpuz olsun istiyor beyefendi.
2: Evet. Sevebilir yani bu şekilde.
1: Tabii ki sevebilir. Öbür hanımefendi de biliyor mu sizi?
0: Evet biliyor. Ben kadına çok ulaştım. Kadın yani sürekli beni eşime yönlendiriyor. Ben karışmıyorum diyorum. Aradan çekiliyor.
1: Muhatap olmuyor. Aslında
2: yani
1: doğrusunu
2: o da ne
1: yapıyor.
2: Desin yani? Evet
1: tabii.
2: Yani.
1: Beyefendi belki bırakmıyor.
2: Eşte sıkıntı. Yani. Ne düşünüyorsunuz? Herhalde ayrılık gibi bir şey düşünüyor
1: Yok,
2: musunuz?
1: Yok. Hayır. Ne münasebet. Hayır.
0: Ben fırsatı onlara o fırsatı vermek istemiyorum. O kadın zaten öyle bir şey istiyor ki ben bırakayım gidip o gelsin.
2: Ama bu şiddet olayı benim hiç hoşuma gitmedi.
1: Evet, o şiddeti
2: el
1: kesmek lazım.
2: El kaldırması benim hiç hoşuma gitmedi.
1: Şöyle zamanlarda mı şiddet oluyor? Böyle hani artık doruk noktasına geliyor tartışma. Siz onu böyle engellemeye çalışıyorsunuz. Çağrışlar oluyor. Artık beyefendi de herhalde hiç haklı değil. Son derece haksız ama
0: telefonu o kadını Maylovan diye kaydetmiş Maylan. Beni de ki paşam diye kaydetmiş.
2: Ona ne demiş, Maylan mı?
0: Evet.
1: Paşam.
2: Paşam siz.
0: Paşam diye kaydediyor. Benim o kadar zoruma gidiyor ki gece 11-12 gibi uyuyorduk. Hepimiz baktım o kadın arıyor.
2: Nereden paşam? Paşama insan saygı gösterir biraz. Onunla saygı kalmamış ki göz göre göre öbür kadına gidiyor bir de size. Yüzsüzlük bu.
0: Ben yani 10 yıldır evin bir gün olsun bir bakkal ağzı, bir market ağzı açmışlığım yok. Bırakmaz.
2: Nasıl yani? Markete mi göndermiyor sizi?
0: Göndermez. Bir bakkala göndermez.
1: Kıskanç.
2: Ama ya siz şimdi, çok izin vermişsiniz birçok şeye.
1: Şimdi bazı kıskançlar neden hep diyoruz ya kendinden bilir işi.
2: Bak.
1: Yani kendi çok gözü böyle fel fecir olanlar karısını çok kısıtlar. Ne var bakkala gitme? Tabii ki özgür bir hayat yaşıyorsun. Yani 4 tane çocuğun var. Tabii ki dışarı çıkacaksın.
2: Yani biraz da acaba biz mi bir şeylere izin veriyoruz da karşı taraf bizle böyle her şeyi yapmaya kendine hak görüyor. Yani markete gitme tamam. Bunu yapma peki. Her şeye peki gittikçe yani yüzsüzlüğü aşağı çıkmış artık bu adam daha ne yapsın?
1: En ufak bir çıkmada da en ufak bir şeyde de bu sefer şiddete başlıyor. Çünkü adam başa çıkamıyor. Tabii ki haklı bir sebep değil. İlk önce lütfen kendinizi koruyun. Bu şiddeti durdurun. Nasıl durduracaksınız? Kesinlikle böyle bir şey olduğu zaman kesin ve net olun. Kendinize asla hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulatmayın. Bu konuda net ve kesin olun.
2: Ne desin mesela? Bir daha bana el kaldırırsan.
1: Evet, polise giderim desin. Ha. Yani kendinize bunu yaptırmayın. Çocuklarınızın önünde hele hiç yaptırmayın.
2: İşte çocukların babası şimdi polise versen çocuklarının babası
1: hayır, öyle
2: kaydı
1: desin,
2: çıkacak.
1: Yani bak, öyle desin. Şimdi şöyle bir şey var. Kadınlarımız gerçekten dayak

0: yediğinde çok utanıyor. Ve bunu sanki kendi suçuymuş gibi algılıyor.
1: Ne münasebet.
0: Yani ne yaptın da dayak attı diyen bir insan grubu var yani.
1: Olabilir mi öyle bir
0: Öyle
1: şey?
0: diyorlar.
1: Ne yaparsan yap, dayak asla
0: Evet.
1: affedilebilir bir şey değil.
0: O yüzden siz lütfen buna izin vermeyin. Hele hele çocuklarınızın yanında lütfen. Sonrasında da bence beyefendinin bir denge problemi var. O dengesi çözüldüğü zaman hanımefendiye zaten yönelecek. Bakın bir şeyi çok yapma etme deyip kıskanırsanız ve üstüne giderseniz o olayı parlatırsınız. Bir yok saymayı denesene.
1: Yok saysın adamı mı?
0: Hayır, öbür tarafı. Gittiği zaman gitsin. Hiç neredesin, ne yapıyorsun diye kendini yıpratma. Yok say bakalım. Bak bir de böyle bak yapalım.
1: Zaten karşı taraf onu yok sayıyor. Sizi yok sayıyor.
0: Yok, yok saysa paşam diye yazar mı? Yani sonuç itibariyle bir şeyler yapıyor adam.
1: Maşallah bayağı bir
0: Buna
1: şeyler yapıyor.
0: faal.
1: Maşallah faal iki tarafta da.
0: Faal.
1: Birazdan o zaman böyle aleni bir şekilde aldatan,
0: Evet.
1: iki tarafı da aynı anda yürüten beylere nasıl bir tavır koymalı kadınlar onu konuşacağız. Kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
3: Metro yine tıklım tıklım.
4: Şişt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini al, ve çinko ol. Bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
6: Bu pasta aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
9: Bellona, Bellona.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağa, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
19: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
11: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
15: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
12: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri.

0: haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatin.

0: sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Haribo Starmix'ler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
7: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
8: Haribo Starmix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Adriana duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım. Sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Damla önce çok eğlendim.
14: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
17: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
18: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi? Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
8: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
9: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletledir.
14: Neydi ya?
13: 25 bin TL çip para yazan alevli çemberin içinden
14: yok artık.
13: Allah. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25 bin TL'ye varan çip para kazan.
15: Akses 25 yaşında.
16: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
17: Getir denince akla ne gelir? Markete değil. Kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
18: Daha fazla uzatmasak mı?
19: Bence uzatalım.
20: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar Sütaş kaşar.
21: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karakol. Courier Collection by Hilton.
22: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, ilişkileri, evlilikleri konuşuyoruz. Çok enteresan konular bunlar. Bugün sizin hayat hikayenizi aslında dinliyoruz. Bizimle paylaşın, evet. Bizi arayın, dertleşelim ve inşallah sorunları çözelim. Az önce bir hanımefendi bağlanmıştı. Evet. 4 yıldır eşim beni aldatıyor. 4 çocuğumuz var. Yani aynı anda, hatta bir çocuk da 7-8 aylıktı galiba, bebek daha. Evet. Aynı anda hem diğer kadınla birlikte oluyor hem geliyor yine eşiyle birlikte oluyor. Onu kıskanıyor, dışarı bırakmıyor. Yani aleni bir şekilde, evet ben seni aldatıyorum, bu hayatta böyle devam ediyor diyen bir adama bir kadın nasıl doğru sınırı çizer?
23: Doğru sınırı çizmek biraz geç kalmış aslında. Bu olunca mesela herhalde 4 yıl herhalde sondan bir önceki çocuğun doğumuna paralel aldatma başlamış. Çünkü bir çocuğu 4 yaşında ya. O sırada bir kopukluk olabiliyor. Zaten hanımefendinin 3. çocuğu oluyor o işte. 3. çocuk, 3 çocukla uğraşırken beyefendi artık başka taraflara kaymaya başlamış. Hele erkeğe biri nasıl diyeyim, kafayı koyarsa başka bir kadın. O sırada ona denk gelirse o duygusal boşluğuna, erkek aldatmaya meyilli oluyor.
22: Öyle mi oluyor? Duygusal, tabii, boşluğunu mu yakalıyor kadın orada?
23: Evet, genelde hamileliklerde de.

0: Erkekler hani böyle çok boşlandığını düşünüyor. Ay diyor, bütün hayatı çocuk oldu. Beni umursamıyor. İyi de o çocuk da senin çocuğun.
1: Yani.
0: Beraber o çocuk için o kadıncağız paralanıyor.
1: Genellikle o hamilelik döneminde 9
0: Evet.
1: ay, yani aslında çok da bir zaman değil. 9 aylık süreçte bu aldatmalar sıklaşıyor mu?
0: Sıklaşabiliyor.
1: Niye öyle yani? Kadından soğuyor mu o hamileyken kadın?
0: Şimdi bazısı çok değer verir. Benim kıymetlimi karnında taşıyor diye. Kimisi de aman karıma dokunmayayım, etmeyeyim, hani özel bir durumu var diye kaçabilir. Kimisi annelikle ilgili takıntılı, kafasında bir şey olursa artık o anne çocuğumun annesi deyip farklı bir bakış açısındaki kadınlara farklı davranabilir, meyil
1: Çok
0: edebilir.
1: enteresan. Yani
0: Yani aldatmanın tek tipi yoktur.
1: evet.
0: Aldatan erkeğin de tek tipi yoktur. Ama kişisel algılamayın, bu erkekle ilgilidir.
1: Erkek seni nasıl algılıyorsa bazen anne olarak görebilir,
0: Evet,
1: bazen eş
0: evet.
1: arzulayarak görebilir.
0: Çocuk
1: Demek ki farklı.
0: doğurduktan sonra ben eşimi bir kadın olarak görmüyorum hocam diyor. Yani o benim gözümde anne diyor.
1: Bu psikolojik bir sorun değil mi?
0: Evet,
1: Onun
0: tabii ki.
1: tedavi olması lazım
0: E tabii,
1: herhalde.
0: ama anne algısıyla ilgili bir şey var. Kadın
1: Evet.
0: algısı ve anne algısıyla bir çatışması var orada. Anne olduktan sonra onu kadın gibi görmüyorum. Anne gibi görüyorum. İyi de o çocuğunun annesi senin değil.
1: Enteresan.
0: Yani.
1: Çok aslında enteresan bir konu. Onu da yine bir ara
0: Evet,
1: konuşalım
0: işleyelim.
1: derinlemesine. Bir telefonumuz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Alo, merhaba, kolay gelsin.
1: Sağ olun, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi
2: Merhabalar
1: dinliyoruz.
2: Yeşim Hanım.
0: Merhabalar. Buyurun.
2: Ben şimdi şey sormak istiyorum da size. Ben 13 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var.
0: Allah bağışlasın.
2: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi benim eşimin telefonda şifre var ama o benim şifreyi bildiğimi bilmiyor ve ben o uyuduktan sonra telefonu bazen kontrol ediyorum. Hani çok şükür şu ana kadar hiçbir şeysini yakalamadım.
1: Ne güzel. Hala kontrol etmeye devam ediyor musunuz?
2: Evet, ara ediyorum.
1: Niye? Neden?
0: Z
2: Ya
0: raporu
2: şimdi
0: alıyor.
2: şöyle, ben ondan aslında şifresini istedim. Bana da vermedi şifreyi. Çünkü çocuklar gece telefonu açıp arkadaşlarını aradığı için o da çocuklara kızdığından bana da vermiyor şifreyi. Ben de o girerken gördüm şifreyi ama ona söylemedim tabii ki
0: Eyvah.
2: girdiğimi.
0: Bakmayın ya,
2: O
0: bakmayın.
2: uykuya geçtikten sonra bakıyorum telefonuna bazen. Her zaman değil.
1: Yani başka yazışmalarında görüyor musunuz? Yoksa arayayım bakayım bir kadınla mı yazışıyor?
2: Yok
1: Onlara mı?
2: yok. Baştan sona bütün sosyal medya hesaplarına, arama kaydı, her şeyini kontrol
0: Kontrol.
2: ediyorum.
1: Allah, nasıl hissediyorsunuz sonrasında? Kontrol ettiniz, iyi hissediyor musunuz kendinizi?
2: Tabii ki iyi hissediyorum çünkü çok şükür. Ya ben eşime çok güveniyorum. Yani benim eşim Allah'ıma şükür öyle bir insan değil.
1: Güveniyorsunuz ama biliyorum
0: Kontrolü de
1: vallahi
0: elden
1: kontrol.
0: bırakmıyor.
1: Pek inanamadık şu
2: Evet.
1: an güvendiğinize ama.
2: Ya güveniyorum ama hani yanlış anlamayın, benim de ortalığı biliyorsunuz hani çok kötü olduğu için, ben evdeyim, eşim çalıştığı için hani ister istemez bir şüphe oluyor.
1: Karşı taraftan acaba çok mesajı alıyor mu, onu mu merak ediyorsunuz? Kadınlar
0: Hiç
1: yazıyor
0: var
1: mu?
0: mı yani sosyal medyasında böyle başka hanımlardan mesaj, hiç var mı beyefendiye?
2: Yok, hep genelde iş yerindeki arkadaşlarıyla yazışmaları.
0: Hayır,
2: Asker arkadaşları,
0: sosyal
2: işte iş
0: medyadan da
2: arkadaşı.
0: öyle yok. Çünkü bazen
2: Evet.
0: diyorlar ki adamlar, beyler yani, ay sosyal medyadan bana işte şöyle mesaj geliyor. Böyle, ben de diyorum ki Allah Allah, nereden yani, kapalı hesabı nasıl gidip de ona hani mesaj geliyor? Bak, gelmiyormuş demek ki
1: Ne
0: başka.
1: güzel. Ama siz içsel olarak bir tatmin olmuyorsunuz gibi. Mesela baktım diyorsunuz, daha önce de yoktu. Hep ara ara sürekli bakma dürtüsü nereden geliyor? Eşinize güveniyorsanız bence bakmayın, umursamayın yani o
0: Şimdi
1: telefonda.
0: şifreyi vermemiş ya, orada bir işkillenmiş hanımefendi. Doğru mu?
2: Doğru,
0: Ha,
2: şifreyi
0: şimdi şifreyi
2: vermediği için.
0: vermiş olsaydı bunu
1: Niye
0: yapmayacaktı.
1: vermiyorsun dediğinizde ne diyor? Çocuklar için
0: E,
1: mi?
0: çocuklar
1: E,
0: için
1: benden
0: diyorum.
1: saklama.
2: Diyorum, bak ben senin eşinim, mesela her şeyini benle paylaşıyorsun,
0: Ama
2: her
0: bu
2: şeyi bana
0: kişisel bir
2: anlatıyorsun.
0: hayat
1: Evet.
0: aslında.
2: O da
0: Telefon
2: diyor
0: da
2: ki
0: kişisel.
1: evet.
2: ben senin telefonunu karıştırmıyorum diyor. Sen niye bakıyorsun?
1: Yani sizin şifrenizi o da istemiyor sizden, öyle mi?
2: Benimki zaten Yeşim Hanım 24 saat açık ortada telefonum.
0: Ay güzelim
1: Ha,
0: benim,
1: ama
0: ne
1: ona
0: güzel.
1: rağmen bakmıyor eşiniz. Size güveniyor.
2: Yok.
1: O
2: Yok,
1: da güzel
2: bakmaz.
1: bir şey
2: Eşim
1: ama.
2: kesinlikle benim telefonum çaldığı zaman bile bana denen telefonu çalıyor, bak der.
1: Ne güzel bir davranış. Siz bunu yapmıyorsunuz. Beyefendinin de haberi yok bundan.
2: Yok yok, söyler miyim hiç?
1: Allah Allah.
0: Kontrolü
1: Ne
0: de
1: zaman
0: elden
1: içiniz rahat
0: bırakmıyor.
1: olacak? Ne zaman içiniz rahat olacak?
0: Hiçbir şey
2: Bilmiyorum.
0: çıkmayacak da zaten inşallah.
2: İnşallah. Asıl benim sorum ne biliyor musunuz Yeşim Hanım? Şimdi benim eşim çok yoğun çalışıyor. Eve geç geliyor ve eve geldiği zaman da çocuklarla hiç ilgilenemiyor. Hani yorgun olduğu

0: bunu bahane ediyor, söylüyor işte diyeyim size. Ben de diyorum ki yani eve geldiğin zaman şu çocukların ödeviyle bir ilgilen. Her şey benim üstümde. Okula ben götürüyorum, markete ben gidiyorum, hastaneye ben gidiyorum. Her yere ben koşturuyorum.
1: Tek başına.
0: Ben de yoruluyorum. Evet, tek başıma. Bu da bende sinir yapıyor ister istemez. Yorgunluk yapıyor.
2: Evet. Siniri adama mı patlıyorsunuz biraz?
0: Ben de şimdi diyorum ki mesela akşam eve geldiği zaman bari diyorum şu çocukların hani iki tane okula giden var. Birisiyle sen ilgilen, birisiyle ben ilgileneyim. Mutfak beni bekliyor, yemek bana bakıyor, her şey bende. Ben yorgunum diyor. Bu sefer ben dediğim zaman da evde tartışma çıkıyor.
2: Ne desin burada beyefendi de çalışıyormuş, akşam da geç geliyormuş
1: geç
2: evden.
1: Geç geliyor. Bir de kendi çocuklarla ilgilenmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Kendi ailesinde büyüme şekli erkeğin çok önemli. Eğer büyüme şeklinde babası kendiyle ilgilenmeyen bir ailede büyümüşse çocuklarla ilgilenmeyi bilmiyorlar. Yani nasıl ne yapacağını da bilmiyor hani çocuğa karşı. Ödevleri konusunda diyorsun net hani yardım etsin. Ondan da yorgunum diyor. İşte geç geliyorum diyor. Aslında beyefendiyle gizli bir paylaşım yapmışlar. Beyefendi eve ekmek para getiriyor. Hanımefendi de bayağı bir işi üstlenmiş ama. Bak hastaneye o götürüyor, getiriyor. Her evin, bütün evin içerisindeki İçişleri Bakanı siz, Dışişleri Bakanı beyefendi olmuşsun evde. Diyor ki bana İçişleri Bakanlığı yaptırma.
2: Evet. Yani. Onun konforunu yaşıyor belki
1: evet.
2: de beyefendi. Ben,
1: ama bunu yapmasa hanımefendi belki bu kadar işte verimli olamayacak.
2: Ha, aslında fena bir şey değil mi bu durum?
1: Paylaşım güzel ama hanımefendi diyor ki ben sinir geliyor bana diyor yani. Birazcık yardım ediyor olsun diyor.
2: Bari akşam yükü alsın değil mi? Bütün gün çünkü
1: yani,
2: çocuklarla,
1: çocuklarla
2: işiyle.
1: Vakit geçirmek çocuklar için de ihtiyaç. Sen şöyle söyle, çok vakit geçirmek zorunda değilsin ama verimli bir 20 dakika, bak 20 dakika bir gün içerisinde 24 saat içerisinde verimli bir 20 dakika çocukların gözüne bakarak konuşması, ödev yaptırmaktan bahsetmiyorum yalnız burada. O başka bir iş çünkü adamcağızın bilmediği bir konu artık. Yıllardır o çocuklara ödev çalıştırmamış. Bilemeyebilir de o dersleri.
2: Evet.
1: Yani o yüzden ondan da kaçabilir bakın. Yani bilemeyeceği bir şey değil de bildiği bir şey de beyefendi yüreklendirin. O da ne olabilir? Çocukları alsın, ellerini tutsun. Bir iki dakika onlarla konuşsun yani. Verimli bir vakit geçirsin.
2: Temas etsin
1: temas
2: çocukla.
1: Etsin.
2: 20 dakika bile yeterli,
1: yeterli
2: akşamları.
1: Yeterli bakın. Bütün gün beraber olup yoksunluk çeken çocuklar var. Ama evde annesi ve babası çalışan çocuklar bir saat kaliteli bir vakit geçirdiğinde yani 20 dakika ile bir saat kaliteli bir vakit geçirdiğinde gerçekten o çocuklardan mutluluk alırsın.
2: Değil mi?
1: O çocukların da babaya ihtiyacı vardı. Ödev konusunda seni sıkıştırmıyorum çünkü gerçekten bilemeyebilir adamcağız.
2: Evet, yani nitelikli bir vakit geçirmek burada önemli.
1: Çok kıymetli.
2: Kıymetli. 20 dakikada olsa baba bizimle akşam ilgilendi demesi çocuk için de mutluluk aşılayan bir şey. İnşallah rayına koyarsınız. Bakın eşinizden yana bir sıkıntınız
1: çok
2: yok. Güveniyorum diyorsunuz.
1: Çok
2: daha
1: şükür.
2: Ne olsun.
1: Allah bir de bakma telefonuna artırsın. Da bakma. Çünkü bakın sadece o telefonda sizin merak ettiğiniz şeyler vardır da kişisel şeyler de olabilir.
2: Evet. Evet.
1: Yani mesela annesinin, kardeşinin kişisel sizin duymanızı istemediği hoş bir hastalık olabilir.
2: Tabii yanlış anlaşılma
1: yani
2: olabilir.
1: Yanlış anlaşılma olabilir. Çok fazla özel hayata müdahale etmemek gerekir. Yani
2: evet.
1: Şu telefonlar biraz kişisel mevzu.
2: Kesinlikle.
1: Güveniyorum diyorsun. Güven zaten. Bakın hayatta iki yani şey var. Bir güven ilişkide çok kıymetli. İki bağ. Bu güveni kırmamak için şimdi siz onun telefona bakarken bir gözükseniz o size güvenmeyecek.
2: Evet. Niye benim arkamdan iş çevirdin?
1: Yani.
2: Ben, sana zaten bir yanlışım olmadı.
1: Evet.
2: Niye telefona bakıyorsun ya da siz ister miydiniz ya, sizin birinizin telefonunuza bakmasını
1: evet.
2: karıştırmasını gizleyeceğim.
1: Yani
2: belki ben annemle yazışıyorum.
1: Belki kız arkadaşım bir mevzu attı sana.
2: Tabii.
1: Bir şey. Her şey de bilinmez ki yani insanın beyninin içine girip de bu kadar hani var olmaya çalışmamak lazım. Herkesin kişisel hakları var. Bu telefon olayı da biraz kişisel hak.
2: Evet, peki. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum Yeşim Hanım.
2: Teşekkürler.
3: Sizi çok beğeniyorum, seviyorum. Ben 50 yaşındayım. Eşim 50 yaş ederim. Tövbe, yanlış söyledim. 50 yıllık evliyim.
1: Maşallah.
2: Maşallah.
3: Evet, 4 çocuğum var. Bunun adı hani aşk, sevgi denirse de işte biz çocuk yaşta evlendik. Ama evlendiğim tarihten

0: dedi. Eşim ben sıkıntı yaşıyorum hep yani. Ha, el ne der? El bu ne der? El ne der? Diye diye evliliği işte 50 yıla getirdik. Hmm. Ama hep kavgalarla, hep küsle, hep işte yanlış şeylerle.
1: Nedir ama mesela en büyük sorununuz? En çok kavgalar neden çıkıyor?
0: En büyük sorumsuz. Çok sorumsuz bir eşe sahip.
2: Eyvahlar olsun. En zor erkek tipi.
1: Ne yapmıyor?
0: Çok, hiç bir şey yapmıyor. Ne yapacak ki? Yani şu anda 15 yıldır çalışmıyor. 15 yıl çalıştı. Ondan sonra bak geldi şimdi duyuyor. Bak
2: yakalandık.
1: Gelsin onunla konuşalım. Önce sizi dinleyelim sonra onu.
2: Ay çok bak. Şeker.
0: Aman avratı ne diyor. Yani her şey önünde bitecek. Gerçekten diyorum. Sorunumu anlatamıyorum. Sorunumu anlatamıyorum Yeşim Hanım. Siz çok iyi bir dinleyicisiniz. Bak yukarıda evimiz dublet. Yukarıda oturuyor genelde. Aşağı indi. Neredeyse beni dövecek bak.
2: Yok. Beyefendi beyefendi bak şu an bütün Türkiye dinliyoruz sizi. Güzel 50 yıldır berabersiniz. Bunun kıymetini bilmek çok güzel bir şey değil
1: tabii,
2: mi?
1: Ne güzel.
2: 50 yıl artık akraba, eş, dost her şey olmuşsunuz. Birbirinize güzel geçirerek de bir ömür yaşayabilirsiniz. Yani hırgürle, kavga gürültüyle de geçirerek de bir ömür geçirebilirsiniz. İnanın güzellikte fayda var, iyilikte fayda var. Şimdi beyefendi madem artık bizi dinliyor, bey amca gel artık şu küskünlüklerden vazgeçelim. Ve el ne der diye düşünmeyelim. El alem olmuş zaten. Siz kapıyı kapatacaksınız. Güzel bir aile hayatınız var. 50 yıl.
1: Maşallah.
2: Bir ömür.
1: Yani.
2: 50 yıl bir ömür. Yani berabersiniz.
1: Büyük sıkıntılar da belki olmadı ama böyle bir küslükler, el alem ne der düşünmek.
2: Küsen erkek çok zordur.
1: Çok zor değil mi?
2: Evet yani küsen erkek zordur ama. Yani çünkü küsmeyi öyle öğrenmiş. Yani küser, iletişimi keser.
1: Evet.
2: Sonrasında sana duvar olur.
1: Barışmaya da gelmiyor.
2: Barışmaya da gelmez. Belli bir müddet geçer. Artık böyle bunalırsın, şey yaparsın. Hanımefendi şimdi beni diyecek ya tam duygularımı anlatıyor diyecek. Değil Hı-hı. mi? Doğru.
1: Küsüyorsa eşiniz küsüyor değil
2: çok
1: mi?
2: Çok zor. Ama sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi bir anda çözülecek. Yani.
1: O duvara mesela duvar örüyor ya küsen
2: evet.
1: kişi. Sen o duvardan zaten geçemiyorsun, yaklaşamıyorsun da. Çok zor bir şey yani karşıdaki kişi için
2: zaman geçecek.
1: Evet.
2: Zaman geçecek ve hani bazısı barışmak için bir hamle bekler kendine. Öyle öğrenmiş sevgiyi.
1: Hı hı.
2: Yani küserek öğrenmiş. Genelde mesela anne babası küsen çocukların kendileri de büyüyünce yetişkin olunca küsmeyi şekle sokuyor.
1: Hep karşı taraftan bekliyor ama değil mi adımı?
2: Evet evet adımlar hep karşı taraftan. Hanımefendi zaten artık hiçbir şey yapmıyor ki diyor.
1: Sorumluluk almıyor diyor. İşte işi de bırakmış. Belki yaş da artık gelmiştir ama.
2: Evet. 50 bizi, yıllık evli tabii, sonuçta.
1: İzliyor şimdi diyor gelince. Kızar mı sizi duyarsa telefonda bize anlattıklarınızı?
2: Bey amca elinden öpüyoruz. Bizi dinliyorsan.
1: Ses git. Düşüyor musunuz? Ha, geldi mi?
0: Küfür ediyor da.
1: Bak. Aa, bu olmadı ama şimdi. Çok yazık. Neyse siz aranızı bozmayın şimdi.
0: Tamam,
1: ben arkadaşımı aradım deyin.
0: Aha,
1: arkadaşımla konuşuyorum deyin. Olur
0: evet,
1: mu?
0: Evet tamam.
1: Aranızı bozmayın canım benim. Vallahi kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız
2: Allah
1: olsun.
2: İyi insanlar da karşılaştırsın.
1: Amin,
2: yani bak
1: inşallah.
2: Ne kadar güzel. Hala 50 yıllık evlilikte bile bir şeyler yapmaya ve düzeltmeye çabalayan bir kalp
1: evet.
2: var. Öbür taraftan da homurdanan işte küfür ediyor diyor. Yani kendini ifade edemiyor. Mutsuz bir karakter olabilir.
1: Hı hı.
2: Bakın bazen şu kaçırılıyor olay. Yani kişilik problemi olan insanlarla birlikte evliliği yürütmek çok zor. Şimdi diyorlar ki mesela ay işte ben bu evlilikteki bu problemi nasıl çözeceğim?
1: Hı hı.
2: O kişideki problem çözülmeden evlilikteki problem çözülmez. Belki beyefendinin ağır bir depresyonu var.
1: Hı hı.
2: Bakın yani her dakika küfreden, bağıran, küsen, çağıran, işte bahaneler yapan ve hiçbir şey yapmayan, böyle bunalım takılan bir insanın kendinde bir problem vardır. İlişkide nasıl olmasın?
1: Değil mi? Zaten
2: o yüzden
1: mutsuz.
2: Belki de beyefendinin küçük bir tedavi ihtiyacı var olabilir.
1: Evet.
2: Yani zor. Bu

0: şeyler göz ardı edilmemesi gerekiyor. Lütfen şu bedenimize baktığımız kadar ruh sağlığımıza da bakmamızda fayda var diyorum.
1: Ne var yani, kadın içini dökmeye aramış, ne isim veriyor, ne yer yurt belli ediyor.
0: İfade edemiyor Mehmet kadın abi, kendileri bir şekilde ama 50 yıldır diyor ki ben işte ulaşamıyorum ona. Ya. Kapı duvar, el alem ne der ya da işte sorumluluk istemiyor. İşte onu yapmıyor. Bir dubleks evimiz, o üstte yaşıyor, ben altta
1: Allah'tan
0: yaşıyorum.
1: Allah'tan bari alt üstte çok temas etmiyor o zaman.
0: Vallahi artık kalbimden şu an biraz önceki hanımefendi için o kadar güzel şeyler diledim ki. İnşallah. İnşallah olur.
1: İnşallah duamızın yerine bulsun.
0: Beyefendiyi de lütfen küçük bir, belki küçük bir tedavi yapılması gerekir, hı-hı, o depresyonuna. Hı-hı. Ben adamcağız başa çıkamıyor belli ki.
1: Sıkıntılı.
0: Bakın küfretmek kendini ifade edememektir. Hı-hı. O kadar kelimeler var bak. O kadar kelimeler var. O kelimeleri kendini ifade etmek için kullanamıyor.
1: Küfüre başvuruyor. Maalesef ne yazık ki. Allah yardımcınız olsun.
0: Amin.
1: Başka
0: amin.
1: Bir şey bulamıyorum.
0: Kalben diledim.
1: Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Sağ olun, nasılsınız?
2: Teşekkürler, sizler nasılsınız? Öncelikle programınızda başarılar.
1: Sağ olun.
2: Şimdi şöyle bir şey anlatayım. 16 yıldır evliliğimiz sürüyordu eşimle. Hı hı. İki tane küçük evladımız var. Allah, biri Allah. Kız, biri erkek. Bundan, hı hı, yaklaşık 3 yıl önce eşim yurt dışına gideceğim dedi. Birden böyle bir bağlantısı var çalışmak için.
1: Tek başına mı?
2: Tabii. İstemedik. Özellikle ben bunu istemedim. Uymuyor dedim. Benim kültürüme, örfüme, adetime.
0: Ne kadar zaman gitmeyi planladı?
2: Yani aslında bizi de götürmek istedi.
1: Tamam. Ne iş yapıyor biraz, eşiniz?
2: Bir şirketten davet alarak yurt dışına gitti.
1: Evet.
0: Yani aslında güzel bir fırsat olabilirdi çocuklar ve sizin için.
2: Yani benim çok hoşuma gitmedi. Gittik bu arada. Gittik. Çocuklarım istemedi. Ben istemedim. Çok hoşlanmadım yani.
1: Avrupa ülkesi mi?
2: Tabii Avrupa ülkesi. Gördüğüm şeyler vardı. Hoşuma gitmedi. Küçük bir kız çocuğum var. Oğlum istemedi. Türkiye'de çok başarılı bir çocuk. Okulum da çok çok iyi.
1: Ne kadar kaldınız yurt dışında?
2: Yaklaşık 4 ay falan kaldım.
1: 4 ay.
2: Sonrasında birlikte geri döndük. Hı hı. Tabii çok zorluklar çektik. O arada ev bulamadık, dolandırıldık.
1: Yani
2: bir sürü şey geldi başımıza. Sonrasında geri döndük ama o bir türlü bunu içinden atamadı. Sonra tekrar gideceğim deyip bıraktı bizi, gitti. Ben küçük çocuklarımla kaldım. Kızım o zaman 4 yaşındaydı. Oğlum 9 yaşındaydı. Sonra tabii ayrılık sürecine girdik. O ayrılık istedi.
0: Ayrılığı da kendi istedi.
2: Tabii,
0: yani
2: tabii.
0: Hem şehir dışına çıktı, yurt dışına.
2: Evet,
0: hem de ayrılmak sonra istedi.
1: Tabii, neden tamam yani dedim. Bu iş aşkı mı? Bu kadar bir iş aşkı, aileyi bırakıp da işe bu kadar tutkulu olmak tuhaf geldi bana biraz.
2: Bence bu bir kompleks yani. Adını tam olarak koyamıyorum ama bir aşağılık kompleksi mi desek, ne desek yani.
0: Bilmem ki, o kadar bilgim yok şu an.
2: Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle... Sonrasında ben İstanbul'da değildim, farklı bir yerdeydim. Tabii defalarca geliyor, gidiyor bu arada işte mahkeme sürü, işte ben seviyorum sizi, işte çocuklarım benim şöyle böyle falan filan. Defalarca ülkeye giriş yapıyor 2 sene boyunca. Sonra mesela kız çocuğuma geliyor, elinden tutuyor, işte sen benim çiçeğimsin, ona pahalı hediyeler falan, oğluma aynı şekilde pahalı hediyeler falan. Telefon var ya, söylemeyeyim şimdi.
1: Evet.
2: iPhone mesela, ondan getiriyor falan. Tabii benim maddi gücüm bu kadar yok ama ben çocuklarım her zaman bu arada yanındayım ve tek başımayım yani. Hı
0: hı. Çocuğa arada... ne gerek ki bunlar?
1: Yanında olmadıktan sonra.
2: Neyse, vazgeçti sonrasında bu mahkemelerden falan. Neyse, İstanbul'da buluşacağız dedi. Buluşalım dedi İstanbul'da. Tamam dedim. Çocuklarımın okullarını falan ayarladım, her şeyimi. Geldik İstanbul'a. O da geldi. Sonra kişisel eşyalarım vardı. Memleketime bir dönüş yaptım. Kişisel kıyafetlerimi getirecektim. Çünkü taşınma eşyasında birçok şeyimi getirememiştim. Bir de noterde falan işlerim vardı orada.
1: Hı hı. Buluştunuz. Ne dedi?
2: Tabii geldik. Ben çocuklarımı ona bıraktım. Bu arada okul da başladı yani. Okullar da başladı. 3-4 hafta önce falan oldu bu.
0: Tabii.
1: Evet.
2: Neyse, saat 4'te bir

0: telefon aldım. Bir telefon oğlum şey kızımın küçük kızımın bir de, bu arada bizim İstanbul'da hiç kimsemiz yok. Küçük kızımın öğretmeni işte annesinin onu almaya gelmediğini söyledi okulda.
1: Büyük sorumluluk bak.
0: Yani okula bırakmış kızını. Saat 12'de uçağa binmiş tekrar Almanya'ya gitmiş.
1: İnanmıyorum. Almanya'ya mı gitti?
0: Tabii gitmiş Almanya'ya.
1: Çocuğu okula sonra bırakıyor. Çocuğu al diyor. Peki İstanbul'da kimseniz yok. Siz evet. İstanbul'da değilsiniz. O çocuğa ne olacak?
0: 2 saat içerisinde memleketimden buraya girdim. 400 kilometre bir yoldu.
1: Ay Allah'ım.
0: Saat 2 saat içerisinde. Tabii kızım orada tek başına kalmış.
1: O çocuğa çok büyük travma bu biliyor musun? Tabii. Tek başına orada okulda tek başına ben, annenin bırakıp gitmesi.
2: Unutamayacak
0: bakın,
2: değil mi?
0: Bakın 2 senedir zaten o kadar zarar verdik çocuklarına. Şimdi oğlum LGS. Oğlum LGS'ye hazırlanıyor. Saat gece onu 2-2.30'a kadar uyutamıyorum.
2: Yani, annelik duygusu acaba neden böyle bir kayboldu? Çünkü anne
1: yok.
2: Olarak
1: herkes
2: bunu yapamazsın yani.
1: Herkes
2: bırak hani
1: yok.
2: Bırak okuldan almayı hani yurt dışına ben gidiyorum işime kendi gücüme yani bakacağım. Bireyselleşiyor, bağımsızlaşmak istiyor. Eşinizi hiç şöyle düşündünüz mü? Ya benim evlendiğim kadın bu değildi. Bambaşka bir insana mı dönüştü? Nasıl oldu bu bir anda?
0: Geçmezdim ki öyle insan öyle bir insan olsaydı. Ayrıca mesela hanımefendi o benim 13 yaşında bir oğlum var, 12 yaşında. Ya o kadar başarılı bir çocuk ki
1: maşallah.
0: Yani kurs yapıyor.
1: Daim olsun.
0: Gece mesela gece 2.30'a kadar uyumuyor yani. Bu yüzden uyuyamıyor. Yani ah, annesinin lazım. Ona bu şekilde davranmasından. Hani sonra demiş ki giderken işte benim haberim yok işte seni sevmiyorum falan işte Allah. Şöyle böyle.
1: Psikolojik problemli bence. Çocuklarını bunu yapamaz sağlıklı bir insan.
2: Ne oluyor bu? Ne
1: yani
2: var?
1: Şimdi mesela
2: psikolojik sıkıntısı
1: tabii,
2: var bu kadın
1: kesinlikle
2: değil mi?
1: Bir şey var. Normal yani bir şey değişmiş ya bir madde kullanıyor olabilir. Kafa gitmiş yani. Bir insan çocuğunu okula bırakıp öbür çocuğuna da ben seni sevmiyorum. Çocuk sınava hazırlanması falan her şey geçtim.
2: Allah
1: o yaşta
2: Allah.
1: Ergen bak 12 yaşında.
2: Hiç normal bir şey değil.
1: 12 yaşındaki bir çocuğu seni sevmiyorum diyen bir anne ne yapabilir ki o çocuk yavrum?
2: Ay, anne var,
1: uykuları
2: anne
1: kaçmış.
2: Var.
1: Şimdi gitmiş Almanya'da hayatını yaşıyor. Ya arkadaş herkes çocuk doğurmamalı ya.
2: Evet ya çok yazık. Hiç böyle anneliği istedi mi yani isteyerek mi anne oldu?
1: Bir
2: nasıl
1: kız
2: oldu
1: bir
2: bu
1: erkek
2: süreç?
1: Olmuş bir de.
0: O kadar zor süreçleri oldu ki hiçbir zaman yanında hiç kimsesi yoktu. Biz doğumuna bile birlikte gittik ona. Ben yardım ettim. Bilirsiniz hastanede doğum yapmak
1: evet.
0: isteyen kadınlara yardım ediliyor ya böyle hani. Hep yanında ben vardım. Hiç kimse yoktu.
1: Ay iyi ki siz varsınız zaten.
2: Ama size de mi bir bağı yok? Hadi diyelim çocuklar onu anlamıyoruz yok. Zaten de size de mi
0: benim,
2: özlemiyor o bağı hissetmiyor?
0: Yani efendi ben size şunu söyleyeyim. Benimle sorun olabilir. Benim kaldıramadığım, yediremediğim ne biliyor musunuz? Bakın ben Anadolu'nun bir küçük bir kasabasında doğdum, büyüdüm, yetiştim. Kız çocuk bizim örfümüzde, bizim adetimizde bir başkadır yani. Bir emanettir değil
1: sesi
0: mi?
1: Sesi titriyor beyefendinin.
0: Hani duyabiliyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Hani kız çocuk bir emanettir değil mi? Bir başkadır
1: tabii,
0: yani.
1: Valla
0: bir,
1: evlat hani, çocuk emanettir. Sadece kız erkeği değil. Ama böyle ayrıca düşündüğünüz için de sizi tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mesela en azından bunu yapacaksın. Keşke benim o 12 yaşındaki oğluma söyleseydin de o 12 yaşındaki oğluma. O gün o çocuk okula gitmeseydi de evde beni bekleselerdi. Şimdi ben size tarafsızca soruyorum ya. Sizler hani İstanbul'dasınız ya. Büyük yerlerde yaşadınız, gördünüz. Şimdi benim o küçük kızım ben yeni geldim İstanbul'a. Okulun kapısından çıksaydı kim onu bulacaktı? Kim
1: Allah korusun
0: onu?
1: O öğretmen.
2: Bu hiç tartışmaya kapalı
1: evet,
2: bir
1: evet.
2: konu zaten.
1: Öğretmen
2: yani
1: sahip
2: hiç
1: çıkmış.
2: Ya o anne onu oradan alacaktı. Haber vermeden atlayıp uçağa Almanya'ya gitmesi zaten anormal. Sizin anlattığınız her şey baştan sona kadar normal
1: evet.
2: bir anne profiline
1: değil.
2: Zaten hiç uymuyor. Biz ona şaşırıyoruz şu an. Yani,
0: yani
2: siz ne yapmış olabilirsiniz? Şimdi onu düşünüyorum. Bir baba ne yapmış olabilir?
1: Yavrum,
2: en büyük
1: baba
2: kötülüğü
1: ne
2: de
1: yapsa
2: anne,
1: çocukların
2: annelikten
1: ne?
2: Vazgeçemez.
1: Yani şimdi mesela
2: bak,
1: insan
2: örnek
1: komşuya bırakamıyor çocuğunu.
2: Evet.
1: Yani mesela atıyorum İstanbul'da Bakırköy'de okulu çocuğun diyelim. Sen Sarıyer'de işin var. Koştur koştur yetişmeye çalışırsın. Trafikte geç kalabilirsin diye endişeleniyor insanlar.
2: Annelik
1: bu
2: başka bir şey.
1: Bu bırakıyor çocuğu Almanya'ya gidiyor. Terk ediyor yani. Neden? Siz gel, yani bekleyemiyor mu sizin gelmenizi? Hayır. Siz gelirseniz ona izin vermezsiniz diye korkmuş. Hani gidiyor.
2: Gittikten sonra mesela kontak kurdunuz mu kendisiyle? Ne oldu? Niye gitti?
0: Yok, aramadı. Kesinlikle aramadı. Bir kez şu anda oğlu

0: Onunla kızım ikisi de görüşmek istemiyorlar zaten.
1: Haliyle.
0: Çocuklar çok zor durumdalar. Özellikle küçük bir kız çocuğum var.
1: Ay canım. Şimdi beyefendi sizden bir şey rica edeceğim ben yalnız.
2: Sıkıntı.
1: Çok zor. Bunu kaldırmak tek başına çok zor. Ama sesinin tonundan, yaptıklarınızı anlatışınızdan egosal bir beyefendi değil yani böyle. Tamamen duru bir kalbi var. Kocaman da bir yüreği var. Tebrik ediyorum. Allah dağına göre kar verir kardeşim. Sen çocuklarına hem anne hem baba olabilirsin. Ve senden tek bir ricam var. Annelerini hiç ama hiç kötüleme.
2: Bu önemli bir şey.
1: Çok
2: değil
1: önemli.
2: Mi kötülememek?
1: Bakın şu an bizi dinleyen bütün izleyiciler de anlayacak ki bu hanımefendinin bir sıkıntısı var. Böyle bir annelik olamaz.
2: Yok.
1: Yok yani dünya literatüründe çocuğunu okula bırakıp atlayıp uçağa kaçan bir kadın... Annelik dürtüsünden uzak bir
2: anneliği
1: davranışı.
2: Bırak yabancı olsan zaten bırak çocuğu
1: el alemi
2: alırsın.
1: Çocuğunu yapamazsın. Yani, emanet yani. Çocuğu yapamazsın. Neyse ki hadi bunlar olmuş tamam mı? Ama sen yine de çocuklarını annelerine hiç kötüleme. Niye? Anne algısı, kadın algısı. Bakın erkek çocuğu içinde kadın kız çocuğu içinde. O kız çocuğu büyüyünce kadın olacak. O erkek çocuğu büyüyünce eş seçecek ve erkek olmayı öğreniyor. O yüzden... Algı çok önemli.
2: Yani, öyle bir algıyla kalmasın.
1: Kötü bir anne bir sebebi ama... vardır. Anneniz size açıklayacak. Ah, zamanı gelince açıklayacak. Ucu açık bırakın. Olur mu beyefendi?
2: Parasal olarak mesela çocuklara bir destek oluyor mu? Hani hediye alma dışında. Ay, hani Almanya'dan paralarla para mı gönderiyor?
1: Annelik
2: amacı?
1: Babalık mı olur?
0: Kesinlikle hiç. Gittiğimden beri aramadı. Gittiğimden beri aramadı. Ben de aramadım. Zaten yasal süreci de başlattım. Zaten okul haber vermiş polise falan. Emniyete yansıdı yani savcılığa falan.
1: Tabii.
0: Okul yansıdı. Gittik ifade falan verdik. Şimdi şöyle bir sorun var. Siz dediniz ya hani çocuklarınıza yansıtmayın
1: evet.
0: diye. Dediğim gibi bakın çocuklarım o kadar zeki çocuklar ki özellikle oğlum ve kızım. İkisi de müthiş derecede çalışkan. Böyle pozitif, güler yüzlü.
1: Ya Allah bir yerden de yüzünüzü güldürecek
2: işte,
1: canım.
2: Yavrum ya. Yani
0: inşallah. Mesela oğlum doktor olacağım ben baba diyor.
1: Ay inşallah hayırlı evlatlar.
0: Uyumuyor, oturuyor, ders çalışıyor. Uyuyamıyor biliyorum yani psikolojisi gidiyor.
1: Ama çocuk şimdi, derse vermiş kendini Allah'tan.
0: Ya. Peki ben siz dediniz ya hani annenizi kendileri zaten görüyorlar hanımefendi. Ben bunu nasıl engelleyebilirim ki?
1: Tamam görebilirler. Ama anneniz çok kötü biri terk edip gitti sizi. Vurgusunu yapmayalım demek istiyorum. Size bir şey söylediği zaman yumuşatın o duyguyu. Yani annem çok kötü değil mi baba bizi terk etti. Hayır mutlaka bir sebebi vardır. Zamanı gelince size açıklayacak deyin. Çünkü bakın terk edilmiş duyguyu bir de sizden onaylamasın.
2: Zaten yaşıyor çocuk fazlasıyla.
1: Zaten yaşıyor ya bir de siz onaylarsanız o üzerine böyle dağ gibi kalacak. O çocuğun o ufacık ruhu bedeni kaldıramaz.
2: Vallahi
1: bunu.
2: Hepimiz ağzımızı açıkta dinledik. Böyle bir anne modeli yok. Vallahi ben etrafımda görmedim çocuğunu bırakıp giden. Ama ne yazık ki anne var, annecik var. Hayatta herkes demek ki anne olamıyor. Böyle bir sorumluluğu taşıyamıyor.
1: Tabii ki tek taraflı dinliyoruz. Sebepler her şeyler olabilir. Bir sürü sebepler olabilir. Çalışmak zorunda olabilir, gitmek zorunda olabilir. Ama bir çocuğu okulda bırakıp da yurt dışına kaçmak gerçekten o çocuktan ne istiyorsun onun ufacık ruhundan bedeninden
2: bunun bir açıklaması yok gerçekten
1: güvenliği yok o çocuğun yani
2: ve neyse ki her zaman hep söylüyoruz çocuklara olan oluyor aileler
1: evet.
2: arasında hep çocuklar maruz kalıyor Allah inşallah onlara güzel bahtlar nasip etsin
1: Amin.
2: Çok teşekkür ediyorum
1: ben teşekkür
2: uzman
1: ediyorum.
2: Psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikteydi bir sonraki programda inşallah tekrar yine görüşmek üzere sevgili seyirciler şimdi ise astroloji konuşacağız önemli konular çünkü Venüs Akrep'te Venüs retrosuna girdi. Bu retro sürecinde acaba 12 burcu neler bekliyor? Çok sevgili astrolog Yasemin Koca anlatacak bize. Şimdi kendisini stüdyomuza davet ediyorum.
3: Burçları neler bekliyor? En şanslı ve zorlanacak burçlar hangileri? Venüs retrosunda nelere dikkat etmeliyiz? Burçları nasıl günler bekliyor? Mutsuzluk duvarlarını yıkacak olan burçlar için sevindirecek haberler neler? Astrolog Yasemin Koca canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
2: Ve sevgili seyirciler 12 burcu konuşuyoruz. Biliyorsunuz Venüs retrosuna giriş yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla... Önemli bir gökyüzü olayı var ve gökyüzü bir pusuladır diyen çok sevgili astrolog Yasemin Koca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Yasemin Hanımcığım.
4: Hoş bulduk Aslanım.
2: Nasılsınız?
4: Çok mersiyim siz.
2: Ben de iyiyim sağ olun ama merak ediyoruz tüm seyircilerimiz de öyle.
4: Evet.
2: Acaba Venüs

0: retrosunda şöyle genel anlamda baktığımız zaman bizi ve dünyayı neler bekliyor?
1: Venüs retrosu aslında 8 yıl öncesinde deneyimlediğimiz bir retro içerisindeyiz Aslı Hanım. Şu anda hem Uranüs İkizler Burcu'nda retroda, hem Venüs Akrep Burcu'nda retroda. Şimdi bir de ayın 20'sinden sonrasında da Merkür retro süreci olacak. O yüzden bir aylık bir sürecin içerisinde 3 retro sürecini yaşayabilmek oldukça zorlu bir süreç olacaktır. Ama bir nevi arınma gibi, özellikle 8 yıl öncesinde hayatımızla da ilgili global anlamda da neler yaşadıysak biraz onlara benzeri olan bir durum. Ya da orada bir tamamlanılmamış, yarım kalınmış olan hikayeler varsa işte bu dönemde tam da tamamlanma süreci içerisinde diyebiliriz. Biraz böyle ayağımız sağlam yere basmamız lazım. Kaygan bir zeminde yürüyoruz. Ne kadar temkinli olursak, hem ilişkilerle ilgili hem finansal konularla ilgili dikkatli ve temkinli olursak, bir de 15 Kasım'a kadar hiçbir şekilde bir adım, bir başlangıç yapmazsak bizler için çok güzel olacaktır. Peki. Bir arınma süreci yani.
0: Bir arınma süreci diyorsunuz. Kesinlikle. 8 yıl öncesine kadar gidiyoruz, evet. Ve 15 Kasım'a kadar da temkinli ve yeni başlangıçlara, kesinlikle, çok da yer vermeyeceğimiz bir dönem olacak. Evet. Peki bu dönemde en şanslı veya ya bu burçlar daha çok zorlanır dediğiniz burçlar hangileri?
1: Şimdi Venüs Akrep Burcu'nda olduğu için Akrep Burçları ve Akrep'in karşıtı olan Boğa Burçları, tabii ki yükselenler, Ay Burçları ve özellikle Venüs'ü Akrep ve Boğa olan arkadaşlarımız biraz daha zorlanabilirler, ama geçmiş dünyaları ile ilgili ya da geçmiş yaşantıları ile alakalı aslında bu süreci atlatabilirseler, zorlu bir süreç evet onları bekliyor ama sonrasında da çok güzel tamamlanma ve hayatları ile alakalı sıfırdan bir başlangıç yapacaklar. Şu anki zorlu süreç diyebilirim, özellikle akrepler ve boğalar diyorum.
0: Akrepler ve boğalar biraz zorlanabilir ama evet. 15 Kasım'dan sonra mı hayatları daha kolaylaşacak?
1: Evet. 15 Kasım'a kadar hayatlarıyla ilgili ne gibi yarım kalınmış bir hikaye varsa bu konuda çok güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Hayatlarıyla ilgili artık eski kimliklerine bir veda, yepyeni bir başlangıcın içerisinde en sağlam ve kalıcı bir şekilde yapacaklar. O yüzden sevgili akrepler, boğalar, yükselenler de dahil olmak üzere bu dönem ilişkilerde, çünkü onların hayatında da bir bitiş, bir ayrılma süreçleri olabilir ve bu süreç öyle bir süreç ki Aslı Hanım, gizli saklı ne gibi olaylar varsa bunların hepsi de bir gün yüzüne çıkar. O yüzden saklanılan, gizlenilen olayların çıkması, gerçek yüzlerle karşılaşmaları biraz şaşkınlık olacaktır ama onlar için temiz bir sayfaya, kirli sayfalarla devam etmemek daha da iyi olacaktır.
0: Evet, bayağı ilginçmiş akrep ve boğalar için yepyeni gerçekten sayfaya doğru, evet, adım adım, evet, gidiyorlar.
1: Bir arınma sürecindeler.
0: Peki daha şanslı olabilecek burçlar hangileri bu Venüs retrosu
1: Venüs
0: süresinde?
1: Venüs retro sürecinde aslında sevgili balıklar, sevgili yengeçler, yükselenler de dahil olmak üzere. Onlar bu sürecin içerisinde, tabii ki onlar da bir arınma süreci. Çünkü Venüs akrep burcunda olduğu için su burçlarımızı etki altına alıyor. 8 yıllık bir sürece yine götürüyoruz biz. 8 yıllık bir süreç içerisinde hayatınızla ilgili hangi konudaydınız? Bu konularda daha sağlam ve daha kalıcı olan kararlar verilecektir. O yüzden sevgili yengeç ve balıklar da çok çok şanslı. Ama şimdi bir de terazi burcunda bir yeni ayda gerçekleşiyor. 10 Ekim itibariyle tabii ki sevgili koçlar, sevgili teraziler, sevgili ikizler ve sevgili kovalar, yükselenler de dahil olmak üzere Ekim ayının 10'undan sonraki şanslı dönemi de bu burçlarımızı alıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir daha söyler misiniz o burçları?
1: Sevgili teraziler, sevgili koçlar, sevgili ikizler, sevgili kovalar, yükselenler ve ay burçları da eğer bu burçlardansa, onlar da 10 Ekim itibariyle çok şanslı dönüm noktalarına doğru ilerliyor olacaklar. Aslında şöyle bir durum Aslı Hanım, herkes hayatıyla ilgili alışılmış olan hayatın dışına çıkmak isteyecek. Yepyeni kararları hayatlarının içerisinde barındıracak ve artık hiç kimse kimseye tahammül etmek zorunda kalmayacak. Öyle bir içgüdü içerisinde yer alacağız.
0: Yani burada mesela hangi konular daha çok ön plana çıkıyor? Herkesin kendi kişisel haritasına göre mi, yoksa ipucu verebilir misiniz?
1: Yani aslında haritaları da çok fazlasıyla önemli. Şu anki olan süreç bir yüzleşme süreci. Şu anki olan durumlar, duygusal hayatımızla ilgili bir geçişin aslında ne kadar doğru, bizlere hizmet veren insanlardan karşılığı alabiliyor muyuz? Bunlar çok önemli. O yüzden tabii ki haritalar da bu konuyla ilgili çok etkili. Ama sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Bu genel olarak bütün burçlarımıza da söylemem gerekiyorsa, bütün gizli saklı, üstü örtülmüş her şey gün yüzüne bir çıkar. Yeni bir başlangıçtır ama her doğumda bir sancılıdır. Ama bu sancının sonrası muhteşem bir doğuş olacak.
0: Peki bakalım neler olacak? O zaman 12 burcu tek tek konuşalım istiyorum hemen.
1: Tabii ki.
0: Çok sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Bakalım bu Venüs retrosunda koçların...

0: neler bekliyor?
1: Evet. Venüs retrosunda koçlarımız acele kararlar vermemeli, hızlı kararların içerisine dahil olmamalı. Şu anda bir retro sürecindeyiz ve biraz daha temkinli olmaları gerekiyor. Şimdi 10 Ekim'de de Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Karşıt burcumuz koç olduğu için koçların hayatında özellikle iş ve ilişki konularını ile alakalı inanılmaz olumlu bir süreç var. İlişkileri olabilir, bu süreci evliliğe kadar götürebilirler, yeni bir ilişkiye başlayabilirler ama 15 Kasım sonrası. 15 Kasım öncesi hiçbir burcumuza asla yeni olasılıkları tavsiye etmiyoruz.
0: Evet.
1: Ama koçlar için çok güzel bir dönüm noktası. Bir de koçlarımızda Satürn ve Neptün de etkili olduğu için biraz daha hayal ve gerçek arasındaki olan dengeyi çok net kurmaları gerekiyor. Bu ince ayrıntıya dikkat etmeleri gerekiyor. Sevgili boğalar, Venüs retro kısmında evet aile bağlarıyla, dostluklarla alakalı biraz sınanabilirler. Gerçeklerle biraz daha yüzleşebilecekleri olan durumlar olacaktır ama iş ve parasal konularla ilgili de çok olumlu yönde gelişmelere imza atacak. Çünkü iş konusunda yeni bir sektör onları bekliyor.
0: Evet, boğalar için. Başka ne diyebilirsiniz?
1: Boğalar için şöyle bir durum, sorumlulukları çok fazla olduğu için artık bazı sorumlulukların onlara çok ağır bir yük olduğunu fark edecekler. Çünkü birilerinin sorumluluğunu ele almakla birlikte bu Venüs retro sürecinde herkesin gerçek yüzünü daha da fazlasıyla görecekleri için artık benden bu kadar diyebilirler.
0: Peki, o zaman boğalara biraz daha vaktimiz var.
1: Tabii ki.
0: Başka neler söyleyebilir miyiz? Daha şanslı olacak mı boğalar?
1: Boğalar inanılmaz, yani bereket konusuyla
0: evet.
1: ilgili çok şanslı bir sürecin içerisine giriyorlar. Çünkü hayatlarıyla alakalı çok radikal kararlar verecekler. Kendilerine ait olan bir iş bağlantıları olabilir. Evlilik kararları alabilirler, çocuk sahibi olabilirler. Onların hayatında inanılmaz bolluk ve bereket var.
0: Peki.
1: Alışılmış olan hayatında çok dışına çıkma kararı alacaklar. 10 Ekim Terazi Burcu'ndaki yeni ayda bu olayın tetiklenmesine neden olacak.
0: Peki, o zaman gelelim hemen ikizler ve yükselen
1: Tabii ki.
0: İkizlere, onların hayatında ne olacak?
1: Evet. İkizler de aslında çok fazlasıyla yorulduğu iş ve kariyer hayatları ile ilgili hak ettiklerinin karşılığını alamadıkları ve bunlardan dolayı sıkıntılar çok fazla yaşamış olabilirler belki. Ama 10 Ekim onlara çok iyi gelecek. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Tabii ki Venüs Retro'da da iş hayatında çekememezlik, kıskançlık, dedikodu bunlara çok fazlasıyla maruz kaldılar. Kimisi ceketini alıp çıkmak istedi. Kimisi biraz daha kalmak mecburiyetin içerisinde kaldı. Ama 10 Ekim'e kadar sabırlı olsunlar. 10 Ekim'den sonra inanılmaz keyifli olacaklar. Hayatlarının yönünü inanılmaz değiştiriyorlar. Bakış açılarını değiştiriyorlar. Çünkü artık emeklerinin karşılığını almak isteyecekler. Ve onlar için 10 Ekim'den sonrası muhteşem diyebilirim. İş hayatı, yaratıcılık, eğitim, yurt dışı bağlantıları, yeni bir şeyleri öğrenim ve hayata geçirebilme olasılıklarında oldukça olumlu
0: Harika.
1: Bir burç.
0: Harika. İkizler için yani 10 Ekim'den sonra özellikle
1: evet.
0: iş hayatında
1: evet, özellikle
0: büyük bir değişim,
1: iş.
0: Dönüşüm
1: ve inanılmaz da bir aşk enerjisi onlarda olacak.
0: Aa.
1: Evli olanlar problemler varsa evliliklerini daha iyi noktaya götürebilir. Bekarlarımız gerçekten bu dönemde ciddi ve kalıcı bir ilişki bulabilirler.
0: Hadi inşallah o zaman hem iş hem de aşk hayatında
1: Kesinlikle.
0: İkizlere müjde var diyorsunuz ama 10 Ekim'den sonra.
1: Evet, 10 Ekim'de hayatlarının akışı çok olumlu yönde değişirken tabii ki ne kadar da olsa temkinli olabilmek açısından bir retro sürecindeyiz. O yüzden 15 Kasım'da her şeyi resmiyete dönüştürebilmeleri onlar açısından olumlu olacak.
0: Peki, o zaman sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere geçelim. Bakalım yengeçlerin hayatında bu Venüs akrep retrosunda neler olacak?
1: Evet. Yengeçler artık bir dinlenişin içerisine geçti. Çünkü Mars yengeç burcundaydı ve şu an Mars aslan burcunda olduğu için o yengeç burcunun duygusallığı bir anda mantığa dönüşme, artık iç dünyalarında barındırmış oldukları duyguların patlamasını yaşadılar. Denge problemi bayağı bir uzun soluklu yaşadılar ama şu anda bir dinleniş noktasındalar. Dostluk adına ya da aile konularıyla alakalı özellikle arkadan çevrilmiş olan işler, gizli saklı olan konular. Bunlarla biraz daha yüzleşecekler ve tabii ki yengeçlerin artık insanlara olan inançları ve güvenleri biraz daha azalmaya başladı, sarsılmaya başladı. Artık yengeçler hayatlarıyla ilgili çok büyük değişim içerisine girecek aslanım. Eskisi kadar idareci, alttan alabilen, çok duygusal, fedakar bir burcumuzdu. Ama artık herkese hak ettiği gibi diyebilecektir. Bu yüzden biraz gerçeklerle yüzleşebilir ama şu anda onlar için en zor olabilecek olan durum çocukları olanlar için çocuklarıyla ilgili sorunlar olabilir. Eşleriyle alakalı ya da eşlerin ailesiyle alakalı olan problemlere biraz maruz kalınabilir.

0: Ben onların yerinde olsam hiç kimsenin sorununa karışma, biraz keyiflerini çıkartması gerektirdiğine inanıyorum. Bu süreci de atlatabilirseler her şey çok güzel.
1: Peki, yengeçlere de bol şans diliyoruz. Evet. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanları bu Venüs retrosunda neler bekliyor?
0: Aslanlar çok temkinli olsun diyorum. Mars şu anda Aslan Burcu'nda olduğu için aslanım, Venüs retroda Akrep Burcu'nda, yani sıkıntılı bir durum. Daha doğrusu şu anda en kaygan zeminde olanlar Aslan Burçları diyebilirim. Ani öfke patlaması olayların içerisine girebilir. Çünkü aslanlar lider ruha sahip olan burçlarımız oldukları için biraz da ego savaşının içerisine girebilirseler, büyük oynarsalar büyük kaybedebilirler. Olabildiğince temkinli hareket etmeleri onlar açısından ve ilerisi açısından oldukça önemli ve olumlu bir süreç olacak. Bu yüzden çok büyük finansal konularla ilgili bağlantıların içerisine girmemelerini tavsiye ediyorum. Evet, şanslı bir burç ama dediğim gibi yani hızlı kararlar verebilmeleri onlar açısından büyük sorunlar olabilir. Çünkü çok finansal konularla ilgili risk alabilirler. Alım satım konularıyla ilgili bu dönemde çok fazlasıyla ilgilenebilirler. İlişkiler ve özel hayatta çok da fazlasıyla olumlu yönde desteklenmediklerine. Bu yüzden bazı ayrılma kararları da olsa bile dahil 15 Kasım'a kadar iyi düşünüp karar vermeleri onlar açısından daha da iyi olacak.
1: Peki, aslanlar fevri karar vermeyecek. Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Evet. Bakalım Başakların hayatında bu Venüs retrosunda neler olacak merak ediyoruz.
0: Başaklar hayatlarıyla ilgili değer vermiş olduğu insanlarla, dostluklarla biraz daha sınanmaya başlayacak ve aile içerisindeki olan kan bağı olabilir, kardeşler olabilir. Ciddi anlamda problemler ya da bazı insanların yanında destekçi olamadığını görebilecekler. Artık başkalarının sorumluluğu ve yüklerinden yeter artık diyebilirler. İş sektörleri olsun, iş çalışanları ile birlikte arkadaş çevreleri olsun, herkese artık bir yeter diyebilme zamanı içerisindeler. Sadece çok fazla endişe ve kuşku yaratılmaması gerekebilen bir durum ve geçmişten dönüşler çok fazla olacak sevgili Başaklara. Eski iş ortakları olabilir, eski arkadaşlıkları ya da ilişkiler olabilir. Asla ve asla kabul etmemeleri lazım. Bu dönemde şüpheye çok fazla meyillenmemeleri lazım. İlişki ve özel hayatta ortak konularda olumlu yönde gelişmeleri olacaktır. Ama 15 Kasım sonrası bilginiz olsun.
1: Peki, o zaman geliyoruz şimdi sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında bu Venüs retrosunda neler olup neler bitecek?
0: Evet, terazi burcu zorlayıcı olan bir burç gibi görülüyor ama artık terazi burcu hayatıyla ilgili dengeyi çok güzel bir şekilde kurmaya başlayacak. 10 Ekim'den sonra terazi burçları az daha sabırlı olun diyorum. 10 Ekim'den sonra bambaşka onlar olacak. Terazi burçları aslında çok zeki, çok naif olan burçlarımızdır. Ama hayatla ilgili her zaman mütevazı oldukları için kendilerini ön plana ya da sahnenin önüne atmayı çok da gereksinim olarak duymayabilirler. Ama artık gerçekten fırsatları çok iyi değerlendirecekler ve ben de ön plandayım diyebilecekler. Terazi burçların ilişkileriyle alakalı bir takım ayrılıklar ya da kopuşlar söz konusu olabilir aslanım. Bu toksiklenmiş olan ilişki varsa eğer artık yeter deyip bitirebilirler. Bir sonlanışın içerisine girebilirler. Çünkü 10 Ekim ve Kasım sonrası önümüzdeki 2 ay boyunca terazi ve yükselen terazileri çok konuşuyor olacağız. İş ve kariyer konularıyla ilgili muhteşem bir adım ve başlangıç ve ilişkilerle ilgili. İnanılmaz diyorum.
1: Güzel olacak. Onlar için
0: fırsatlı bir zaman kesinlikle.
1: Peki, harika. O zaman geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere Yasemin Koca'nın yorumuyla. Bakalım bu Venüs akrep retrosunda akrepler neler yaşayacak?
0: Öncelikle onlara gerçekten geçmiş olsun diyorum. Sabır diliyorum ama bu sabrın sonu çok güzel selamet diyorum.
1: İnşallah.
0: Çünkü şu anda gerçekten hayatları ile ilgili zorlanma süreci içerisindeler. Çocuklarından tutun aileler, eşinden tutun arkadaş çevreleri her konuda çok büyük sınandılar. Ve artık hayatlarının yönünü bundan sonra sınandıklarıyla, şahit olduklarıyla ve yüzleştiklerinden sonra değerlendirmelerin içerisine girilecek. Ve öncelik artık benim diyebilecek olan burçlarımız olacak. Hem cinslerine çok dikkat etmeleri gerekiyor aslanım. Yani bayansa bayan çevresine, erkekse erkek çevrelerine. Çünkü nankörlülüğü hem cinslerinden yaşayabilecek olan durumların içerisine girilecek. Aşırı derecede kıskançlık ve dedikodu zaten onların hayatında çok fazla. O yüzden kendilerini toparlayabilirse, hiç kimseyi duymaz. Yani bu dönemde özellikle 3 maymun oynarsa onlar için muhteşem bir zaman. Peki. Kutlamasını 15 Kasım'da yaşayacaklar.
1: İnşallah, inşallah. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayları bu Venüs retrosunda acaba neler bekliyor? Merakla dinliyoruz.
0: Venüs Retro'da yayları aslında şanslı bir dönem bekliyor. Çünkü fırsatları, beklentilerini, erteledikleri her şeyi hızlı bir şekilde hayata dönüştürmek isteyebilir. Bu dönem içerisinde onların hayatında çok ciddi fırsatlar ve şans çıkabilir ama acele kararlar vermesin diyorum. Çünkü retro sürecinde olduğumuz için temkinli olabilmesi lazım. Acele olabilir çünkü bu fırsat bir daha bana gelmez düşüncesiyle ani kararlar verebilirse sonrası onları tatmin etmeyebilir. Onların hayatında da yurt dışı eğitim, seyahat, yaratıcılık ve sosyal çevre alanında çok ciddi anlamda geniş bir çevreye dahil olacaklar ve sosyal çevrenin onlara kazandırabileceği artılar, hatta çevrelerindeki olan insanların referansıyla bir ilişki başlayabilir. Onların hayatında keyif alabileceği bir süreç olacak. Sadece onlar için şunu söyleyebilirim. Güvendiği dağlara kar yağmış olabilir. Çünkü retro da onları bu şekilde gerçeklerle yüzleştirdi. Ama artık hayatlarının dümenlerini kendileri ele alacaklardır.
1: Peki, yayları da konuştuk. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakları bu Venüs retrosunda neler bekliyor?
0: Oğlaklar için de biraz zorlu bir süreç olabilir ama Oğlakların hayatıyla ilgili vermiş olduğu sorumluluklar, disiplinler ya da etrafındaki olan insanların sorumluluğunu alırken onların da sorumluluğu alması gerektiğine emin olması gerekebilen, artık ben yoruldum ve yüklerimi bırakmak istiyorum diyebilen bir burç olacak. Bu durumda hani güvendiği insanlarla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir. Kimseye borç vermesin, kimseye kefil olmasın diyorum. Özellikle bu dönem bunlara çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü iyi niyetli beklentilerin karşılığında çok olumlu beklentiler alamayabilir. Bununla da birlikte hayal kırıklığı yaşayabilir ama Oğlaklar artık ne yaptıklarında çok fazlası da bilincinde ve farkında olduklarını düşünüyorum. Ama Venüs Retro bittikten sonra, gerçeklerle yüzleşildikten sonra Oğlaklar için muhteşem bir zaman.
1: Peki o muhteşem zamanı o zaman iple çekiyoruz. Şimdi kaldı sevgili Kova ve Balıklar. Evet. Onlara da reklamlara gideceğiz sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra Kovaları ve Balıkları Venüs Retrosu'nda ne bekliyor? Birazdan buradayız.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
3: Vay be, Bird 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı? Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah ayazında işbaşı yapan vadem için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen vadem. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli vadem. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var? Daha daha ne var?
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
10: İçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
12: Bellona, Bellona.
13: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besi dana kıymanın kilosu 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa.
14: Doğrusu Carrefour'da.
15: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu hangi?

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için.

0: Merhaba Purple, merhaba Işıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, Piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
9: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
16: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ayrı.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Damla önce çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
14: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
15: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Axis'in 25. yılı için ilk Axis kızı kutuplardadır.
11: Dondon.
10: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Axis kızı vanilya kalır ve gerçek Axis kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Access'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çift para kazan.
12: Access 25 yaşında.
13: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli bir alana bir bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
14: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
15: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
17: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
15: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
16: Ya ne olacaktı?
15: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
14: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
18: Turkcell'leri bağlan hayata.
19: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel bebeği. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
4: Çok sevgili astrolog Yasemin Koca ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Venüs retrosunda 12 burcu neler bekliyor onu konuşuyoruz. En son sevgili Kova ve Balıklar'da kalmıştık. Hemen kovalarla devam edelim istiyorum.
1: Tabii ki.
4: Kovaları neler bekliyor bu süreçte?
1: Kovalar retro sürecinde biraz seyahat konularıyla alakalı hızlı hareketler yapabilirler. Yani hızlı bir şekilde yol ve seyahat konularına dahil olabilirler. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, vize başvuruları, hukuksal konularla ilgili durumlar varsa bu konularda ilgili başvurduğu konularda biraz ertelenmeler olabilir. Onların da hayrın olacak çünkü bir retro süreci içerisindeyiz. Sadece iş hayatındaki sektörleri neyse bu konuda çok dikkat edilsin. Çünkü insanların tepkilerini üzerlerini alabilirler. Bundan dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Kesinlikle gardlarını sağlam alsınlar. İlişkilerde biraz problemler olabilir ama bu dönem özellikle onlara tavsiyem ayağınızı lütfen sağlam bir şekilde yere basın diyorum. Çünkü bu süreci de atlatabilirseler onların hayatında her şey çok güzel olacaktır. Çünkü terazi burcundaki yeni ay enerjisi onlara da oldukça destekli ve özellikle iş ve kariyer konusuyla ilgili büyük fırsatlar getiriyor olacak.
4: Ne güzel. Bu da yine 15 Kasım'dan sonra mı?
1: Evet, çok her şeyi 15 Kasım sonrasına bırakmak zorundayız. Çünkü retro süreci devam ediyor. Retrolar devam ettiği sürece de Bu sürecin içerisinde ne gibi olayın içerisinde adım atsak da başlangıç yapsak da sonucu maalesef istediğimiz gibi asla olmuyor. Bu şaşmalı hiçbir zaman Aslı Hanım.
4: Evet.
1: O yüzden de risk almayalım diyorum. O zamana kadar araştırmalarını yapması gerektiği ne gibi durumlar varsa bunları değerlendirebilirseler sonrası zaten çok güzel.
4: Peki şimdi geldik o zaman sevgili balık ve yükselen balıklara. Evet. Bakalım balıkların hayatında bu Venüs retrosunda neler olabilecek Yasemin Hanımcığım?
1: Evet. Bu retro aslında 8 yıl öncesinde de maddi konularla ilgili zorlanmalar ya da sıkıntılar yaşadıysa özellikle Venüs retro ve terazi burcundaki olan yeni ay enerjisi ve bir de Merkür retroyu dahil edersek balık burçları artık hayatıyla alakalı maddi konularda sorumluluğu ele almak zorundalar. Çünkü ortak para alanları ve finansal konularla ilgili ya da riskli yatırım konularından kesinlikle uzak durmaları gerektirdiğini çünkü balık burçları da Satürn ve Neptün etkisiyle büyük dersler ve sınava tabi tutuldu. Artık onların bir rahatlama süreci içerisine girileceği durumlar var. Retroda gerçek yüzleri öğrenecekler. Gizlenilmiş, saklanmış ne gibi durumlar varsa onları öğrenecekler. Ama rüyalarına, sezgilerine güvensinler diyorum. Bu süreç onların hayatında güzel bir pusula olacak. Ama yeni ay enerjisiyle birlikte terazi burcundaki hayatlarıyla ilgili imajlarını, kişiliklerini, kimliklerini ve bakış açılarını çok büyük bir şekilde değişime uğratacaklar. 15 Kasım sonrası.
4: Rüyalarına dikkat etsin balıklar. Kesinlikle. Dediniz. Çıkma olasılığı var mı?
1: Çok fazla. Çünkü balıkları biliyorsunuz çok fazla size sezgileri ve hisleri kuvvetli olan burçlarımızdır. Biraz eş sonu burçlarımız daha doğrusu. O yüzden rüyalar bu dönem uyarıcı rüyalardır. Lütfen dikkate alsınlar. Geçmişten gelen hiç kimseye kapılarını lütfen açmasınlar diyorum. Hı. İyi niyetlerine kurban olmasınlar.
4: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum paylaştınız.
4: 12 burç için astrolog Yasemin Koca bizlerle birlikteydi. Sevgili seyirciler tekrar bekleriz yayınımıza inşallah.
1: İnşallah.
4: Ben tabii ki sizi yarın bekliyorum sevgili seyirciler. Yarın sabah saat 9'da yine Beyaz TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün lezzetli anında kahvaltı sofralarınızda sımsıcak çayınızın yanına eşlik edecek efsane bir programla geldim. Birbirinden lezzetli tarifler var ama bugünkü tarifler çok farklı tekniklerle karşınızda olacak. O kadar lezzetli ve dolu dolu bir yayın hazırladık ki bugün 2 saat bizimle var mısınız efendim? Bakalım neler yapıyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Taze fasulyelerin özenle hazırlanıp tavada kızartılarak dışının hafifçe kızardığı, içinin yumuşacık kaldığı, her lokmasında fasulyenin taze lezzetini hissettiren sıcak ve iştah açıcı bir lezzet. Fasulye tava. Taneleri dökülmeyen pirincin, etin ve aromatik baharatların zengin lezzetiyle buluştuğu, özenle pişirilerek kat kat hazırlanan, sofralarda gösterişi ve doyurucu lezzetiyle öne çıkan geleneksel bir Azerbaycan lezzeti, Azerbaycan pilavı. Yoğurdun yumuşak lezzetinin bakliyat ve sebzelerle buluştuğu, üzerine gezdirilen tereyağlı naneli sosuyla aromasını tamamlayan doyurucu ve sıcacık bir çorba, köme çorbası. Yumuşacık tavuk bagetlerin patatesle birlikte tencerede ağır ağır pişerek lezzetini derinleştirdiği, suyunu içine çeken patatesleri ve iştah açıcı görünümüyle sofraya gelen nefis bir ev yemeği, tencere kebabı. 3 malzemeyle hazırlanan kremasının ipeksi dokusunun bisküvi kırıntılarıyla buluştuğu, üzerindeki vişneli sosuyla tatlı ve ekşi lezzetleri bir araya getiren hafif ve ferah bir Portekiz tatlısı, Serradura kaşık tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim. Harika bir menü. Hazır mısın dostum?
2: Hazırım. Her zaman hazırım.
0: Çok şık bir sofra kuracağız bugün. Bugün hayalim çok hayallerimin üstünde.
2: Hayalin çok hayallerin üstünde.
0: Evet.
2: Gönder gelsin.
0: Hayallerime ortak olacak mısın?
2: Ben hep ortağım sana.
0: Beni yarı yolda bırakmayacaksın.
2: Ben ortağım sana. Ben sana hep ortağım.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Çiçek açtık bugün ekranda.
2: Bu arada elbisenin rengini çok beğendim.
0: Elbisemin çiçekleriyle dolabım rengi aynı.
2: Uyum deyince de Nermin.
0: Evet. Çok dikkat ederim bu konulara. Dolabının rengiyle aynı olması çok beni yakından ilgilendiriyor. Ama bak, bak.
2: Vallahi beğendim bak seni maşallah.
0: Otur annem.
2: 42 kere maşallah.
0: Dün Serpik öyle çıktık gittik Neslihan hocama. Bak nasıl güzel bir elbise. İzleyicilerime zarif bir elbiseyle açılış yapalım istedik. Ayakkabılarımız tabii ki yine çok kıymetli Sadık Bey'imden sağ olsun. Yani tam bir kombin efendim. Umarım beğenmişsinizdir.
2: Bu arada kumaşı da güzel ama.
0: Değil mi?
2: Kumaşını da beğendim.
0: Harika. Şimdi efendim, Kıbrıs usulü tencere kebabı yapacağız. Her yer bitti, Kıbrıs kaldı. Kıbrıs'ta keşfedilmemiş çok güzel tarifler var.
2: Evet.
0: Seni Kıbrıs'a götüreceğim.
2: Tamam, götür beni. Gidelim ben.
0: Normalde de tamam. Sen, ben, stüdyodaki konuğum Kıbrıs'a gideceğiz.
2: Tamam, gidelim. Ben gelirim.
0: Şubat'ta.
2: Gelirim.
0: Stüdyodaki konuğum yani benim kızım. Provamız var bugün.
2: Şimdi
0: malzemeyi bir sayayım ben.
2: Evet lütfen. Patates say Nermin.
0: 5-6 adet tavuk baget, 3 adet patates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı domates sosu, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber ve tavuk suyu. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri ve önemli bugün Serpil'e bir şey almadık. En önemli noktalardan biri. Başlıyorum Serpil. Aç tavamızın altına patatesleri şimdi, birazcık.
2: Bunların hemen biz bir taşıma açtık ya. Böyle o yüzden peçeteyle üstüne koyduk ki tavaya girecek ya sıçramasın
0: önce
2: diye.
0: Önce ben patateslerimi bir kızart.
2: Evet.
0: Serpil'in.
2: Patates çiçeklerimizi kızartalım. Hadi gel.
0: Hadi bakalım. Kıbrıs usulü bir tencere kebabı yapıyoruz. Sonrasında fırına göndereceğiz.
2: Bunu fırına göndermek ister misin?
0: Ya bu da gidebilir aslında. Ama tavada da pişer. Biz seviyoruz lezzetlendirmeyi.
2: Anladım. Sen bir fırın görsün diyorsun.
0: Yani tencerelerimiz. Bunun adı ne biliyor musun? Badadesli tencere kebabı. Badades.
2: Evet, badades.
0: Onlar badades diyorlar. Biz patates diyoruz efendim.
2: Şiveleriyle
0: açtık
2: değil mi?
0: Açtık altına. Çok güzel bir şiveleri var. Çok severim Kıbrıs şivesini bu arada. Bizim
2: badadesçiklerimiz.
0: Kuzey Kıbrıs Yavru Cumhuriyeti. Yavru vatanımız. Şöyle efendim koyuyorum. Birazcık burada Serpil Hanım. Badadesleri kızart. Sana bırakıyorum.
2: Tamam.
0: Bunları sana bırakıyorum. Sonra üzerine tavuklarımı vereceğim.
2: Bir tava getireyim. Tavuklarımızı biz onda yapalım ya. İkisi birbirini beklemesin.
0: Çıkarmayalım mı?
2: Yok yok. Şey de yapmayacağım bu arada, vazgeçtim. Fırına gönderme. Ya da
0: gönderme. Gerek yok. Direkt tamam. Burada hepsini yapalım.
2: Sonra ben seni göndereceğim fırına şeyle, öbürküsüyle. Batatesçiklerimiz diyor.
0: Burada bıraktım.
2: Onu da altını yaktım.
0: Nerin? Evet, dün İran'ın eşsiz bir lezzetini hazırladık biliyorsun. Çok. Patlıcan musakkaya benzeyen bir lezzetlerini yaptık İran'dan. Sevgiler ve saygılar. Birçok mesaj geldi.

0: Allah razı olsun.
1: Buradan İranlı izleyicilerimizin hepsine ayrıyetten ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim için kıymetlisiniz efendim.
0: Kesinlikle öyle. Takip ediliyor olmak güzel. Şimdi
1: efendim, bir tarafta patatesler orada biraz mühürleniyor. Bir tarafta tavuklarımı burada tavanın içinde mühürleyeceğim. Hepsini böyle sonrasında bu güzel tavamın içerisine alıp orada ne yapacağım? Pişireceğim. Zaten hepsi önden bir tık haşlandığı için, patatesler de mühürleneceği için pişme süresi çok kısa sürecek.
0: Bu arada şey var, biz hani yayındayız diye bunları bir taşım haşladık kenarımı. İsterlerse izleyicilerimiz
1: hiç haşlamayabilirler.
0: Tabii kendi
1: tencerede
0: evlerinde
1: rahat rahat pişirebilirler yani. Biz onu hızlandırmak adına yaptık. Burada aslında bakıldığında Kıbrıs usulü yapmış olduğumuz bu tencere kebabında onlar da aynı şekilde önce patatesleri bir mühürleme yapıyorlar. Sonrasında buradan patatesleri alıyorlar, tavukları koyuyorlar aynı tavanın içinde. Tavukları da patateslerin içinde bir tık mühürledikten sonra kıymetli Beyaz TV izleyenleri tavukları da içine alıp sonrasında işte domatesini, biber salçasını, karabiberini, tuzunu ilave ediyoruz. Biz geçen gün Ahmet Bey'den bir şeyler almıştık. Ben bir arkaya gideyim, burası sana emanet.
0: Hayır dur gitme.
1: Ayağımın tozuyla bir gideyim.
0: Dur gitme.
1: Şey, bir hediye getireyim Ahmet Bey'den.
0: Ben şeyi buna koyayım pişireyim. Gidiyor musun?
1: Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Kolay yere koydunuz değil mi Özlem?
0: Şu an o terapide.
1: Terapide mi?
0: Terapide ulaşılamıyor.
1: Tamam.
0: Şey soruyorum.
1: Ahmet Bey'in hediyeleri güzel yerde değil mi? Ben bulurum.
0: Hazır buldum Melike'yi. Mis. İşte onu söyledim. Aa, kuruladım ayol, bu niye sinirlendi ki şimdi bana? Şey Ahmet abi. Aa, görüyor musun şunun bana yaptığını? Aa, şey mi? Bulabildin mi? Ayol kuruladım ha. Şaka mısın? Şimdi. Ocağımız kirlendi, hiç sevmem ama. Maalesef. Gel tatlım, gel sen. Dolapta o Nermin. İçeri girdin soldan, devam ediyorsun sağdaki kapaklı iki kapılı dolap. Lokasyon bildiriyorum hocam. Orada şey var. Bulabildin. Konum atıyorum. Sunucuma konum atıyorum. Battesliklerim pişiyor Nermin, yetiş.
1: Geldim.
0: Ay tabii bak en sevdiğinizi.
1: Geldim.
0: Biliyordum onu alacağını.
1: Bu yeni böyle kare yapıyor. Bu yeni bir aparat. Burada marka olduğu için kapağını açtım. Ama hepsinde marka var. Şey marka yok. Bu böyle ikili bir kombin. Bunu da işte poğaçanızı yoğurun. Buna işte misafir gelecek diye Amerikan salatanızı yapın. Patates salatanızı yapın.
0: Her şey yapın.
1: Kapağını kapatın. Bunun da böyle dolaba kaldırın. Burada mayalanma süresi devam etsin. Burada da efendim salatanız hazır olsun.
0: Kaç litre Nermin'in bu?
1: Bu büyük. Büyük.
0: Bu 5 litre.
1: 5 litre. 5 litre.
0: Vallahi 5 litre.
1: Bakın şöyle Ahmet Bey'den şöyle bir hediye geldi efendim. Yapmanız gereken sadece video yükledik efendim. Videomuzun altına, böyle kıyafetimizin olduğu videomuzun altına yorum yapsınlar. Ahmet Bey'i takip etsinler, beni takip etsinler. Bir de bu Beyaz TV'yi takip edin.
0: Bunu da yayında kullanalım bir gün Nermin. Yani yapalım. İzleyicimize veriyorsun ama bir göster, bir gör.
1: Şöyle bir izleyicime gidiyor. Çeyiz hazırlığı olsun.
0: Gelme buraya.
1: Bir korktun sanki alkışlardan. Hı? Bir korktun sanki alkışlardan.
0: Yok ondan değil, sana sıçrayacak tamam diye korktum.
1: Şimdi efendim hediyeyi çıkardık. Yorumu Nida hemen al hikayemizi, bunun altına yapsınlar. Beyaz TV sayfasını, markamızı ve bizi takip etmeniz yeterli. Güzel üçlü bir hediye seti yaptık. Hamur mayala, büyük büyük karıştır. O kadar da güzel ve sağlıklı ki buradan Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu şekilde bizi hiç yeri yolda bırakmıyor, sağ olsun.
0: Yok, sağ olsun. Bir de Nermin'im
1: şimdi ben geliyorum.

0: Acaba şey mi, yine retro metro yerinde mi durmuyor? Ne oluyor acaba?
1: Ya bilmiyorum artık. Sularımıza girmez artık.
0: Yukarıda bir hareketlilik olunca böyle oluyor.
1: Tuzum ve

iki taraflı mühürleme tekniğiyle hem patatesi hem tavukları mühürledik. Salçayı ortaya koyduk. Domates sosunu güzelce orta kısmına ekledik. Tuz ve karabiber yeterince yemeğimizle buluştu. Ve

0: gibi bir açma işlemi yaptık. Evet, salçasıyla, o güzel domates sosuyla özdeşleşti. Ve gerçekten şu an ekranla yeni açın izleyicilerim için kısa özet geçiyorum. Ne yapıyoruz bugün? Kıbrıs'ın tencere kebabını hazırlıyoruz. Kıbrıs'ın yöresel lezzetlerinden bir tanesi. Patatesleri özellikle orta boy seçip ortadan ikiye, sonrasında da dörde, elma diliminden değil birazcık daha farklı şekil. Şu şekle getirdik. Sonrasında hafif yağ ekleyip biraz patatesleri pembeleştirdik. Yani aslında bir mühürleme tekniği yaptık. Hı hı. Sonrasında ortasını açıp salçasını, domates sosunu ekleyip tavuk suyu veya et suyunu verdik. Güzelce ne yaptık? Sulandırdık. Burada tavukları biz önden haşladık ama hiç haşlamanıza gerek yok. Bizim yayın süre zarfımız içerisinde birazcık hızlandırmak adına. Ama haşlarsanız da bir yumuşaklık oluyor biliyorsunuz. Sonrasında tavukları da tavamın içerisine aldım. Yine mühürleme tekniğiyle haşlamış, hafif haşlamış olduğum bagetleri de tavanın içerisinde bir miktar kızarttık. Sonrasında derin bir tencerenin içerisine sosu aldım. Tavukları şöyle bıraktım. Şu lezzetin, şu görüntünün hiçbir tarifi bence şu an ekranda olamaz. Sadece izleyenlerin ve gerçekten bu yemek konusundan anlayan hanımefendilerin dikkatini çekecek bir görsel var. Değmen keyfine. Yani şuna baktığında böyle kısık ateşte tatlı tatlı, değil mi Serpil'ciğim?
1: Kesinlikle öyle. Bir de şey Nermin, hem kolay, hem kolay hem ekonomik.
0: Yani burada aslında ev ortamında yapabileceğiniz en pratik tarifi sizlere sunduk. Ve bu gerçekten sizi zorlamayacak. Kesin bir tavuğunuz vardır. Sabahtan çıkarmışsınızdır. Yani. Akşam dolaba atmışsınızdır. Yarın tavuklu bir şey yapayım demişsinizdir. Tam o esnada biz devreye girdik efendim. Nermin Öztürk ve Serpil Kök sizin için arkanıza yaslanın düşündü. Şimdi günün ikinci tarifi.
1: Kabaca dağınıklığımı aldım.
0: İnanılmaz bir Portekiz tatlısıyla geliyoruz. Seredura. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yemesi ve üzerindeki vişne sosuyla yumuşacık bir dokunuş olacak size. Yani böyle yazdan sonbahara geçiş yaptığımız şu günlerde dolaba attığımız vişneler tam bu aşamada bence çıksın. Güzel bir Portekiz tatlısı yapalım efendim. Hem de bu kafede yediklerinizden daha lezzetli ve artımlı. Bir kupuna yaklaşık 500-600 TL ödüyorsunuz.
1: Dur, duracağım.
0: Burada kalabalık bir aile için 6-7 tane rahatlıkla yapacağınız malzemelerle geldik. Ne diyoruz efendim? Nermin Nefes Mutfağı lezzeti damaklarda bırakıyor efendim.
1: Evet, bırakalım. Ben de şeyi gördüm, onun için tekrar geçmek istedim.
0: Seredura.
1: Seredura. Ne demek Nermin'im?
0: Portekiz tatlısı. Tavaş demek biliyor musun? Seredura tavaş demek.
1: Daha
0: yani
1: salaş.
0: Bu salaşların talaş, yani talaş görüntüsü zeminde. Bu talaş görüntüsünü bu bisküviyle zeminde oluşturuyoruz.
1: Ama en merak ettiğim şey şu

0: pırıl pırıl sos.
1: Dişleri. Sayıyorum malzemeyi. Gel. Tavaş için efendim 3 paket kakaolu bisküvimiz. Kreması için 400 gram labne peyniri, 200 gram krema, 200 gram 200 milimlik süt reçelimiz. Vişne sosu için yine 2 su bardağı vişne, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı su nişastayı açmak için kullanacağız. Hı hı. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, hiçbir ayrılmayın. Bakın bugün birazdan tencerede öyle bir pilav hazırlayacağız ki pilavın hamuru sarımsı zerdeçalla oluşacak. Perde pilavını anımsatsa da perde pilavı değil, içinde bol sebzesiyle birlikte görseli çok iddialı.
0: Utanıyor, pilavı saklayacağız.
1: Azerbaycan pilavı yapacağız.
0: Utandığı için saklayacağız.
1: Utangaç bir pilav yapıyoruz efendim. Evet. Ben bunu rondodan geçireyim değil mi?
0: Evet ama sen sosu ver bana, ben de sosu.
1: Sos da şöyle bir kısaca açıklama yapacağım. Bakın o kadar parlak ışıl ışıl bir sos yapacağız ki ölçülerimizin tam olduğu, gerçekten her türlü pastanızda ve tatlınızda kullanabileceğiniz bir tarif. Buraya şeker aldıktan sonra nişastamızı birazcık suyla açıyoruz. Serpil Hanım da bana rondoyu hazırladı. Bunu da sana veriyorum hayatım. Hı hı. Mesela bu Portekizli serpil dünyanın en iyi tatlısı olarak seçilmiş, biliyor musun? En iyi kaşık tatlısı.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi Nermin? Bazen şeydir ya, böyle 5 saat uğraşırsın. Hı hı. Ama çok sevmezsin, beğenmezsin. Evet. Bazen de böyle hop hop hop karıştırırsın. Dünyanın, bence bu tatlı onlardan biri. Neden biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Basit, lezzetli, ekonomik, bir de malzemesini her yerde bulabilirsin. O yüzden evet, benim için de bu kaşık tatlısı.
1: Bak, vişnemin de biraz suyunu aldım. Güzelce açtım nişastamı.
0: Önce şeyleri at gitsin.
1: Nişastamı açtıktan sonra çırpıcıyla şekerime uyumlandıracağım. Çok pardon.
0: Ne aradığını söyle, sana yardımcı olayım.
1: Abi bırakmadı Serpil Hanım, yani beni mutlak bırakmadı.
0: Hatırladım.
1: Yıllar geçse de insan bazı şeyleri niye unutamıyor acaba?
0: Unutamıyorsun. Sana bir söyleyeyim, benim de hep aklıma geliyor biliyor musun?
1: Bir hanımefendiyi almıştık konuk. Ay sağ olsun, sizden iyi olmasın ama.
0: Aslında benim niyetim şeydi ona, biliyor musun?
1: Yardım edeyim mi sana ya?
0: Yok, etme bana yardım. Şeyi biraz fazla galiba şey yaptım.
1: Hanımefendi hep böyle yardım edelim falan, buyurun bir isteğiniz var mı diyordu. Kadın en sonunda şey dedi. Abi bırakmadınız dedi. Ben dedi kendim
0: çalışayım
1: yapayım
0: dedi.
1: Çalışayım.
0: Hı. Aslında hedefim ve niyetim neydi biliyor musun? Kaşık arıyor mesela, ya da işte çırpma teli arıyor.
1: Biliyorum, sen mutfağa gelen konuklara ilgili davranıyorsun. Aha, ki zorlanmasın.
0: İşini kolaylaştırmak için dedim ki hani ne lazım, ne vereyim size? Aa dedi, bir bırakmadın dedi, çalışayım dedi.
1: Tabii tabii. E peki, çalışıyorsun.
0: Bırakacağım, mı? Bu sefer arayacak, çatal nerede, kaşık nerede diye, ama işte neyse, çok yaşa, sağlıklı yaşa.
1: İyi çok.
0: Gürültü yapıyorum.
1: Devam et. Evet.
0: Bitti.
1: Efendim şu an mutfaktaki kurtarıcımız da hemen şipşak bisküvimizi harika bir şekilde
0: hop, hop.
1: Bakın talaş pozisyonuna, görseline getirdik. Tam olarak istediğimiz bu efendim. Altı bıçaklı mis gibi. Bakın hop, harika oldu talaşımız.
0: Sana bir talaş yaptım. Odun olmadan. Talaş odunla yapılıyor.
1: Ben de sana bir vişne sosu hazırladım.
0: Pırıl pırıl.
1: Pırıl pırıl, pırıl pırıl, nişastasıyla, azıcık suyuyla, yeterince şekeriyle damakların zirve yapacağı. Ya diyeceksiniz ki, bak sen Portekizlilere ağızlarının tadını biliyormuş diyeceksiniz efendim. Şimdi Serpil bana hazırlayacak. Ben kremasını yaparken burayı Serpil'e bırakacağım. Güzel geliyorum, bir hemen krema da yapacağız. Bu kremanın en güzel yanı nedir diyecek olursanız, efendim pişmemesi derim ben. Çünkü şipşak hazırlayabileceğiniz, sadece elinizde malzemeniz varsa dakikalar içerisinde izleyicimize ya da misafirimize sunabileceğimiz bir tarif.
0: Ay.
1: Bu konu gerçekten çok önemli. Bakın, hı-hı, en güzel malzemeler. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Vişnemiz içinde. Ondan sonra bol bisküvimiz, kremamız, sütümüz, her şeyimiz en tazesinden en güzeli. Çok mersi Serpil Hanım.
0: Rica ederim canım be.

0: Ne demek?
1: Eğildiniz, doğruldunuz. Nasıl, iyi mi kalçınız?
2: Daha
1: Değil mi?
2: iyi.
1: Allah
2: Daha
1: daha iyi.
2: iyi inşallah.
1: Ama arayı açmadan gidelim be
2: işte,
1: Ahmet Hoca'ya.
2: şeyden cumadan önce gitmem lazım aslına bakarsan da.
1: Evet. Çünkü o tarafta da şimdi
2: Aha.
1: Alanya'da koştururuz. Yorulursun.
2: O yüzden gene seni dımdıkladım değil mi?
1: Evet, burayı Serpil Hanım'a bırakıyorum. Ondan sonra şimdi efendim ne yapıyoruz? Mis gibi akışkan bir krema elde etmemiz
2: Bir onu
1: gerekiyor.
2: boş ver.
1: Bunun için niye beni anlamıyor kimse Allah?
2: Çocuğum,
1: Kimse beni
2: annem,
1: anlamıyor.
2: annem.
1: Şöyle beni
2: Seni
1: kimse
2: ben
1: anlamıyor.
2: anlarım. Beni sen anlarsın.
1: Vallahi billahi. Üç kulu vallahi bir elem okuyacağım
2: Hadi okuyun.
1: içimden. Hadi oku
2: Akşam,
1: diyor.
2: hadi akşam diziyi seyrettim Nermin. Uyuyakalmışım
1: Hangisini?
2: seyrederken. Benimkisi.
1: Şimdi labneyi koydum. Seninkisi ha, annesinin bir tanesi.
2: Evet.
1: Şöyle koydum içerisine krema. Kremayı biliyorsunuz bu karameli kendiniz yapabiliyorsunuz ya da süt reçeli kullanabilirsiniz. Ama kremanız da varsa yapabilirsiniz, onu da kullanabilirsiniz
2: Yani o da
1: içinde.
2: olur.
1: Ama süt reçelinin lezzeti de bir başka oluyor.
2: Bir gün yayında yapsak ya seyircilerimize ya.
1: Yapalım.
2: Ama şey diye yayına girer
1: Ve
2: girmez
1: kremayı koyuyorum.
2: bırakıp koyalım, yetişir bence.
1: 2 saatte yetişir diye düşünüyorum.
2: Bırakırsak oraya bir de az
1: Hı-hı.
2: ölçüde yaparız.
1: Yetişmese de yarın gösteririz sunumunu.
2: Şey, bence yetiştiririz.
1: Sonrasında efendim çok böyle güvendiğiniz bir el blenderına ihtiyacınız var. Çünkü pişmeyeceği için kıvamını tam denklememiz gerekiyor.
2: Şöyle ben alayım sana.
1: Bakın şöyle
2: Çeyizimden.
1: önce düşük ayarda bakın. Çok böyle maksimum değil ki sıçramasın.
2: Hay renge bak.
1: Bir de sessiz çalışıyor. Bu çok hoşuma gidiyor bak. Düşük ayarda çok sessiz. Bak. Bu 4. Hop. Allah'ım. Pişmeden. Sizi yoğurmadan. Bak. Bu da 5. Amaç sıkılabilir bir kıvam.

Maşallah, subhanallah. Bakın, çok güzel, çok başarılı bir krem oldu. Biraz daha çıkmak istiyorum izniniz olursa.

0: Portekiz tatlısı yapıyoruz efendim Beyaz TV ekranlarında ve tabii ki günü kolaylaştıran tariflerimizde hem çayımızın yanına hem kahvemizin yanına bir almak ister misin? Şöyle.
1: Bu arada yok şimdi almayayım da sabah yaptığın kekten bir tırtıkladım ya şu an yemeyeceğim onu.
0: Ama kremasına bakmasın.
1: Ton sürton olduk farkında mısın?
0: Elimizi yıkıyoruz hiç korkmayın.
1: Zaten küçük parmağımı sürdüm. Geliyorum sen yıka.
0: Wow. Krema çok güzel.
1: Ama şey sen tadını nasıl buldun?
0: Şekersiz bir tık.
1: Ben de niye?
0: Ay. Bisküvi var. Üstüne sosumuz var.
1: Ama şey mi yapsaydık? Azıcık pudra şekerim koy. Ay bilemedim.
0: Ama attım blender'ı. Bunu şimdi içine koyarsak yemez.
1: Ne yemez?
0: Şekeri.
1: Emin misin? Bence yer. Tamam sen ne diyorsan.
0: Şekersiz olsun.
1: Bu da şekersiz değil. Geçer. Şekersiz diyorsun da. Şey az. Sen yüksek tut. Gel
0: içine elini bak. Gönder. Gönder Serpil Hanım.
1: Ne biliyor musun Ermin?
0: Söyle. İşte.
1: Hey hey elimin yaptığını ağzım beğenir. Yapsaydık biz şimdi şurada kendi reçelimizi.
0: Elimin yaptığını ağzım beğenir mi?
1: Tabii.
0: Elimi yaptığını ağzım beğenir.
1: Atasözleri dinler. O yüzden biz kendimiz yapsaydık.
0: Ağzım beğenir.
1: Tabii.
0: Elimi yaptığını ağzım beğenir bu.
1: Tabii. Kimseyi
0: de ilgilendirmez yani bu durum. Evet efendim bakın çok muazzam. Bak çok güzel bir lezzet.
1: Şimdi

0: Nermin'im, şu Serpil. Şimdi bak, bir şey anlatacağım. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda?
1: Ben tavaş kısmını koyarken sen anlat.
0: Hayır, hiç abartmıyorum. Şu sosun güzelliğine lütfen bir bakın. Pırıl pırıl. Bakar mısın? Bir küpçük tereyağı atacağım şimdi içine. Bu da Nermin'in püf noktası. Oh, burada duruyor. Mis. Ay,
1: şimdi,
0: ay.
1: Kakaolu
0: müsküresini. Kerem'in beslenme kabı.
1: Güzelce rondodan vallahi geçirdik. Onu bir zemine koyuyoruz hep birlikte. Vallahi. Göstersene kabımı. Evden efendim getirdim.
0: Şöyle Nermin'in.
1: Kerem'in diyor beslenme kabı. Allah'ım ya Rabbim.
0: Nermin'in enfesimiz şu anda.
1: Kap kalmadı.
0: Bir dolap göstersem dersiniz ki Serpil gerçekten abartmamışsın, haklı mısın? Ağzına kadar benim boyumdan büyük çift kapaklı bir dolap var. Sadece bu plastik ürünler. Ama bizim kabımız kalmamış. Kerem'in ilkokul birinci yuvadan beslenme kabını Nermin getiriyor. Biz de buna efendim gel aktüel.
1: Tereyağı koyuyoruz.
0: Ben geldiğince gelmiyor gerçi ama. Tereyağı koyuyoruz. Bakın burada bölmeleri var. Vardı ya bizim çocukluğumuzda da. Kap yok kardeş, ne yapacağız?
1: Zor zanaat işimiz zor. Evet efendim.
0: Yavrum Kerem oldu üniversiteli ama olsun.
1: Şöyle bisküvi
0: ay yap
1: koydum.
0: Nermin'im bu arada ben buraya bir küp tereyağımızı
1: şöyle
0: attım.
1: Bir şey düşündüm.
0: Ne geldi? Fikrim mi geldi?
1: Fikrim geldi. Biraz bundan, biraz daha bisküvit. Sonra biraz daha bundan, en son iki kat bisküvi çıkalım.
0: Şeyim çok yok. Yetmeyebilir diye endişeliyim.
1: Onu koymayacağım. Onu en son üste koyacağım. Bunu iki kat çıkacağım.
0: Sen bile nasıl istersen.
1: Şey oldu çünkü bardaklar hoş ya, böyle gözüksün.
0: Okey, sen nasıl istersen, büyük boss sensin.
1: Estağfurullah.
0: Gel gel.
1: Burada işi konuşarak halletmeye çalışıyoruz yani.
0: Hayır bilemiyorum Nermin.
1: Lütfen Serpil Hanım, yani sanki burada her şey benim dediğim gibi oluyormuş gibi. Yapmayalım yani, hiç benim dediğim gibi bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi benim anlatmayayım yani.
0: İşi aramızda bir şey kalmasın. Anlat, anlat.
1: Her şey benim dediğim gibi oluyormuş gibi izah ediyorsunuz.
0: Normalde hep senin dediğin gibi oluyor.
1: Emin et.
0: Ederim. Şimdi ben de bunu gideyim poşete koyayım.
1: Şimdi efendim.
0: Sana küçük bir elin ki kontrol sende kalsın.
1: Kontrol bende olması severim.
0: Gel canım benim.
1: Bakın efendim.
0: Ay.
1: Serpil bisküvi koy bence. Güzel olacak.
0: Talaşlarımı koy.
1: Talaş koy.
0: Bayılıyorum şunları süslemeye ya. Acaba ben... Dur, hazır Melike buradayken şey alayım. Çocuk beni şey yapsın. Bana diyecek Serp teyze, artık yeter, sende tıp çaresi kaldı.
1: Yok demez.
0: Ne yapsın kibar kız?
1: Doktorların, psikologların öyle bir şey deme hakkı yok.
0: Kibar.
1: Sonuna olma kadar ilgilenmek zorundalar. Hastalarıyla.
0: Bayılıyorum bunlarla böyle oynayayım, yerleştireyim, dizeyim.
1: Bakın o kadar güzel bir sessizlik oldu ki stüdyoda.
0: Heyecanlandım.
1: Çünkü bu böyle yaptığımız şeyler ufak dokunuşlar olsa da
0: şey, duvarlara gelirsem
1: aşk yani.
0: Evet.
1: Duvarlara gel dedin. Ne yapayım ya? Bir mutlu edemedim seni. Karı kocayı öyle yapar ya.
0: Saçımı süpürge et.
1: Bir mutlu edemedim seni ya.
0: Ama şöyle gözüksün istiyorum. Sen de öyle istemiyor musun?
1: O oturacak zaten hayatım. Vişnesini mişnesini ben koyunca.
0: Ben şey ki.
1: Tamam hayatım. Hayat, tamam hayatım deyince kavga çıkmazmış. Tamam hayatım, oldu mu?
0: Bence gayet. İyi oldu.
1: Getir buraya. Bakın. Vallahi şu, çok güzel oldu be.
0: Şu benim yanımdaki ayakları biraz daha anne sıkma ihtimali var mı şuralara?
1: Sıkacağım. Biraz onu koyayım.
0: Ha bir daha geleceğiz. Hı-hı. Tamam. Şimdi şey mi istiyoruz buna? Bir.
1: Şey düştü ayağıma. Allah korudu. Allah korudu.
0: Yok ondan bir şey olmaz. Şeyli. Testere.
1: Üstü düştü. Olur.
0: Tamam.
1: Keser ayağımı. Geldim. Bu muydu?
0: Evet. Ben şunu bir şey almak istiyorum. Neydi?

0: Sıkma
1: Şu an
0: poşetine.
1: böyle. İyice.
0: Şurada buna birazcık belki. Şunlar var ya, hayat kurtarıyor. Bunlardan 5-6 tane alacağım şeye. Alanya'ya. Söylemiştim ama gene de ne olur ne olmaz. Derler ya, ne kör şeytanı gör ne besmele. Benimkisi vallahi bak söyledim ama olur ya, insanlık hali unuturlar. Benim yanımda dursun.
2: Çok güzel. Beğendim. Çok beğendim.
0: Beğendin mi?
2: Ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Hı.
2: Onu nasıl tanelerini akıtacaksın?
0: Geniş
2: Elin
0: keseceğim.
2: yanacak.
0: Yok yok ki geniş keseceğim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şu beyaz kabı kullandım ki içinin rengini görün diye. Aman boşa görmeyin.
2: Şöyle. Renk tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi üstüne sıkacağız.
0: Bunun en makbulü.
2: Bakın o kadar
0: kırıl kırıl.
2: güzel bir görsel olacak ki gerçekten bayılacaksınız.
0: Soğutalım mı biraz? Beklesin mi? İster misin?
2: Yok. Gönder.
0: Ne diyorsun?
2: Gönder Serpil'im. Ve bundan sonra da gidebiliriz.
0: Koysa mıydık diye düşünüyorum şu anda hala.
2: Dolaba atarız. Çok güzel bir görsel. Dur geliyorum.
0: Bu arada canımızın tezliği, sıcağı.
2: Serpil Hanım.
0: Siz hiç böyle yapmayın.
2: Canlı yayındayız ama biz.
0: Dur, dur kirleteceğim.
2: Geldi. Şu güzel renge bakar
0: Yok yok
2: mısınız?
0: dur, elini yakıyor.
2: Şu güzel renge bakar mısınız efendim? Muazzam bir sanat eseri, gerçekten söylüyorum. Ve yapımı oldukça kolay ama parlak olmasını ayarlayan şey de su ile nişastayı bir tarafta açıyor olmanız. Yani restoranda şuna biraz.
0: Geliyor. Burada bir şey...
2: Restoranlarda mesela aldığınız bu bir kup şu an en kötü 650-700 civarında. Değil
0: Sıcak
2: mi?
0: olduğu için kesinlikle öyle, sıcak olduğu için böyle, ama bu birazdan donacak ve en
2: Bakar
0: makbul şey
2: mısınız
0: sos,
2: efendim?
0: pırıl pırıl.
2: Vallahi şu kuplarım hepsi harika oldu. Serpil al bir tane senin eline. Ve efendim biz kısa bir araya gidiyoruz. Sizler bizim fotoğrafın altına yorum yapın. Bakalım yoğurma kapları, mantı kabımız kime gidecek?
3: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
4: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LOTEM İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
5: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
6: Çocuk giyip, peliş oyuncak.
7: Yoksa?
5: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
8: Oh be, Profilo yapmış.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
11: Bayer'den. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi

0: Ariel Pots.
1: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
2: Bu çarşamba Kopta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.
3: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li Papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
14: Murat, biraz kendinden bahsetsene.
15: Kendinden?
14: Mesela kasko notun kaç?
15: Neyim kaç?
16: Sigortamnet'ten bir ilk. Kasko Karnem. Sigortamnet epi indir mevcut poliçeni yükle kasko notunu görüntüle. Kazancım net.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.

0: Birlik hareketi.
1: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin bir yavrum.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
11: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
12: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canga.
13: Damla
14: bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
17: Yaşanacaksa.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
19: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
20: Türksel sunar, 5G hızında reklamlar.
21: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
22: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
21: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
22: Olur mu Selim?
23: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
21: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
22: Ya ne olacak abi?
21: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
24: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
25: Türksel'leri bağlan hayata.
26: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem

0: Küçük ev aletleri. Alanda, satanda, mutlu.
1: Dilime yapıştırdım. Bütün yayın sen konuşacaksın.
2: Yo, dilim değil, dudağına geldi. Bak alkış geldi. Korkma lan.
1: Japon yapıştırıcı bak.
2: Neyse, olur öyle şeyler. İnsanlık hali diyelim.
1: Küçükken de bu iş eğitim dersinde çok sinir olurdum elime zaten yapıştırdı
2: öyle
1: böyle.
2: Öyle yapıştırıcı çeşitlerine eldivensiz. İşte canın, canın tezliği bir de onlar yaptı yani ellerine. Üstüne sen
1: dudağıma.
2: Hem dudağına hem ellerine.
1: Neyse.
2: Hadi gel.
1: Başlıyoruz efendim. Gönder. Nerede kalmıştık? Bu arada birazdan Nida yükledik mi videoyu? Yüklenmiş. Serpil onu gösterelim mi? Yedik ya.
2: Yok.
1: Şu an ana sayfada yok. Videomuz var ya.
2: Yok.
1: Yükledik bunu tarifine. Hı hı. Çok güzel bunu ben çok beğendim.
2: Afiyet olsun.
1: Bunun tarifi şu an sayfada. Onun altına tamam. Yorum yapsınlar.
2: Okey tamam. Diyorsun ki kekimizin altına
1: neydi bu?
2: Yorumlara bekliyoruz. Banana bread.
1: İç tuzlu gibi olmuş. Çok hoşuma gitti. Yumuşacık. Şimdi efendim Azerbaycan'ın bir pilavını yapıyoruz. Bak malzemeler o kadar güzel ve renkli ki sakın sanmayın ki bizim damak zevkimize uymaz. Çok da güzel uyuyor. Kuzu mutancanayı düşünün. Bütün bakın bu kuzu mutancanadaki malzemeler de benziyor. Ben çok severim kuzu evet. Mutancanayı.
2: Nermi sever.
1: Ama burada sadece çok azıcık et kullanıyoruz. 2,5 su bardağı basmati pirinci, 250 gram kuşbaşı et, 2 adet soğan, yarım çay bardağı soya, 7-8 adet kuru kayısı, 9-10 adet kestane, yarım çay bardağı erik suyu, yarım çay bardağı kuru üzüm, tuz, karabiber, zerdeçal, 1 tatlı kaşığı aspir çiçeği. Hamurunda 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, aldığı kadar un, üzeri için ise tereyağımız olacak. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerim.
2: Şimdi.
1: Duyduk duymadık demeyin. Basmati pirincimizi önden birazcık bir miktar ne yaptık?
2: Efendim haşladık. Pişirdik.
1: Çok azcık çok bak, fazla değil. Soğanı. Şimdi ben yağımı tenceremin içerisine alıyorum. Soğanı birazcık kavuracağız.
2: Aslında burada her şey hazır. Ama içine koyduğumuz bu kuru yemişler var ya. Onları hafif bir soteleyip bırakacağız.
1: Sonrasında
2: kat kat buluşacağız seninle.
1: Şöyle. Bunu nasıl doğrayayım böyle?
2: Bence sadece iki.
1: Mi doğrasak?
2: Yok bu bir hayli mesela kestanelerde şey ya. Böyle ikiye bölmen
1: çok büyük olur ya.

0: Yedi malzeme efsanesiyle yapılan İbn Sina'nın da hastalandığı vakitte yapmış olduğu bir planmış aslında. Hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için. Yedi malzeme de zaten piyaz, et, havuç veya meyve oluyormuş. Bir de tabii ki çok hafif de yağ koyuyorlarmış. O zaman tabii sağlık ilaçlar yoktu. Şimdi biz terpiyle sabah güne maşallah vitaminlerle vallahi başlıyoruz.
1: Ne yapacaksın işte Nermen'im? Almak lazım. Almak şart.
0: Tabii canım.
1: Burada ben şeye gitmiştim biliyor musun Nermin? Sen İbn Sina deyince aklıma geldi. Edirne'de İbn Sina'nın böyle müzesi var. Selimiye Camii'ye çok yakın.
0: Evet.
1: Allah'ım böyle orada gördüm. Hiç bölme bence şey. Bir de pişirmişiz ya. Gördüklerime böyle inanamadım ya. Dedim ki o yıllarda böyle şeyler nasıl buldunuz? Nasıl aklınıza geldi?
0: Çok güzel ve çok farklı bir tarif gerçekten. Hem de Azerbaycan'dan günümüze gelen.
1: Evet.
0: Kardeş ülke. Aa, şuraya bak ya. Allah Allah. Lezzet cümbüşü efendim. Soğanlarımız bir miktar kavrulurken kuru üzümlerini işte hepsini bir yandan hazırladık.
1: Gel,
0: yani
1: gel.
0: Burada da yemeğimiz pişiyor. İnanılmaz bir koku var.
1: Onun eli kulağında diye bekliyorum. Ben arada bir baktım ona.
0: Şöyle bir bakın isterseniz efendim yakından.

0: Bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Bununla bir ekmek yersiniz efendim.
1: Ay içinde su varmış.
0: Şöyle soğanımız birazcık kavrulacak ama böyle çok yakmayacağım zaten. Üzerine kuru yemişler, safranımız ama biz safran yerine aspi çiçeği kullanıyoruz. Sizler de onu kullanabilirsiniz. Çünkü bazen safranı bulmak zor oluyor ve pahalı oluyor Terpil.
1: Şu kenarındaki
0: neden altın ayarında diyorlar.

0: çok ama altın az. Altın gibi bir
1: fiyat. Tabii hasatı çok az.
0: Gramı yani altında yarışır.
1: Tabii.
0: Böyle alırken avuç içi alıyorsun hani hediye falan getireceksen İran'dan.
1: Koklamalık, koklamalık.
0: Bize getirmişlerdi hatırlıyorum böyle minik minik poşetlerde.
1: Hamuru şey yapsak mı? Ne dersin?
0: Ben burayı sana bırakıp hamura geçiyorum. Evet.
1: Tamam, benim bitti zaten şeyim.
0: Sarımsı
1: çünkü
0: bir hamur yoğuracağız efendim. Bakın. Ya gerçekten renkler muazzam.
1: Bu kadar zaten. Hop hop.
0: Burayı serplanıma döküyorum ve geçiyorum.
1: Sana şuradan azıcık daha vereceğim.
0: Şimdi kıymetli tamam izleyenler, burada hamurunda zerdeçal kullanıp aslında böyle bayağı bir sarı renkte bir hamur yapacağız. Bunu altını çizmek istiyorum. Şöyle
1: mis
0: koyuyorum tuzunu, yoğurdunu ve yağını. Hamur biraz mantı hamuru gibi sert bir hamur olacak.
1: Bak şunun güzelliğine bir bakar mısın?
0: 2 adet yumurtası.
1: Valla. Ben bu arada tuzunu, karabiberini ve zerdeçalını da ekleyeyim.
0: Ve burada bütün malzemeyi bir önce yoğuralım. Serpil Hanım orada iç pilavını hazırlıyor. Ben burada sarı safranlı rengi hazırlıyorum. Bu yağ üzerine mi?
1: Tabana, pencereme.
0: Bakar mısınız ya? İnanılmaz bir renk
1: pencereme
0: oldu.
1: Pencereme onunla şimdi ben bir yağlama işlemi yapacağım.
0: Güzel bir yağlama yapalım yapışmasın. Aynen. Gerçi yapışmaz bizim tenceremiz.
1: Yok ama işte adettendir. Ben bir gene de koyacağım
0: evet,
1: şöyle.
0: Pilav. Azerbaycan'ın eşsiz pilavını yapıyoruz şu an.
1: Pilavları o kadar özel ki onlar için.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Yavuz şeylerinde de böyle bir sürü pilav koyarlar
1: ondan
0: masaya.
1: Sonra. Bir de
0: rengarenk.
1: Şeker, doğru mu hatırlıyorum? Şeker buraları.
0: Çok. Üç bacı dolmaları.
1: Evet.
0: O da çok
1: gerçekten
0: iyi oluyor. Şöyle daha önce yapmıştık size üç bacıyı.
1: Ben şöyle bir adettendir deyip yağladım Nermin. Kabımı. Gayet hoş oldu.
0: Azerbaycan'da nasıl geliyor biliyor musun masaya pilav? Işıkları kapatıyorsun. Arkadan loş bir güzel İran müziği. Sanki böyle bir padişah geliyormuş gibi güzel bir sunumla pilavlar gelirmiş. Ama onlar eğlenmeyi seviyor. Kaşıklar da böyle masaya vurulurmuş tatlı tatlı.
1: Hadi artık diye. Ne güzel.
0: Çok güzel. Onların böyle çok değişik farklı adetleri var.
1: Yani herkesin kendi şeyi değil mi? Misafir geliyor Nermin.
0: Geldi stüdyoda.
1: Alın kaçtı. Ben aslında bunun altını kapatıyorum. Tam olarak da bu kadarcık. Ateş gösterdik ve yetti. Hazırım ve Nermin'i bekliyorum artık.
0: Ben de mantı hamuru yaptım bakın.
1: Ay rengime bak Nermin.
0: Güzel bir sarı renkte.
1: Çok güzel oldu ya. Çözüldü mü senin şeyin?
0: Neyim?
1: Ben de ilk kaba şeyi koydum ya. Çözülsün rahat rengi diye.
0: Çözüldü.
1: Şimdi bir toparlanma yaşayayım. Şunu,
0: evet.
1: Şunu şuraya aldım.
0: Tatlılarımız hazır. Kıbrıs tencere kebabımız pişti. Altını kapatalım.

0: atalım bence Serpil Hanım artık.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Dur. Gayet iyi gözüküyor ama istersen yine de bir yokla.
1: Şeydi, biraz önce bir vantilatörlerimiz şey yapmış. Bir bakacağım. Hemen bakıp kapatayım, olur mu?
2: Olur.
1: Tavuk ya.
0: Şöyle hamuru ezerek yoğuruyorum.
1: Yok yok, az daha Nermin'im, de devam etsin. Hatta şöyle verdim. Şu bıçaklarım. Aa, ben bir dağınıklığımı toplayayım, geliyorum şimdi senin yanına.
0: Tamam hayatım, bekliyorum. Sonrasında incecik bir oklavayla açacağım hamuru ve tenceremin içine oturtacağım. Basmati pirincimi önden biraz haşladım. En sonunda üstüne aspir çekirdeğinin o suyunu dökeceğiz. Çiçeğinin, pardon. Burada da efendim bol soğanıyla aslında etli bir iç harç yaptık kuru yemişiyle beraber. Bir oklava.
1: Şunu güzelliğine merdane. Vallahi. Al tatlım.
0: Sağ olasın.
1: Bak şuna bak. Hey hey hey hey.
0: Çok hoş oldu.
1: Ağlayın ha dostlar, ağlayın. Şeyin repliği.
0: Bakar mısınız hamurun rengine? Gerçekten söylüyorum. Muazzam bir görsel ve muazzam bir lezzete dönüşmeye sadece dakikalar kaldı.

0: var ya.
1: Cool oynuyorlar.
0: O kadar şey versene pişirmek ya.
1: Oynuyorlar demeyeyim de çok cool dans ediyorlar.
0: Hatırlıyor musun gitmiştik? Teşekkür ederiz efendim. Gitmiştik hatırlıyor musun? Orada eğlenmiştik akşam.
1: Evet evet değil mi? Bir de böyle...
0: Serpil'le biz böyle hayran hayran izledik.
1: Kadınlar, erkekler o kadar cool dans ediyorlar ki. Bayılıyorsun. Bir de şeydi böyle beylerin hanımları...
0: Dansa kaldırma şekli.
1: Taşıma şekli. Taşımaktan kastım böyle dans ediyorlarken... Hanımları böyle bir ayrı şey yapıyorlar. Öncülük yapıyorlar diyeyim.
0: Evet evet.
1: Doğru cümleyi bulamadım.
0: Birbirine yakın olması gibi güzellikler. Kardeş vatan. Can Erzincan niye nereden çıktı? Can Azerbaycan.
1: İşte alışkanlıklar insanı şampiyon.
0: Hiç demezdim ki. Alışkanlıklar değil aslında da. Ne diyeyim işte oldu bir kere. Ayağımı niye vurdun şimdi alttan?
1: Ya, yanlış anlamayın ne olur. Tabii ki de başımızın tacı. Başka bir mevzudan dolayı güldük.
0: Bence şu an iyi.
1: Hamuru zaten güzel.
0: Attıralım.
1: Kağıda gerek yokmuş ki. Aç aç. Üstünü kaplayacağız.
0: Yapışır ya. Diye korktum mermere.
1: Hiçbir şey olmaz. Çiğ gibi hamur olmuş vallahi. Sakız kadife. Mis.
0: Senin için yoğurdum. Gel hocam. Bugünkü hamurum senin için.
1: Bugün serpili.
0: Ama altı kırıştı.
1: Gel açıl. Şuraya mermenim. Oraya git. Öne doğru ben tutayım.
0: Geliyorum.
1: Baksana orası. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gitsin buruşsun. Döneceğim bekle. Dur tatlışkom.
0: Yapışıyor sıcaktan. Yeter zaten bu.
1: Zaten ortası gayet iyi. Kenarları bizim şey.
0: Hey maşallah.
1: Çarşaf gibi açtık efendim. Hadi gönder.
0: Azerbaycanlı kardeşlerime sorarım.
1: Oldu mu?
0: Oldu mu efendim? Getir
1: çok güzel oldu. Bundan iyisi Şam'da kayısı efendim. Gel.
0: Tut bakayım.
1: Şu kağıdını alalım istersen.
0: Böyle direkt. İçine koyacağız ya. Alırız üstten.
1: Tamam sen al merdiveni.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ay benimle de rengi aynı olması.
0: Allah bu kadar olsun.

0: Biraz daha şey yapayım dedim ama neyse böyle kalsın. Değil mi?
1: Yok. Şurayı birden sana ben mi göndereceğim? Tarafı uzun.
0: Şunu da saklayacağım ya.
1: Açarız buralara bak.
0: Tamam.
1: Kalın.
0: Şimdi.
1: Gönder Serpilciğim.
0: Şimdi beyazı
1: dur,
0: koyayım
1: beyazı
0: önce.
1: Ben koyuyorum. Ortaya
0: Dur
1: geliyor.
0: sana kaşık vereyim ama çok... Al
1: Azar
0: canım
1: azar
0: benim.
1: koyacağız biliyorum. Şöyle.
0: Yok yok ondan değil şey diye dedim. Kat.
1: O ortadaydı sadece. İstiyorsan iki kat şeklinde de çıkabiliriz.
0: Benim malzemem var iki yaparım ben.
1: Tamam o zaman.
0: Hatta şu göbeğini açıp bir tane bundan mı koysam diye düşünüyorum şu an.
1: Gözükmeyecek hamurlu ya.
0: Ha keserim diye düşündüm de. Neyse tamam geleyim mi? Nasıl dersin?
1: Koy bir katını bence.
0: Hmm, geliyorum. Çok da basit, hiç de zor bir hamur da değil.
1: Ben de
0: Bakın
1: bunu üçe
0: hop hop.
1: böleyim. Efendim bakın bu hiçbir zaman lapa olmayan bir pilav ya. Gayet başarılı böyle. Dağılıyor hemen. Sadece beklediği için birazcık yapışmış ama
0: Oh.
1: kaşıkla karıştırdığında
0: Şey diye bizim kabımızdan ötürü bu
1: bak tam
0: arada.
1: yarısını da buraya koyuyorum.
0: Kaçacak.
1: Dur ben geliyorum.
0: Kaçma anne.

0: şey yapıyorsun, sesimiz çık çık orada. Kötü kötü.
1: Efendim şimdi üstünü bütün pirincimle kapatıyorum. Biz iki kat yaptık, siz tek katta ortaya sadece koyabilirsiniz ama iki katlı oldu mu malzeme bütün her yere değişiyor. Yani geliyor, bu daha iyi olur. O yüzden iki kat bence çok daha mantıklı oldu.
0: Ya şey, malzemene göre aslında ayarlıyorsun sen de bunu değil mi?
1: Aynen, baktım çoktu. Ha,
0: üçe böl.
1: Değil, ikiye böl. Daha minik bir tencerede yap. Ama bu böyle aile sofraları için yakışan bir pilav ya. Bunu bir tık fazla yapabilirsiniz.
0: Güzel olur.
1: Gerçekten büyük böyle. Bu zaten 6-7 kişilik. Hatta 10 kişiye kadar çıkar.
0: Şimdi. Şöyle. Bakın burada. Aspirimizi ıslattık. Böyle, böyle yarım çay bardağı kadar.
1: Evet. Şimdi üzerine gezdiriyoruz.
0: Ki buhar.
1: Aspir çiçeğinin suyuyla birlikte lezzetlendiriyoruz. Zaten kendi buharıyla da pişecek. Şurada mesela şu hamuru birazcık böyle ben elimle incelteceğim. Bakın. Böyle. Çok hoş oldu ama biliyor musun?
0: Bir de şey Namen, hoş
1: yani
0: ve...
1: Bizim perde pilavımızı da valla baya bir anımsatıyor.
0: Yani evet, içi değişik olsa da şeyin, bizim perde pilavımızın, ama anımsatıyor mu tabii ki de.
1: Onlar
0: yakın yakın coğrafyayız çünkü.
1: Hamurlar var demek ki.
0: Hmm. Baktım değmedi. Değseydi merdane ile.
1: Kovalayacak mıydı?
0: Hiç kaçırmam biliyorsun.
1: Hiç ekmek almaya bile gerek yok burada.
0: Ne canım?
1: Bakın. Yani bu yemekte ekmek almaya bile gerek yok.
0: Yok, bir de diyorum ya, yani bu masanın şu an bence şeyi baş
1: her
0: tacı.
1: Çevirince de böyle şok. Mesela şunları çıkartıyorum.
0: Kapağı da var senin.
1: Fırına göndereceğimiz için tutacaklarını çıkartıyoruz. O yüzden metal bir ısıya dayanıklı tencere tavsiye ediyoruz açıkçası. Bunu alıyoruz, böyle geliyoruz. Kapağını da koyuyoruz efendim. Bir herhalde 30-35 dakika kadar.
0: Yani çok bile, çünkü evet. Şey, her şeyimiz pişmiş yani.
1: Bakın fırına dayanıklı tencere olduğu için fırına da gönderiyorum. Haydi bismillah. Oda mı sıcak? Yok, o da soğuk. Bunu böyle hemen getirdim 200'e. Evet, fanlı ayarda.
0: Bütün

0: Rahat rahat pişsin efendim.
1: Bütün lezzeti birbirine girsin.
0: Aynen, 200 derecelik fırında. Ben bunu artık kapatayım mı? Okey midir?
1: Bir baktım şey oldum ya.
0: Emin olamadım mı?
1: Reklam arasında şöyle. Ventilatörden.
0: Aa yok.
1: Ventilatörden ötürü kapanmış altı. Onun için. Sana demin dedim, duymadım beni.
0: Duymadım herhalde. Evet, kapattım efendim. Birazcık daha pişmesi lazım. Şeyimiz sert kalmış.
1: Şey,
0: patatesimiz.
1: Bu arada kalmazdı. Ventilatörümüz kapatmış ocağımızı, o yüzden.
0: Evet efendim, sırada Kırşehir'in küme çorbasını Nazen hazırlayacağız. Bu aralar bu yöresel çorbalara gerçekten çok fazlasıyla rağbet gösteriyoruz. Çünkü hem lezzetin hem de şifanın adresi olduğunu düşünüyorum. Hazır mevsim Tabii geçişleri. Herkes hasta. Ay bir bakıyorum herkes hasta. Biz de dedik ki en azından bunun için dedik, güzel çorbalar yapalım. Hanımlar evde çocuklarına, eşlerine, sevdiklerine pişirsin. Kimse hasta olmasın. Bir su bardağı yoğurt, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı un, et suyu. Yarım su bardağı haşlanmış buğday, yarım su bardağı haşlanmış nohut, yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Bir Bomba. Adet yeşil biber, bir adet patates, bir adet patlıcan, bir adet domates, tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane. Kaç dakikamız var?
1: Nermin'im, karbonhidratı var, proteini var, sebzesi var. Var da var.
0: Bence burada yok yok.
1: Ana yemek.
0: Kesinlikle.
1: Bak, sana söyleyeyim.
0: O zaman şöyle bir yapalım.
1: Ne yapalım canım?
0: Günün ilk tarifi Kıbrıs usulü. Bir yemek yaptık.
1: Maddesi tavuk.
0: Maddesi tavuk hazırladık. Bunu yaşlı bir teyzemiz, Kıbrıslı bir teyzemiz sosyal medyada yapmış. O kadar tatlı anlatıyor ki. Zerpil atmış bana. O kadar tatlı bir hanım teyzemiz.
1: Ben takip ediyorum
0: bu arada. Değil mi? Bak, içine kadın önden patatesleri böyle mühürlüyor tavada, yağda. Torunuyla çekiyor bu arada. Diğer tarafta, burada selam olsun. İzliyorsun.
1: Çok öpüyorum ellerinden.
0: Diğer tarafta tavukları böyle aynı tavanın içerisinde bir cız buz ettirdi. Domates sosu, salça, hepsini kattı. Tencereye aldı, böyle bir iki kere çırptı. Ver dedi, tamam dedi. Sonra piştiğini de getirdi, bak. Baddesti tavuğum hazır dedi torununa.
1: Baddesti gösterdi. Böyle o kadar güzel
0: konuşuyor. Nurten teyzemiz.
1: Evet, o kadar güzel şivesiyle konuşuyor ki değil mi? Baddesticiklerim.
0: Baddesticiklerim. Karabiberciğim. Aha. Karabiberciğim.
1: Baharım. Böyle. Baharım da yeni baharım oluyor.
0: Efendim, sonrasında hemen arkasından Portekiz tatlısı hazırladık. Yapımı Sereduro isimli. Yapımı çok kolaydı. Bisküvilerimizi talaş kısmına getirdik. Güzel pişmeyen bir süt reçeliyle, kremayla, labne peyniriyle iç harç yaptık. Birazcık şekerle destekledik ve ışıl ışıl bir üzerine vişneli sos yaptık. Vişneli sosu yaparken de nişastasını, suyunu güzelce açarak ilerledik. Şekerini koyduk ki hem topak topak olmasın hem de rengi bu şekilde pürüzsüz olsun. Sonrasında yetmedi, ben arkaya gittim. Ahmet Bey'in ikili saklama kaplarından aldım. İçinde hamur yoğur, ondan sonra ne istiyorsan bütün böyle fazla meyveni, sebzeni, her şeyini yıka. Ispanak çok güzel yıkanır.
1: Ay vallahi iyi dedim.
0: Değil mi? O kumları anca dökülür. Üstüne de efendim ne yaptık? Güzel bir tane mantı aparatı koyduk. Hep diğerini koyuyordum. Bu sefer kare olanını getirdim.
1: Tamam, bize bir gün bununla, bu sadece mantı için kullanmıyor biliyorsun tamam. Hanımlar. Bununla bize bir gün de tart yapalım.
0: Tart da kullanalım. Bunu da bir kişiye hediye ediyoruz. Sonrasında ne yaptık? Azerbaycan pilavı yaptık. Azerbaycan pilavının içerisinde efendim çok lezzetli kuru yemişlerle kuru yetimiz soğanımız vardı. Onlar ayrı bir tavada kavruldu. Basmati pirincimiz önden haşlandı. Güzel zerdeçallı bir hamur elde ettik. Onu incecik açık tencerenin zemine serdik. Sonra pilav iç harç, pilav iç harç ve pilavla kapanış yapıp hamuru örttük. Onun görüntüsünü çok merak ediyorum. Kestiğimde içi nasıl gözükecek onu çok merak ediyorum. Ve Kırşehir'in eşsiz köme çorbasına sıra geldi. Bu da yine bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve gerçekten mutfağımızda olması gereken tariflerden bir tanesi. Serpil Hanımcığım, ben suyunu koyup...
1: Sen meyanesini önce at Nermin'im, ben de geliyorum.
0: Aynen öyle, suyunu koyup pişirmeye başlıyorum. Ocağımın altını yaktım. Besmelemi çektim, şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sen seversin
0: İçine
1: şimdi.
0: Et suyumu, neyi severim ben?
1: Bunları sotelemeyeceğiz biliyorsun değil mi?
0: Evet, evet.
1: Normalde ister miydin?

0: ötelemeyelim bugün. Çünkü tamam. Birebir tarifteki gibi yapalım.
1: Okay, tamam.
0: Burada birazcık farklı bir teknik olacak. Hepsini çiğden koymuş yapan kardeşimiz. Biz de onun tarifini bozmamak için aynı şekilde işleyeceğiz. Ama meyhaneyi sonda değil bu sefer, başta koymuş.
1: Evet.
0: Bunu mu ekliyorum ekle
1: tatlı. Meyhanesinde de bolcuna şey var. Ne o?
0: Su.
1: Et suyu. Tavuk suyu. Hı hı. Konuşabilsem
0: biz neler? Biz et koyduk.
1: Konuşabilsem neler söyleyeceğim?
0: Şöyle güzelce gayet iyi konuştun.
1: Bazen şeydir ya böyle Nermin. Aklına gelmez söyleyeceğim.
0: Birazcık yağını içine bırakıyorum.
1: Benimki öyle oldu.
0: Hiçbir şey olmaz. Yumurtamın akını ayıracağım.
1: Hiç riski almayayım diyorsun.
0: Almayayım bugün.
1: Ha hay bak bak.
0: Şehire uygun. Babaannemin çorbasını yapmıyorum bugün.
1: Hadi bakalım. Onu atma. Sen bana ver.
0: Şu kenarda.
1: Kenarda ben şimdi onları değiştireceğim.
0: Şöyle bakın.
1: Tahtama dokunmadı. Domates kabuklarımın üstünde.
0: Şöyle. Güzelce çırpma işlemini yaptım. Yumurta akımı şu kenara aldım. O bana lazım değil. Birazcık daha içine yağ koyup. Bak, sosumu parlaklaştırdım.
1: Sebzelerin hepsini koymuş Nermin.
0: Birazcık.
1: Çok güzel bir ana yemek.
0: Çok güzel ya.
1: Şey gibi.
0: Su yeşil biberin kokusu. Birazcık suyumla açıyorum. Birazcık ısıttığım suyumla açacağım. Kesilme yapmaması için. Efendim bakliyatları suyumun içine atıyorum.
1: Şimdi.
0: İyice açın ki bu çorbanın en önemli yanı topak topak olması. Bundan sonra hangi tarifimiz vardı?
1: Var var bir tane daha var. Fasulye tava. Aa, tava fasulye.
0: Güzel ya. Onu izlerken canım çekti bugün.
1: Vallahi bir de basit, bir de kolay, bir de keyifli. Hazır sebzenin mevsimi geçmedi. Aynen bir şey yapamadım hala.
0: Ne yavrum?
1: Şu bizim yaptığımız pratik tarhana vardı ya. Hmm. Ondan buzluğuma koymak istiyordum. Hı-hı. Yapamadım şey, bardak domates bulamadım. Bitti mi sence o ya?
0: Bardak domates. Ha,
1: petelek var ya. Domatesi şey yapamadım.
0: Bitmemiştir ya. Ha. Son demleridir yani.
1: Yani bir böyle 5-6 poşet şeklinde.
0: Yapalım.
1: O gün seninle konuştuk ya. O kadar aklıma
0: yattı ki. İşte burada yapıverelim, dolaba atalım.
1: Aklıma yattı ki. Dedim
0: biraz
1: ki yapayım.
0: Fazla isteyelim Hasan Bey'den.
1: Petenekli'den alalım. Hemen böyle.
0: Ha, burada sabahtan yapıp izleyiciyi de çeker. Ana sayfaya da Hasan Bey'i de etiketleriz.
1: Çünkü niye biliyor musun? Hani böyle Allah versin.
0: Değerlendiririz.
1: Hastalık şey oluyor. Grip oluyoruz, bilmem ne oluyoruz. Ramazan oluyor. Hazır buzlukta böyle hop hop. Güzel hı-hı. Olmaz mı?
0: Bence olur. Efendim bakın buğdayımızı haşladık. Et suyu yaptım. Suyumun içerisine alıyorum. Burada nohutum önden haşlandı. O da tenceremin içerisinde yerini alıyor. Yeşil mercimek. O da yine tenceremin içerisinde yerini alıyor.
1: Sana Ramazan'da çok lazım olacak o biliyorsun değil mi? Çocuklarla.
0: Bir de iyi oldu bu sene.
1: Dur takma benim şeyime. Senin kaplarına koyuyorum geri.
0: Şöyle bakın güzelce bir karıştırdım. Bunun bir taşım kaynaması için bekleyeceğim. Kaynamaya başladığında meyhanesiyle buluşturacağım. Aslında gerek de yok şu an. Bence buluşturayım ki ısısıyla kaynasın. Bakın şöyle yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben hiçbir şey yapmadım çünkü bu sene biliyor musun?
0: Ben de 3-5 kalmaz.
1: Hiç yapmadım.
0: Video çektiğim için.
1: Hiç canım istemedi bu sene.
0: Bakın tam olarak rengi tencerenin efsane bir görsel. Asla böyle kullanma görüntüsü yok. Birazcık sıcak suyumu alacağım. Hem tavamı çalkalamış olayım.
1: Ay sana ne bana soka getirecekti?
0: Ne getirecekti?
1: Kışık soka verecekti. Yazıklar olsun. Unuttun değil mi beni?
0: Unuttum onu ben. Ama yenisini yapacağım getireyim
1: bitti
0: yenisinden.
1: Mi?
0: Her an biri yedi onları. Evde ekmek yok, peynir yok, ana yok. Çocuk onları yemiş hep sabah. Ben hiç yemedim bile.
1: Vay.
0: Keremciğim yemiş.
1: Aklıma geldi.
0: Ama çok güzel olmuştu. Elimin ayarı iyiydi bu sefer.
1: Şey.
0: Beğendim.

0: Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bak şimdi gene geçtim şeye. Ya ben o kadından o biberlerden bulurum da. Var diyor
1: Sen o
0: gittiğimiz.
1: Nika biberleri mi? Sen bu Nika.
0: Ya işte sana aldım o şeyi. Ama
1: Çok
0: kadın...
1: güzeldi biliyor musun? Hep kütür kütür. Bakayım evde varsa dur Kerem'in açtık. Ben hep onları böyle küçük yaptım ya. Güzel oldu küçük kavanozlarda koyduğum
0: Şey değil
1: 250'likten
0: mi böyle
1: bit. Taze taze
0: yemelik.
1: bitti. Ama ben hiç yemedim yani. Geçen baktım şey yiyordu bizim eve gelen hanımlar yiyordu.
0: Ha biliyor adını.
1: Vallahi dedim biliyorlar. Serpil'e
0: Kuskus.
1: söyleyeceğim.
0: Bak bak.
1: Ama o senin biberlerin çok güzel çıktı.
0: Şey.
1: Tam böyle o boşnak kaymağını yapmalıktı.
0: O nereden biliyor musun? Ben sana onun yerini biliyorum. Senle bir gün gidelim.
1: Hı.
0: Ben o kızlardan alırım. O kızlar
1: Çok mu
0: ekiyorlar.
1: uzak?
0: Hayır değil. Ekiyorlar. İstersen tarlaya girip kendi topluyorsun.
1: Biz tarlaya girelim. Bir tane topluyu verelim.
0: Ha. Stilettonu giyme gideriz.
1: Stilettoyla da toplarım ben
0: Yo yo
1: Serpil
0: giremezsin.
1: Hanımcığım.
0: Batı verirsin orada. Dur.
1: Stilettoyla da toplarım. Toprağa batma derdi olmazsa evet.
0: Batarsın ama şey var. Bitmeden onun mevsimi gidip toplayalım tarladan.
1: Bak bir taşım çorba. Maşallah.
0: Hey maşallah. Bol bereketli olsun
1: Bunu
0: işte.
1: böyle bir taşım kaynatacağım. Hemen arkasından bakın çok enteresan. Asla kavurma yok. Kırşehir'imizin bu çorbasında inanmayacaksınız ama gerçekten kavurma yok. Buna birazcık su eklemem gerekecek.
0: Şey et suyu, tavuk suyu yanında önemli onu. Tamam. Ay bu hafta da gidemeyiz. Gördün mü?
1: Bu hafta Alanya'dayız yavrucuğum.
0: Şey.
1: Ama şey rica edeceğim Alanya'da.
0: Ne?
1: Sen de beni kırma. Ona göre de bir kıyafet al yanına. Paraşüt yapacağım. Pazartesi de ekrana veririz. Senle beraber yamaç paraşütü yapalım. Bak yıllar geçmiş.
0: Artık tansiyonu var.
1: Hatıralar. Neyim var?
0: Allah vermesin. Tansiyon çıkıverir oralarda.
1: Yok kız ben eğlenirken çıkmıyor. Benim mutsuzken çıkıyor tansiyonum. Beni
0: Evet.
1: insanlar üzünce çıkıyor benim
0: Nerede
1: tansiyonum.
0: kimse dımdıklamazsa tansiyon
1: Vallahi
0: çıkmıyor
1: benim
0: kadın.
1: tansiyonum hep iyi normalde. Ama ben
0: Dımdıklıyorlar hemen.
1: üzülüyorum yani. Üzülünce 17 ya 17-10 yani ben 17-10 tansiyonunu burada görmeye başladım. Yani gerçekten söylüyorum.
0: İş yerini görüyor.
1: Yani olmadı yani benim. Bir biliyor musun bu çıktı.
0: Ne çıktı?
1: Kulağımdaki duymuyorum.
0: Ha, şey yapma.
1: Duymuyorum.
0: Şimdi şuna bir
1: Onu bir
0: çimdik.
1: takalım 2 dakika gel de elimi bir yıkayayım.
0: Burası bende.
1: Hı.
0: Patlıcanımı ben bekletiyorum seni.
1: İç kısmı.
0: Şimdi bu da
1: Yoksa benim
0: böyle.
1: hiç tansiyonum diyorum ya. O yüzden yamaç paraşütü yapalım senle. Pazartesi de ekrana verelim. Ben rica ederim gene o çocuklardan abla derler, çekelim derler.
0: Vallahi.
1: İnşallah.
0: Gönder. Gönder gelsin. Başımıza bir şey. Pazartesi bizden haber alamazsanız anacığım saat tam 11'de. Beyaz TV'de. Nermin Nefes mutfağına haber alamazsanız bizi arayın anacığım. Allah. Benimkisi yamaç paraşütü yapacak. Baba dağdan kendimizi. Baba dağ şeydeydi ayol. Antalya'daydı değil mi asker? Biliyor musun? Baba dağ Antalya'da mıydı? Tamam, biz Baba Dağ'dan değil, Alanya'nın Toroslarından kendimizi salıvereceğiz aşağılara. Kurtulacağım benden. Rahatla. Efendim, burası Nermin'i beklerken nefis bir şekilde kaynadı bile.
1: Yapacak mıyız?
0: Ne yapayım?
1: Öyle bir salınalım. Alanya'nın o yeşil dağlarının denizle karıştığı
0: Kumsala iniyoruz bu arada.
1: zirvede.
0: Valla kumsala.
1: Denize inelim bu sefer. Bu sefer denize
0: Tövbe
1: inelim.
0: estağfurullah. Rabbi et kadına bir şey.
1: İnemeyiz. Dur kız öyle. Koyacaktım hepsini böyle kepçeyle. Ne koyduk şu an?
0: Patates. Ayıp mı
1: Tamam.
0: oldu? Elimle şey
1: Yok.
0: yaptım ama böyle.
1: Elinle yapma lütfen. Ayıp oldu.
0: Sen sıyırmayacak
1: Doğramayı neyle
0: mısın?
1: yaptın?
0: Ha. Sen şimdi niye onu koydun onu
1: Gel.
0: anlamadım.
1: Gel. Tut bunu. Tut bunu.
0: Ben onu yan
1: Duyuyorum
0: yakarız.
1: hocam şu an. Bak. Koy Serpil Hanım. Eline koymuyorsun. Kepçeyle koy.
0: Ha. Ben sonra kullanırım o yolu. Benle dalga geçiyor. Ben de bakıyorum ne diyor. Gönder Nermin'im gönder.
1: Bak. Domatesi attım.
0: Çok merak
1: Kepçeyi
0: ediyorum.
1: alabilir miyim?
0: Ağzım sulandı.
1: Sen el olayını abarttın Serpil. Getirir misin kepçeyi?
0: Ben sana ayak çamar. Ölçüyor muyuz?
1: Koy.
0: Yöne.

0: Eti serpilim. Kaç kepçe oldu?
1: 3 kepçe oldu Nermin'im, gönder.
0: Bakın gerçekten şimdi... inanmayacaksınız ama... Hı. Yani hepsini çiğden koyduk. Bu çorbanın da özelliği böyleymiş. Açayım yani mı? Tam sağlıklı.
1: Sence şey açayım mı? Dur.
0: Neyi açmak istersin?
1: Neydi?
0: Yağmur mu?
1: Bak 2 saniyede görüyor musun Nermin'im?
0: Ne var?
1: Ne derler? Şu dağınıklığımı toplayayım, sileceğim.
0: Ben bizme... tuzu eklemiyorum ki uzun süre kaynayacak. Kesilme yapmasın. Sona doğru ekleyeceğim.
1: Dur canımın içi. Dur gelme. Eline gelecek bıçak. Allah tamam. vermesin.
0: Bunu verebilirim sana. Hı?
1: Alacağım dur.
0: Bakın görüyor musunuz rengi?
1: Tabii.
0: Domates de girdiğinde bu beyazı birazcık kırdı.
1: Korktun tamam. mu?
0: Yok. Hı. Korkmak yok bizde Allah'ın izniyle.
1: Şimdi.
0: Ve sırada.
1: Gönder gelsin.
0: Fasulyemiz var. Ama öyle böyle bir fasulye değil.
1: Yakmayacak
0: tavanın
1: mısın?
0: İçerisinde. Bir fasulye yapacağız. Evet, evet. Yağ mı? Yağ biraz sonra yakalım.
1: Tamam.
0: Pişsin şeyimiz, çorbamız. Şu yemek var ya, tam bir haşlama oldu. Nasıl güzelsin ya Rabbim, şükürler olsun. Yani verdiğin bu kadar güzelse sen nasıl güzelsindir Rabbim. Allah'a bak, işin içinden çıkamıyorum ben.
1: Fasulye ve
0: yani
1: yumurta.
0: Gerçekten çıkamıyorum. Bana mesaj mı attın Nida?
1: Mısır unu. Hopa.
0: Bismillahirrahmanirrahim dedik mi?
1: Dedik.
0: Tamam.
1: Rabbim. Hayır da dedik.
0: Aferin sana.
1: Niye?
0: Güzel. Ağzımız bizim dualı. Dualı. Hep dua Serpil'im. Dua kurtaracak.
1: Ha, Melike'nin suyu da aklıma geldi.
0: Ne geldi?
1: Hay.
0: 500 gram taze fasulye. 3 adet yumurta. 2 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı mısır unu. Ha. 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, sarımsaklı yoğurdu için. 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz üzeri için. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım demet maydanoz.
1: 1 tutam maydanoz.
0: Besmelemizi çektik. Kolları sıvadık.
1: Gel.
0: Ben şimdi diyeyim fasulye böreği, sen de fasulye yemeği. Ben diyeyim fasulye de tavada kızartma, sen de mısır unlu fasulyeli ekmek.
1: Rahat ol, yandı, rahat ol. Yok pilav artık.
0: Onu da ben mi düşüneyim?
1: Pilav yok.
0: Onu
1: yok
0: da mı ben düşüneyim? Her no şeyi bana yıktınız hayatımda.
1: No pilav.
0: İnsanların benden beklentileri yüzünden kendi hayatımı yaşayamıyorum.
1: Ah kadın yeter artık dedi.
0: Nerede bu devlet? Nerede bu millet?
1: Şimdi
0: yamaç paraşütü yapacağız değil mi kanka?
1: İnşallah kısmet.
0: Söyleyeceğim Sevda Hanım'a, bizi uçur diyeceğim.
1: Oh.
0: Bakın burada şöyle bir
1: bakalım.
0: Başlayalım. Bana bir yağımı biraz eritirsen süper olur. Mısır unu, beyaz un, tuz, karabiber, pul biber, toz biber.
1: Bizde 1 milyon tane tavamız vardı ama artık hiç yok.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bir karıştırdım.
1: 3 tane kalmış.
0: Yumurtalar.
1: Bir yerde. Sağlıklı.
0: Elhamdülillah baharatı döktüm ya. Şey oldu burnumu. Üç adet.
1: Ay.
0: Ben bir elime su tutayım, yumurtaları elledim, yıkanıklar ama olsun. Tamam mı kalmadı ki?
1: Kalmamış. Bas fakir, hava yok, bir şey yok.
0: Evet, şöyle bir hamur yapar gibi karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunun yağını bana eritmemiz lazım. Onu erit istersen, sonra orada şey yaparız.
1: Dur, tavam ısınsın. Yaktım.
0: Aynı zaten ölçüsü.
1: Senin ama o şey gayet odası ısısındadır diye düşünüyorum.
0: Ama bunun için istediğim gibi olmaz.
1: Ha? Ay ben buraya bir adım bırsmamış böyle be.
0: Böyle temizlik hastasıyız. Birazcık eriteceğim ki fasulyemi içerisine attığımda her yerini güzelce kaplayabilirim. Ters düz yapacağız efendim burada. Ters düz yaptığımızda tava böreği yapar gibi güzelce kızartmamız gerekecek.
1: Sıktım bir güzel. Poş diye.
0: Poş poş diyorsun.
1: Sıkarım. Böyle. Mis. Gözüme gözüme
0: acaba gözüme. Şu patatesimiz ne? Battesimiz niye pişmedi?
1: Aşkım söylüyorum sana. Tamam, reklam arasında. Şey altı kısıktı ya, yeni açtım. Reklam arasında parmağını çek.
0: Belki
1: şey
0: daha oldu. Uzun önce kapandı değil mi?
1: Ben reklam arasında yayın fark içinde. Ettiğimde şeydi. Ne derler?
0: Kaynıyor muydu?
1: Hayır kaynamıyordu, sorun o. Bak şu an. Gördün mü? Şu an oldu.
0: Kebap oldu. Lime lime ayrılıyor. Bir çatal attık, gördük o limeliği.
1: Hı hı.
0: Şimdi ben buradan sadece yağımı eritmek istedim. Çünkü fasulyemi o karışımın içerisine atacağım. Orada tam olarak şey olsun istiyorum. Özdeşleşsin bütün malzemeleriyle.
1: Tadı tuzu patatesin o kadar güzel olmuş ki. Bir de battesimiz kumlu bir battes. Baktım tadına. Nefis.
0: Battes. Çok enteresan değil mi? Şey
1: battesçiklerim diyor. Battesçiklerim diyor. Ne yapalım Nuşum? Ne yapıyorsun bize diyor. Çok seviyorum onları, takip ediyorum da.
0: Evet.
1: Teyzenin takipçisi de çok ha. Vallahi.
0: Evet evet. Ama her yöre kendini görmeyi seviyor ya. Sadece Kıbrıs halkı bile takip etse, ki biz de ediyoruz çok keyifli.
1: Aynen öyle.
0: Bu da çorbaya gelecek.
1: İyi ki var. Allah sağlıklı ömür versin inşallah.
0: Amin.
1: Hiç tanımam bu arada kendini ama severim.
0: Enerji meselesi.
1: Değil mi? Tutması.
0: İşte insanlar bizi de görmeden seviyorlar ya. Öyle düşün Serpilciğim. Ve fasulyemi önden bir taşım haşladım. Yumuşattım.
1: Tuzuyla mis gibi.
0: Ve içerisine aldım o hazırlamış olduğum efsane karışımı. Şöyle bir harmanlıyorum.
1: Bu arada ben kendim ısıttım. Buraya bir kaşık yağ vereceğim sana.
0: Hemen kısaca özetliyorum. Mısır unu, beyaz un, baharatlar, hepsi, yumurta 3 adet. Hepsini güzelce çırptım efendim. Güzelce çırptıktan sonra içerisine yağımı eriterek ekledim ki sonrasında bu harika fasulyemi ilave ettiğimde fasulyem tam olarak iç harcımla lezzetlensin. Bir yandan tavamın altını açtım. İçerisine bir küp tereyağı ilave ettim. Her yerine gelecek şekilde tavanı şöyle erittik. Kapağını açmalı mıyız?
1: Kimin?
0: Onun. Açtım.
1: Kaçar tatlım.
0: Evet. Tereyağının içine bir lokma da yağ ilave yaptım ki pişerken yanmasın.
1: Konuştum bir de.
0: Ne dedi?
1: Sana selamı varmış.
0: Aleyküm selam. Ağzınıza layık kim dedi mi?
1: Dedi. Dedi. Az ama kaldı dedi. Olacağım şimdi dedi. Vay vay vay.
0: Böyle tavayı iyice ısıtmamız gerekiyordu. Ve bu karışımı şu an fasulyeli karışımı tavamın zeminini aldım. Gördünüz.
1: Çok merak ettim.
0: Mısır unlu, beyaz unlu karışımla güzel bir iç harç yaptım.
1: Bunu sona verdim. İstersen sıyırabilirsin. Dedim spatulasını. Bakın. Çok merak ediyorum biliyor musun tadına?
0: Şöyle hepsini aldık. Hop. Sonra bunu böyle tavada kaşığın tersiyle bir yaydık.
1: Çok güzel oldu. Ama tuzsuz.
0: Neyi tuzsuz?
1: Çorbamız. Böyle hoş bir aroması da var. Ve kaynadı, kesilmez artık. Atayım mı?
0: At.
1: Atayım. Hı.
0: Evet tam olarak oturttum. Bu büyük kalmış.
1: Kim?
0: Başına buyruk olmak istemiş bu.
1: Aa yavrum, bağımsızlığını ilan etti.
0: Evet, o bağımsızlığını ilan etti.
1: Ben onu biraz sonra yerim.
0: Hmm. Yumurtalı olduğu için zaten çok güzel böyle kalıp şeklinde kendini sıkacak. Un da var içinde, mısır unu da var. Bir ekmek formatıyla pişmeye devam edecek. Böyle.
1: Tamam dımdıklama, ben şey yapayım. Kalsın.
0: Böyle
1: yok, bu bize lazım olacak. Kapak alayım geleyim mi?
0: Bence kapak olsa iyi olur, anca pişer.
1: Şey şöyle. Pişirdim, onda bir sıkıntı yok Nermin'im.
0: Biz de o esnada sosunu yapalım.
1: Ay şey, Nida ne? Şeye gidecektin ya, ondan alsana bize. Püskürtmeli yağdanlık. O bir yere gidecek de. Anladı o. Şey.
0: Paralar mısın? Bizim var. Getiririz evden.
1: Yok ki. Nereden?
0: Dur ben bakayım, alayım evden.
1: Ha iyi tamam.
0: Biz o gün Celalettin Bey'e gittik, niye almadık?
1: Söyledim sana, gözüne baktım. Kağıtı. Ama sonra bulamadık. Şey kendisi yoktu ya.
0: Ha evet.
1: Tabii tabii. Başka ötekini de şey yapmadık. Olsun.
0: Serpil Hanım. Benim için bir mahsurum yok. Bunu da o tavan içinde. Evet. En son birazını döktükten sonra pul biberli kısmını alırım.
1: Ama ben naneli kullanacağım hocam. Ben dökeyim sana öyle vereyim.
0: E tamam hadi.
1: Ben şeyle alacağım.
0: Burada bu arada çorbanın bir kıvamına bakabilir miyiz? Koyulaştı mı?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Koyulaştı. Tadı bir güzel.
0: Bakıyoruz.
1: Bak böyle yumuşak.
0: Aa,
1: bir.
0: Çok güzel bak. Kaşığımın içine bakabilirsiniz. Parlaklığı görmeniz için. Hiçbir kesilme yok. Şöyle yaptığımda.
1: Hiçbir şey yok.
0: Sebzemin ve çorbamın parlaklığı bence size lezzetten haber veriyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Hafif böyle şeye benziyor. Tavuk suyu çok güzel bir lezzet vermiş. Üstüne böyle unuydu, beşameliydi falan. Çok güzel olmuş.
0: Bence gönder Serpil.
1: Mı?
0: Tuzunu verebilirsin artık bence.
1: Verdim ki ben.
0: Ha, o ne?
1: Bu şey. Bu onun, bu senin.
0: O tuz.
1: Tuz, tuz da benim.
0: Buraya vermedik mi?
1: Ben tuzluktan attım oraya.
0: Şiir gibi oldu.
1: Anladın değil mi?
0: Bilmece gibi hatta.
1: Anlattım ama sana. Önemli olan onu Ermen'im.
0: Burada tuz varken neden tuzluktan tuz attın?
1: Şöyle onu fark etmedim.
0: Tamam. Şimdi ben de anladım. Kendine zor mu olsun istedin?
1: Yok vallahi fark etmedim öncesinde.
0: Oo, var ya. Çok güzel oldu. Burada bir fasulyemize bakıyoruz.
1: Gel hocam şeye. Nermin şeyi görmen lazım. Ama. Nermin'im.
0: Geliyorum.
1: Bunu alacağım ama bunun altını göremediğim için. Yani. Kör tadım yapacağız aslında.
0: Bir geleyim mi?
1: Ne yapacaksın?
0: Ben bir şey oldum. Panik oldum. Herkes
1: kırılır.
0: Başarısızlık bekliyor. Bir çek. Biz şurada ikimiz görelim. O çok gelmesine gerek yok.
1: Yapış hocam, ben zıplatayım mı sana bunu?
0: Zıplat bir bakayım.
1: Bak. Bak.
0: Biraz buraya versene.
1: Yanarsan Ermin'den.
0: Çok azıcık. Yanarsa Halil Hoca'dan. Beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ben söyledim.
1: Kanda.
0: Evet efendim. Serpil Hanım nanesini vermeliyiz.
1: Max bir dakika.
0: Oo, oh. Serpil Hanım gönderirken bir cız sesini duyalım.
1: Çekil buradan, bu çok şey olmuş elimize. Şey
0: biber
1: olacak.
0: Cızını. Kepçeyle mi verelim?
1: Nasıl istersen ama biri sıcak öbürü soğuk değil. O şeyi performansı göremeyeceksin.
0: Gel.
1: Gönder bana hocam.
0: Getir. Hop.
1: Tamam. Bu kalacak elim.
0: Bakar mısınız efendim? Şifa çorbası. Rabbim içenlere afiyet, uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Şimdi efendim fasulyemize güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Bu dokunuşu da neyle? Tabii süzme yoğurt, sarımsak ve bir miktar tuzla yapacağız. Al Serpil'im.
1: Ha bu benim de. Burayı kapatıyorum ben artık ya.
0: Kapat, kesilmesin.
1: Buluştu.
0: Hı-hı.
1: Sen geldin. Hı? Bunu bilerek mi kıstın?
0: Yok.
1: Kısık mı kalsın?
0: Çok koktu diye kıstım.
1: Yalan.
0: Yanmasın dedim. Bir diş sarımsak.
1: Hı-hı. Mis. Aa.
0: Ne oldu?
1: Şey yok. Kendi kendime öyle içime seslenmiş.
0: Niye ahladın? Hı? Birazcık tuz.
1: Şimdi Nermin'im. Şöyle
0: akışkan bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Ve hamam gibi, mis gibi kamera ışıklarıyla bunu ters düz edemiyoruz daha. Çorbayla yerini değiştirelim. Neylerim?
1: Senin pabuçun.
0: Niye ki?
1: Niye ki?
0: Bilmem. İstemedim.
1: Vay. Yaparız bunu Nermin'im.
0: Niye yapıyoruz?
1: Çeviririz. Ha. Nasıl ister? Yok. Oldu bence çevirelim.
0: Şu yapışır diye korktum tavaya.
1: Onun ayıbı.
0: Öyle mi diyorsun? Yapışırsa olay biter.
1: Yapışırsa onun ayıbı.
0: Dağılır, paramparça olur.
1: Altı yanacak Nermin ondan sebep.
0: Nasıl kaydıracağım?
1: Ortası yandı.
0: Onu dedim işte ben sana. Kırma, incitme. Çok hassas.
1: Bakayım.
0: Yeme de. Hassas. İçine koy. Ben şu pilavı bir alayım.
1: Sanki almasını tırsım onda. Ay daha nane.
0: Bir sunum tabağı bana çıkar Serpil'im.
1: Ama şimdi şey yapamayız. Sen bunun üstüne gel at.
0: Yok şimdi yapacağız Serpil. Her şey izleyicim gözü önünde. Kamera arkasından okus okus deyip yenisini çıkartıyorsun. Önceden pişmiş olanına.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Her seferinde bize aynı şeyi yapıyorsun. Hokus pokus deyip arkadan yenisini çıkartma. Efendim hocam.
1: Sıcak, dikkat et elin ayağına.
0: Biz bu şu ana kadar hiçbir şey öyle bir şey yapmadık ama ben izleyicime böyle bir espri yapmak istedim.
1: He, ben de gaza geldim tamam. Ama ellerine dikkat et. Hocam bu ne? Aa bu ne? Bu ne?
0: Sen hemen yakın girme. Marka var altta, üstünü örtünce gir.
1: Ha evet, tencerenin altı. Bilginiz ben şimdi olsun. Yapıştırırım. Sen şey yap.
0: Ah, şu an girebilirsin.
1: Ya bu arada da şey yapmadık herhalde başka.
0: Ne yapmadık?
1: Başka bir şey, tencere. Gel. Dur şunları alayım çocuğum, sen gel. Dur bekle. İşaret çaksan ben çözeceğim olayı. Sen de böyle git Nermin'im, aç. Seni görsün rahat. Ben bu yolu böyle gelsene. Emek görebilirsin seni, gel. Koymana gerek yok dedim. Yok dedim.
0: İki dakikadan mı oldu?
1: Evet. Evet.
0: Yeme beni ya. İki dakikadan olmadı.
1: Nermin bizim fırınlarımız cayır cayır çalışıyor tam.
0: Ya güzel olduysa?
1: Bakın bakın.
0: Alnından öpersin ama.
1: Kaldır bakayım. Şunu benim tarafımı kaldır. Kaldır bakayım çatlama.
0: Ay yanıyor.
1: Ay duvarları.
0: Vay vay vay vay.
1: Ben yanacak mı dedim? Tabii öpeyim de. Ben yanacak mı dedim?
0: Alnından öpmenin anlamı çok önemliymiş.
1: Neymiş?
0: Yani bir erkek alnından öpüyorsa çok özelmiş. Ama beni kadın öptü.
1: Sana da ben be. Ne yapacağım? Ha. Hayat.
0: Ne oldu böyle bilmiyorum. Basiretimi bağladı. Vallahi bağladı basiretimi. Her yere yanında dibimde. Ne yapayım?
1: İşte her zaman her şeyi konuşamıyorum. Bir konuşsam neler söyleyeceğim de.
0: Mesela kusturuplu ne? Söyle bir şeyini söyle bak.
1: Söyle. Nermin.
0: Neyi beğenmiyorum ben? Niye olmuyor benim hayatımda kimse?
1: Ah bak bak bak. Ama tırnağını bile kesmemiş. O ne öyle? Ah. Ah.
0: Yok. Ayakkabısı.
1: Aa, baksana ayakkabısını silmemiş bile. Boyamamış bile Serpil. Nokta.
0: Sen diyor böyle diyor. Kaşının üstünde gözüm var deyince diyor evde kalırsın.
1: Aa,
0: dedi.
1: Aa yandı. Bana. Bu yandı bu sefer.
0: Evlenemezsin dedi. Evlenemez miyim ben bu kafayla?
1: Yok canım niye evleneceksin? Allah vermesin. Evlenirsin tabii ki de. Olur mu?
0: Şimdi bu yandıysa Serpil'im. Tamam mı? Bana sunum tabağı ver.
1: Geçmiş olsun.
0: Bu yandıysa öbür tarafını koyacağız. Kimse yandığını görmeyecek. Tamam mı? İzleyicim sizinle bizim aramızda.
1: Tamam. Dur bekle.
0: Yandıysa öbür tarafını yapıştıracağız. Tamam.
1: Hep tava, bunu böyle yaparlar ama biz yapamıyoruz ki.
0: Bir, iki.
1: Bakayım bana çevir sadece. Oh yandı.
0: Yok, yanmadı. Yanmadı.
1: Biliyordum ki yanmayacağını.
0: Ama bu tarafı daha çok hoşuma gitti. O tarafı koyacağım.
1: Hangisi? Tabii orası ilk yumurtayı koyduğun taraf.
0: Hey hey, görüntülere gelin efendim.
1: Yoruldum. Lezzet.
0: Lezzet şöleni efendim. Ah. Nermin'in Efes mutfağında gün geçmiyordu ki lezzetler dile gelmesin, konuşmalar.
1: Hadi hocam sen gönder şimdi yoğurdu, ben seni bekliyorum.
0: Kaç? Kaç Hadi. Dakika? Biliyorum. Biliyorum efendim.
1: Göbeğine mi koyacaksın?
0: Sadece göbeğine koyacağım.
1: Tamam, ben de gelirim kaşıkla sana.
0: Şöyle.
1: Niye vursana?
0: Vuracağım da üstüme gelmesin dedim.
1: Tamam hadi
0: kekimi
1: gel sen.
0: Kirletmesin dedim.
1: Ne olacak? Şeye gitmeyecek mi? Geldim.
0: Dur.
1: Verme.
0: Bol yoğurtlu olsun. Fasulyeye yakışıyor.
1: Özlemim.
0: Gönder Serpil Hanım. Gönder Serpil Hanım ne olursun. Ben döndürürken böyle aksın kaşığından. Adeta ekrandaki izleyici şu an evinde bu kokuyu hissediyor gibi hissetsin. Kalksınlar mutfağa girsinler. Yarım kilo bir kilo fasulyeleri varsa hemen hazırlasınlar. Bir yanda fasulyeli tava böreğimiz. Bir yanda Azerbaycan'ın bir pilavı. Bir yanda çorbamız. Getir çorbayı. Kap gel. Gel, gel çorbayı karşılıyorum seni.
1: Karşıla mı bu çok?
0: Karşıla gel. Gönder. Gönder Serpil Hanım. Bak çorbamın kıvamına gel. Oh. Dakikalar sonrasında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda sofrada buluşuyoruz. Haydi bakalım.
2: Musullu Küçük Ev Aletleri. Alanda, satanda.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.
4: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
5: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
6: Çocuk giyip el işi oyunca.
7: Yoksa?
8: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
9: Oh be, Profilo yapmış.
10: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
11: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
12: Metro yine tıklım tıklım.
13: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
14: Redoxon üçlü etkinin Sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko ol. Bağışıklığın normal fonksiyonunu Sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
15: Büyük maç başlıyor.
16: O zaman yerindeyim. Migros.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Bu çarşamba Coop'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.

0: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.
1: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino C kompleksi

0: elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Araba sterlingler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygulayın.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli bir alana bir bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax'la.

0: Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
1: Evet.
0: Kasko notunuz kaç?
1: Neyim kaç?
2: Ne?
3: Sigortam.net'ten bir ilk. Kasko karnem. Sigortam.net app'i indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle.
4: Kazancım net. Sigortam app.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
9: Kaç kaç oldu?
8: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
10: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
11: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
12: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
13: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
12: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
16: Sütaş labneyi.
17: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
18: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
19: Kolay mı?
20: Nasıl kolay?
18: Aa!
19: Sabah ayazında iş başı yapan Vadam için kolay mı?
21: Sağ ol Vadam.
19: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
18: Gel buraya, gel.
22: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
23: Daha daha ne var?
24: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
25: Musullu küçük ev aletleri.
26: Alanda satanda.
27: İçim açılıyor biliyor musun ben? Ben güzele bakmayı seviyorum. Hele benim, hele benim oldu mu da daha...
28: Biz de sizin gibi izliyorduk efendim.
27: Hele benim oldu mu daha çok seviyorum. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmadıkça. Eğer güzel benimse zaten dilimden düşürmem.
28: Ay.
27: Yan tarafta efsane bir kebap, tencere kebabımız, soğuğuyla battesimiz. Yan tarafta tava böreği gibi hazırlamış olduğumuz fasulyemiz. Yan tarafta Azerbaycan'ın eşsiz güzel, inanılmaz renkli pilavı. Ve en sonunda da Kırşehir'imizin
28: köme çorbası.

0: Küme çorbası. Bir şu Azerbaycan'ın pilavını bir gönder gelsin ya. Kalkma bugün, kalkma ya.
1: Yo, şöyle yapacağım.
0: Otur. Bismillah. Bak. Şu an kesiliyor. Lütfen Serpil böyle yavaş ama biraz hızlı. Çünkü reklam.
1: Bu arada...
0: Çünkü içini görsün izleyicim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi Nermin?
0: Bakın efendim.
1: Cini dans etti resmen şeylerle.
0: Çünkü güzel görseli herkes çekmek ister.
1: Kimdeyim, geliyorum.
0: Bakın çıkıyor. Gelmekte... Geliyor gelmekte olan. Aman yarabbim. Gök koy Serpil'im. Tane tane dökülen
1: bak,
0: pilavı.
1: Çeviriyorum.
0: Görüntüsü incecik hamuru. Daha ne olsun efendim.
1: Çok güzel oldu.
0: Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimizin hiçbir zaman eksik olmaması dileğiyle.
1: Amin.
0: Yarın Beyaz TV ekranlarında yine en özel tariflerle bizler mutfakta sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik Allah'a emanetsiniz. Yarın bizi 11'de bekleyin. Geliyoruz.

0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: Türkiye'nin gözü kulağı Güllü davasının ikinci duruşmasındayken ekibimiz çok özel görüntülere ulaştı. Tarih 14 Eylül 2025. Tuğyan Sultan hayat arkadaşı İlker ve torunuyla mutfak masasında oturuyor.
1: Ana ne diyor oğlum ya? Sen şu ağaç yap. Ne diyor oğlum
2: ya? Annen söylüyor mu ablasını?
0: Ailecek sohbet ettikleri görüntülerde torunuyla ilgilenen Güllü'nün neşeli hali dikkat çekiyor. Sultan'ın sürekli telefonuyla ilgilendiği görülürken kızını kucağına alan Tuğya'nın da keyifli olduğu fark ediliyor.

0: ne kadar mutlu gözüküyorlar. Baktığınızda hani gerçekten çok üzücü bir şey ya.
1: Olaydan 11 gün önce Güllü ve ailesinin mutlu anları herkesi sarsarken o geceyle ilgili ortaya çıkan bir detay infial yarattı.
2: Eğer bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse, yani o anda bile Tuya'nın aklında gerçekten annesini öldürme planı var mıydı diye düşünüyorum. Çünkü
0: mesela şurada diyorsunuz.
2: Şurada da var mıydı diye düşünüyorum. Yani gerçekten bu mutlu anın içerisinde, çünkü insan içte yaşadığıyla evet, dışa yansıttığı her zaman biri olmaz, bilirsiniz. Acaba içinde gerçekten o planı hala yaşıyor muydu? Çünkü ne demişti Çağrı'ya? Ben annemle iyi geçineceğim, ki Çağrı bunu duruşmada da söyledi.

0: de ve onu öldüreceğim. Gerçekten bu iyi çalış görünme kaygısı mıydı? Orada eğer gerçekten bir plan varsa korkunç da bir manzara aslında. Çok. Sadece acı veren, insanın böyle içini cız eden değil, belki de korkunç da bir manzara var içeride. Hala
1: yani şu aşamada Hasan Hoca'nın da dediği gibi, eğer burada o kız, bak bu kadar torununa, yani kendi çocuğuna sevgi gösteren bir anneanne, sevgi dolu bir kadın, yani baktığımızda geçmişteki video, ev içindeki hali bunlar, bilerek kayıt edilmiş şeyler değil, yani evin içi, yani bu kadar sevgi dolu bir kadını, senin çocuğuna bu kadar ilgi gösteren kadını öldürmeyi o anda da planın dahilindeyse, yani çok büyük merhametsizlik.
0: Yani aslında bir korku filmidir, karesi gibi de algılanabilir. Çok böyle acı, yani ah keşke olmasaydı denilip hüzünlü bir tablo gibi de anılabilir.
2: Güllü düşmeden saniyeler önce apartman kamerasından duyulan ses kan donduran ihtimali güçlendirdi. Saat 1.25.26. Güllü'nün pencereden düşmesinden tam bir dakika önce apartmanın dış kamerasına çok enteresan bir ses yansıyor. Duyulan ses akıllara Güllü'nün düşmeden önceki çığlığı olabilir mi sorusunu getirdi. Bu sesten 7 saniye sonra görüntüde 1 dakika 40 saniyelik atlama oluyor ve saatler 1.27.14'ü gösterdiğinde kameralarda bu sefer Tuğya'nın anne çığlığı duyuluyor.

0: Ancak 1.25.26'da apartman kameralarına yansıyan çığlık sesi Güllü'nün evindeki kameralarda duyulmaması soru işareti yarattı.
1: Çünkü yukarıdaki kameralara ben çok itibar etmedim, her zaman söyledim. Şu apartmana giriş çıkış kamerası. Yani çığlık sesi bana göre ardından bir düşme sesi ve bunun üzerine Sultan'la Tuğya'nın evden çıkışı arasında 2,5 dakika fark var. Şimdi eğer gerçekten tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse o an belki de Sultan'la ifadeleri noktasında konuşabilirler mi? Konuşabilirler. Hı hı. Veya Sultan'ın bu işten haberi yoksa yukarıda Sultan'a ben yanarsam sen de yakarım, kimseye bir şey söylemiyorsun gibi diyaloglar olabilir mi? Olabilir. Yani bakın bu 2,5 dakika gerçekten önemli. Yani çığlıktan ve düşme de çığlığa bağlı bir düşme ise aradaki 2,5 dakika iki tarafın her şeyi konuşabileceği bir zaman aralığını ifade ediyor.
2: Şimdi dosyamızda kendisi de avukat ve destekleri çok büyük. Şermin Hanım hattımızda olacak. Şermin Tankut avukat.
3: Yani bütün sesler, konuşmalar, müzikler, sanatçının ismine kadar vesaire. Fakat şöyle bir şey oluyor ev kamerasında, Güllü Hanım'ın kamerasında. Saat 12 ile 1 arası ses falan duyulmuyor. Çok uzaktan müzik sesleri gibi, alttan konuşmalar gibi ama bir saat olarak kesinlikle bir net konuşma yok, evet. Net müzik yok, hiçbir şey yok. Aynı şey nerede oluyor? Olay anında. 4 dakikalık görüntü içerisinde 1,5 dakika sessizlik var.
2: Evet.
3: Yani üstteki kameralarda bir problem olduğunu düşünüyoruz.
2: Oynandığını mı düşünüyorsunuz?
3: Yani o şekilde bir izlenim bırakıyor bizde. Böyle izlediğimiz zaman. O görüntüyü kim servis ettiyse, kim kestiyse biz aynı zamanda meslektaşımızla birlikte suç duyurusunda bulunacağız. Bunlar delilleri karartmadır.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
2: Var var.
1: E koltuk varsa televizyonda?
2: Var var.
1: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar.
2: Var var.
1: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
2: Var var. Elden taksit de var.
1: Taşpınar, eviniz için her şey var.
3: Var var Taşpınar. Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
6: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
5: O sen sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.

0: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
1: Özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
2: Evet.
1: Kasko notunuz kaç?
2: Neyim kaç?
3: Ne?
4: Sigortamnet'ten biri. Kasko Karnem. Sigortamnet epi indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle. Kazancım Net.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
8: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
9: Tuttum karides, çupra levrek, sana bir mucize gerek.
10: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
11: Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda.
12: Doğrusu Carrefour'sa.
13: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
14: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Marketi.
1: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
2: Metro yine tıklım tıklım.
3: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Oğlumuz işinde gücünde. Evi, arabası.
1: Ay ne güzel. Peki kasko notun kaç?
2: Neyim kaç?
3: Ne?
4: Sigortamnet'ten biri. Kasko karnem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle, kasko notunu görüntüle.
5: Kazancım net, Sigortamnet.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
12: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok. Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Bu çarşamba KOP'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt

0: 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Büyük maç başlıyor.
3: O zaman yerindeyim.

0: Katmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel bedeli. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
5: Türkiye'nin beklediği duruşmaya son iki gün.
6: Çok önemli bir dava var.
7: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
8: Bir şey demek ister misin Turmak Bey?
5: Kez göreceksiniz.
9: Neden öyle söylüyor?
10: İşte kelime o kadar ağır bir kelime ki, o kadar önemli ki.
5: Olay günü çekildi. O fotoğraflardaki çok konuşulacak detay.
11: Ne oğlum ne kızım ne hiç kimse yok.
12: Bir şeylerin olabileceğine
9: üzücü bir şey ya.
5: Güllü ölmeden saatler önce salondaki kameranın fişini kim çekti?
9: 19.48'de bu kamera kapatılıyor.
12: Neden?
9: Bu da olabilir.
12: Neden?
13: Bunlar birileri karartmadı.
5: Merak edilen sorunun cevabı.
9: Mutlaka mahkemede kesinlikle tekrardan dinlenmesi lazım.
5: Az sonra. Futbolcu Kaan aşk üçgeni kurbanı oldu.
14: Eğer o görüntüler basına verilmeseydi bu cinayet örtbas edilirdi.
5: Bugün duruşmada neler yaşanacak?
15: Sakin.
5: Yeni sevgilisi eski sevgilisinin aracını kurşunladı.
16: Bir olay yaşadık. İnanılmaz yani şaşırdım.
17: Sen benle iken zaten bir ilişki içindesin.
5: Cinayette şarkıcı Aleyna'mı azmettirdi.
14: Çocuğun iyi niyetini kullanmış.
18: Ben onlar gibi pis bir evlat çıkarıp ortaya koymadım.
5: Ceza mı alacak? Serbest mi kalacak?
16: Takıntılı bir adam ama bunu sana söylemem lazım. İçim hiç rahat etmiyor. Birlikte bir çözüm bulalım. O zaten şey der. Ben görüşeceğim der.
5: Zanlı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ne ifade verecek?
14: Yargılanmasının devamını kesinlikle çok istiyorum.
5: Rapçi Canbay ilk ifadesini değiştirecek mi?
19: Canbay karşı tarafla anlaştığı söyleniyor.
20: Anlaştığı iddiaları var Canbay.
5: Kartal Adliyesi'nden canlı yayın az sonra.

0: olsun inşallah. Nasılsınız? Keyfiniz iyidir inşallah.
1: Çok güzelsiniz.
0: Ay teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün de bir konuğumuz var. Hoş geldin Beliz. Kendisi de hoş geldin. Nasılsın?
2: Ay çok heyecanlı. Bir süredir bayağıdır bu programı izliyorum. Yani zaten sizin kitaplarınızı falan da okudum. Çok seviyorum sizi. Çok güzelsiniz. İdolsünüz yani gençler için.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Şimdi de sizi canlı izlemek, beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle görmek çok mutlu etti beni. Umarım bir fotoğraf çekiliriz.
0: Tabii ki.

0: vlog çekiliriz.
1: Tabii ki seve seve kendisi de bizim programı da Hasan Hocam çok takip ediyor. Güllü'yü yakından davasını evet. da takip ediyor. Süper. İzlemek istedim. Hoş geldin canım sen de.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Şimdi efendim hanımlarımız da bugün leopar giymişler. Gerçekten çok vahşisiniz. Evet. Çok mutlular. Vahşiler. Çok dişiler. Hemen tabii ki bugün çok espri yapamayacağım. Çünkü hemen Kartal Adliyesi'ne bağlanacağız. Kubilay Kağan Kundakçı davası biliyorsunuz görüldü. Baba, Kubilay Kağan Kundakçı'nın babası muhabirimiz Mehmet'in yanında olacak. Hemen Cemil Bey bağlanmak istiyoruz. Şimdi bugün karar çıkacak mı? Dava bitti sanırım. Ne söyleyecekler? Mehmet merhaba.
2: İyi yayınlar Esra Hanım. Öncelikle şu anda Kartal Anadolu Adliyesi'nin önündeyiz. Tabii Kubilay Kağan Kundakçı cinayetiyle ilgili bugün üçüncü duruşma Kartal Adliyesi'nde yapıldı. Tabii bir karar alındı. Gergin başladı tabii mahkeme. Şunu söyleyelim. O tutuklu bulunan, aleyna dahil tutuklu bulunanların tutukluluğuna devam edildi ve dava 16 Ekim'e ertelendi. Şu anda da yanımızda baba Cemil Bey var. Detaylar için Cemil Bey'e veriyorum mikrofonu.
1: Merhabalar Cemil Bey.
3: Merhaba Esra Hanım.
1: Cemil Bey öncelikle tabii ki sormak adettendir. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl işliyor süreç sizin için?
3: Vallahi dünden beri bayağı kötüydüm. Çünkü savcı mütalası çok kötü açıklandı. Yani Alaaddin dışında herkesin tahliyesini gerektiren bir mütala açıklandı. Tabii bu bizi müthiş rahatsız etti. Yani burada mütalada aleyna ve diğerleri tahliye edildiği zaman Alaaddin'in tek başına kaldığı bir ortam oluşacak ve onu daha az cezalarla alabilme şansları olacak yönünde bir görüntü oluştu. Bu bizi tabii çok rahatsız etti. Ancak mahkemeye geldiğimiz zaman hakimin tutumunda bir değişiklik görmedik. Hakim 16 Ekim'i erteledi, süre verdi savunmak için herkese ve kimsenin tahliyesini istemedi. Tabii bu çok olumlu bir gelişmeydi. Hakim açısından bizim güvenimiz ve bakış açımız aynen devam ediyor. 16 Ekim'de inşallah hakimin adil bir karar alarak gereken kişileri gerekli cezayı mütalaya rağmen vereceğine inanıyoruz. Ve bununla ilgili biz de kendi hazırlıklarımızı yapacağız inşallah.
1: Beni duymuyor galiba Mehmet. Duyuyor mu beni Cemil Bey acaba?
2: Şu anda duyuyor Esra Hanım.
1: Tamam Cemil Bey
3: duyuyor,
1: şunu,
3: evet,
1: şunu
3: duyuyor.
1: Sormak istiyorum. Mütalasında savcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesi yönünde verdi mütalayı. Siz Aleyna'nın da ceza almasını evet. istiyorsunuz ve Aleyna'nın bu olaydaki suçunu ne olarak düşünüyorsunuz net olarak?
3: Aleyna bu olayı başlatan insandır. Canbay oraya gelerek beklemiş olabilir, onu rahatsız etmiş olabilir. Ama Aleyna daha önce bir beyanında eski sevgilim benim iş yerimin ya da evimin önüne gelirse ben onu yenisine söylerim, yenisi gerekeni yapsın, ben kartları açık oynarım demiştir. Rahatsızlık hissetmesine rağmen Canbay'dan, madem rahatsızlık hissetti, iki tane yapacağı şey vardı. Ya telefonu kapatıp gidecekti ya da polise haber verebilirdi. Ama gitti Alaaddin'e haber vererek Kubilay'ın infazına sebebiyet, bu bir infazdır, ölümüne sebebiyet verdi. Alaaddin Kubilay'ı tanımaz. Kubilay'ı nasıl anlatmış olabilir? Buraya beni barıştırmaya getiren kişiler var, Kubilay'ı aracı yapmışlar demiş olabilir. Ya da benim eski sevgilim arkadaşlarıyla geldi, beni rahatsız ediyor demiş olabilir. Çünkü neden? Alaaddin gereksiz yere silahla, mermi ağızla o arabaya niye gitti? Hı hı. Burada Aleyna ile annesinin bir dolduruşuna geldiği belli. Neden? Annesinin evinde, orada birileri stüdyonun önünde olay çıkacak. Çakarlı arabayı getirin, çakarlı arabayla gidelim, resmi görüntü olsun ifadesi var, kayıtlarda var bu. Alaaddin'e bunu söyleten kim? Alaaddin nasıl öğrendi bunu? Aleyna ile annesi sayesinde bunu öğrendi. Ve aynı şekilde çakarlı arabayla gidiyorlar stüdyonun oraya. Ve orada mermi ağızlı Alaaddin gidiyor. Kapıyı açıyor. 5-6 saniyede Kubilay'ı vuruyor, dönüyor. Yani burada bir yönlendirme söz konusu, konum atma söz konusu, Bağcılar çocuğu demesi söz konusu Aleyna'nın. Yani evet. Burada Aleyna peki. Nerede suçsuz? Böyle bir şey olur mu? Sonra özür dilerim. Kızını alamayıp, öfkesini alamayıp Canbay'dan şikayetçi oluyor. Canbay'a 3,5 aya yakın ceza aldırdı. Yani sen madem polise başvurmayı biliyordun, bunu daha önce niye yapmadın? Yani niye güç gösterisine girdin Alaaddin üzerinden?
1: Cemil Bey de haklı olarak diyor ki Aleyna istese daha önceden de Canbay'dan şikayetçi olurdu. Ama daha önceki yayınlarımızda da gördüğümüz üzere aslında bir şekilde... tabii bunu söylemek bir kadın için çok doğru değil ama bir şekilde Canbay'ı da idare ederek yeni ilişkisinin başladığını söylemeyerek iki erkeğin arasındaki ateşi ve alevi daha da arttırdı olarak düşünüyor. Yani söyleyebilirdi Canbay'a yeni bir ilişkisinin başladığını. Biz onların konuşma kayıtlarını verdik. Canbay sorduğunda asla bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Bu da aslında Alevi daha
3: son ana kadar inkar ediyor. Evet, son ana kadar.
1: Peki Canbay geldi mi duruşmaya ve Canbay'la aranız nasıl?
3: Hayır, hangi yüze gelecek ki Canbay?
1: Canbay'la aranız da kötü o zaman, öyle mi?
3: Ara hiçbir zaman iyi olmadı Esra Hanım. Ben sadece şunu söyledim. Ben dedim takipliyim. Biri yanlışını görürsem üzerine giderim dedim.
4: Peki ne yaptı?
3: Ben Canbay'ı hayatımda 2-3 kere gördüm. Kubilay öldükten sonra gördüm. Yani ben... Ama şunu söyledim. Tabii. Suçu olmayana kadar, bakın suçu olmayana kadar, ortaya çıkana kadar oğlumun arkadaşı benim de evladım sayılır. Ama dedim suçunu görürsem her şey değişir.
1: Suçunu gördünüz mü?
3: Yani bana göre Kubilay'ı Canbay satmıştır net olarak. İlk verdiği beyanla son verdiği beyan çok farklı. Çok farklı ve katil Alaaddin işine yarayan bir beyandır. Burada açık net olarak burada Kubilay'a ihanet etmiştir.
1: Peki Canbay'ın,
3: o yüzden hangi yüze benim karşıma çıkacak?
1: Canbay'ın para aldığına dair iddialar da vardı. Sizce bu doğru mu? Parayla ifadesini değiştirdi.
3: Bakın şöyle söyleyeyim. Para aldığı yönünde iddiaları ben de duydum. Bir insana niye ihanet eder, satar? Ya tehdit alır ya para alır. Yani bunu bütün toplum bu açıdan bakar. Ben de bu açıdan bakıyorum. Burada belgeli bir şey yok ama duyumlar var. Duyumlara göre de yaptığı hareketleri birleştirdiğiniz zaman zaten ihanet etmiştir.
1: Yani Canbay o gencecik güzeller güzeli bir ailenin tek oğlu olan oğlunuza ihanet etti, öyle mi?
3: Kesinlikle.
1: Çok üzücü Cemil Bey, gerçekten bunu sizden bir babadan duyduğuma çok üzüldüm. Anne de eminim aynı şeyi düşünüyor. Canbay sizi hiç aramadı sanırım.
3: Hepimiz aynı düşüncedeyiz.
1: Canbay sizi hiç aramadı.
3: Arayamaz Esra Hanım, arayamaz. Benim karakterimi bilen, tanıyan bir insan böyle bir durumda beni arayamaz.
1: Zaten duruşmaya gelmemesi de yani sizlerin yanında destekçi olması gerekirdi bence.
3: Gelemez. Peki, duramaz. Ben yanımda durdurmam onu.
5: Peki ifadesinin değişmesi mahkemeye nasıl yansıdı? Sizce bu tahliyelerin
3: yani, ne açıdan nasıl yansıdı?
5: Mesela sizce bu tahliyelerin talep
3: edilmesi... Bakın ifadesinin değişmesi... Hayır, ikinci bilirkişi raporunun düzenlenmesi tamamen Canbay'ın ifadesi ve Alaaddin'in ifadesinin örtüşmesinden kaynaklandı. Ancak gerek benim daha önceden Alaaddin'e sorduğum sorular, gerek bilirkişi raporları, swap örneklerinde barut izlerinin şunun bunun çıkmaması, artı Yalçınay'ın ifadesinde konuyu karıştırarak ayak vurmadı, dizini kaldırdı, dirseğiyle yukarı doğru vurdu demesi. Bunlar onların ifadelerini çürütüyor zaten. Bundan dolayı onların ifadeleri çöp oldu. Ama çelişki yarattı. İnsanların kafasında soru işareti yarattı.
5: Şöyle yani olası kasta çeviriyor olayı. Yani şimdi normalde kasten adam öldürmene...
3: Ona çevirmeye çalışıyorlar.
5: Ben anladım. Yani o avukatların oradaki taktiğini de anladım. Yani Canbay'ın ifadesi de Alaaddin'in ifadesini desteklerse ne oluyor biliyor musunuz? Kasten adam öldürmeden Türk Ceza Kanunu 81'den ömür boyu hapis cezası alacağına olası kasttan ceza alıyor. O da 20 yıl, 14 yıl, 16 yıl diye düşüyor.
1: Yani Canbay'ın yeni verdiği ifadeyle...
3: Yani sanki... amaçları 3-5 sene yatırıp...
5: 3-5 sene yatırıp
1: 4
5: sene.
1: Yani Canbay'ın yeni verdiği ifadeyle sanki içeriye Alaaddin silahı sıktı ama birine hedef almadan ya da biri tepti, bana ayağa geldi.
3: Hayır, sıktı değil. Ayağa geldi, silah patladı. Ondan dolayı vuruldu. Kazayla vuruldu mantığı.
1: Ayağa geldi.
3: Elde barut izleri olmadığı için. Yani. Ama fiziken ayağını yukarı kaldırması mümkün değil. Süre olarak 3 saniyede bu işlemin yapılması mümkün değil. Devamında şeyin

0: Yalçınay'ın da ifadesinde Yalçınay tekme atmadığını, dizini yukarı kaldırdığını ama hafif bir şekilde dirsekleriyle vurmaya çalıştığını söyledi. Yalçınay da onları yalanladı zaten.
1: Yalçınay aslında...
0: Bazı ifadeleri onlarla örtüş.
1: Yalçınay Canbay'dan daha farklı bir ifade verdi. Canbay'ın verdiği ifade ilk ifadesinden...
0: Farklı ifade verdi, evet.
1: İlk ifadesinden farklılaştı. İlk ifadesine kesin olarak aslında Alaaddin'in içeriye silah doğrultarak direkt olarak vurduğu... Şimdi ise aslında vurdu, yok ayağım çarptı, yukarı çıktı, başka yere oldu diyerek değiştirdi sonrasında.
0: Yalçınay ben itiraz ettiğim konuya değindi. Dizini hafif yukarı kaldırdı dedi. Dirsekleriyle yukarı doğru vurdu dedi. Vurmaya çalıştı, vurdu demedi. Şeyin avukatı, Alaaddin'in avukatı dedi ki o zaman dedi silah tavana patlar. Hayır, yukarı vurdu ısrarla söyledi. Zaten karıştırdı konuları. Bazı konuları onlarla örtüştü, bazıları yalanladı, sıfırladı onların o ayak geldi, tekme geldi olayını, o da çöp etti. Hı hı.
1: Peki bu arada mahkemeye Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da geldi. Sanırım eşiniz bir tepki gösterdi ona. Orada nasıl bir karşılaşma oldu?
0: Ya ona değil, hayır. Orada genel anlamda hepimizin, benim de tepkim oldu. Tarih olacaklarını düşünerek ağızlarında sakız çiğneyerek gülerek hareket ediyorlardı. Bizim tepkimiz buna oldu.
1: Zuhal Hanım mı ağzında?
0: Ama herhangi bir tarihi yok.
1: Zuhal Hanım mı sakız
0: birkaç çiğneyim? Kişi vardı. Birkaç kişi vardı. Esra Hanım birkaç kişi vardı. Hı hı. Orada bir tartışma oldu. Bir tepki oldu. Sonra büyümeden kapandı. Şu anda da 16'sına ertelendi. Tarihi yok. Hakim evet. Tarihi vermedi.
1: Peki biz takipte olacağız. Cemil Bey büyük sizi bir... çok iyi anlıyorum. Hayatta benim de Allah uzun ömürler versin evlatlarına. Tek bir oğlum var. Hayatınızda emekle büyüttüğünüz tek bir oğlunuzu kaybettiniz. Canbay'ın peşinde giden çocuk. Canbay ile Aleyna'nın arasını düzeltmek için giden çocuk. Maalesef iki erkek arasında olan kavgadan hayatını kaybetti. Nasıl bir acı tabii ki tahmin etmek zor ama hepimizin evlatları var. En azından... ne çektiklerini birazcık da olsa biliyoruzdur. En azından adaletin tam yerini bulmasını evet. arıyorsunuz. Bizim de istediğimiz, biz de yayınlarımızda bütün duruşmaları canlı olarak yayınlayacağız ve takip edeceğiz. İnşallah hak ettiğiniz en azından adalet yerini bulur ve ne diyeceğim, bazen böyle şeylerde şimdi de şöyle, çok bir şey diyemiyorum
2: çok bir şey ama bakın, hocam ya. Şimdi 16'sında karar verilecek.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Tabii büyük bir ihtimalle 16'sında evet. karar verilecek. Yani evet. 9 gün sonraki mahkeme karar duruşması.
0: Çünkü ayrıca Berti'nin dosyasını görmek istedi hakim.
2: Tamam, bir dakika. Şimdi Aleyna ile ilgili olarak Aleyna'nın öldürme olayını azmettirmediğinde ben tabii okumadım ama tahminim.
1: Savcı mütalasını yani azmettirdiğine dair delil bulunamadı
2: ama
1: diyor.
2: Şöyle bakın. Daha önceki beyanları var.
0: Suçu saklamaya götürmüş.
2: Evet. Suçu ya şöyle daha önceki beyanları var. Bu iki erkeği karşı karşıya getirdiğinizde o iki erkeğin birbirlerine bir şey yapma ihtimalleri çok yüksek. Hı hı. Yani dolayısıyla bu azmettirme olayının biraz geniş düşünülmesi lazım. Yani direktmen git bunu öldür. Bu kadar basit değil azmettirme. Biraz daha geniş düşünülmesi lazım. Çünkü elinde silahla içeri giriyor. Bakın Aleyna'nın yani daha doğrusu arabadan çıkarken belindeki silahı çekip ağzına mermiyi veriyor bu adam. Yani Aleyna nasıl anlattı ki bu adamı öldürmeye gidiyor Alaaddin? Bakın öldürmeye gidiyor.
0: Ya bağcılar çocuğu vesaire bilmem ne konuşmalar var. Ya daha uzun süre ele alınması gereken konular.
2: Kurt harbinden kim bilir ne söyledi şimdi... ki? Alaaddin bir dakika abi, bir dakika hocam. Alaaddin kim bilir ne, Alaaddin'e ne dedi ki Aleyna? Bak Alaaddin öldürmeye gidiyor. Azmettirmenin daha geniş kapsamlı düşünülmesi lazım. Dar değil. Mesela savcı dar düşünmüş şimdi. Öldür demediyse azmettirme olmaz. Ama bu da git zarar ver öldür manasında değerlendirilmelidir. Çünkü adam arabadan çıkıyor silahını mermisini ağzına verip içeriye koyuyor ve sıkıyor gidiyor. Bu kadar. Konuşma yok, diyalog yok, hiçbir şey yok. O zaman Aleyna'nın buradaki tavrı azmettirme olarak biraz daha geniş kapsamlı değerlendirilmelidir. Mahkemenin kararını merakla bekliyor.
1: Bekliyoruz. Biz de takipçisi olacağız Cemil Bey. Son kez bir şey söylemek ister misiniz?
0: Yani şunu söyleyeyim, burada adil bir karar çıkmak zorunda. Sadece Alaaddin'in ceza olarak bittiği bir dava olursa bu, son dönemde bu sene çok ciddi adım

0: Akın Gürlek'in çok güzel çalışmaları oldu. Bu dava bu şekilde savcının talep ettiği şekilde biterse ben buna gölge düşeceğine inanıyorum. O yüzden ben savcının o mütalaasının hakim tarafından hakimin gerçekçi davranarak daha ciddi bir karar alacağını ve bu davada gölge düşen bir dava olarak bunun sonuçlanmasına izin vermeyeceğine inanıyorum.
1: Evet Cemil Bey, biz de ona inanıyoruz. Hiç öyle düşünmeyin. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Gerçekten artık sistem çok iyi çalışıyor ve birçok davada da görüyoruz ki adalet yerini buluyor. İnşallah Kaan Kubilay Kundakçı'nın da kanı yerde kalmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Canbay'ın da gerçekten, ben kendim bir kadın olarak bu davranışını kınıyorum. Ailenin yanında olmadı. Ne olursa olsun senin yüzünden bu çocuk öldü. Senin bu aileyi bu kadar üzmeye, destekçi olmamaya hiç hakkın yok. Ben daha ilk başlarda yayınların Canbay'ı aslında korumuştum. Yani şu anlamda korumuştum. O da bilmeyerekten oraya götürmüştür. Yani ailenin yanında sonuçta diye. Ama sonrasındaki davranışları gerçekten çok hayal kırıklığı, çok üzücü. Arkadaş olarak bildiğiniz bir insan sonrasında sizi ailenin deyimiyle satacak ya da yarı yolda bırakacak. Aynen. Çok üzücü bir şey.
2: Bir de aile.
1: Karakter çok önemli bir şey, biliyor musunuz arkadaşlar? Dik duruş, adam olmak her erkekte olmuyor. Bunu da çok fazla görüyoruz maalesef. Evet. Ailenin bu acısında da Canbay büyük bir sebep. Şimdi günlük konusuna geçelim. Bugün çok önemli bir görüntü göstereceğiz size. Hiç ilk kez gördüğünüz görüntüler. Bir de biliyorsunuz Tuğya'nın ifadelerini dün gördük. İfadelerinde özellikle bazı kişileri yalanladı. Ve biz de Cuma günü karar verilmeden önce Cuma günü o yalanladığı kişilerin röportajını sizlere göstermek istedik. Çünkü yalanladığı birçok kişi, bu yalanladığı kişiler daha önceden Güllü Hanım'ın cinayetini tasarladığı, karar verdiği, bu noktada fikir beyan ettiği kişilerin röportajlarını göreceğiz. Bu arada birkaç resim göstermek istiyorum size. Arkadaşlarımız salonun fotoğrafını vereceğiz. Ve bugün o kameraları kimlerin kapattığını görmüş olacaksınız. Kameraların kapanış tarihine göre. Şimdi bu gece, o gece, aynı gece salonun görüntüsü bu. O gece çekilmiş salonun görüntüsü. Açma aleti görüyoruz. Tabaklar görüyoruz. Kapattığımız şey alkol maddesinin bardağı. Yani Güllü Hanım'ın içtiği kadeh. Aynı zamanda yanda küllük var. Tütün maddesi var. Sonrasında kumanda ve iki tane kumanda duruyor. Burada bir kıyafet ya da üste giyilen bir şey var. Galiba bunu Sultan giyiyordu diye hatırlıyorum. Hı hı. Muhtemelen üstüne almıştı o gün. Evet. Bu o gün olayda, yani olay günü sehpadakiler. Hı
2: hı. Yani bu kamera 8 gibi kapanıyor. Değil mi?
1: Evet.
2: 8. Yani
1: 8'de.
2: Akşam 8'e doğru kapanıyor bu kamera. En son görüntülerinden bir tanesi de gerçekten içeride bir tane kadeh görüyoruz. Sadece Güllü Hanım alkol tüketiyor. Başka hiç kimse kullanmıyor. Onun dışında bize verebileceği başka bir şey yok.
1: Evet. Peki hocam, tek kadeh var ya. Hı hı. Tek kadeh olması, yani diyor ki tek kadeh ya bu. Hı hı. Yani gerçekten Güllü Hanım tek alkol kullanmış.
2: Evet, gerçekten
1: kullanmış
2: sadece oluyor. Yani şöyle, niye eşlik etmediler? Tabii bu takdirlerindedir. İçsinler, içmesinler değil de ben bunu duruşmada da sormuştum. Biz o gün alkol almadık. Herhangi bir yasaklı maddede o gün kullanmadık diye cevap da vermişlerdi bize. Hı hı. Ama tek sadece Güllü Hanım içmiş.
1: Evet. Şimdi Güllü Hanım içmiş de burada bazı dağınıklıklar var, tozlar var. Herhalde
2: gözlük var.
1: Gözlük var. Hı hı. Küller de yerlerde. Yani yerler de çok kirli. Hı hı. Hani çok şundan söylüyorum kirliliği. Hep Güllü Hanım'ın çok titizliğinden, evet, bahsediliyor ya. Hı. Hani aşırı titiz, sürekli yerleri silen bir kadından bahsettiler. O yüzden kaydı dedikleri için. Oysa hani sehpanın üzerisi, halılar, koltuğun üzeri de dahil olmak üzere kirli olarak görüyoruz. Yani o gece devam eden içeride yerlere döküntüler olmuş. Sehpanın üzerindeki döküntüler. Yani o çok titizlik dediğimiz durumun dışında olan bir şey.
2: Hatta Arap sabunuyla yerleri silmeler, yerler devamlı kaygandı. Tuğberk Bey'in beyanında ben de

0: kaç defa düştüm, kaydım, düştüm. Abi halıların üstüne bakar mısınız? Sehpanın üstüne bakar mısınız? Koltuğun üstüne bakar mısınız? Şimdi beyaz olduğu için, açık renk olduğu için şeyler, parkeler belli olmuyor ama siyahta ne kadar belli? Dolayısıyla kim bilir parke nasıl? Dolayısıyla o dedikleri titizlik hususu buradan anlaşılmıyor.
1: Şimdi burada tütün paketi var. Buranın da içerisinde, bunu bir kap gibi düşünün. Bunun da içerisinde tütün paketi var. Şimdi bu tütün paketleriyle, hani yatak odasında bir tütün düştü.
0: Kırmızının içindeki.
1: Bir de onun içindeki var. Ama o iki içilen de o yatak odasında içilenle uyumsuz.
0: Değil mi?
1: Evet. Evet. Şimdi yani bu gördüğünüz izmaritler ya da marka olan tütün markaları, hani Güllü Hanım'ın girdiği Tuğya'nın odasındaki izmaritle aynısı değil.
0: Evet.
1: Şimdi bu da çok enteresan bir şey.
0: Ve o izmarit şöyle, daha yeni yakılmış bir sigara olarak düşünün Esra Hanım. Yeni yakılmış ve orada kül bitmiş. Bakın orada yavaş yavaş sadece bakın. Bu turuncu izmariti kalmış, gerisi kül halinde bitmiş. Yani içilmiş, atılmış bir sigara değil. O düşmüş, kül ile birlikte öyle orada yanmış, halıyı da yakmış.
1: Yani bu aslında sanki hocam daha başında düşürülmüş.
0: Evet, evet,
1: ve
0: bravo.
1: Burada yanarak bitmiş, halıyı da yakmış.
0: Evet.
1: Bir izmarit, ama bu evde bulunan ya da o üç kişiden birinin içtiği izmarit değil.
0: Tabii.
1: Bu da enteresan. Bu da zaten şüphe çekip dosyaya girmiş bir durum.
0: Evet.
1: Ne düşünüyorsunuz hocam? Bu ne olabilir?
0: Ya bakın bu izaha muhtaç bir şey. Bu bir şekilde soruşturma aşamasında çözülemeyen bir şey. Yani birinin varlığı noktasında, üçüncü bir kişinin varlığı noktasında çok ciddi şüpheler var. Fakat savcılık bunu ispat edemedi. Ama biz dün de izah ettik. Programda da konuştuk. Eğer ki aşağıdaki apartman giriş kamerasına göre hareket edeceksek hanımefendiler, yani Sultan'la Tuğyan çığlık ve düşme sesinden 2-2,5 dakika sonra aşağı iniyorlar. Bakın bu süre önemli bir süre. 2-2,5 dakikada her şey olabilir. Yani 2-2,5 dakikada yani acaba biri vardı, onları mı gönderdiler, o cam zaten kırık mıydı bilemiyoruz. Kameralara müdahale edildi mi edilmedi mesela, onunla ilgili yeni bir soruşturma başlatacağız. Bu kameralara müdahale...
1: Neyle ilgili yeni soruşturma?
0: Ya şimdi şöyle, biz yukarıdaki kameraların, yani Güllü Hanım'ın aktif olarak çalışan 6 kameradan ikisi aktif ya, o iki kameranın kameraya müdahale edilip edilmediğinin tespitini isteyeceğiz. Şimdi bakın bu yapılmamış. Dosyada sadece Güllü Hanım'la ilgili bizim sizin sunduğunuz gün içerisindeki görüntüler var. Ama olay anına ilişkin olarak... Yani ben şimdi şüpheli durum demeyeyim de savcılık bunu tespit etsin istiyorum. Çünkü yukarıdaki kamera ile apartman giriş kamerasının zamansal açıdan bir problemi var. Ben bunu hissediyorum, görüyorum yani. Zamansal açıdan bir problem var.
1: Evet.
0: Yani oradaki inişle 2,5 dakikalık süre uymuyor. Uymuyor. Aha. Yukarıdaki saatle aşağıdaki saat uymuyor.
1: Uymuyor. Onunla ilgili
0: başvuru aslında, yapacağız.
1: Evet, onunla ilgili hem başvuru yapacaklar, onunla ilgili göstereceklerimiz de var. Bir de mutfağı görelim. Mutfağın görüntüsü. Bu da mutfak. Aslında mutfak, dün hatta mutfakta olan sohbetlerini izlemiştik. Mutfak, bunun saati kaç? 26 Eylül gece 3.30'da çekilen görüntüler. Evet, olaydan sonra hani bu kamerayı açıyorlar ve kameranın, polis kamerayı açtığında ilk görüntü bunu görüyoruz. Yani burada gayet düzgün toparlanmış bir mutfak var. Görüyorsunuz 3.30'da polis açıyor bu kamerayı.
0: Evet, geçen dün yayınladığımız şey vardı ya, hani bir video vardı. Hani bu kameranın açısından çekilmiş, İlker Bey'in de oldu.
1: Evet,
0: o kamera işte.
1: O kamera bu.
0: O kamera bu.
1: Evet. O kamera, yani mutfak bu şekilde gözüküyor. Yani bu İlker Bey'in olduğu bu görüntülerde. Bu arada bunu da, bu görüntülerle size daha fazla şey de göstereceğiz. Özellikle bayağı oturdukları, hep oturdukları yer burası genelde.
0: Evet.
1: Hep burada oturmayla ilgili görüntüler var. Birkaç tane sizlere de göstereceğiz ileride. Şimdi hep bir kameranın kapanmasını konuşuyorduk ve şunu konuşuyorduk. Bu salonun kamerasını kim kapattı?

kapattı bir görelim. Şimdi önce bir kameralar ne zaman kapanmıştı iddianameye göre bir önce hatırlayalım. Yatak odası kapısı yani lavabo çıkışını gören kamera yani hiç kapatılmayan kamera bu. Hı-hı. Bu ne demek? Aslında Güllü Hanım kamerasının kapatılmasına hiç izin vermiyor. Çünkü bu Güllü Hanım'ın yatak odasının kapısının kamerası. İyi ki bu var bu arada. Hı-hı. Bu olay anında kayıt var. Diğer hiçbir...

0: Yine 13 Eylül 2025'te son kayıt. Bu tarihten sonra kayıt yok. Mutfak 25 Eylül 2025. Yani Güllü Hanım'ın sabah yani gece yarısı düştüğü gün 19. Bak bu çok enteresan.
1: Tabii.
0: Bakın en önemli kamera kaydı kapatılması bu. 25 Eylül 2025 19.48'de sen mutfağı niye kapatırsın? Mutfak nereyi görüyor? Biliyorsunuz o camdan girişi. Hani Tuğberk'in camdan girdiği kısmı da
1: evet,
0: net
1: taraf,
0: olarak oraya geliyor.
1: Orayı da
0: o taraf.
1: Görüyor. Sesleri de daha net. Bitişik o odayla mutfak.
0: Aynı zamanda Tuğya'nın odasıyla bitişik olduğu için
1: daha
0: sesleri
1: net ses
0: de
1: alırdık.
0: Çok net duyuyorsunuz. O akşam niye kapatırsınız bu kamerayı? Bu da bence kast ve tasarlama durumunda etkili bir şey olabilir. Teras ve kiler, bu görüntüler aslında dosyada yok. Kilerdeki buzdolabının üstündeki kamera.
1: Tuğberk'i gören kamera. Cam kırmayla içeri girip.
0: Bu evet, Tuğberk'in. Tuğberk kendi cam kırmasının dışında bir görüntü vermiyor ama.
1: Yok. Onun
0: yani dosyada
1: bir
0: yok. Tuğberk'in o cam kırarak girdiğinin dışında başka bir görüntü teslim edilmiş mi hocam? Dosyada görmedik.
1: Yok. Yok işte zaten bununla ilgili olarak bakın bu kameralara ben duruşmada da sorduk biz bunu. Bu kameralara erişim yetkisi olan yegane kişi Güllü Hanım dışındaki yegane kişi Tuğberk. Dolayısıyla bu kameraların markalarıyla birlikte nasıl müdahale edileceğini, nasıl silineceğini, nasıl üstüne yazılacağını da ben araştırdım. Dolayısıyla bakın çok basit kendi şurada kuracağınız bir programla markasını da girip eşleştirdiğinizde kendinizi buradan geriye alabiliyorsunuz. Üstüne şu anki kaydı getirebiliyorsunuz. Bir gün öncesinin kaydını bugüne yani kendiniz çok otomatik bir şekilde çok böyle basit bir şekilde üstüne çizip yazabilirsiniz.
0: Yani Tuğberk bu teras ve kilerde kendisinin camdan girdiği görüntü dışında bir görüntü teslim etmedi.
1: Yok. Yok yani görmedik. Görmedik diyor dosya geniş ama olsaydı
0: bu
1: hayır şöyle olsaydı zaten biz bulurduk. Çünkü yüzlerce binlerce dijital materyal var dosya içerisinde. Ama yok olsaydı kendisi de söyler zaten. Şimdi bunu niye söylüyorum mesela biliyor musunuz? Aynı dönemde yapay zeka ile yaptığı sohbetlerde bu kameralarla ilgili olarak da bir takım böyle silinse şöyle olur mu, geri getirilebilir mi diye soruları da vardı.
0: Şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. Dosyanın içerisine girmiş bir fotoğraftan bahsediyorum. Ekip arkadaşımız versin bu fotoğrafı bir görelim. Bu fotoğrafta bu kişinin görüyorsunuz 13 Eylül mü? Yazı çok kötü gözüküyor
1: evet,
0: bir dakika. 13 Eylül. Evet 13 Eylül 23.06'da kamerayı kapattığını görüyoruz. Bu kamerayı kapatan
1: tabii.
0: Kişi. Bu son görüntü.
1: Son
0: yani o kameranın son görüntüsü salondaki kapatan kişi bu erkek zaten.
1: Arkadaki kim?
0: Arkada da bir hanımefendi var. Kim bu kadın?
1: Onu Kader Hanım izliyorsa bana yazsın lütfen.
0: Ahu Hanım'a sorduk. Ahu Hanım bu kadını tanımadı. Yani bu kadın kim bilmiyoruz bu arada.
1: Komşu olabilir
0: mi? Bir komşu olabilir.
1: İsmet Beyler izliyorsa evet. Seval Hanımlar onlar dönsünler bize.
0: Bu arada bakalım. Bakın yatmaya hazırlanıyorlar. Koltuğu yatak haline getirmişler. Saat 23.06. Bu kişi, bu şortlu beyefendi salonun kamerasını bu kapatıyor. Yani hani salonun kamerasını kim kapattı diye konuşurken mutfak değil onu özellikle söyleyelim. Mutfak Güllü Hanım'ın öldüğü günün akşam saatinde kapatılıyor. Bu ise 13 Eylül'de kapatılıyor. Bu erkek kapatıyor. Bu şortlu 13 Eylül'de gelen erkek kamerayı
1: acaba
0: kapatıyor.
1: Acaba orada hani uyuyacak orada yatacak diye mi kapattı?
0: Bir de ben şu da olabilir.
1: Ya orada çünkü baksana yatak yapılmış.
0: Evet. Baksanıza bir şey şu şarj aleti olabilir mi elindeki?
1: O internet aleti gibi geldi bana.
0: Ha internet aleti.
1: Yani
0: bir
1: internet kablosu
0: var.
1: Özür diliyorum.
0: USB
1: yani
0: şeyi
1: bakın,
0: gibi.
1: Ucu
0: değil
1: sanki
0: ucu
1: internet
0: USB gibi.
1: Evet
0: internet USB kablosuna benziyor. Hani yok fiş yok fiş olsa hani fiş mi takacak
1: bunu
0: diyecektim.
1: Bunu takacak yani şey böyle değil ki kameraların fişleri soketleri böyle değil ki. Ne takacak oraya? Yani kamera bakın ben o gün de söyledim. Bir kamera dediğiniz şey tak çıkar değildir. Ya dur kameraya çıkar.

0: şarjımı takayım, öyle bir şey değil. Onun yeri sabittir zaten. Gene çıkarmazsınız. Ne yaparsınız? Yönünü çevirirsiniz. Ben yatarken çekmesin kardeşim. Doğru mu?
1: Enteresan bir şey yani.
0: Ama bu kişinin şu an, çünkü son görüntü bu olduğu için, bu kişinin kamerayı kapattığına kanaat getiriyoruz.
1: Hayır, şimdi çektiğine. Bu kişi yatacaksa o kişinin de işi var orada, o kadını.
0: Evet. İşte bilmiyorum, işte o kadını da bir şekilde araştırıyoruz bakalım. Kimmiş? Çünkü önemli bu kameraların kapatılması hususu, bizim şüpheli olarak gördüğümüz enteresan şeylerden bir tanesi. Ve ikisi kapanıyor. Daha sonra
1: bu
0: akşam...
1: Hanımefendi bu arada kendini tanıyorsa bizi arayabilir.
0: Tabii.
1: Kimse yani bu hanımefendi.
0: Beyefendi de dahil biliyordur
1: seni. Güllü Hanım'ın komşuları da biliyor olabilir, bilebilir. Hayır, bu erkek ve kadın buradalar. Belki bilmiyorum, çok
0: İlker
1: enteresan.
0: Bey değil değil mi?
1: Sultan da izliyorsa, Sultan da belki tanıyordur kadını.
0: Tabii. Tanıyordur.
1: Ya Sultan'ın kaldığı tarihler bunlar.
0: Bravo. Doğru.
1: Sultan o evde. Sultan'a sorsanıza. Çünkü Sultan'ın kaldığı tarih. Bir de bu adam kim? Belki Sultan tanır. Yani bir erkek bu.
0: İlker Bey değil değil mi?
1: İlker Bey olabilir mi?
0: İlker Bey olabilir mi?
1: İlker Bey'e de soralım. Kendisi mi acaba? Bu kendisi mi kapatmış? Ama ben bir şey söyleyeceğim. Biz İlker Bey geldiğinde de çok sıklıkla sorduk. Kamerayı kapatmakla ilgili hayır ben hiç çekmedim demedi mi bize? İlker Bey. Birçok kere ben İlker Bey'e sordum. Çünkü Tuğyan hani İlker işte yok kahve almak için yok bir şey için çekmiştir dedi ya. Biz sorduk İlker Bey'e, ben hiç kameraların fişiyle
0: aynen,
1: ilgilenmedim
0: bravo,
1: diye
0: bravo,
1: bize
0: doğru,
1: söyledi.
0: Doğru. Ama bu önemli bir görüntü. Bakın bu bizim merak ettiğimiz, neden bu kameralar çekildi dediğimiz çok önemli bir görüntü.
1: 13'ünde bu var ya, 13'ü 14'ü de bizim verdiğimiz görüntüler. Yani bir gün arayla. 13'ünde kamera çekiliyor fişi. 14'ünde de.
0: O zaman İlker Bey o. Orada kaldıysa 13'ü 23'ü bir gün sonra da 23.50 orada.
1: Yok burada o kadın yok.
0: O kadın yok.
1: O kadın yok. Nerede o kadın? Ya şu bunu bir sesli versenize. Dün sessiz vermişsiniz. Şunu bir sesli versenize bu videoyu.
2: Uyumuyor, yalan söylüyor. Hayır, uyuyacak mı şimdi? Ne oldu oğlum? Hayır, uyuyacak. Şakacık, şakacık mı ya? Nambır nambır. Oha, ölmüş, ölmüş. Oha. Çıkart.
3: Beni seviyor musun sen?
1: Mutfak kameralarına da baktık hocam. 13'ün mutfak kameralarında da kimse hani gözükmüyor teslim edilen kameralarda. Bircan'a sormuşlar. Bircan tanımıyor bu kadın kim? Ahu Hanım tanımıyor. Sultan'a sorun. O gün Sultan orada.
0: Tabii.
1: Size Kader Hanım'a sorun Hasan Hocam.
0: Yazarsa söylerim. Bakalım,
1: evet. Bakalım kimmiş?
0: Sultan'a benzettiğini söylemiş.
1: Şimdi mi arasın?
0: Şimdi yazmış.
1: Şimdi yazmış.
0: Yazmış. Ha, evet. Sultan'a benzettiğini söylemiş.
1: Hayır, Sultan olur mu? Yaşlı
0: öyle,
1: mı kadın?
0: Öyle söylemiş de.
1: Sultan mı demiş?
0: Yok, Sultan
1: değil. Sultan değil o. Yok, daha böyle olgun bir kadına benziyor. Bir siz arayın. Şimdi bizimkiler bunu görmeye çalışırken, şimdi dün bir ses kaydı vardı. Ses. Arkadaşlar, duyuyor musunuz? Tamam, bir onu hazırlayalım. Şimdi izleyicilerimiz çok fazla bize yorum yazmışlar. O yorumlarda dün biliyorsunuz hocam aşağıdan bir ses duyuluyor ve sizler de dün yorumlarınızı yaptınız. O duyulan sesle yukarıdaki ses ve zamanlama uyuşmuyor. O ayrı ama aşağıda duyulan ses sanki bir çığlık, bir bazıları imdat sesi gibi duymuş. Ve siz bununla ilgili de galiba araştırılma isteyeceksiniz.
0: Evet, yani şöyle dediğim gibi aşağıdaki kamera ile, yani apartman giriş kamerası ile Güllü Hanım'ın evindeki kayıt yapan tek kameranın zamansal açıdan birbiriyle uymadığı noktalar var. Hı hı. Yani arada bir 7 saniyelik boşluktan bahsediliyor ama iki kamera arasında yani 1,5-2 dakikalık bir fark var. Dolayısıyla eğer müdahale edildiyse bu kameralara müdahale, bu büyük bir suç ya. Bakın kimseyi suçlamak istemiyorum. Müdahale edilmiştir demiyorum. Ben duruşmada da sordum. Erişim yetkiniz var mı dedim kameralara. Müdahale ettiniz mi kameralara sorusu değil bu. Erişim yetkin var mı? Var. Bitti. Tamam. Erişim yetkisinin kimde olduğunu öğrendik. Kimde? Tuğberk'te. Şimdi bu kameralara müdahale edilip değiştirilip değiştirilmediğini araştıracak olan kim? Savcılık. Bunu savcıdan talep edeceğiz.
1: Evet, ettik bu önemli. Yani. Hangi ses kaydından bahsediyoruz? Bir de izleyicilerimiz çok iyi hatırladı. Bu sesi duyan bir de beyefendi var. Ben çığlıkları duydum diyor. Yani bizi aramıştı kendisi de. Onunla da bir çekim yapmıştık. Bu beyefendi de bir kavga sesi, hatta Güllü Hanım'ın çığlığına benzer bir çığlık da duyduğunu söylüyor. Bir izleyelim. Ses kaydını bir izleyelim önce.
3: Güllü davasının ikinci duruşmasına 3 gün kala apartmanın güvenlik kamerasındaki bir detay dikkat çekti. Tarih 26 Eylül 2025. Apartmanın dışındaki kameralarının olay gününe ait görüntülerine baktığımızda ilk başta her şey normal gözüküyor. Saat 1:25:26. Güllü'nün pencereden düşmesinden tam bir dakika önce apartmanın dış kamerasına çok enteresan bir ses yansıyor.

0: Duyulan ses akıllara Güllü'nün düşmeden önceki çığlığı olabilir mi sorusunu getirdi.
1: Bak şimdi. İki tane çığlık sesi gibi bir çığlık yansıyor. 1.25-26'da apartman giriş kamerasına. Ama yukarıdaki kameraya
2: hiçbir ses
1: ufak,
2: yok.
1: Yani bir ufacık bir ses bile yok. Bakın o çığlık aşağıdaki kameraya bu kadar net yansıdıysa az da olsa, bakın uzakta da olsa yukarıdaki kameraya da aynı dakikada yansır.
2: Nasıl yansımıyor?
1: İşte bunu öğrenmek için savcılığa müracaat ettik biz. Yani eğer bu gerçekten buradaki fark yukarıya müdahale edilmeyle olduysa o zaman suçun vasıf, mahiyeti, planla her şey değişebilir. Dolayısıyla bunu biz sunduk. Ayrı bir başvuru olarak sunduk.
2: Peki bazı izleyicilerimiz sormuş. Bu ses hani Tuğya'nın o atılma anındaki bir çığlık gibi bir şey olabilir mi ya da Sultan'ın?
1: Yok, değil.
2: Bu o çığlık değil.
1: Değil. Bakın neden değil biliyor musunuz? Yukarıdaki kameranın da 1.25-26'sına getirdiniz. Orada da bir çığlık yok. Normalde oradan da bağırması gerekiyor. Doğru mu? Koş.
2: Hayır, dakikalar şaşmış ya da farklı olsa.
1: Ama bakın yukarıdaki kamerayla, daha doğrusu aşağıdaki kameranın çığlık sesiyle Tuğyan ve Sultan'ın çıkışları arasında 2,5 dakika var. Bakın uyumsuzluk bir tane değil. Çığlık sesi yansımıyor bir yukarıya, iki aşağıdaki kamerada 2,5 dakikalık bir fark var. Bunun araştırılmasını istiyorum. Eğer böyleyse 2,5 dakika yukarıda kaldılar. Ha 38-40 saniye arası hızlı hızlı koşsanız veya da ben 30 saniyede indim. 2 dakika yukarıda önemli bir şey, bir şeyi konuşmak için. Doğru mu? Bu da büyük bir fark. Hani evet. Deseniz ki evet o çığlık buraya ait olabilir. Ama o çığlık buraya ait olsa 2,5 dakika sonra geliyor. Aşağı inmesi öyle. 1.25-26'dan tam 2,5 dakika sonra aşağıda. Hani dediniz ya çığlık acaba Tuğyan'la Sultan'ın çığlığı mı dediniz? 2,5 dakika sonra iniyorlar o zaman. O da bir, bakın o da şüpheli.
2: Peki biz bunu bir bitirelim. Sonra bize bir beyefendi ne demişti onu görelim.
0: Bu sesten 7 saniye sonra görüntüde 1 dakika 40 saniyelik atlama oluyor ve saatler 1.27.14'ü gösterdiğinde kameralarda bu sefer Tuğya'nın anne çığlığı duyuluyor.

Ancak 1.25.26'da apartman kameralarına yansıyan çığlık sesi, Güllü'nün evindeki kameralarda duyulmaması soru işareti yarattı.

0: Ve bakın şunu unutmayın, sese duyarlı bir kamera aşağıda apartman girişi. O yüzden hani 1.25'te çıkıyor ya bu çığlık sesi. Sonrasında 2 dakika çalışmıyor kamera. 2 dakika sonra harekete 1.27'de çalışıyor. Bu ne demek? Yani 2 dakika sonra iniyorlar. O ses çığlık geldikten 2 dakika sonra inmedi ki bunlar. Heh. Hemen aşağı indiler.
1: İşte bak gördünüz mü?
0: Hemen aşağı indiler. Evet. Demek ki o çığlık sesi onların o telaşından önce geliyor. Çünkü 2 dakika arada bir boşluk var.
1: Eğer ki bakın o çığlık sesi Sultan'ın Tuğya'nın koş dedikten sonra anne diye bağırışmaları olarak kabul etsek bile bakın gene bir uyumsuzluk var. Gene 2,5 dakikalık bir o çığlıktan aşağıya inmeleri arasındaki zaman 2,5 dakika. Bu normal mi ya? Bu normal değil. Bakın çığlık oldu. Tamam diyelim ki bu çığlık onlara ait. Yukarıya da yansımadı diyelim, yansır da. Ama 2,5 dakika o zaman izah edilmesi gereken bir süre. Onlar da izah edemeyecekleri bu durumu. Evet. İşte bunun araştırılmasını istedik. Yani sadece duruşmada biz kamera erişim yetkiniz var mı? Var. Bitti. Teşekkür ederiz. Savcılıktan bu erişim yetkisi olan kişinin kameraya müdahale edip etmediğini
0: soruyoruz. Çok enteresan. Evet. Bu 2,5 dakikada yukarıda ne oldu? Ya da o çığlık bakın onunla hiç bağlantısı değil. O bir dakika sessiz kaldı Güllü Hanım dediğinizde belki de Güllü Hanım debeleniyor, çığlık atıyor. Bilmiyoruz. Tabii. Kesildi. Yukarıda artık hani biz kadının normalde duymamız gereken hiçbir sesini bir dakika boyunca duymuyoruz. O bir dakika sadece Tuğya'nın duyuyor, Sultan'ı alttan çok tiz ses gibi. Güllü Hanım'la ilgili sesler tamamen yok oluyor. Ama dışarı baktığımızda çığlık var.
1: Yani bu kameralar apartman kameralarına da müdahale edilmiş olabilir. Bakın önemli. Aleyhe değil, lehe deliller de toplanabilir. Yani apartman...
0: Ama hocam çığlık olmaz o zaman.
1: Şey, hayır, apartman kameralarının da müdahale edilip edilmediğinin... Evet. Sonuçta bunların hard diskleri var. Belki de cloud'a kaydediyor, belki de hard diske kaydediyorlar. Yani kendisi araştırmış bak. Hı hı. Yani bunu araştıran Tuğberk. Biz daha bununla ilgili şüpheleri yeni yeni netleştirmeye, hı hı, başlamışken o dönemlerde kendisi bunları yapay zeka ile yaptığı sohbette sormuş, ben buna nasıl ulaşırım, bu nasıl silinir,
0: bu
1: nasıl kaydedilir, nasıl kurtarılır?
0: Tuğberk'in sorduğu sorular, kameraları nasıl değiştiririz, ha? Nasıl şey yaparız, bu anlaşılır mı dışarıdan? Hiç böyle soru sormak nasıl aklına geliyor, enteresan. Zaten onun akabinde de soruları sorduktan sonra sadece kendinin camdan içeri girdiği görüntüleri savcılığa veriyor. Bu da çok enteresan. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu kaydı yayınladıktan sonra izleyicilerimiz hemen hatırladı. Bize biri bağlanmıştı ve dışarıdan ses duyduğunu söylemişti. Bir onu izleyelim.
2: Evinin girdiği yerde bir dönerci var. Evet. Yemek yaptırmak için ben oraya geldim. Kapalı olduğu için de başka yemek yemek zorunda kaldım. Yani o saatte de pencerede bir bağırtı vardı.
0: Pencerede yapma.

0: diye bağırtı mı vardı?
1: Evet.
0: O zaman telefonda arkadaşlarımıza tam yeri gösterirseniz nerede oldu, ne gördünüz?
2: Şu anda Yalova Çınarcık'tayız. Güllü Hanım'ın düştüğü evinin önündeyiz. Burada bugün bir ihbarcımız yayına bağlanmıştı. Kendisi 26 Eylül günü Güllü Hanım'ın düştüğü tarihte bu binadan, Güllü Hanım'ın evinden yapma diye bir ses duyduğunu iddia etmişti. Bu arayı göstereyim size. Bu ara Güllü Hanım'ın düştüğü ara.
1: Evet.
2: Siz bu yan binada misafirdiniz değil mi o gece?
1: Evet.
2: Şöyle bir göstermem gerekirse bu arada hemen Güllü Hanım'ın aslında yan binası değil mi? Şu duvar, yani doğru gösteriyorum.
1: Evet, sağ
2: taraftan. Yani sağ tarafta kalan binada. Evet, yani evet, ses evet. Duymanız.
1: Girdiğiniz yönün sağ tarafı. O akşam ben orada aşağı indim, ben o sizin tatlı izlediğiniz yer yok mu, Köçebaşı? Ya oraya gelince bir bağırıntı sesi duydum ben. Yapma der gibi, yani bir bağırıntı vardı. Ondan sonra zaten ben yürüdüm gittim, tekrar geri geldim. O arada zaten bir şey oldu, yani bir...
2: Telaşlı bir ses miydi peki?
1: Bağırdım. Evet.
2: Güllü Hanım'ın sesi miydi peki? Benzettiniz mi sesi?
1: Tahminim onun sesiydi. Niye biz yani ses tonunu kendine rahmetli dinlediğimiz için ses tonunun sesine benziyordu.
0: Bakın şu an bu sesle birlikte o beyefendinin söyledikleri çok daha önem kazandı. Diyor ki bu beyefendi, ben Güllü Hanım'ın sesine benzeterek yapma diye bir bağırış sesi duydum. Şimdi buradaki bağırış sesiyle alt kamerada gördüğümüz apartman girişinde. Acaba bu beyefendi de diyor ki ben Güllü Hanım'ın sesine benziyordu, yapma diye bağırdı.
3: Tabii tiz bir ses, çığlıkla birlikte yapma diye de bağırmış olabilir. Daha kısa bir ses olup daha kısık bir sesle yapma deyip ondan sonra düşerken çığlık atmış olabilir. Yani bakın bunların hepsi olabilecek şeyler. Ve elimizdeki ses kaydı ve tanık beyanda birbirini örtüyor. Doğru mu?
0: Yani bu gerçekten çok enteresan. O sesi bir daha izleyicilerimiz dinlesin. Onların da yorumlarına bakacağım. O bağırdığı şey, çünkü bu beyefendi diyor ki ben dışarıda Güllü Hanım'ın sesini duydum, yapma diye bağırırken. Bu ses ona benziyor olabilir mi? Bu sesi tabii analiz etmek çok kolay değil. Bir tekrar izleyelim.

0: Anladım.
1: Ne olmuş?
0: Seyircimiz, misafiriniz bir şey.
1: Ha, buyurun Bey Hanım.
0: Dur.
2: Önce de dinlediğimde öyle hissettim. Aha. Çünkü ses geriden gelirken yankılanıyor. Ama Allah'ım diyor gibi geliyor. Allah'ım yapma da olabilir. Gibi. Hani Allah'ım hani sana geliyorum yardım et der gibi bir şey yaptım. Çünkü şöyle mesela düştüğümüzde de Allah deriz ya hani bir yerimiz acıdığında aha falan. Sanki düşerken bana Allah'ım der gibi geliyor. Bu arada hadi görüşürüz diyenin de kesinlikle kızı olduğunu düşünüyorum.
1: Hadi görüşürüz lafı.
2: O yani kimse düşerken hadi görüşürüz demez.
1: Evet.
2: Allah'ım diyor gibi geldi bana.
1: Allah'ım diyor gibi geldi. Evet. Behlis Hanım öyle diyor. Siz ne diye düşündünüz? Başka sesi benzeten var mı? Güllü'nün sesi diyorsun sen de.
3: Katan Güllü Hanım'ın sesi.
1: Nasıl onun olduğunu düşündün?
3: Yani o kadar şarkılarını dinledik yıllarca, o kadar konuşmalarını izledik Esra Hanım. Yani onu ayırt edemeyecek değiliz yani o kendisi bence.
1: Güllü Hanım'ın sesi olduğunu söylüyorlar. Yani şimdi şarkılarını dinleyen onun o çığlık sesini de o bağırış sesini de aslında analiz edebilir. Ben Güllü Hanım'ın sesine benzettiğini söylüyorsun sen. Siz tabii. Ne diyorsunuz hocam?
0: Yani yapma gibi gelmedi. Yapma. Yani beyefendi de yapma gibi algılamış olabilir. Bakın hanımefendi Allah'ım diye algıladı. Yani eğer düşmeye bağlı bir sesse çünkü insanlar düşerken yaradan Rab Allah çıkar ağzından yani bu normaldir yani. Veyahut da bir tehlike halinde insan direkt ya Allah ya nasıl gelir aklına bilirsiniz yani ağzından tabii çıkan kelimeler olur. Dolayısıyla da o düşmeyle bağlantılı bir sesse Allah'ım olabilir. Allah'ım gibi Allah neyse işte o şekilde bir şey olabilir. Yapmayı da beyefendi benzetmiş olabilir. Ama bir ses duymuş. Benzetip benzetmemesi değil. Bakın biz de yorum yapıyoruz. Önemli olan orada bir ses duyması, bir çığlık duyması o anda. O da bu zaman açısından uyumlu. Ne dediği önemli değil. Önemli olan oradan o saatte bir sesin hem kameraya yansımış olması hem de bir tanığın bunu duymuş olması.
1: Önemli. Orada Sultan'a hani deminki gördüğünüz beyefendi ve arkada duran kadını sormuşlar. Arkadaki hanım için İlker Bey'in annesi bu hanımefendi. Sultan öyle söylemiş. İlker Bey'in annesi demiş o hanımefendiye. Şortlu beyefendi için de 2 gün üst üste eve uyducu geldi demiş.
0: Ha, bak o şeyci Ethernet kablosu.
1: Ethernet uyducu kablosu olabilir diyor. Bunu da İlker Bey mi söylüyor? Ha, İlker Bey o gelen şortlu kişinin çünkü elinde de bir kablo var bir şey
0: 23.06'da
1: var.
0: 23.06'da mı gelmiş uyducu? Uyducu. 23.06'da gece
1: evet pek uyducu için uygun vakittir. Ya İlker Bey de mi farklı söylüyor gece 11'de niye uyducu gelsin?
0: Yatak da yapılmış.
1: Yatak yapılmış arkada da anne uyducu gelmişken gayet rahat bir şekilde oturuyor.
0: Şortla gelir canım ya tatil bölgesi. Bodrum'da avukatların bazen şortla duruşmaya giriyor o sıcakta.
1: Ama yani uyducu gece 11'de mi geliyor?
0: Ya işte ben dedim ya saat bu saatte uyducu saati mi ben bilmiyorum. Belki işlerini bitirememiştir komşudur.
1: Bir de uyducu varsa yanında İlker Bey olması gerekmez mi?
0: Ya şöyle arkadaş olabilirler. Mesela şöyle uyducu diye bunu mesleki anlamda bir kategorize etmiyorum. Belki de arkadaşıdır. Yan komşusudur. Ben gittim Çınarca. Yani o merkezde herkes birbirini tanıyor. Ahmet arkadaşıdır. Ya Ahmet akşam işini bitirince gel demiştir. Gelmiş de olabilir bilemeyiz. Yani onu böyle... Mesleki, hayır ben beşte şöyle mesaisi düşün... biten biri olarak algılamamak
1: yani
0: lazım.
1: Ben şöyle daha çok düşündüm o annesi ise sanki onun da İlker Bey olması daha mantıklı
0: biz de öyle
1: geliyor uyducudan
0: biz
1: daha
0: de öyle
1: çok.
0: Biz de öyle söyledik hatta Kader Hanım da bir şey yapmıştı birine
1: ne
0: benzetmişti
1: diyor?
0: Size dağıtmıştım ama.
1: Ha, neydi? Bir dakika grupta attınız bir bakayım.
0: Evet. Sedef bu Kader Hanım bunu böyle benzetmiş doğru mu? Size attım ama.
1: Kader Hanım ne yazmış? Sedef ve kocası olabilir halasının kızı demiş hı-hı Kader Hanım.
0: Hı-hı.
1: Ha. O değil mi? Değil. O zaman bu kesin İlker Bey'in annesi mi?
0: Buna Bircan İlker yazmış. İlker demiş bu.
1: Kim?
0: Bircan.
1: Bircan da diyor ki İlker diyor. İlker ola ama bir şey söyleyeceğim. İlker Bey neden kendi olduğunu kabul etmesin ve buna uyducu desin?
0: Ya şey
1: desin
0: demiş. Yani
1: insan kendini tanımaz mı? Şortunu
0: mesela,
1: bilir ya.
0: Dur ben saatim siz bunu Bircan'la...
1: Bircan... İnsan kendini bilir şortundan tanır. İlker Bey... Kendisi olsa benim der.
0: Şimdi Bircan attı mesajları attı bir bakın istersen. Neden İlker olduğunu açıklıyordu.
1: Ya Bircan diyor ki sol dizinde yara izi var adamın.
0: Ki var.
1: Sağ baş parmağında tırnağında sorun var. İlker'in görüntülerinde parmağında tırnakta da sorun olabilir diyor. Yara izi şu tırnağı da biraz kalınlaşmış. Nasırlı galiba.
0: Evet yani bir canı söyledi.
1: Öyle mi İlker? Sanki farklı renk gördüm ben İlker Bey'in şortunu.
2: Ha, kırmızı mıydı? Tamam.
1: Kırmızıydı. Farklı bir şort
2: ama
1: rengiydi.
2: Yine bu tarzdı. Farkında.
1: Dünkü görüntüleri verseniz Günkü, İlker Bey'in.
0: O biraz uzun.
1: Bak uzun.
0: Şort değil o.
1: Burada uzundu. Da parmağını göremiyoruz. Yoksa bakardık parmağı da kalın tırnaklı mı?
0: Yani sağ parmağına. Yani Bircan tanıyor mu bilmiyorum. Acaba o dizindeki sol dizindeki
1: hayır,
0: yarayı nereden
1: biliyor? Hayır bir gün önce evdeki yani şimdi siz uyducu yerine orada İlker Bey'in de olması gerekmez mi? Annesinin yerine bir eve biri tamir için biri geldiyse erkek başında durmaz mı genelde?
0: Tabii odur.
1: Anne duracağına.
0: Doğru.
1: Yani genelde yani anne duracağına tamircinin başında sanki şey durur.
0: Tabii erkek durur başında.
1: Erkek durur gibi geldi ya,
0: ama
1: bana.
0: Ama İlker Bey kendisinin olmadığını söylüyor değil mi? Ben değilim diyor.
1: Ben değilim
0: arkadaki?
1: Diyor. Arkadaki annesi.
0: İlker Bey'in annesi.
1: Annesiyle uyducu.
0: Demek ki uyducu arkadaşları. Bunu
1: herhalde.
0: Söyledim,
1: ya biraz normal gelmedi. Yani şundan dolayı normal gelmedi. Uyducunun yanında İlker Bey'in olması gerekirdi. Annenin
0: belki
1: değil.
0: Belki yan odada canım. Belki de yan odada. Su
1: bilmiyorum,
0: içmeye gitti.
1: Biraz
0: şimdi
1: değişik aldık geldi kamer- bana.
0: Aldık kameradan dolayı İlker Bey'e de şimdi.
1: Evet. Yani biz de tabii izleyicilerimizden de bilgi belki daha da net İlker Bey tanım. Ne attınız siz? Ha, o kadına kimmiş? Benziyor. Doğru. İlker'in annesi. Ha. İlker'in annesi buymuş Hasan Hocam.
0: Aa, evet.
1: Evet
0: benziyor,
1: o hanım.
0: Benziyor evet.
1: Aha. Biz İlker Bey'in annesine de soralım. Çünkü bu neden önemli? Kameranın kapandığı zaman hani neden bu kamera çekildi diye İlker Bey de çekmiş olabilir ama İlker Bey bunun uyducu olduğunu söylüyor. İki gün üst üste uyducu gelmişti diyor. Onu da tekrar sorup teyit etmek lazım. Şimdi bu arada çok önemli çünkü neden çok önemli bir yayın yani delil niyetinde bir yayın göstereceğim size. Çünkü bazı izleyicilerimiz bizi sonradan takip eden izleyicilerimiz bilmiyor. Ve savcılık dosyasında iddianameye giren isimler aslında birçoğu bizim yayınımızda da ortaya çıkmıştı. Bunlar komşuları, aynı zamanda Muhteber, Gülin, Güliz, Serap, Osman gibi isimler. O yüzden bunlar çok önemli isimler ve tüm bunları yalanladı biliyorsunuz Tuğyan. Tüm bunları yalanlarken aslında bu kişilerin söyledikleri çok önemliydi. Hatta bazılarındaki mesajlar çok önemliydi. O yüzden dün Tuğya'nın ifadelerini gördünüz. Komşulara ben öyle demedim. Öbürleri bir şey demedim dedi. Önce Muhteber, Güliz ve Serap'a neler söylemişti bir hatırlayalım.
4: Tanıklar Muhteber, Güzin ve Serap'ı tehdit etmem söz konusu değildi.
5: Beni oğlumla tehdit ettikleri için ilk başta ben söyleyemedim, konuşamadım. Tuyan da sonra beni aradı, WhatsApp'tan konuştuk. Bana teyze işte sen inkar et, yani böyle bir şeyi kabul etme dedi. Ben de mecbur bir şey diyemedim orada, yalancı oldum. Ama sonuçta çocuğumla tehdit edilmişim.
1: Muhteber Hanım çocuklarınızla ilgili ne dedi yani nasıl tehdit etti sizi?
5: İşte çocuğuma zarar vereceğini söylediler.
1: İlk tehdit ne zaman geldi? Şimdi bizim yayınımıza Serap Hanım bağlandıktan sonra mı sizi tehdit ettiler?
5: Evet. Zaten geldi beni dükkandan aldı karakola gittik. Hatta Sultan da arabadaydı. Karakolda Güzin ablayla Serap'tan şikayetçi olduk.
6: Bunu söyleyen insanların vicdansız olduğunu düşünüyorum.
7: Tuğyan'ı gördük. Tuğyan çok sinirliydi. Biz sorduk ona hani ne oldu, hayırdır, niye bu kadar üzgünsün? O da dedi ki o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız dedi. Annem dedi ki saçmalama. Yani yuvamı yıktı, o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız.
8: Çok üzgün bir vaziyetteydi. Sorduk, arabaya aldık. Sorduk neden dedim, ne oldu? Neyin var kızım dedim. Dedi ki moralim çok bozuk Güzin teyze dedi. Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi. Siz de duyarsınız. Kızım saçmalama ne oluyor öyle dedim. Benim dedi evlenmemi istemiyor. Yuvamı yıkacak. Yıktı bu kadın dedi. Ayrıldık dedi.
5: Evet benim arabamda ben onu öldüreceğim. Camdan aşağıda atacağım. Siz de bunu duyacaksınız dedi.
1: şimdi bu kadınlar komşu hanımlar. Bunlar zaten neden yalan söylesin? Bu üç hanım da arabaya aldıkları zaman üçü de birlikteler. Ve orada camdan aşağı annesini atacağını söyleyen bir Tuğyan var. Aynı zamanda biliyorsunuz bu kişiler önce konuşmamıştı. Özellikle Muteber Hanım inkar etmişti. Hayır, Tuğyan öyle bir şey demedi. Ama sonrasında itiraf etti. Tuğyan beni oğlumla tehdit ettiği için ben onun annesini öldüreceğine dair beyanını söyleyemedim. Ve yalanlamak zorunda kaldım diye söylemişti. Tuğyan ifadesinde mahkemede dedi ki ben hiç öyle bir şey söylemedim. Hepsi yalan. Ama bu üç hanım da Tuğyan'ın arabalara bindiğinde benim yuvamı yıktığı o'yu, yani annesine annem de demiyor, o diye hitap ediyor. Gerisini siz anladınız. Öldüreceğim, camdan aşağı atacağım, hepiniz duyacaksınız. Bu Haziran'da olan bir olay. Hı hı. Şimdi bu yalanlamalarına karşı olan ifadeleri söylüyoruz. Yani bu üç hanımın niye yalan söylesin yani?
0: Şöyle, Muteber Hanım değil mi şu yeşilli olan?
1: Evet.
0: Yani ifadesini ilk başta değiştiren. Şimdi Serap, Güzin bir de Muteber. Serap'la Güzin ana kız herhalde değil mi? Muteber de onların komşuları, aynı arabanın içerisindeler. Şimdi bakın, ben Muteber Hanım'ın ilk bizim programa bağlandığındaki beyanlarını hatırlıyorum. Hiç samimi gelmemişti.
1: Evet.
0: Hiç samimi, soğuk. Yani hatta yalan söylediği vücuduna öyle yansımıştı ki biz hatta sorduk, tehdit mi ediliyorsun diye. Değil mi? Ama Serap'la Güzin aslanlar gibi girdi çıktı. Daha sonrasından geldi, ifadesini değiştirdi. Nasıl değiştirdiğinin önemi yok. Ama Yalova, Çınarcık'ta şöyle bir kanaat. Yani bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi, belki de birçok kişi. Ne zaman ki Gülle Hanım düştü, herkesin aklına hemen şey gelmiş. Acaba öldürdüm. Bakın, bu sadece bir kişiyle alakalı değil. Bu çok önemli. Bakın, demek ki bu...

0: konuyla alakalı olarak ayyuka çıkmış bir şey var. Hemen Serap'ın aklına şey gelmiş. Aa, attım acaba. Hemen Güzin'in aklına gelmiş.
1: Tabii,
0: attım
1: hemen,
0: acaba.
1: Güllü Hanım öldüğü anda bütün komşular bunu tuğyan yapmıştır diyor.
0: Hop Bircan. Aa, attım annesini. Geliyorsun Çağrı, attım annesini. Başka birkaç tane daha böyle karakter var.
1: Evet.
0: Yani hemen birçok kişinin aklına annesini attı mı acaba soru işareti geldi.
1: Geldi. Şimdi bir de Osman vardı biliyorsunuz. Osman aslında ifadeye gelmedi ama Osman da çok önemli bir karakter. Biliyorsunuz Tuğya'nın kızının bakıcısının oğlu. Ve Osman'a da aslında Osman sonraki ifadesinde Tuğya'nın ona birçok kez teklifte bulunduğunu söyledi. Bir izleyelim.
2: Ben Osman Yıldız. Bugün paylaştığım yazıda tamamen kendi isteğimle paylaştım. Hiçbir zorunlu hiçbir şey yoktur.
3: Tanık Osman'ın beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisi bakıcımın oğludur. Bir gün beni aradı. Abla, Ferdi bana ulaşıyor dedi. Sonrasında Osman Ferdi'den korktuğu için Ferdi'yi şikayet etti.
4: Sen dedin ki bana annemi vurur musun diye söyledi. Nasıl söyledi onu?
2: O binanın arka tarafındaydık. İlk teklif
4: ne zaman bu?
2: Güllü anne vefat etmeden bir ay, bir buçuk ay önce falan.
4: Ne yapıyordunuz siz?
2: Beni çağırdı dışarıya. Bir şey konuşalım dedi. Çıktım öyle normal konuştuktan sonra o binanın arkasına geçtik. Binanın arkasında dedi çok kamera görme dedi net bir şekilde. Araca binerken ya da inerken dedi öldürürsen dedi. Ben dedim ki neden bana söylüyorsun bunu dedim. Onca insan varken dedi ki sen 18 yaşının altındasın. Sen daha az ceza alırsın.
5: Ben hakkımı helal etmiyorum. Annem kendilerini sizlettim. O kadar acınızı yaşatmadılar.
4: Ne kadar para teklif etti
2: ya
4: sana?
2: Ya para teklif etmedi bana. İlk başta daire teklif etti bana.
4: Daire teklif etti. Nasıl, ne dedi sana?
2: Dedi eğer dedi yaparsan dedi binadan dedi bir daireyi annenin üzerine yaparım. Annenle kız kardeşine geçersin orada oturur.
4: Peki bu istekleri ilk kez yapmadı, sonra da devam etti.
2: Sonrasında devam etti.
4: Ne zaman bir daha söyledi?
2: 3-4 gün sonra telefonda söyledi.
4: Ne dedi?
2: Telefonda dedi ben mesela para ihtiyacım olduğunda onu arıyordum. Hı-hı. Hani diyordum böyle böyle. O da bana diyordu ki işte eğer dedi sana söylediğim işi yapsaydı ben sana daha fazlasını verirdim. İhtiyacın olmazdı.
1: Evet, Osman geldi ve dedi ki aslında Tuğyan bana teklif etti. Arka tarafta kameralar yok. Annemi orada öldürebilirsin bir daire karşılığında. Ve ben arada ondan para istiyordum. Zaten çocuklarına da annesi baktığı için çocuğuna. Ve her para istediğimde bana diyordu ki bak bu işi yapsaydın şimdi paran olacaktı. Bu işi yapmadığın için paran olmadı diyerekten motivasyon kendince sağlıyordu. Osman'ın dinlenmemesi çok garip değil mi hocam mahkemede?
0: Hiç kimse Bircan'ı bile dinlemedi mahkeme.
1: Bu ne demek hocam?
0: Yani ben yeterli gördüm. Eski beyanlarını yeterli gördüm. Yani zaten orada ifade vermiş. O ifadeleri
1: ama
0: getirmiş.
1: İfadeleri zaten dosyanın var, var. İçerisinde.
0: O dosyadaki ifadeler zaten şu an mevcut. O ifadelerle yetinilecek.
1: Bir de biliyoruz Bircan da önemli ki Bircan'ınki sadece ifade değil elinde de mesajlar vardı. Bircan da ifade dinlenmedi ama dosyada bütün verdiği ifadesi var. Peki Bircan neler demiş onu da görelim. Onu da yalanladı.
4: Annesini öldürmeyi düşünüyor muydu?
6: Sürekli dile getiriyordu. Yani bizim bütün konuşmalarımız aşağı yukarı bu geçiyordu zaten. Tuğyan sürekli bunu dile getiren bir kız.
3: Bircan ile mesajlaşmalarımız yok ve ben silmedim. Kiralık katil meselesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Annem vefat etmeden önceki süreçte Bircan ablayla görüşmüyorduk. Annem ondan haz etmezdi. Bircan abla canı sıkılıp beni çağırdığında buna sinirleniyordu. Annemle barıştıktan sonra onunla görüşmeyeceğime söz verdim ve bir daha hiç konuşmadım.
4: Ne olur beni annemden kurtar, ne olur yalvarırım diyor. Şimdi annesini sevmeyen, annesinin de sevmediği bir kadına onu annesinden kurtarmasını istiyor. Ne zaman abla, ne zaman ölecek, ben ölünce mi? Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok. Başka çare yok. Ben kervansız ölürüm diyor. Bircan'ı atıyor.
6: Evet.
4: Tuğya. Siz diyorsunuz bunu değil mi?
6: Evet. Daha kaç kişi için öleceğiz peki?
4: Daha kaç kişi için öleceğiz peki diyor. Hı-hı. Ya da annemi öldüreceğim sonunda.
7: Aa.
6: Tuğyan bir tercih yapmak zorunda kaldı. Bunu onu korumak anlamında demiyorum ben.
4: Tuğyan bir tercih yapmak
6: evet.
4: zorunda kaldı.
6: Evet. Tercih yapmak zorunda kaldı. O da kervanı seçti ve en nihayetinde biz bu durumdayız.
4: Pervan'ı seçip annesini mi öldürdü?
6: Evet. Hani bir şey soracağım ona ama kalabalık olduğu için soramıyorum.

0: En sonunda kendisi geldi yanıma oturdu. Sultan böyle sağımda oturuyor. Tuğyan sol tarafında oturuyor. Dedim ki Tuğyan bir bundan dedim birkaç ay önce konuştuklarımızı hatırlıyor musun ablacığım dedim. Sesi kısıktı zaten çok. Hatırlıyorum abla dedi. Ondan sonra çok dedi hani yanlış yapmışım dedi. O dönemler dedi için. Ondan sonra durdu böyle bir anda şey dedi. Abla ben yaptım. Böyle bir göz göze geldik onunla. Abla ben yaptım ama çok pişmanım dedi. Keşke yapmasaydım dedi.
1: Şimdi Bircan'ın ifadeleri çok önemli. Elindeki mesajlar da çok önemli. Bircan sadece ifade vermiyor. Elinde Tuğya'nın birçok attığı işte ya annemi öldüreceğim sonunda. Senin çevren çok birini bul hani annemden kurtulayım gibi mesajları var. Ve bunların anlamı zaten annenin ölmesi anlamına gelen mesajlar. Hı hı. Zaten açık açık da en sonunda annemi öldüreceğim olarak söylüyor. Bir de tabii Bircan'ın en önemli şeyi, en önemli ifadesi. En sonunda diyor ki bana taziye evinde aslında itiraf etti. Ben yaptım. Evet. Çok pişmanım dedi.
2: Çok önemli bir şey delildi Bircan. Duruşmaya gelmesini ben kendisine söyledim ama bana yazı gelmedi. Onun için gelmeyeceğim sen bilirsin dedim. Ama mahkemede eski ifadesiyle yetindi. Dolayısıyla Bircan ifade veremedi. Bircan'ın telefonundaki ekran resmi içeriğini Tuğyan kabul etti. Bakın bu bir delil.
1: Tabii kabul ediyor.
2: Kabul etti. Yani evet bu yazışma bana aittir ama ben onu kastetmedim dedim. Tamam yazı sen yazdın. Neyi kastettiğini biz değerlendiririz artık.
1: Tabii.
2: O niyet artık sende değil bizde. Biz artık o niyetini değerlendiririz senin. Ama yazının içeriğini kabul ettiysem biz artık bunu bir delil mi değil mi diye. Evet delil ve dosyanın içerisinde var. Sadece şu hususu kabul etmedi. Dedi ki ben Bircan'ın telefonunu silmedim dedi. Bircan dedi ya ben evime geldi telefonda aldığı bütün kayıtları vesairelerin tamamını sildi. Hatta kendi telefonlarını da sıfırlamışlar. Yani bu noktada Sultan'ın telefonunu da sıfırlamak için uğraşmışlar. Sultan kendi telefonunda babasının ve annesinin hatıraları olduğu için telefonu sıfırlamak istememiş. Bir yere o telefonları sıfırlamak için de gitmişler. Hiçbir şey kalmasın diye.
1: Diyerekten. Hı-hı. Şimdi bu arada Bircan tek değil bir de Kervan var. Kervan da biliyorsunuz aslında biz en başında hep de Bircan'a yazdığı mesajlarda da Kervan'la rahatça birlikte olabilmek için mi annesini yok etti olarak da düşündüğümüz şeylerden biri ki komşuların arabasına bindiğinde de annem yuvamı yıktı onu öldüreceğim demesi de Kervan sebepliydi. Peki Kervan ilk başta Tuğya'nın yanında durdu ama o kendine dönünce fikrini değiştirdi biliyorsunuz. O neler söylemiş izleyelim.
3: Kervan'a pencere fotoğrafı çekerek gönderdiğimi hatırlamıyorum.
4: Ben de dedi fotoğrafını at.
1: Evet.
4: Ben de attım orada. Hı hı. Şey tek kulağını attım. Dedi yok öyle at. O bu yılan atmış bana.
1: Evet.
4: Ben attı ben de sonra fark ettim cam açıktır diye.
1: Ve sadece cam gözüküyor.
4: Evet sonra bana dedi ne dedi? Sen de öyle bana fotoğraf at. Ben de öyle attım.
1: O da size bunu attı.
4: Evet ilk o attı bunu dedi öyle at. Tek kulağını atma o ben cam iyi değil diye.
1: Evet.
4: Tek kulağını atma dedi. Ben de bunu attı, ben de bunu attı.
5: Bu ifadesi hepsi yalan.
3: Kervan ile anneme zarar vereceğime dair hiçbir görüşme yapmadım. Bu yöndeki beyanlarımı kabul etmiyorum.
6: Şimdi bana yazmışsın, çağırının. Demişim ki annemin freni çıkartsın, annem ölmesin ama her yeri kırsın. Neden Tuğyan? Annemden o da intikamı var. Bana yazmışsın, ben yazmamışım ki bunu.
7: Beni dinleyeceksin. Bu mesajı kabul etmeyeceğim çünkü ben bu mesaj yüzünden cezaevine girerim. Bu kadar.
6: Hangi mesaj?
7: Bu sana attığım mesaj.
6: Ben mi attım?
1: Şimdi diyor ki size içeri odama karga girdi.
5: Evet.
1: Siz birazdan bitecek diyorsunuz. O başka bir şey. 12'de diyor. Evet. Siz diyorsunuz ki karga girdi. Diyor ki Tuğyan annem öldü. Kervan Bey'e annem öldü diye mesaj atıyor.
8: Ne dedim seni vurmazsam ecdadım.
1: Başka çare yok. Ben kervansız ölürüm diyor. Bircan'a atıyor.
3: Evet.
1: Tuğyan. Siz diyorsunuz bunu değil mi?
3: Evet.

0: Daha kaç kişi için öleceğiz peki?
1: Daha kaç kişi için öleceğiz peki diyor. Hı-hı. Ya da annemi öldüreceğim sonunda.
2: Aa. Ya bir şey sorabilir miyim? Aa. Ben senin anneni öldürmeyi mi istedim?
3: Bilmem.
2: Soracağım. Mesaj atmışsın, aynı mesajı, cevabını ver. Ondan dolayı soracağım.
3: Bilmiyorum.
1: Şimdi tabii kervan da sonrasında kervana da çok fazla mesajlarında aslında simgeli mesajları da var. İşte karga, annem öldü ve olayı yapacağı gece. Bakın bazı şeyler alenen değil. Bazı şeyler simgeli. Kervanla yazıştığı şeyler çok. Mesela karga girme, uğursuzluk ve evden ölüm çıkacağı anlamına da gelebilir. Hatta kervan da diyor ki çok uğursuzluk, bir namaz kıl diyor. Sonra tabii. Annem öldü diyor. Sanki onun tepkisini bekliyor. Sonra annesinin camdan düşeceği gün camın açık fotoğrafını atıyor. Bakın bunlar simgesel mesajlar. Şimdi annesini öldüren bir kızın normal bir psikolojide olduğunu düşünmeyin. Ama bu cezai ehliyeti olmayan, normal olmayan psikolojiden bahsetmiyorum. Yani düşünce yapısı, belki farklı kişilik bozukluğu. Şimdi kişilik bozukluğu ya da düşünce yapısındaki bozukluklar cezayı aynı şekilde almasını sağlar. Tabii. Ancak farklı bozukluklar, öyle bir durumu da yok. Ama bu kız aslında simgesel anlamda kervana hep annesinin ölümüyle ilgili mesajlar tabii. veriyor. Değil mi hocam?
4: Tabii. Yani kervan kim demişti bunu? Onun çıkış kapısı gibi bir şey. Kim dedi ya, hatırlayamıyorum da o gün orada konuşmuştuk. Kervan gerçekten diyor ya, evladımdan vazgeçerim senin için ya. Yani kervan için yapamayacağı hiçbir şey yok gerçekten.
1: Kervana bağımlı olduğunu söylüyorlar.
4: Evet kervana bağımlı. Bak diyor ya, mesajlarında var. Bırak annesini yani zaten annesiyle bir devamlı. Hatta biz dün Kader Hanım'la bunu konuştuk. Yani bu bir tasarlanarak işlenmiş cinayetse nefretinde başa neyi koyabiliriz dedik. Annesinden nefret hı-hı. etmesini gerektirir. Kervan, kıskançlık, aynı karakterlere sahip olmaları, birbirine itmeleri vesaire gibisinden. Annesinden zaten nefret ediyor. En sevdiği varlıktan bile vazgeçebilecek kadar sevdiğini söylüyor. Öyle bağımlı.
1: Şimdi bu arada resimle, diğer resimle ilgili kesin olarak kimler olduğunu belirledik. Onunla ilgili söyleyeceğim. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Hürrem Afro Black Parfüm. Bazı kokular kendini hemen belli eder. Bazıları ise gizemiyle sizi kendine çeker. Hürrem Afro Black, baharatlı ve odunsu notalarını amberin sıcaklığıyla buluşturan yoğun ve sofistike bir koku. Ekstrat parfüm formülüyle güçlü, çarpıcı ve unutulmaz. Gündüzden geceye girdiği her ortamda etkileyici bir iz bırakmak, cazibe oluşturmak isteyenler için Hürrem Afro Black. Çünkü bazı kadınlar dikkat çekmeye çalışmaz. Onların enerjisi zaten herkesi kendine çeker. essay.com.tr'de satışta.
6: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
7: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Curio Collection by Hilton.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
2: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
2: Ne AI?
3: Yapay zeka yani.
2: Yapay mı pay? Ama değerli toplu.
4: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere...

0: Canga.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında, yanındayız her anında.
9: Adriana duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım. Sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Evinize ışıltık atacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
6: Bu tavuk aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
8: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli, bir alana bir bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: hayatım. Annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımı zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
1: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hep eksiksiz olmalı.
2: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
0: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir korkması
3: var. Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
4: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
5: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
4: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Daha fazla uzatmasak mı?
2: Bence uzatalım.

0: kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
9: Bu çarşamba KOP'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
12: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
13: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.

0: Hilton.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Şimdi Sena Hanım var hattımızda. Hattımızda mı arkadaşlar? Alo.
4: Alo.
3: Merhaba Sena Hanım, nasılsınız?
4: Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Buyurun, ne söylemek istersiniz?
4: Ya ben uzun zamandan beri bağlanmak istiyordum, artık dayanamadım olanları söyleyeyim. Şöyle, ben Yücel Hanım, Güllü'nün annesi oluyor. Oğlu konutlarında 3 yıl kiracısı olarak yaşadım. Kendisi ben yerleştikten sonra annesiyle beraber bir gün bana geldi. Hatta böyle yiyecek bir şeyler almışlar. Hani yerleşebildim mi, nasıl oldu diye. Mutfakta oturduk. Öyle biraz konuştuk. Yalnız ben zaten Güllü'nün annesi olduğunu bilmiyordum. İlk önce Güllü'nün annesiyle muhatap oldum. Sonra Güllü'yle beraber sözleşmeyi yapmaya geldiler. O şekilde böyle bir tanışıklığımız oldu. Ben çok üzüldüm. Çocuklarla alakalı konuşma oldu. Benim kızımdan yaklaşık 2 yaş kadar ufak olması lazım. Bana sürekli işte hani çocukları al Yalova'ya gel. Niye gelmiyorsun? Bak çocuklar da aynı yaşlılar, arkadaşlık yaparlar. Böyle çok yakınlık kurmak isteyen bir bayandı. Ben de çalıştığım için çok fırsatım olmuyordu. Öyle çocuklarıyla alakalı konu oldu. Aman dedi, ben de dedi, bir kız evladı var dedi. Benim dedi oğlum erkek, erkek kız olmalıydı dedi. Azrail'i mi büyütüyorum? Böyle bir kız çocuğu olamaz dedi.
3: Azrail'i mi büyütüyorum dedi.
4: Evet, evet. Azrail'i mi büyütüyorum ben diyordu. Anneannesi bakıyordu o dönemler hatta çocuklarına. O şekilde anneannesini işte hani vuruyormuş, ediyormuş. Biraz da ailevi mevzuları da çok oluyordu bunların yalnız. İşte
3: Tuğyan mı anneannesini dövüyormuş?
4: Evet, Tuğyan anneannesini vuruyor, annesini vuruyor. Hani böyle çok erkek gibi bir çocuk, canavar yetiştiriyorum ben diyordu bana.
3: Anneannesine ve Güllü Hanım'a şiddet uyguladığını Güllü Hanım size anlattı.
4: Bu çocuk çocukluğundan beri annesine karşı böyle bir garezi olan bir kız çocuğu. Değişik yani. Ben onun normal olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
3: Peki Güllü Hanım bunu kaç yıl önce söyledi Sena Hanım?
4: Ben 2012 senesinde orada oturuyordum. O zaman Tuğyan 10 yaşlarında olması lazım.
3: Daha 10 yaşındayken
4: evet.
3: Annesini ve anneannesine şiddet uygulayan bir çocuktan bahsediyoruz.
4: Evet, sürekli yumruklayan, şiddet uygulayan, yaramazlık yapan, hiç durmayan Azrail yetiştiriyorum ben diyordu kadıncağız bana.
3: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sena Hanım çok dikkatimi çekti. Daha kızı 10 yaşındayken. Kendi evet. Azrail'imi yetiştiriyorum demesi çok enteresan değil mi ya?
4: Ya ağzından çıkan şöyle, söze bakın. Benim de 2 tane çocuğum var. Çocuklar gerçekten de kişiliklerini hani bir söz vardır. 7 neyse 70 odur diye. 7'ye kadar kişilik zaten oturuyor. Çocuk zaten kendini belli ediyor. Yani benim görüşüm bu açıkçası. O zamandan beri şiddete meyilli bir kız çocuğuymuş demek ki.
3: Yani aslında...
4: O kadar iyi bir insandı ki annesi evi satmak istedi. Benden rica etti. Eve emlakçıları hani alır mısın? Eve bakabilirler mi? Çünkü ben de 3 yıl olmuştu taşınalı. Tabii dedim. Öyle müsaade ettim. Benden 2 ay kira almadılar biliyor musunuz? O kadar iyi insanlardı ki Güllü Hanım.
3: Çok iyi bir insandı. Birçok insan Güllü Hanım'ın iyi ve tatlı olduğunu söylüyor. Bu arada bu konu açılmışken 10 yaşındayken Tuğya'nın davranış bozukluğu, o dönem 10 yaşındaki çocuklara davranış bozukluğu demek lazım. Şimdi evet. Özellikle okul saldırıları da çoğaldığı bu günlerde ailelere de bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen eğer çocuğunuzda davranım bozukluğu varsa, nasıl bozukluklar? Eşyalara, kişilere, hayvanlara karşı saldırganlık, empati duygusu olmaması, sorumluluk almaması, duygusal olarak mutluluğunu... üzüntüsünü ya da duygusal olarak içten bir duyguyla hareket etmemesi olması ve acımasızlık görmeniz durumunda lütfen çocuğunuzu bir psikoloğa, bir psikiyatriste götürün. Ama bir şey olmaz diyerek tedavi ettirmediğiniz her çocuk başka çocuklara

0: zarar veriyor. O yüzden çocuğunuzdaki psikolojik rahatsızlıkları, merhametsizliği mutlaka tedavi ettirmeniz gerekiyor. Çok önemli bir şey. Özellikle bu okul saldırılarında da sosyal medyadan çok etkilenen o kişilik bozukluğu ya da psikolojik problemleri olan çocukların çocuklara yaptıklarını görüyorsunuz. Bakın 10 yaşında Tuğya'nın kişiliğini görmüş olduk. Bugün programın sonuna geldi. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Safiye.
1: Git buradan, gelme bir daha.
2: Devrim.
0: Safiye kim bu beyefendi? Kızım ne yaptın sen? Kimdi o?
1: Şey, o sayacı değiştirmeye gelmişler yine. Ben de dedim daha önce değiştirdiniz zaten. Sürekli sayaç mı değişir dedim ama laftan anlamıyorlar ki.
0: Çok ayıp ama yani adamın yüzüne karşı böyle kapatılır mı kapı? O da işini yapıyor, yazık.
1: Baba ne olur ölümü öp, açma.
0: Aa Safiye çekil ama ben konuşurum.
1: Baba ne olur açma, baba ne olur.
0: Safiye kızıyorum ama. Şimdi gidip bizi amirine şikayet ederse hoş mu? Medenice halletmek varken.
1: Etmez o, etmez şikayet.
0: Allah Allah. Çocuk gitmiş. Çok ayıp oldu Safiye. Bir daha böyle bir şey yapma. Biz konuşur hallederiz nazikçe.
1: Tamam baba, yapmam.

Sana kötülük olsun diye değil. Bana gerekli olduğu için aldım bunları. Şimdi yerine koyacağım. Sırasını hiç bozmadan hem de.

0: tozlanmış da hep. Temizledim.
1: Bir daha benim eşyalarımı elini sürersen senin o ellerini kırarım. Anladın mı beni?
0: Mutfak senin. Gazete senin. Eşyalar senin. Perde, koltuk. Her şey senin. Neden? Kim koydu bu kuralı?
1: Ben koydum, ben. Çünkü bu evin büyüğü benim.
0: Hiç de bile. Sen değilsin. Bu evin büyüğü baba. Kararları o verir.
1: Ha, bekle verir. Sen onu bırak da o odandaki not neydi senin? Ha? Neydi o tehdit kağıdı?
0: Ne kağıdı?
1: Hadi oradan. Anlamazlıktan gelme şimdi. Tehdit notunu diyorum. Ne diyeceğim? Kime yazdın sen onu? Bana mı yazdın? Ha? Ne yapmayı düşünüyorsun sen bana? Ne var senin o kafanın içinde?
0: Sana yazmadım.
1: Kime yazdın o zaman?
0: O sırrı yazdım.
1: Gülben, sen iyice çığırından çıktın ha. Bak, yakında sana deli gömleği giydirip götürürler seni. Ben sana söyleyeyim.
0: Neden? Neden? Sen İnci'ye han yüzünden düşman değil misin? Tamam işte, benim düşmanım da o sırık. Nesi tuhaf ki bunun?
1: Allah Allah. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Kendi kendine düşman ediniyorsun. Kimsenin seni önemsediği, umursadığı yok. Sen orada makasla, kağıtla uğraşırken, el işi yaparken Atalan Üsküdar'a geçiyor. Ben sana değil.
0: Geçmedi. Geçirtmem.
1: Ne oluyor be sana? İçine cin falan mı girdi kız senin? Ben seni tanıyamıyorum.
0: Bundan sonra böyle. Herkes ona göre davransın.

0: Ay Allah'ım. Allah'ım git dedim ben ona. Allah'ım ben hiçbir şey yapmadım ya Rabbim, bakmadım. Çiçeği almadım vallahi billahi ya Rabbim, ben ona hiç bakmadım. Sözümü tuttum. Allah'ım ne olursun sen benim için biliyorsun ya Rabbim. Sadece gitmiş mi diye baktım Allah'ım. Tövbeler olsun, bir daha hiç bakmayacağım, söz veriyorum sana. Ay! Ah! Ah! Ah! Ah! Eyvahlar olsun. Ne yapacağım ben şimdi? Ay kabak gibi gülecek şimdi bizi. Açıkta kaldık hep. Ne yapacağım Allah'ım? Gülben! Gülben buraya gel Gülben. Gülben!
1: Aa! Ne oldu?
0: Gülben gel.
1: Allah! Ne yaptın sen?
0: Ben bir şey yapmadım. Cam Ceylan bir çarpınca rüzgardan düştü bir anda. Gel şunları al çabuk yerden.
1: Yok yere düşmüş, pislenmiş hep. Baksana alamam ben bunu. Neriman gelsin, o alsın, onu söyleriz.
0: Kız beni delirtme. Geç al şunları. Annemin hepsi. Rahmetliye inat yapar gibi ölü gibi yatıyor orada.
1: Ya niye inat olsun canım? Yanlışlıkla yaptın sonuçta. Yanlışlıkla yaptın değil mi?
0: Tamam git o zaman leğen getir, içine su koy, iyice yıka şunları.
1: Ne? Yıkayacağız mı bir de? Bak ben sana söyleyeyim, yukarıya koyalım bunu. 4 gün sürer yıkamak. Ben bir torba getireyim de içine atalım bunu, dur. Oo, leş gibi oldu.
0: Uzatma be, git arkadan bari. Diğer perdeleri getir. Cız cıvıl kaldık ortada. Canlı yayın yapar gibi. Vallahi bilerek olmadı, kaza oldu. İki gözüm önüme aksın ki yemin ederim kaza oldu. Bilerek yapmadım anne.
2: Ya tek istediğim bir cevap ya. Bir cevap. Han. Han durur musun? Yaptım ya da yapmadım diyeceksin. Bu kadar.
3: İnci bak canım burnumda zaten. Bu saçmalıklarla uğraşamayacağım.
2: Ben senin peşinden geldim Han. Kimseye değil, ben ne dersen de sana inanacağım. Ama tek istediğim beni cevapsız bırakma. Bir şey söyle bana. Uygar senin yüzünden mi gitti? Söyle.
3: Gitmesi gerektiği için gitti.
2: Tehdit mi ettin onu?
3: Sence?
2: Ya Esra böyle bir şeyi neden uydursun? Kız başından beri seni savunup dururken birdenbire şimdi...
3: Umurumda bile değil İnci.
2: Ben de mi umurumda değilim? Ya tek istediğim bir yanıt ya.
3: Gece sizin evinize geldi. Dedene evlendiğimizi söyleyecekti. Ben engel oldum. Tehditse evet tehdit ettim ama kılına bile zarar vermedim. Höt desem ağlayacaktı çünkü. Gerek yoktu. Hepsi bu.
2: Onu çöplüğe götürmem falan yalan mı?
3: Sen bana inanacak mısın? Yoksa başladığımız yere geri mi döneceğiz? Sen bunu bir düşün. Kararını bana bildirirsin. İzninle önemli bir işim var.

0: Allah'ım yarabbim Gülüven, bak son kez söylüyorum. Git şu perdeleri as dedim. Ben senin büyüğünüm.
1: Lütfen de asayım.
0: La havle ve la. Delirtme kız beni.
1: İyi asmam o zaman.
0: İyi tamam. Ben de o zaman hana gider çevirdiğin o hatları söylerim.
1: Ne söyleyeceksin?
0: O kızı tehdit ettiğini işte. O İnci Deden'in arkadaşı Sırık olan.
1: Söyle. Han biliyor zaten radyo aradığımı. O kantoron var ya, hemen gitmiş yetiştirmiş onu.
0: Bir dakika bir dakika, sen nereyi aradın?
1: Radyoyu aradım. Herkese rezil ettim onu. Sen bana aptal diyorsun ama bu Sütüklü var ya, senden çok daha gözü kara Sabahçı çıktı. Abla sen var ya, anca apartmana çıkıp bağırıp çağırıyorsun. Yaptığın tek şey bu. Ya? Ben?
2: Gülben! Gülben neredesin? Gülben!
0: Han, senin bu deli kardeşin var ya, ne yaptı biliyor musun?
2: Abla, bize izin verir misin?
0: Senin bu deli kardeşin var ya...
2: Abla, lütfen diyorum.
0: Bu ne be? Bu ne Han? Ne diye soktun bunu eve? Bu uğursuz şeyi, at gitsin şunu. Bir dakika, bir dakika, bu... Bu şey değil mi ya? Senin değil mi bu?
2: Abla çıkar mısın? Çıkar mısın dışarı lütfen? Lütfen diyorum.

0: Bak şunlara. Bak. İkisi de sana ait bunların. Aradaki farkı görüyorsun değil mi? Bu sen değilsin Gülben. Yapma.
1: Hak etti. Yoksa anlamayacaktı.
0: Neyi anlamayacaktı?
1: Esat'la aramızdan çekilmesi gerektiğini.
2: Esas anlamayan sensin Gülben.
0: Sizin aranız falan yok Esat'la, yok.
1: O kız var ya, Esat'la yan yana fotoğraf koymuş. Sırf ben göreyim de üzüleyim diye. Bana burada hesap soracağına niye ona gidip kızmıyorsun? Kardeşinin kalbini kırıyorlar. Niye onların tarafında duruyorsun, niye?
0: Kim onlar Gülben?
1: Esra'yla İnci.
2: Bak.
0: Bak Gülben. Canım benim. Bu yaptığın suç. İnsanları bu şekilde tehdit edemezsin. Böyle şeyler yollayamazsın. Bu var ya, polise kadar gider. Sen kendin tehlikeye atarsın. Ondan sonra ben bile koruyamam seni, anlıyor musun?
1: Önemli değil. Esat beni korur. Korur.
0: Başka çare bırakmadın.
1: Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver şu telefonumu Han. Telefonum benim telefonum, geri ver. Ver senin telefonunu. Benim
3: ne
1: telefonumu.
3: Ne oluyor burada? Beni mi arıyorsunuz? Ne oluyor?
1: Telefonumu aldı, vermiyor geri.
0: Çok üzgünüm. Ama bu bir süre bende kalacak.
1: Han. Bak beni zorlama. Yoksa ben de senin hiç hoşlanmadığın bir şeyi yaparım. Zor durumda kalırsın.
0: Şu hayatta hiçbir şey ama hiçbir şey senin iyiliğinden önemli değil. Yap ne yapacaksan.
3: Bir dakika, bir dakika. Ne yapacakmış da zor durumda kalacakmış? Söyle bakayım sen onu bana. Ha? Gülben, sen benden bir şey mi saklıyorsun?
1: Son kez söylüyorum. Ver telefonumu.
0: Vermeyeceğim. Sen eski Gülben olana kadar ben bu telefonu vermeyeceğim. Yap şimdi ne yapacaksan.
1: Çıkın odamdan.
0: Bir süre evden çıkmanı istemiyorum.
1: Onları benden korumak istiyorsun.
0: Hayır. Seni kendinden korumak istiyorum.

0: Ne oluyor bu kıza böyle? Esat mı karıştırıyor kafasını?
1: Hayır. Gülben her şeyi yanlış anlıyor.
0: Tamam kafasızdı ama kimseye zarar verecek bir kız değildi bu. Hep o incinen kadın yüzünden değil mi? O sırık arkadaşıyla birlikte iyice kışkırtıyorlar benim kardeşimi.
1: Belki de bu evde sevgisizlikten kafayı yiyip delirmiştir ha? Ne dersin abla?
0: Neyse ki sen delirmedin ha. O kız kurtardı seni. Aşkına kavuştun.
1: O kız benim bu hayatta başıma gelen tek güzel şey. Evet, iyice delirmediysem onun sayesinde. Arası senin de başına.
0: Lafa bak. Ölçüsüz. O nasıl laf öyle? Ayarsız. Vallahi ben demedim, o dedi ya Rabbim. Ay tövbe estağfurullah Allah'ım. Han dur dur.
1: Ne oldu abla?
0: Şu gel de yardım et bana, perdeleri as bari. Yere değiyor orada. Yardım et de şunu takayım bari.
1: Of, bir şey oldu sandım ya.
0: Bensiz. Lafa bak. Ben demedim vallahi Allah'ım, tövbe haşa, vallahi ben bir şey demedim, o dedi. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Nasıl geçti?
2: Ne nasıl geçti?
0: Ne olacak okul? Sen okuldan gelmiyor musun?
2: Okuldan geliyorum.
0: O zaman niye ne diyorsun? Okul nasıl geçti?
2: Okul mu nasıl geçti?
0: Allah Allah, bana bak, delirtme beni. Bir işler mi karıştırıyorsun, ne oluyor?
2: Tamam abla. Çıkar artık ağzındaki baklayı.
0: Ne baklası kız? Ne diyorsun sen şimdi, ne alakası var?
2: Yani okuldan falan aradılarsa...
0: Kim? Beni okul mu arayacak? Kim arayacak okuldan? Niye? Sen kötü bir şey mi yaptın? Doğru söyle bana. Niye aranıyorum ben?
3: Amma kastın ya. Ders boş zaten.
2: Ya evdekileri ararlarsa?
3: Ya ilk defa okula asmıyoruz herhalde.
2: Yani ben bu aralar çok soruyorsun sen. Ben okulu soruyorsun. Dedim ki belki karışıklık olmuştur. Karışıklık olduysa diye
0: ben... Ablan değil miyim ben senin? Soracağım tabii. Allah Allah. Zaten bu sene son senen. Ona göre. Daha çok soracağım. Alış şimdiden. Dur.
2: Yıkayacağım elimi. Yani çantamı koyayım, hemen ellerimi yıkayacağım.
0: Herhalde yıkayacaksın kız, onu demiyorum. O değil de bana bir yardım etsen, şu perdeleri assan.
2: Ne oldu orada?
0: Tamam işte, ne olduysa oldu. Cız cıbıl kaldık ortada. Mahalle görüyor, bütün mahremimiz ortada. Hadi bir yardım ediver bana Neriman, ne olur kurban olayım.
2: Sen bir taktın mı perdeleri? Tamam, ben geleceğim şimdi.
0: Kız, akşam sana tost yapacağım. Salçalı salçalı, en sevdiğinden. Hadi, iyice yıkayıver ki. Darısı başına diyor ya. Tövbe estağfurullah. Tanımıyor beni sanki. Allah'ım vallahi ben demedim, o dedi ya Rabbim. Ayarsız çocuk. Ben demedim vallahi.

0: Ne oldu? Gelmiyor mu yine? Ne kadar uzadı bu ya? Yeter ama artık gelsin, bağırsın, çağırsın, kavga edelim ama bitsin bu küslük.
1: Abla dur. Küslükten değil, adam uyuyor. Hem de bayılmış gibi uyuyor.
0: Nasıl ya? Bu saatte. Hasta mı acaba?
1: Gel bir bakalım.

0: Hasta mısın diye merak ettik.
1: Sen bu saatte uyumazdın da korktuk biraz, iyi misin?
2: İyiyim evladım, korkma.
0: Korkma değil, korkmayın. Çünkü ben de korktum. Ben de buradayım ve ben de seni önemsiyorum. Daha ne kadar yok saymaya devam edeceksin beni?
2: Gece uyuyamadım. İzin verirseniz uyumak istiyorum.
1: Dede, uzatmasam mı artık acaba?
2: Kapıyı kapat, gürültü gelmesin.

0: Yok, gelmeyecekmiş. Canı istemiyormuş. Nesi var siz biliyor musunuz?
1: Sayaç yüzünden. Yeniden sayaç takmaya geldiler. Ben söyledim sinirlenmeyin diye ama Safiye adamın yüzüne kapattı kapıyı.
0: Abla. Yok, o yanlış anladı. Neyse, siz anladınız doğrusunu.
2: Benim size bir şey söylemem lazım. Gülben'le ilgili. Gülben pek iyi değil bu ara. Evden dışarı çıkmasını istemiyorum. Bir süre.
0: Nasıl iyi değil? O zaten pek çıkmaz ki dışarı. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? O gün de çıkmış, seninle buluşmuş işte.
2: Neriman, sen beni dinle. Gözümüz üstünde olsun. Zaten hassas durumda. Daha kötü olsun istemeyiz değil mi?
0: Ben pek anlayamadım abi.
3: Daha neyini anlamadın kız? Kafayı yedi diyor işte ablan. Aşk yüzünden kafayı bozdu. Esat sevgilisi zannediyor.
0: Öyle değil mi ki zaten?
3: Öyle Neriman, öyle. Hı. Bunlar evlenmişler dedim de yazık almışlar. Bunun da tahtaları eksik bak vallahi billahi.
0: Ama ablam bana demişti ki...
3: Uyduruyor işte, tam uyduruyor da anla artık.
2: Neyse, bayrama da tembih ettim. Dışarıyla teması olsun istemiyorum.
0: Abi, bak korkutuyorsun beni. Ne oldu bu kadar ciddi ya?
3: O kadar aşk romanı okursa kafası yanar tabii. Şirazesi kaydı. Siz de aşk meşk kitapları alıp durmayın şunu falan. Gözünüzü seveyim artık ya. Zaten kim ne hayır gördüyse aşktan. Ne oldu, ne bakıyorsunuz?
1: Feyyaz'a üzüldü o. Yani adamcağıza da ayıp oldu. O da bir emir kulu halbuki.
3: Valla ben diyorum ki... ...hepten kapatalım biz bir güzel... ...ailece temiz temiz Bakırköy'e gidip taşınalım.
1: Ne yapacağız oralarda Safiye? Bu semt güzel.
2: Neriman, bak özellikle sana söylüyorum. Bir şey rica eder, ister sakın, tamam mı? Kıyamazsın, yaparsın, aman ha.
3: Hep senin yüzünden, seni örnek aldı işte. Konuşup durdun, yok aşk şöyle güzel, yok efendim utanma, sev. Verdin gazı, verdin gazı, al işte bak sonuç bu.
2: Durum ciddi. Kardeşini biraz önemsiyorsan dikkat edersin. Üstüne gitme bu arada, daha da beter olmasın her şey.
3: Emredersiniz efendim, başka bir emriniz? Evet. Başka bir emriniz? Biz bekçi gibi bekleriz burada. Siz hayırdır bu saatte? Nereye?
2: Afiyet olsun size.
3: Ah! Kendine gelince istediği gibi kulaç atıyor ama aşk denizine.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
3: Tostu niye kız? Yaptım işte salçalı, ye şunu. Daha ne sorguluyorsun?
1: Gülben iyi mi Neriman? Neden gelmedi?
0: İyi baba. Yorgunmuş. Dinleniyor.
3: Aşk yorgunum.

Beni çok merak etmişsindir. Ama arayamıyorum ki. Tabii şimdi bizi ayırmak için ellerine fırsat geldi. O İnci yetiştirdi. Biliyorum ben. Halbuki ben ona üzülmüştüm. Annesi sevmemiş ya.

0: Çok yoruldum. Eskiden canım çıkardı ama yine idare ederdim. Şimdi her şey kontrolümden çıktı. Sana öyle davranmak istemezdim İnci. Ama herkese her şeyi aynı anda düşünmek, sakin kalabilmek, sürekli hep en doğrusunu yapmaya çalışmak, artık gücüm yetmiyor. Halim kalmadı. Özür dilerim.
1: Biliyorum.
0: Gerçekten yığılıp kalacağım diye korkuyorum.
1: Tutarım ben seni.

0: Esra ile aranız bozuldu değil mi?
1: Aramın bozulmadığı kimse kaldı mı ki zaten?
0: Benim yüzümden mi?
1: Benim yüzümden.
0: Biliyorum Esra senin arkadaşın. Ama Gülben de benim ailem. Esra ile konuşmaya çalıştım, özür dilemek istedim. İnsan gibi konuşamadık ki. Bak eğer istersen senin için gider konuşurum onunla. Arada kalmanı istemiyorum.
1: Hayır ben hallederim, merak etme. Gülben iyi mi?
0: Telefonuna el koydum. Dışarı çıkmayacaksın dedim. Pek iyi olduğunu düşünmüyorum.
1: Bunlar bana çözülmüş gibi gelmiyor.
0: Başka bir çözüm varsa da ben bilmiyorum. Doktor diyorum istemiyor. İnsan gibi konuşuyorum anlamıyor.
1: Daha önce böyle bir şey olmuş muydu peki?
0: Çocukluğumdan beri seviyordum diyor. Hiçbirimiz anlamamışız. Kendi içinde büyütmüş onu.
1: Annem babamla evlenmeden önce dedem onu odaya kapatmış. Bayağı kilitlemiş görüşmesinler diye. Annem ne yapmış biliyor musun?
2: Hadi inat etme de bir şeyler

0: Bunun bir kilidi yok an. İstediğin kadar kapat odaya. Esat orada, o odada onunla olacak.
1: Ne olacak peki?
2: Onu anlamaya çalışacaksın. Yargılamadan, utandırmadan.
0: Başka türlüsü daha kötü olur. İnan bana. Belki ihtiyacı olan Esat değil. Sevilmektir sadece.

0: Bana mı?
1: Aslında kapının önünde buldum. Kıyamadım, aldım. Eğer pistir demezsen.
0: Demem.
1: Ben biraz çıkacağım. Gelmek ister misin?
0: Gelemem. Malum dedem. Sen nereye?
1: Ben kendime yeni bir su tabancası alacağım da eskisi tutukluk yapıyorum. Yürüyeceğim biraz. Kafam dağılsın. İnci. Sen olmasan ne yapardım ben?
0: Hava soğuk. Önünü kapat. Bunu da iyice dolayalım. Üşüme.

0: ablam.
1: Neriman.
0: Korkuttun beni.
1: Bir şey diyeceğim. Yardıma ihtiyacım var. Çok çok zor durumdayım Neriman. Beni bir tek sen anlarsın.
2: Nasıl? Ne yapmamı istiyorsun ki?
1: Telefonun lazım bana. Vallahi söz, sabah sana hemen geri getireceğim onu. Vallahi.
2: Abla, ne olur bak. Söz verdim abime.
1: Bana güvenmiyor musun? Bir telefon sadece. Sen de onların tarafındasın demek.
2: Hayır. Bak benim tek istediğim senin iyi olman. Üzülmemen.
1: Ver o zaman telefonunu, üzülmeyeyim ben de. Ha?
2: Ne yapacaksın?
1: Esat'a mesaj atacağım. Beni eve hapsettiklerini bilsin. Belki Han'a hesap sorar, kurtarır beni.
2: Abla ne olur kırılma bana ama. Olmaz, veremem.
1: Sen de inanmıyorsun demek. Sana da imkansız geliyor beni sevmesi.
2: Öyle değil bak, sadece...
1: Tamam Neriman. Hiç yorma kendini, ben çok iyi anladım. Bunca zaman hiçbiriniz ablam kadar dürüst olamamışsınız bana. O en azından yüzüme karşı söylüyordu hep. Siz de içinizden diyormuşsunuz meğer. Südüklüyü kimse sevemez diye.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
5: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
7: Akımlar akıyormuş.
8: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check,
9: oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcell'li misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
11: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
12: Türkcell'leri bağlan hayata.
13: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
14: Bayer'den.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
16: Metro yine tıklım tıklım.
17: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
18: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al,
17: güvende ol.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
20: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
21: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
22: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
23: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jelle. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jelly hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
24: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
25: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
26: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
27: Özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
28: Evet.
27: Kasko notunuz kaç?
0: Neyim kaç?
1: Ne?
2: Sigortamnet'ten biri. Kasko Karnem. Sigortamnet epi indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle. Kazancım net.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
5: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
4: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit.

0: imkanı var. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
4: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
3: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Büyük maç başlıyor.
3: O zaman yerindeyim. Migros.

0: ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar.
10: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar.
10: Denemesi bedava.

0: özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
1: Evet.
0: Kasko notunuz kaç?
1: Neyim kaç?
2: Ne?
3: Sigortamnet'ten biri. Kasko karnem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle.
4: Kazancım net. Sigortamnet.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
7: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
1: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Stash labneyi.
4: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
7: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
8: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
9: Bu çarşamba Coop'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
14: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beyan. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli ilim yetsin. 98 kış. Naciden Safiye'sine. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam. Kim o dersin uykulu sesinle içerden? Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgili. Bir sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten. Fabrika düdükleri ötmededir.

0: Aracı bu sefer tam üstte getir bak. Sonra sıkıntı oluyor ha.
1: Trafik bu evladım. Belli olmuyor ki.
0: Onu da sen hesap edeceksin artık. Yoksa biz de biliyoruz trafik olduğunu. Ha, yakın yerdenlerse hiç alma. Aracı teslim edeceğim de hemen fıt, tamam mı?

0: Gözümün önünde acı çekiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Biraz umut olduğunu bilseydim. Ama bu aşk değil, bu saplantı gibi bir şey. Hayır, benim size duyduğum başka bir şeydi. Ben sadece duyun istiyorum. Söyleyemediklerimi siz duyun.
1: Ver dedim şunu. Neyine güveniyorsun lan sen?

0: Bak son kez söylüyorum. Cüzdanın saatin ne varsa efendi efendi çıkar. Yoksa delik deşik ederim seni.
1: Manyak mısın lan sen? Versene şunları.
0: Saatini çıkar.

0: Bugün doğum günüm değil ki.
1: Bozuk o zaten. Hani şiirde diyor ya.
0: Ne diyor?
1: Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur.

0: Hediye başkasına verilmez.
1: Sen kaşındın. Yeah.

Sağ ol.

0: işte. Bana bak, gitmeyeceksin diyorsan gitmeyeceksin, ablanım ben
1: senin. Yapamazsın. Hakkın yok buna.
2: Şuna bak. Avaz avaz bağırıyor ki duysun sinsi şey.
1: Bağırtma sen de o zaman. Mani olma bana.
2: Yahu yeter be. Amma yaygara çıkardın. Alt üstü evden çalışacağım bugün. Ne var?
3: Ya bir kere huzurla uyanayım şu evde. Bağırış çağırış olmadan. Bu kadar zor mu ya? Ne oldu gene? Konu ne?
1: Ablam tutturdu. Okula göndermiyor beni.
3: Yok artık. Sebep?
2: Ne yapayım? Gülben'den hayır yok. Babaya yemek, temizliği, bulaşığı, çamaşırı, ütüsü. Yetişemiyorum ben de. 20 yaşında değilim. Yardıma ihtiyacım var.
3: Git başkasına iste o yardımı. Neriman okula gidecek. Konu kapanmıştır.
2: Ya benim bu evde hiç hükmüm kalmadı mı? Sözümün bir hükmü kalmadı mı ya?
4: Abla hani sen diyordun. Senin yerin okul. Artık temizlik yok sana dedin.
2: O Gülben Hanım delirmeden önceydi ama.
3: Yahu düzgün konuş. Duyacak kız ya.
2: Aa, aa. Kendi ağzınla söylüyordun. Şimdi niye lafı değiştiriyorsun, döndürüyorsun?
3: Allah'ım sabır ver bana ya. Neriman hadi git formanı giy. Hadi bakma ona, korkulacak bir şey yok. Ben götüreceğim seni hadi.
2: Kimi kimden koruyorsun sen? Ablasıyım ben de. 40 yılın başı bir şey istedik, ne olur yapsa. O kadar da mı hatırım yok? Ne olur yani, incilerimi dökülür. Hoş sen o incileri de toplarsın.
5: Ne? Tuvalete gideceğim. O da mı yasak?
1: Hayret bir şey ya. Vallahi billah.
2: Bana bak. O Esat denilen sümsüğü işten kovacaksın. Başka çaresi yok mu? Kızın toparlaması lazım. Gözümüzün önünde durmasın.
3: Yahu o nereden çıktı? Allah aşkına çocuğun ne suçu var?
2: Hadi be oradan. Biliyorum ben onu. Yazık. Kıza mavi boncuk dağıtıp durdu. O da az değil. Ben biliyorum.
3: Ya zaten... Sana göre bu yeryüzünde böyle temiz, iyi niyetli, masum bir insan var mı? Yaşıyor mu o? Herkes fesat, bir tek sen iyisin, öyle mi?
2: Ben sizin gibi kafamın içinde öyle kötü şeyler barındırmıyorum.
3: Ne barındırıyorsun peki? Nefret mi, öfke mi, hınç mı, ne? Yoksa koca bir mezar taşı mı?
2: Bana bak. Bir daha annemle ilgili bir şey söylersen bana...
3: Annemin mezar taşından bahsetmiyorum ben. Seninkini diyorum. Oraya gömdüklerini diyorum.

Ne yapacağım ben şimdi? Gidecek, dersine girecek. Onu görecek. Konuşacaklar. Ya beni sorarsa? Ya anlarsa Neriman? Allah'ım, bir şey yapmam lazım benim.

0: Uyanmadı mı hala?
1: Galiba kapısı kapalı.
0: 15 saat oldu ya. Allah Allah. İyi mi acaba? Bir şey mi oldu? Dede, uyuyor musun? Dede.
1: Duymadı herhalde, dur.
0: Yavaş.
1: Dede hadi kalk artık, öğlen oldu ya.

0: Abla ben giriyorum içeri.
1: Not falan bırakmış mı?
0: Yok.
1: Of. Bir tuhaflık var bunda değil mi? Sana öyle gelmiyor mu?
0: Bir şey sakladığı kesin ama. Uyuyordun sandık dede. Neredeydin ya?
2: Peynir simit çekti canım. Ah. Simit almaya gittim. Ne merak ediyorsun?
1: Dede sen hala yorgun görünüyorsun. İyi misin? Tamam konuşma benimle. Ama sadece buna cevap ver.
2: Hadi oğlum bir iki lokma bir şey ye. Okuluna geç kalacaksın.

0: Sen olmasan resmen beni okula göndermeyecekti abi. Ben artık onunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Eskiden olsa Gülben ablam bana destek olurdu. Ama malum o da bir garip. Aklı başka yerde hep.
1: Merak etme, düzelecek her şey. Ben konuşacağım ablamla.
0: Ne oldu? Günaydın hocam. Tanıştırayım. Naci Hoca, edebiyat öğretmenimiz. Abim.
1: Han.
2: Memnun oldum.
0: Nasılsınız hocam? Alışabildiniz mi?

0: İyi hoca da işte. Ağzını bıçak açmıyor. Görsen okulda benden beter.
1: Ne demek o?
0: Yani kimseye bulaşmıyor. Çok içine kapanık. Hiçbir şey umurunda değilmiş gibi.
1: Bu otelde mi kalıyor?
0: Hı hı. Tam karşımızda. Geliyor musun?

0: Günaydın hocam. Tekrar.
1: Baksana. Boş daire var mı sizin apartmanda?
0: Yok. Ama abime bir sorarım.
1: Abine mi?
0: Apartman bizim de. O biliyor onları. Beğendiniz herhalde. Otel zor oluyor tabii. Gireyim o zaman ben.
1: Kaç oda?
0: Efendim?
1: Evler kaç oda?
0: Ha. Biz 5 kişiyiz. Ama bize yetiyor da artıyor bile.
1: Abin sen. Başka kardeşlerin de var demek ki.
0: 2 ablam daha var. Bir de baba.
1: Annen peki?
0: Onu kaybettik ama çok oldu. Gireyim ben sınıfa.

Naci Hoca edebiyat öğretmeni.

atmamış bunu. Pis. Dur bakayım. Şurada. Aa, bunlar ne be? Bu ne? Yok işte. Nereye koydum?

0: İşler bayağı çığırından çıktı.
1: Siz neden Esra ile sürekli birbirinizi dolduruşa getirip duruyorsunuz Esat?
0: Anlamadım.
1: Öyle her şeyi birbirinize anlatıyorsunuz ya. Onu soruyorum.
0: Kızın başı benim yüzümden belaya girdi. Kendimi kötü hissediyorum. Konuşacağız tabii. Ne yapacaktık? Konuşmayacak mıydık?
1: Ortak bir konunuz oldu yani konuşacak, öyle mi?
0: Sen ciddi misin ya? Bak abi, ben elimden geldiğince sana yardım etmek isterim. Susarım, sabrederim, gözümü kulağımı kapatırım. Ama yani Esra'yı ikide bir tehdit etmesi... Bu göz yumulacak bir şey değil ki ya.
1: Sana ya da ona bugün mesaj attı mı?
0: Bana atmadı, bildiğim kadarıyla ona da atmamış.
1: Radyoyu aramış mı? Ya da bir şey yollamış mı? Ya da ikinizden biriyle bugün irtibata geçmeye çalıştı mı?
0: Hayır.
1: Demek ki ben de bir şeyler yapıyorum Esat. Bak, Gülben'den çok daha tehlikeli insanlar var bu hayatta. Bence sen biraz onlara dikkat et.
0: Kimden bahsediyorsun mesela?
1: Zararın nereden geleceği belli olmaz. Bir bakarsın bebek yollayanlardan değil de... duygularını kullanıp ağzından laf almaya çalışanlardan yersin darbeyi.
0: Yani sen şimdi Esra Gülben'den daha tehlikeli diyorsun. Ben yanlış duymadım yani, bunu diyorsun.
1: Gülben benim kırmızı çizgim. Sizi ondan değil, onu sizden korurum diyorum.

0: Sana elma getirdim. Vitamini kaçmasın, ye hemen.
1: Sağ ol.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bulmaca çözüyorum.
0: Güzel. Eğer bilemediğin olursa bana sorabilirsin.
1: Hayırdır? İstediğin bir şey mi var?
0: Yok. Tozlanmış mı diye bakıyorum. Bayağıdır süpüremedim ya bu odayı.
1: Ablan dün süpürdü.
0: İşte becerememiş demek ki baba. Zaten gözü de bozuk ya. Yani ben ona söylüyorum. Artık gözlük alman lazım diyorum. Onu kullanman lazım diyorum. Yok diyor. O camları hep pis pis diyor. Takmam diyor yani. Buldum.
1: Neyi buldun?
0: Baba bu sağdan sola 9 harf. Filiz Akın işte. Filiz Akın.
1: Ay'a çıkan ilk insanı soruyor.
0: Allah Allah. Hani? Allah Allah. Ben iyi görememişim demek ki.
1: Kızım sen iyisin değil mi?
0: İyiyim baba. Tabii ki iyiyim. Çok iyiyim hem de. Niye ki?
1: Gençsin. Her şeyi yaşamak senin de hakkın. Ama dikkat et. Kalbin kırılmasın. Onu telafi etmek zor çünkü. Çok zor. Sevip de görememenin, yanına gidememenin tahammülü zor.
0: Sana da mı söylediler?
1: Anladın beni değil mi?
0: Anladım. Baba.
1: Şöyle kızım.
0: Biz niye onların yerini dolduramadık?
1: Onların yeri ayrı, sizin yeriniz ayrı çünkü.
0: Bizim yerimiz neresi peki?

0: Dünya kadar bulmaca çözdün. Şunun cevabını bulamadın değil mi? İşte onun yeri de ayrı. Çok ayrı hem de. Neyse, sen diye bunları karar mısın?
1: Orada benim telefonum olacaktı Gülben. Onu bana geçirir misin? Bir hesap makinesine gireceğim de.

Çok merak etmiştir beni. Nasıl duyuracağım ki ben sesimi ona? Tabii ya. Ev telefonu.

Kötü cadı tarafından kuleye kapatılan Rapunzel derin keder içindeydi. Kötü cadı ile muhafızları onu kuleye hapsetmişlerdi. Rapunzel biricik prensinin hasretiyle umutsuz bir bekleyiş içindeydi. Ama sonunda o beklediği gün geldi. Yakışıklı prens günler süren yolculuğun ardından Rapunzel'in izini bulmuş ve onu kurtarmak için kulenin kapısına dayanmıştı.

güzel Rapunzel. Uzat bana saçlarını. Uzat ki kurtarayım seni buradan, kalbimin tek sahibi.

0: yapıyorsun sen? Ha? Ha? Yoksa kaçmaya mı cüret edecektin ha? Asla kaçamazsın Rapunzel. Asla. Cadının gazabı hep üstünde olacak. Ömür boyu bu kulede kalacaksın.
1: O, o saçı acıyor. Ay.
0: O saçlarını ellerimle keseceğim, ellerimle.
1: Ay, ne kadar pis. Kes o tırnaklarını. Pis.
0: Ne diyorsun sen be?
2: Ne diyorsun sen Gülben? Ne tırnağı?
1: Şeytan tırnağı var mı diyorum sende. Bende var da hep batıyor.
2: Allah Allah. Sen ne yapıyorsun orada? Neye bakıyordun?
1: Hiç, hiçbir şey.
2: Odan doğman gerekmiyor mu senin?
1: Neden?
2: Neden biliyorsun sen neden?
1: Ya abla, esir miyim ben Allah aşkına? Böyle ceza mı olur? Bari sen insaf et ne olur.
2: İyi tamam gel. Durma odanda. Yardım et o zaman bana. Patlıcanları yıka.
1: Tamam. Esat'ın kulede hapis kaldığımı bilmesi lazım. Kim bilir Han neler anlatmıştır ona. Belki de seni istemiyor demiştir. Ya o sırık cadı benim yokluğumu fırsat bilip kullanırsa?
3: Ya Allah'ım ben ne zaman muradıma ereceğim? Ne zaman?
4: Gülben.
1: Ay. Geldim.
2: Günaydın. Telefonlarıma bakmıyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ne oldu?
3: Küstük mü? Bu dedemin yaptığının aynısı değil mi bana? Hani o çok kızdığın dedemin.
5: Deden haklıymış. Sen Han için herkes harcarsın ince.
3: Ne diyorsun ya sen? Ben kime harcamışım?
5: Beni? Hani öyle masada bıraktın ya sap gibi. Gittin öyle kocanın peşinden. Hadi onu geçtim. Kocanın Uygar'a neler yaptığını teker teker anlattım sana. Ya sen gördün gözümüzün önünde Cüneyt'e nasıl yürüdüğünü gördün. Ama sana yetti mi?

0: Yetmedi. Tek bir kelimesiyle peşinden gittin. Tıpış tıpış gittin. Beni böylece bıraktın.
1: Esra'cığım, ben sormak için gittim. Doğruları öğrenmek için gittim.
0: Niye, ben sana yalan mı söylüyordum?
1: Allah Allah. Hayır ama Uygar, Uygar'ı biliyorsun. Su tabancası dedin Esra. Buna nasıl inanmamı beklersin? Çöplüğe kaçırmış dedin.
0: Ya ben senin için her şeyi yaptım İnci. Ben senin için yalanlar söyledim. Ben senin için casusluk yaptım. Gittin tanımadan aşık oldun. Sen mutlu ol diye ben sana destek verdim. Senin düğününe geldim. Senin gelinliğini ben seçtim. Senin balayına geldim. Sen benim için ne yaptın İnci? Ha? Söyler misin? Sen bana ne yaptın mesela?
1: Esra canım benim. Yaparım. Yaparım. Esra, neye ihtiyacın varsa yaparım.
0: Tehdit edildiğimde yanımda olmana ihtiyacım vardı İnce. Tamam mı? O manyakla değil, benimle empati kurmana ihtiyacım vardı. Bunu yapabilecek misin?
1: Ben sana korkmanı gerektiren hiçbir şey olmadığını açıklamaya çalıştım. Ama sen öyle bir konuştun ki Han'la da benle de. Yani birazcık hani ileri gittin Esra. Hani anlıyorum, sinirlerim bozulmuş olabilir. Ne?
0: Evet, bozuldu. Ve biliyor musun? Esat senden daha çok endişelendi benim için.
1: Bak, ben savunmuyorum. O Gülben'in yaptığını savunmuyorum Esra. Ya ama işte belli, kızın yardıma ihtiyacı var. Ne yapalım? Kötüleyelim, ne linç edelim kızı. Bu çözüm değil ki.
0: Hı. Peki sen mi yardım edeceksin ona? Hadi git, hadi koş, yardım et. Babana yardım edemedin diye gittin, 2 yılını bir alkolü harcadın. Şimdi annene yardım edemedin diye bu kıza mı saracaksın? Yeni davanda bu mu olacak İnce?
1: Benim yaşadıklarımla ilgili böyle paldır küldür konuşmasan Esra. Haklı olup olmamın umurunda değil. Ama ne yapacaksın? Beni çocukluğumdan mı vuracaksın?

0: Yalnız hocam, bizimle hiç muhatap olmayacaksanız nasıl kaynaşacağız sizinle?
1: Sınavda ne soracağınızı nasıl anlayacağız diyor.
2: Söyleyeceğim onu size.
1: Hakikaten mi?
0: Yok be. Dalga geçiyor.
2: Kalan olmayacak o sınavda.
3: Hocam o nasıl olacak? Anlamadık da biz tam olarak.
2: En sevdiğiniz şiiri soracağım. Yanlış cevabı yok bunun.
3: Uley be, yırtık edebiyattan.
2: Adın ne senin?
4: Gamze.
2: Neden?
4: Efendim?
2: Adın neden Gamze?
4: Babam öyle istemiş.
2: Bu kadar mı hikayen? Yok mu devamı?
4: Yani annemin gamzeleri çok güzelmiş. Babam da onları çok seviyormuş. Ben de öyle olayım istemiş. Yani ondan yani. Öyle.
2: Oturabilirsin.
4: Bu neydi şimdi ya?
2: Sen kalk.
1: Adımı mı söyleyeyim? Annemle babam Ege'nin incisi Bodrum'da tanışmışlar. Ablamın adı İnci, benimki de Ege olmuş. Hikayenin kalanını anlatmayayım ama. Güzel bitmiyor.

0: Adım Emre. Vallahi niye diye de hiç sormadım. Ya güzel bir isim bence.
1: Aynen. Ya da Neriman da olabilirdi.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
19: Ben macera

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucbucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Access 25 yaşında.
1: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi. Aldım gidiyorum şimdi.
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
3: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmama. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge.

0: Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımın zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
2: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
3: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
1: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir
4: korkması var. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.

0: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
1: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Damla. Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Axis'in 25. yılı için ilk Axis kızı kutuplardadır.
9: Dondon.
8: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Axis kızı ayıyla kalır. Ve gerçek Axis kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Access'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
10: Access 25 yaşında.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
5: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Etin Canga.
7: Bu çarşamba KOP'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.
8: Sadece durulardım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Daha fazla uzatmasak mı?
14: Bence uzatalım.
15: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar Sütaş kaşar.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saç

0: kasları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
3: Damla. Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
7: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
8: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
9: Sana vermezlerdi o isim.
3: Tabii ki de ama niye?
9: Cesur ve yiğit demektir Neriman. Tribünlere oynamak için cesur olmak gerekmez. Gamze iyi sana.
10: Peki Naci ne demek hocam?
9: Cehennemden kurtulan. Bakalım bu dönem yapabilecek miyim bunu?

0: Hayırdır Gülben? Yine kafanın içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de? Şuradan yumurtayla süt ver bana çabuk.
1: Niye?
0: Ne niye? Yayla çorbası yapıyoruz ya burada.
1: Abla.
0: Hı.
1: Süt bitmiş.
0: Biter tabii. Süt de biter, ekmek de biter. Hayret bir şey. Ev ne hale geldi? Bir bıraktın. Senin sayende. Hayret bir şey ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bunun içine süt koymazsam kesilir, israf olur hep.
1: İşte ben gidip bayramı söyleyeyim diyeceğim ama yasak değil mi? Hiçbir şey yapamıyorum yani.
0: Hay Allah'ım ya, ben de gidemiyorum. Ne yapacağım ben? Tamam, git şuradan bir sesini ver diyafondan.
1: Vallahi mi?
0: Bana bak. Hiç umutlanma boşuna. Bayramı tembihledik. Şuradan sesleneceğim.
1: Ona da mı anlattınız?
0: Ne yapalım Gülben? Ha? Kutunun içine bomba koyup göndermeyeceğin ne malum? Allah korusun. Çocuğu da zor durumda bırakma. Şuradan soru ver hemen. Hadi.
1: Tamam. Bayram, orada mısın? Süt lazım bize, süt. Süt lazım Bayram, süt diyorum. Abla, Bayram evde yok.
0: Tamam, oradan sesini ver. Sakın inme aşağı. Çıkmadan seslen.
1: Bayram. Bayram. Abla, duymuyor. Ben bir bakayım.
0: Bana bak, dışarı çıkma, yolarım seni ha.
1: İyi tamam, sen bilirsin. Süt yok o zaman.
0: Tamam. Git kapıdan seslen, bakıver. Hemen dışarı bak gel.
1: Tamam.
0: Çıkarsan hana söylerim, ona göre.
1: Ay, tamam abla.

Nasıl gideceğim ki? Param yok. Hiçbir şeyim yok.

0: Gülben. Hayır. Gülben, beklesene. İyi misin? Merak ettim seni.
1: Sen yetiştirdin her şeyi ana, değil mi?
0: Radyoya geldi, kendi gördü. Gülben, iyi olmanı istiyorum.
1: İyi değilim ben, değilim. Esat'tan ayrıyken hiç iyi olamam hem de.
0: Bu zamana kadar Esat mı vardı hayatında?
1: Vardı. Buradaydı. Vardı.
0: Oraya başka şeyler de sığdırabilirsin. Bir hobi gibi. Mesela ben fotoğraf çekmeyi çok severim. Bisiklete binmeyi çok severim. Sen en son ne zaman sinemaya gittin?

0: 6 yaşımda. O da ablam gizlice götürmüştü. İster misin birlikte bir şeyler yapalım? Yapamam ki. Cezalıyım ben. İstersen ben seni çıkarabilirim. Bayram, ablam süt alsın dedi. Süt.
1: Tamam Gülben Hanım.
2: Gülben neredesin?
0: Neyse ben hücreme döneyim.

0: Şey... ben aslında gitmeyi çok istiyorum. Sen acaba Han'la konuşsan, izin alsan olur mu?
1: Tabii ki ben konuşurum.
2: Gülben, kiminle konuşuyorsun sen orada?
0: Ama kız kıza sadece.
2: Getirme beni oraya.
0: Sağ ol. Tamam.
2: Geldim. Neredesin sen 40 saattir?
0: Bayramı bulamadım ondan.
2: Gir içeri, hadi oyalanma. Hadi, hadi. Kapa hadi, kapa.
0: Bir. Hiç merak etme Esat. Rapunzel'in sana gelecek. Saçımı kessin de, perdeleri çeksin de... kaçıp

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Cehaletimi mazur görün. Siz devletin hangi kanadı oluyorsunuz? Metin Bey'in üstü olduğunuzu biliyorum. Ama resmi unvanınız nedir?
1: Benim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaktan başka hiçbir resmi unvanım yok. Ama bundan daha büyük unvan da yok.
0: Biz de bu ülkenin vatandaşı olmakla övünç duymak istiyoruz. Ama devletin bize karşı olan tavrı buna imkan vermiyor.
2: Taraflar anlaşmayı belli bir metne bağlasın. Bu metin Türkiye'nin karar alma organı tarafından kabul edilsin.
1: Sabrımızı zorlamayın. Öyle kafanıza göre anlaşmalar çıkarmayın. Yok meclis kararı, yok Cenevre Sözleşmesi, yok Birleşmiş Milletler. Bu saçmalıklarınızı derhal bir kenara bırakacaksınız.
2: Siz bize ultimatum veremezsiniz.
3: Biz size milletin vekili olma fırsatını vermek istiyoruz. Dağdakiler bize göre de devlete göre de eşkıyadır. Devlete baş kaldırmış unsurlardır. Devleti bir taraf, kendilerini karşı taraf gibi göstermeye çalışmasınlar.
0: Onlar bizim halkımızın temsilcileri. Ona göre muamele görmek istiyorlar.
1: Halkın temsilcisi olmak için Arap Baharı'nı bölgede uygulamaya çalıştınız. Ama insanımız size itibar etmedi.
2: Çözümden yanaysanız karşınızdakini muhatap alıp taraf kabul edeceksiniz.
1: Taraflık eşitler arasında olur. Bunu Almanya zamanında yapmaya çalıştı. Birleşmiş Milletleri Türkiye Cumhuriyeti halkına zulüm yapıyor bahanesiyle bölgeye getirmeye çalıştı. Ama halkımız buna müsaade etmedi. Şimdi örgüte birileri Cenevre Sözleşmesi'ni Türk Devleti'ne dayatın diye akıl veriyor. Bu yola girerseniz sizi Kuzey Irak'taki unsurlara boğdurturum.
2: Siz barışın dilini konuşmuyorsunuz. Asimilasyonun, savaşın, silahın dilini konuşuyorsunuz. Siz böyle yaptıkça silahlar da susmaz, biz de susmayız. Bizi böyle sindiremezsiniz.
1: Gel.
4: Efendim, çok acil bir mesele var.
1: Nedir?
4: Efendim, Polat Alemdar Karay'la bir mesaj göndermiş.
1: Hı. Gelsin.
2: Anlaşılan sizin başka bir toplantınız var. Biz fazla rahatsızlık...

0: vermeyelim.
1: Otur. Metin Bey, bize bu kadar büyük bir jest yapmanızı beklemiyorduk. Bu karanlık ajan bizim nezdimizde halkımızdan özür dilemeye geldi galiba.
2: Aynen, aynen. Onun için geldim. Ülke sınırlarından çekilmiş, çekilmemiş, öldüremediğim sizin gibi ne kadar adam varsa halkımızdan sizin nezdinizde çok büyük özür dilerim.

0: Kara, niye geldiğini biliyorum. Telefonla haber verdiler.
1: O zaman çıkalım.
0: Sen çıkmayı unut da gel seninle biraz yan odada baş başa bir şeyler konuşalım.

0: Şamil, sağ taraf korunması, sen orayı tut.
1: Kara bir çıksın.
0: Adamlar karanın çıkmasını beklemez gelmek için. Birinin o tarafı tutması lazım. Sana konuşacağıma ben tutarım.
1: Neyi var bunun?
2: Kara, senin dünyadan haberin yok.
3: Ben dünyayla ilgilenmiyorum. Benim için sınırlarımız içinde olanlar önemli.
4: Devlet olarak ilk defa kimsenin müdahalesine izin vermeden Kürt meselesinde bağımsız politikalar oluşturuyoruz. Bu politikalar halkımızın 30 yıldır yaşadığı terör belasını sürdüreceği gibi Türkiye'yi de küresel aktör haline getirecek.
3: Zakir Bey, siz de bölge insanısınız, ben de bölge insanıyım. Bölge insanının iyi niyetinden de hiçbir şüphem yok.
2: Ama örgüte nasıl güvenebilirsiniz?
4: Biz kendimize ve halkımıza güveniyoruz. Örgüt kartını 30 yıldır bize karşı kullanan ülkelerin elinden alıp artık biz onlara karşı kullanacağız.
2: Örgüt, bizim devlete mi taşeronluk yapacak bundan sonra? Ya siz buna nasıl inanırsınız?
4: Bize taşeronluk yapma ihtimali bile bölgedeki İran'ın, Amerika'nın, Rusya'nın, Suriye'nin uykularını kaçırmaya yeter.
3: Zakir Bey, her şey iyi, güzel. Devletin bekası, milletin menfaati. Tamam, tamam da siz bana sadece şunu söyleyin. Bunca yıl boşa mı savaştık?
4: Hayır. O savaş verilmeseydi, bu sonuçlar alınamazdı. Biz iç savaşın önüne geçtik. Artık bölgenin güçlü aktörü biziz. Bu gücü de en akıllı biçimde kullanıyoruz.

0: Kızım, beni affedebilecek misin? Huzurla gitmeme izin verebilecek misin?
1: Anne, seni yeni buldum. Kaybetmeye hazır değilim. Beni bırakma.
0: Seninle bir dakika fazla vakit geçirebilmek için neler vermezdim kızım. Ama artık bizim elimizde değil.
2: Efendim, çok yormayalım hastamızı.
3: Canım, bir elini yüzünü yıkayalım. Annen de biraz istirahat etsin.
1: Anne, ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Hiç merak etme. Yanından ayrılmayacağım.

0: Anladık Cahit. Dünya dönüyor. Ama benim başım da döndü. Yeter. Gel şöyle içeri, 2 dakika konuşalım.
1: Erhan, benim konuşacak bir şeyim yok. Sen git, döneklik yapan arkadaşlarınla konuş. Ben eskiden neysem aynı.
0: Cahit, ben de anlamıyorum. Ama neticede bu Abdüley yatakta bile sağa sola dönmez. Aman döneklik yer yapar bende diye. Vardır onun bir gizli gündemi, planı.
1: Başlarım onun planından.
0: Ben konuştum. Senden özür dileyecek. Arada belki ağzından laf alırız. Neymiş gizli planı öğreniriz.

0: şu kapıyı, saçmalama. Erhan.
1: Biriniz birinizi ikna edin. Ya severek ya döverek. Boşuna milletin moralini bozup durmayın.
2: Yaptığın işle gurur duy. Millet orada çatışıyor. Biz burada oturuyoruz.
0: Abdüley, sana olan saygımı yitirdim. Birazcık sevgim var, onu da bitirme.
2: Sen böyle düşünüyorsan benim için zaten bitmişsin.

0: Daha ne kadar tutacaksınız bizi burada?
1: Hayatınızla ilgili tehlike olmasa tutmazdık.
2: Efendim, siz çıksaydınız içim rahat edecekti.
3: Kara, sen beni tanırsın. Biri benim mekanımı basmaya gelecek, ben kuyruğu kıstırıp kaçacağım. Mümkün mü bu?
2: Poyraz'ı siz benden daha iyi biliyorsunuz.
3: Kara, ya onun kanı, ya benim kanım akmadan ben buradan çıkmam. Gel.
4: Kara, gelen giden yok. Burada boşuna bekliyoruz.
2: Sen Zakir Bey'in yanında kal. Ben bir Polat Alemdar'ı arayayım, bakayım ne diyecek, tamam?
4: Tamam.
2: Hadi geç.
5: Efendim, maalesef Babür elimizden kaçtı.
6: Mete, Babür'ün yerini bulmak için şeytanın aklına gelmeyecek plan kurdum. Siz bir adamı öldüremediniz.
5: Efendim, planı eksik kurmuşsunuz.

0: Murat Alemdar'ın timi Babür'ü kurtardı.
1: Mete, bana hala sadıksın değil mi?
0: Efendim, kaderimiz aynı. Sizin yok olmanız demek, benim de yok olmam demek.
1: Gel.
2: Efendim, Poyraz geldi.

0: Sen de başarısız olduğunu söylemeye geldiysen hiçbir şey söyleme Poyraz.
1: Zencer Bey, ekibinizde hain var. Ben gittiğimde mekan çoktan boşaltılmıştı.
2: Madem senin gideceğinden haberleri vardı, niye seni orada karşılamadılar?
1: Sen olsan Poyraz'ın karşısında durur muydun Mete?
0: Bırakın saçma sapan konuşmayı. Bizi köşeye sıkıştırdılar.
2: Efendim, yer altına çekilelim. Adil Bey Polat'la birlikte yer altına çekilerek durumu kurtardı. Biz de aynısını yapabiliriz.
0: Sen ne diyorsun Poyraz?
1: Polat'ın istihbaratta, devletin kurumlarında çok adamı var. Alemde ağırlığı, saygınlığı da var. Nereye gitse el üstünde tutulur. İstediği kadar saklanabilir. Sizin böyle bir durumunuz var mı ki?
2: Efendim olmadı, yurt dışına çıkalım. Amerikalılarla, İsraillerle aramız iyi. Bizi kırmazlar.
0: Mete, senin gücün varsa onlar senin dostun. Gücün yoksa onların elinde oyuncak olursun.
1: Tek çıkış yolu var Sencer Bey. Heyete teslim olacaksınız.
0: Poyraz, ölmek istersem kendi kafama sıkarım. Başkasına gerek yok.
1: Heyeti ortadan kaldırmak için de başka yol yok. Heyete teslim olacaksınız. Sizi takip edip toplantıyı basacağım.
2: Efendim, Poyraz ilk defa doğru esti.
0: Senin Polat Alemdar'dan başka meselen olmadığını sanıyordum Poyraz.
1: Sencer Bey, heyetin güvenliğini kim sağlayacak? Polat Alemdar. Siz heyeti, ben de Polat'ı ele geçireceğim.

0: Bana Faruk'u verin. Gir.
1: Efendim Sencer Bey.
2: Sizi dinliyorum.
0: Faruk. Benden gizli toplantı yapıp hakkımda hüküm vermişsiniz.
2: Hakkınızdaki hükmü biliyorsanız bundan kaçış olmadığını da bilirsiniz.
0: Biliriz elbet. Ama teamüllerin bir aksaçlıya böyle bir saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğini de biliriz. Hakkımda hüküm verecekseniz söyleyeceklerimi dinleyip hükmü yüzüme karşı vermeniz gerekir.
2: Buyurun gelin Sencer Bey. Heyete teslim olun. Sizi dinleyelim. Hükmünüzü yüzünüze söyleyelim.

0: Sizi dinliyorum Faruk Bey.
1: Polat, Sencer Bey heyetin iradesine teslim olmaya karar vermiş.
0: Faruk Bey, ben Sencer'in bu kadar kolay teslim olacağına inanmıyorum. Bunda bir iş var.
1: Temkinli olmak senin vazifen. Tedbirli olmak da.
2: Sencer Bey heyete teslim olduğunda
1: güvenliği senin sağlamanı istiyoruz.
0: Sencer'in bir planı olmasa heyetle yüzleşmeyi göze alamaz.
2: Polat Alemdar, inisiyatif sende. Heyet sana tam yetki verdi. Bu işi bitir.
0: Anladım. Hemen çıkıyorum. Pusat, güvenliği arttırın. Leyla size emanet.
3: Abi yengesine sorarsa?
0: Pusat, bir işi varmış, hemen halledip gelecek dersin. Benim acil çıkmam lazım.
3: Tamam abi.

0: Beni almaya en azından Polat Alemdar gelir diye düşünüyordum. Demek ki heyet bana bu kadar kıymet veriyormuş.
1: Ne oldu Sencer Bey? Bizi beğenemediniz mi?

Ben senin isteğini yerine getirdim. Zenciri teslim ettim. Sıra benim isteğimde.

0: para. Bu işte bir iş var.
1: Usta, takibi kestik işte. Poyraz da aptal değil. Kendini bile bile ölüme atmaz.
0: Sizi takip etmeleri için de iki çömezi güvenmez. Zincirin bir planı olmasa teslim olmazdı.

0: Heyete beni sen mi götüreceksin Polat Alemdar?
1: Heyetin gündeminde Sencer diye bir madde yok artık.
0: Bu teamüllere sığmaz. Hiç kimse Aksaçlı'yı heyetin karşısına çıkarmadan infaz edemez.
1: Sayende heyette teamül mü kaldı?
0: Polat Alemdar, ben Faruk'la böyle anlaşmadım. Eğer kendi inisiyatifinle hareket ediyorsan, bunun bedelini sana da ödetirler.
1: Heyet senin hakkındaki hükmünü verdi. İnfazını onayladı. Benim anlamadığım, sen Poyraz'a güvenerek nasıl teslim oldun? Seni takip etmeyi denemedi bile. İki çömezini gönderdi.
0: Polat Alemdar, beni sana verdiğine göre karşılığında benden çok daha kıymetli bir şey aldın.

0: günler. Benim sana geleceğimi zannediyordun, değil mi? Aslında öyle yapacaktım. Ama sonra düşündüm. Polat Alemdar benim küçüğüm. Onun bana gelmesi lazım dedim.
1: Sen ne saçmalıyorsun?
0: Sana göstereyim ne saçmaladığımı.

0: dünyada yaşanabilecek bütün acıları gördüğünü sanıyorsun, değil mi Poyraz? Sana öyle acılar çektireceğim ki hiçbir şey görmemişim diyeceksin.
1: Tabii tabii. Ölmek için sana yalvaracağım, değil mi?
2: O kadar çaresizsin ki alemdar. Ancak tehdit ediyorsun.
1: Senin istediğin benim.
0: Söyle nereye istiyorsan geleceğim. Yüreğin varsa meseleni benimle hallet.
1: Bak bu güzel. Akıllanmaya başladı.
2: O zaman sana ilk hediyeni vereyim ben.

0: Sana geldim dedim ki, işime karışma. Kızının gözünü alırım, babanın gözünü alırım. Ama sen beni dinlemedin.
1: Ne istiyorsan söyle. İstediğin Sencer'se bırakayım gitsin.
0: Sende bir anlayış kıtlığı var. Sencer bana lazım olsaydı sana verir miydim hiç?
1: Poyraz seni ölüm!
0: Alemdar.
2: Bundan sonra sözümü harfi harfine dinleyeceksin. Yoksa kızına ne olacağını gördün.
1: Anneme babama bir şey yaptın mı?
0: Gene aynı şeyi yapıyorsun. Lafımı kesiyorsun, irrite oluyorum.
1: Poyraz! Poyraz, Allah kahretsin!
3: Abi! Abi nereye gidiyorsun? Abi bir sakin ol, konuşalım.
4: Ben de geliyorum, bekleyin.
1: Kara sen gelme. Git Poyraz'ın adamlarını konuştur.

0: Muhterem, senin bu oğlun ne kadar kalın kafalı çıktı ya.
1: Ne istiyorsun oğlumdan?
0: Senin oğlun benim babamı öldürdü.
2: Sen de beni öldür evladım. Kadınla çocukla hesap görülmez.
0: Muhterem, benim bu hayatta bir tane sevdiğim vardı. Oğlunun sevdiği çok. Ben şimdi birinizi seçersem benim çektiğim acının onda birini çekmez.

0: Efendim, Sencer Bey meselesi hallolduğuna göre Adil Bey de bir an önce uğurlanmalı.
1: Haklısın Remzi. Polat Alemdar neredeyse gelir. Onunla konuşup bu işi de bir an önce sonlandırmamız lazım. Gir.
2: Efendim, önemli bir gelişme var.
1: Söyle.
2: Efendim, Polat Alemdar Sencer Bey'i teslim almış. Fakat infazı gerçekleştirmemiş.
1: Neden?

0: Efendim, tim komutanına teslim edip mekandan ayrılmış.
1: Polat Alemdar'ın niyeti nedir? Nasıl gerçekleştirmez infazı?

0: Polat, neler oluyor?
1: Poyraz ailemi kaçırdı.
2: Kızımın, babamın, ailemin
1: hayatları tehlikede.
0: Sana nasıl yardımcı olabiliriz?
2: Sencer'in infazını bizzat ben gerçekleştireceğim. Benden haber alana kadar infazı gerçekleştirmemenizi istiyorum.
0: Polat, Poyraz ailen karşılığında seninle Sencer için pazarlık mı yapıyor?
1: Sencer, Poyraz'ın umurunda bile değil.
2: Onun tek istediği bana acı çektirmek.
3: Polat Alemdar, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa haberdar et. Sencer Bey konusunda da senden haber gelene kadar bir şey yapılmayacak.
2: Tamam, ben sizi arayacağım.

0: Faruk'la konuşmanın sırası mı Alemdar?
1: Kızının hayatı tehlikede, sen nelerle uğraşıyorsun?
0: Şimdi kendi telefonunu
1: yanındaki delikanlıya ver. Onda kalsın. Bundan sonra seni bu telefondan arayacağım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu ne desen anlatıyorsun.
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcell'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
14: Türkcell'leri bağlan hayata.
15: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
19: Haribo Starmix'ler geldi.
20: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
21: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
22: Haribo Starmix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
23: O fiyatı gider.
16: Akıl verenlere karşı tek başına.
24: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
2: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. CD vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
11: Banka Nadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
2: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
3: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
4: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
3: Kafanı ferah tut.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Getir denince akla ne gelir? Markete değil. Kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
5: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bize motosikletleri.
6: Neydi ya?
5: 25.000 TL çip para yazan alevli çemberin içinden.
6: Yok artık.
5: Allah. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
7: Akses 25 yaşında.
5: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
8: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
9: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
10: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
9: Kafanı ferah tut.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
14: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
15: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
16: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi, aldım gidiyorum şimdi.
15: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
17: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş.
18: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
19: Bellona, Bellona.
20: Sadece durulada.
21: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
23: Bravo vallahi.
24: Sen de sadece Duru'la.
25: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
26: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
27: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
28: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
27: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
29: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
30: 5G!
29: Türkcel!
30: 5G!
29: Türkcel! 5G! Muazzam.
31: Gol olur yalnız. Ben dedim.

0: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
1: Aileniz.
0: Akımlar akıyormuş.
2: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
3: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcell'li misin?
3: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Ne diyorsan, nasıl diyorsan öyle olacak. Sadece ne istediğini söyle.
9: Biraz oyun oynamak istiyorum Alemdar. Oynayalım mı?
10: Oynayacağız. Görüyorsun işte buradayım. Gel beni al.
9: Alemdar, hani ben nasıl diyorsam ne diyorsam öyle olacaktı. Ya benim oyunumu oynarsın, ya şimdi kapatırım telefonu, bir daha ne kızından, ne annenden, ne babandan haber bile alamazsın.
10: Seni dinliyorum.
9: Ha, öyle yola gel. Alemdar, sen anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Cevap ver Alemdar, oyun bozanlık yapma.
8: Annemi.
9: Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ama madem öyle diyorsun,
8: annenden başlayalım.
9: Bir saat içinde vefakar bir evlat olduğunu göstermezsen, annen ölecek.
10: Ne yapmam gerekiyor?
9: Anneni kurtarman için gereken ipucunu sana çoktan verdim. Biraz kafanı çalıştırman yeterli.
10: Hoynar!
11: Abi aradığı numara gizli değil. Telefonu ver, numarayı hemen istihbarata bildireyim.
10: O numara kim bilir nereden mandallanmıştır Akif. Bir şey bulamazlar. Ama yine de baksınlar. İpucunu sana çoktan verdim dedi. İpucunu sana çoktan verdim dedi.

0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Eninde sonunda konuşacaksın. Boşuna yorma beni.
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Yemin ederim bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Kara. Yeter, bayılacak.

Buna ayılt. Sen konuşacaksın mı? Yoksa sen de mi ayılıp bayılmak istiyorsun ha?

0: İpucunu sana çoktan verdim dedi. İpucunu bana çoktan verdi. İpucunu sana çoktan verdim.
1: Poyraz'ın adamları. Onları biz almadık tabii. Poyraz bize verdi. Kara yara. Çabuk ara.

0: kızımı nereye götürüyorsunuz?
1: Senin şimdi asıl hanımın için kaygılanman lazım muhterem.
0: Nazife Hanım'a ne yaptınız?
1: Sırat Köprüsü'ne koyduk. Karşıya mı geçecek, bu tarafta mı kalacak? Onu oğlum belirleyecek.
0: Sende hiç mi merhamet duygusu yok? Ömründe hiç kimseden şefkat görmedin mi?
1: 15 yıl öyle bir yerde kaldım ki o söylediklerinin anlamını bile unuttum. Hatırlamak istiyorum. Bakalım siz bana o duyguları tekrar hatırlatabilecek misiniz?

0: Usta, bunlar hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar işkenceye dayanabilmeleri mümkün değil.
1: Kara ipucu bunlar da.
0: Usta, vallahi istersen bir de sen dene ama... bunlar hiçbir şey bilmiyorlar.
1: Belki de bildikleri bir şey değil Kara.
0: Gördükleri, duydukları bir şey mi o zaman usta? Lan!
1: Tuzlanlar onların mı?
2: Evet abi.
0: Lan sen
1: her
0: ne
1: şeylerine
0: gördün?
1: Baktınız mı?
0: Poyraz'la ilgili duyduğunuz, gördüğünüz enteresan bir şey var mı?
3: Çok irrite oluyor.
1: Arabaların iyice arayın. Gerekirse motoruna kadar sök.
2: Ne arayacağız abi?
1: Bilmiyorum Aynur'a. Görünce anlayacağız. Siz farklı, tuhaf, normalin dışında bir şey görürseniz haber verin.

0: Hanginiz?
1: Bir şey sordu lan. Benim.
0: Akpil kullanıyorsan bu jetonun sende ne işi var?
1: Benim değil o. Ben akpil kullanıyorum.
0: Nerede kullanıyorsun?
2: Konuş lan!
1: Banlıyor treninde.
2: Usta, bu da banlıyor trenine binmek için jeton.
0: Sürekli bindiğin hat hangisi?

0: takipsiz kalın. Poyraz'la ilgili neye ulaşabiliyorsanız ulaşın. Trenle ne işi var? Babası makinist miymiş? Küçükken trene mi binermiş? İpucu olarak niye tren jetonu koymuş onu öğrenmeye çalışın. Tamam mı?
1: Tamam abi.

0: Usta, buradan yetişmemiz çok zor.
1: Tamam, Cahitler hastanede. Onlar daha yakın. Abdüley, beni iyi dinle.
2: Efendim, heyetteki boş üyeliklerle Aybars'ın görevini üstlenecek adayları belirlememiz lazım.
3: Önce Sencer Bey'in verdiği hasarın tespitini yapalım. Sonra diğer konulara karar verelim.
2: Sencer Bey'le mi görüşeceksiniz?
3: Evet Remzi. Hasar tespiti yapmak için önce onu sorgulamamız gerekiyor.
2: Ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
3: Neden?
2: Birincisi, heyetin aldığı bir karar var. Bunu çiğnemiş olursunuz. İkincisi, Sencer Bey şu durumda size hiçbir şey söylemez. Tek yapacağı şey, heyeti kendi amaçları için manipüle etmek olacaktır.
3: Ben gerekirse durumu heyete ifade ederim. Sencer Bey'i sorgulamamak büyük hata olur.
2: Efendim, o zaman müsaade ederseniz bir önerim var. Sorgulamada heyet üyelerinden birinin bulunması farklı algılamaların önüne geçecektir.

0: Biz abinin yanında olsak bunlar olmazdı. O Erkan'ın yaptığı yetmedi. Bir de bizi birbirimize düşürdü. Ne? Hatalısın Abdüley. Hem de çok hatalı.
1: Cahit sus artık. Sıka sıka ağzımda diş kalmadı. Dua et şu mesele bir çözülsün. Yoksa ikimizden biri tamamen susacak.

0: Polat nerede Pusat?
1: Yenge Polat abi doktorla beraber.
0: Doktoru mu geldi? Nerede bir gidip bakayım.
1: Doktorla beraber çıktı demek istedim yenge.
0: Ne olmuş ki? Nereye çıktılar?
1: Nereye gittiklerini söylemedi. Hemen döneceğim dedi.

0: Bu saat benden ne saklıyorsunuz?
1: Ne saklayacağız yenge? Benim hiçbir şeyden haberim yok.
0: Bir şey olmasa Polat bu durumda yanımdan ayrılmazdı.
2: Savcı hanım, anneniz hanımefendinin doktoru sizinle görüşmek istiyor.

0: Adliye istasyona vardınız mı?
1: Abi şimdi giriyoruz. Tren birazdan kalkacak.
2: Sen yetişebilecek misin?
0: Yetişemiyorum Abdüley. Siz trene binin. Annem trenin içinde bir yerde.

0: Anne! Anne!
1: Ne yapıyorsun sen evladım?
0: Kusura bakmayın. Ne var bunun içinde?
2: Sana ne be kardeşim?
0: Ulan şaka mı yapıyorum? Aç şunu! Delirtme beni!
3: Hayır!
0: Kimse yerinden kalkmasın.

0: şey bulabildin mi Akif?
1: Abi elimde bir soruşturma tutanağı var.
2: Poyraz treni binmemek için asker sevkini geciktirmiş.
0: O ne demek Akif?
1: Abi Poyraz 8 yaşındayken
2: annesi tren kazasında ölmüş. Kadın emzemin geçitten geçerken tren çarpmış.
0: Akif kaza tam olarak nerede olmuş?
2: Abi dosyasında başka bir bilgi yok.
0: Öğrenmen lazım Akif.
2: Poyraz ilkokul nerede okumuş?
3: Erenköy İlkokulu'nda okumuş. Göztepe mahallesi Taş Mektep sokakta oturuyorlarmış.
2: Abi Göztepe civarında bir yerde olmalı.
4: Ne oldu usta?
0: Annem trende değil Kara. Raylarda. Abdülyeleri ara. Treni durdurmaları lazım.
5: Efendim Kara.
6: Abdülay, treni durdurmanız lazım. Nazife anne raylarda.
5: Ne diyorsun Kara?
6: Biz raylara ineceğiz. Treni durdurun.
5: Cahit, treni durdurmamız lazım.

0: Şunu aç. Treni durdurman lazım.
1: Çekil Abdüley.
2: Ay.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Çabuk treni durdur. Raylarda biri var.

0: anacığım. Geçti anacığım.
1: Çok duygulandım Alemdar.
2: Neredeyse ağlayacağım. Bana annemi kurtarmam için böyle bir fırsat verilmemişti.
3: Foyraz, yeteri kadar eğlendin. Artık bitir bu oyunu. Beni al, ne istiyorsan yap.
1: Ben öyle anlayışsız bir insan mıyım? Annene daha yeni kavuşmuşsun. Biraz hasret giderin. Ben anneme doyamadım.
2: Benden sana tavsiye. Vaktin varken anana doya doya sarıl.
1: Sonra da çok yoruldun, dinlen. Ama derin uyuma. Her an arayabilirim.

0: Muhterem, müjdemi isterim. Oğlun annesini kurtardı. Bakalım seni kurtarabilecek mi?
1: Tamam. Anladık. Güçlüsün. Akıllısın. Korkusuzsun ama yeter. Ben kolay kolay yemin etmem ama Elif'i bırak. Alemleri yaratan, gücün kudretin sahibi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Polat senin kılına bile zarar vermeyecek.
0: Yemin etsem boşa gitmez. Sen et. Zaten senin oğlun benim kılıma zarar veremez.
1: Vermiş ki bu kadar kinlenmişsin. Benim oğlum mazluma bir şey yapmaz. Senin babanla Polat'ın ne ilgisi var ki baban rahmetli olmuş?
0: Sen oğluna toz kondurmuyorsun. Ama oğlum benden masum değil. Ben mağdur mazlum hesabı yapmam. Ama oğlun benden fazla adam götürmüştür.
1: Hiçbirimiz günahtan azade değiliz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Ama bir kötü kalple bile bile yanlış yapmak var. Bir de bilmeden, istemeden incitmek var.
0: Oğlum aciz diyorsun yani. Ben en azından bahane üretmiyorum. Ne yapıyorsam bilerek, isteyerek yapıyorum. Arkasında duruyorum.
1: Sen de bahane üretiyorsun. Polat'ın arkasına saklanıyorsun. Babanın ölümünden suçluluk duyuyorsun. Bunu kendine ikrar edecek cesaretin yok.
0: Muhterem, iyi psikolojik hareket yapıyorsun ama sen git bunları oğluna anlat. Ben bunları yiyecek yaşı çoktan geçtim.
1: Ben de senin zulmünle titriyecek yaşı çoktan geçtim. Ne yapacaksan yap.

0: Faruk, kaybetmenin en iyi tarafı ne biliyor musun? Giderken peşinden kimleri nereye götürebileceğini seçebiliyorsun.
1: Adil Bey devrildiğinde Faruk Bey'in size olan yardımlarından bahsediyorsanız, Faruk Bey o konuda doğru olanı yaptı. Heyet bu konuda Faruk Bey'i kusurlu bulmadığını vekil seçerek gösterdi.
2: Biz buraya bunları konuşmak için gelmedik. İhanetinizin boyutlarını anlamaya geldik.
0: Ona sizin çapınız yetmez.
1: Sencer Bey, asabiyetinizi anlıyorum ama bu şekilde bir yere varamazsınız. İnfazınız ertelendi. Polat Alemdar maalesef başka işlerle meşgul olmak zorunda kaldı. Sizi temin ederim ki pişman olmak için gerekli vaktiniz olacak.
3: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
4: Baskın var. İçeri girmek üzereler.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Aksaçlı ele geçirildi. Her şeyi imha etmek zorundayız.
0: Ne demek Aksaçlı ele geçirildi? Kim ele geçirdi?
1: Heyet Aksaçlı'yı devirdi. Aksaçlı hükmünü yitirdi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
4: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
5: Çünkü neden?
6: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Ne?
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
9: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! 5G! Türkcell! Türkcell! Muazzam.
10: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
11: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
11: Akımlar akıyormuş.
12: Akıyoruz.
11: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
11: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
11: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
11: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
14: Türkcelleri bağlat hayata.
15: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
17: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımı zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
18: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
19: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
1: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir korkması
8: var. Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan

0: Saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
3: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi. Aldım gidiyorum şimdi.
2: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
4: Sadece dururlar.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.
1: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla. Herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
2: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Damla? Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk

0: kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Akses'in 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplardadır.
9: Dondon.
8: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı vanilya kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25 bin TL'ye varan çip para kazan.
10: Akses 25 yaşında.
11: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da. Bak, bak, Mondi
12: Home'a bak. Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Lötem İstanbul Karakol. Kuryo Collection by Hilton.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: İnfazınız ertelendi. Polat Alemdar maalesef başka işlerle meşgul olmak zorunda kaldı. Sizi temin ederim ki pişman olmak için gerekli vaktiniz olacak.
15: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
16: Baskın var. İçeri girmek üzereler.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Aksaçlı ele geçirildi. Her şeyi imha etmek zorundayız.
0: Ne demek Aksaçlı ele geçirildi? Kim ele geçirdi?
1: Heyet Aksaçlı'yı devirdi. Aksaçlı hükmünü yitirdi.
2: Anne! Polat! Ne oldu?
3: Sakin ol canım. Annem iyi, biraz korktu.
2: Ne olmuş? Niye korktu?
3: Anlatacağım canım.
2: Polat!
3: Korktuğum başıma geldi Leyla. Annemi, babamı, Elif'i kaçırdılar.
2: Kim? Sencer mi?
3: Onun köpeği. Annemi tren raylarına bağlamış. Son anda kurtardık.
2: Ömer baba, Elif?
3: Hala elinde. Kafayı yemek üzereyim.
2: Ne istiyor bu adam?
3: Bana acı çektirmek istiyor. İstediğini de başarıyor.

0: kimsin sen?
1: Baban sana benden bahsetmedi mi yoksa?
0: Hayır. Sen babamın arkadaşı mısın?
1: Arkadaştan öte, amcan sayılırım.
0: Cahit amca ile Abdülay amca gibi mi?
1: Onlardan bile yakın.
0: Burası neresi? Dedemlerin annen nerede?
1: Burası benim resim atölyem. Baban senin resmini çizmemi istedi. Sana sürpriz yapacaktı ama uyandın.
0: Senin gözüne ne oldu?
1: Kötü adamlar yaptı.
0: Babama söyledin mi? Babam onları çok fena yapar. Ben eve gideceğim. Çağır babam, beni alsın, çok sıkıldım.
1: Ama daha resim bitmedi.
0: Bitmezse bitmesin, istemiyorum.
1: Ama sen bütün sürprizleri bozuyorsun. Arayalım babanı bakalım. Müsaitse gelsin alsın seni.
2: Anne, hatırladığın hiçbir şey yok mu? Bir ses, enteresan bir şey. Hiçbir şey görmedin mi, duymadın mı?
3: Oğlum, hiçbir şey hatırlamıyorum.
2: Anne, hatırlaman lazım. Babam, Elif.
4: Polat, üzerine gitme annenin. Sen böyle yaptıkça iyice geriliyor.

0: Yeğenim çok tatlıymış Polat.
1: Ne diyorsun sen?
2: Yanımda çok sıkılmış. Babam gelsin beni alsın diyor. Ben güzellikle anlattım babanın işi var diye ama ısrar ediyor.
3: Aa, babam görünüyor mu orada? Baba?
1: Kızım.
3: Baba ben sıkıldım burada. Hadi gel beni al.
4: Beraber eve gidelim.
1: Kızım benim işlerim var şimdi. Sen biraz daha orada kal. Sonra gelip alacağım seni.
3: Senin işin varsa Leyloş gelsin alsın. Hepiniz birden neredesiniz?
1: Onlar sana doğum günü sürprizi yapacaklar. Ama aramızda sır. Sakın bildiğini belli etme.

0: Burada hiç oyuncak yok ki. Bu amca da hiç güzel resim yapamıyor.
1: Sen bana öğret o zaman. Hadi Polat. Sen de bir an önce işini bitir de gel. Elif'i çok bekletme.
2: Amca baba yarısı ama Ebi senin yerini
1: tutamayız neticede. Hadi Elif'le bize bir öpücük gönder de kapatalım. Öptük Polatcığım. Görüşürüz.

0: Abi mobese kayıtlarını aldık.
1: Anneyi bu araçla taşımışlar.
2: En son nerede görünmüş?
1: Abi tünelden birbirinin aynı iki araç çıkıyor. Biri Bağcılar'da, biri de Sultanbeyli'de mobeselerin kapsamından çıkmış.
2: Bu araç her şeyi planlamış. Amacı benimle oyun oynamak.
3: Usta, bizim de ona iyi bir oyun oynamamız lazım o zaman.
2: Ben onun benimle oynamasına izin vereceğim. Siz de yapabilirseniz oyununu bozacak bir şeyler bulacaksınız.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 7 Ekim Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Acı bir haberle bültene başlayacağız. Dün Ankara'da bir polis memurumuz hain bir saldırı sonucu şehit düştü. Uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki şüpheli polis memuruna kurşun yağdırdı. Zanlı olaydan sonra...

0: intihar etti. Araçtaki iki şüpheli ise yakalandı.
1: Arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı.
2: Türkiye'yi yasa boğan şehit haberi Ankara'dan geldi. Bir polis hain saldırıda şehit düştü. İçinde 3 kişi olan şüpheli bir araç uygulama noktasında durduruldu. Polis memuru Ahmet Türkoğlu da uygulama noktasında görevliydi. Kimlik kontrolü sırasında araçtan peş peşe ateş edildi. Polis memuru Türkoğlu kurşunların hedefi oldu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama acı haber geldi. Şüpheliler kaçtı, ikisi yakalanırken olayın faili Yusuf Eray Tekalan intihar etti. Durumu ağır olan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Suç dosyası kabarıktı. Tekalan'ın 8 farklı suçtan kaydı vardı. Ve şehidin Çubuk ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Ve bugün kahraman şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu'na veda vaktiydi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve silah arkadaşları şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları sel oldu. Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı.
3: Allahu Ekber.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılış töreninde partisinin milletvekillerine seslendi bugün. AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı, gündemine fon soruşturmasını aldı. Piyasalar küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Yatırımcılara ödemenin de kamuya yük getirmeden yapılacağını söyledi.
4: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
5: Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
6: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
4: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
7: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı yasama yılı açılış toplantısında kürsüdeydi. Tugay'a rozetini taktı, gündemine muhalefeti aldı.
5: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
6: Gündeminde fon soruşturması da vardı.
5: Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
6: Fon yatırımcısına da piyasalara da mesajı vardı.
5: Türk sermaye piyasaları küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
6: Soruşturmanın siyasi boyutuna da dikkat çekti Cumhurbaşkanı.
5: Siyasetin tek limanı ahlaktır. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
0: Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan CHP'li 5 başkan görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne de yeni operasyon düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 17 kişi gözaltına alındı. Bir operasyon haberi de İzmir Çeşme'den geldi. İşte son durum.
2: Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da tutuklanmıştı ve CHP'li 3 başkan görevlerinden uzaklaştırıldı. İstanbul'da ise ateş

0: Eskişehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de görevlerine son verildi. İki belediye başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'nin 17, AK Parti'nin 16, MHP'nin ise 2 sandalyesi var. Yani Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. Kayyum tarafından yönetilen Esenyurt Belediyesi'ne de yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş dahil 17 kişi gözaltına alındı. Yeni partili Lal Denizli'nin başkanı olduğu Çeşme Belediyesi'ne de ihalelerde usulsüzlük iddiasıyla operasyon yapıldı. Başkan yardımcısı ve imar müdürü dahil 9 kişi gözaltına alındı.
1: Fon soruşturması tüm hızıyla sürüyor. Şüpheli listesinde yeni isimler var. Soruşturmada adı geçen Ali Emre Ballı, aracında başından vurulmuş halde ölü bulunduğu Fatma Betül Sayankaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İşte soruşturmadaki son gelişmeler.
0: Fon ve borsa vurgunu soruşturmasında kritik safhaya geçildi. Yeni şüpheli isimler listeye girdi. Ortaya çıkan 3 milyar liralık dev virman trafiği inceleme altına alınmıştı. Şimdi ise 3 milyar 88 milyon lira değerindeki hisselerin virman yapıldıktan sonra piyasaya satılıp satılmadığı incelenmeye başlandı. Şüpheli listesine yeni bir isim katıldı. Fon krizi öncesi Pusula Yatırım'dan işlem yapan İtalyan bir tütün markasının Türkiye distribütörü Şaban Serkan İlaldı. İlaldı'nın krizi öncesinde hisse hareketi soruşturma dosyasına girdi. Fon soruşturması Türkiye sınırlarını aştı. Vergi cenneti olarak bilinen Virgin Adaları'na uzandı. Pusula ve Tera Portföy yöneticileri sadece adalar değil, Londra, Dubai ve İsviçre'ye de para aktarmıştı. Şimdi o paraların Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye basıldı.
2: Mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir.
0: AK Parti grubu fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu ve sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili 10 maddeden oluşan kanun teklifi hazırladı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen kanun teklifi tasfiye teklifini de içeriyor. 455.578 yatırımcının mağdur olduğu fon vurgununda 1 milyon liraya kadar olan varlıkların tasfiye gidilecek. Ve fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı, Çekmeköy'de aracında başından tabanca ile vurulmuş şekilde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın hayatını kaybetmeden önce cipiyle seyir halindeki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüdeydi. Hesap sorulacak mesajı verdi.
2: Haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması için mecliste bilgi verdi. 17 fonda ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu.
3: Yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır. Yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır.
0: Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya gönüllü ödeme yöntemiyle TMSF'ye kazançlarını yatırmışlardı. Kaya çifti şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: Ve hakemler soruşturması diyeceğiz. Soruşturma kapsamında gözler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndaydı. Dikkat çeken bir karara imza atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Ayrıca Hacı Osmanoğlu'nun A-Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella ile yolları ayırma kararı aldığı da iddia edildi.
0: Hiç kimse 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını bana ve arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. İstifa seslerine işte bu sözlerle yanıt vermişti. TFF'de yeni gelişmeler yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu.

0: konuğuyla başlayan iki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel'in tutuklanmasıyla devam eden hakemler soruşturmasının ardından dikkat çeken bir adım atıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusuydu. Hacı Osmanoğlu istifa iddialarına sert bir şekilde yanıt vermişti. Yönetim kurulu üyeleri ikiye bölündü. İddialara göre bazı üyeler olağanüstü seçim isteğinden vazgeçmedi. Görüş ayrılıkları devam ederken olağanüstü toplantı kararı Cuma'ya ertelendi. Cuma günü TFF Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Ve bir iddia daha ortaya atıldı. UEFA Uluslararası Ligi'ndeki mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Montella ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Ve bir istifa haberi geldi. TFF Genel Sekreteri ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni olan Abdullah Ayaz görevinden istifa etti.
1: Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, yalı hayat sandığınız kadar iyi değil demişti. Dün akşam yalısına yolcu vapuru çarptı. Vapur yalıya çarptığı esnada sosyetik ismin eşi çocukları da yalıdaydı. Korku ve panik içinde dışarı çıkan aile korkunç bir manzarayla karşılaştı.
2: Bir daha giriyor galiba. Çünkü bize doğru geliyor.
3: Osman Kaptan geliyor. Konuşamazsın yavrum.
0: Yalısına yolcu vapuru böyle çarptı. Derin Mermerci yaşadığı dehşeti anlattı.
2: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
0: Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci Üsküdar Vakiköy'deki bu yalıda yaşıyordu.
4: Yani yalıda yaşama gibi bir ısrarım hiçbir zaman olmadı.
0: Yalıyı babası hediye almış, katıldığı programda yalı hayatını kötülemişti.
4: Bir kere yalı hayatı korkunç. Habire borular patlıyor. Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela.
0: Mermerci'nin yalısıyla başı dertte. Bu kez yalıya yolcu vapuru girdi. Mermerci ve eşi o sırada uyumak üzereydi. Gürültüyü duyar duymaz yataktan fırladılar. Çocukları da çok korkmuştu.
2: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
0: Manzara karşısında şoke oldular.
2: Şu anda elim titriyor çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Bak bir daha mı girecek acaba Osman Kaptan?
0: Mermercinin yalısı hasar gördü. Kaptandan şikayetçi oldular.
3: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
5: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika ondan sonra.
4: Ben dava açacağım ama hepsi.
1: Birini boğulmaktan kurtardı, diğerini arabanın altında kalmaktan. İstanbul Sarıyer'de bir esnafın 2 ayrı günde gösterdiği refleks 2 olası faciayı önledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
0: Çocuk bir anda dükkandan fırladı, doğrudan yola koştu. Esnaf İbrahim Güzel de peşinden. Saniyelerle yetişti. Küçük çocuğu yola adım attığı anda yakaladı. İbrahim Güzel aslında çocuğun peşinden koşabileceğini önceden fark etmişti. Çünkü çocuk elindeki meyve suyu kutusunu yola atmıştı. Gözünü ondan ayırmadı.
6: Dedim bu çocuk herhalde bunun peşine tekrardan koşar. İçeriden onu takip ediyordum zaten. Bir baktım yola doğru koşmaya başladı.
0: Ve o dikkat belki de bir çocuğun hayatını kurtardı.
6: Koşmasaydık gerçekten üzücü olaylarla karşılaşırdık. Ya ben yakalayamasaydım, o çocuğu tutamasaydım. Yani çok üzülürdük.
0: Ama bu İbrahim Güzel'in kameralara yansıyan tek hayat kurtaran müdahalesi değildi. Bu kez işletmesinde yemek yiyen bir müşterinin boğazına lokma kaçtı. Adam nefes alamadı. Göğsüne vurarak yardım istedi. İbrahim Güzel yine bir an bile tereddüt etmedi. Arkasına geçti, hemlik manevrası uyguladı. Ve boğazına kaçan lokma çıktı.
6: Göğsüne vurarak içeri geliyor. Çok şükür o anda erken bir şekilde fark ettik. Hemliğimizi yaptık.
0: Müşteri rahat bir nefes aldı.
6: Amca sonrasında bize çok teşekkür etti. Yani biz de mutlu olduk. O da mutlu oldu yani. Dualarla gitti buradan.
0: Birinde saniyeler, diğerinde doğru müdahale. Sarıyer'de esnaf İbrahim Güzel'in soğukkanlılığı 2 ayrı olayın da faciayla sonuçlanmasını engelledi.
1: 18 yaş

0: Şunda sevgilisi tarafından vahşice katledilen Gökçe Alkan'ın acılı ailesi ilk kez konuştu. Anne Zeynep Alkan kızının ayrılmak istediğini anlattı. Kızı için adalet çağrısı yaptı.
1: ...18 yaşındaydı, daha gününü yaşamayan da öldü benim kızım, anlatamıyorum. Of.
2: Kelimeler boğazına düğümlendi, kızının ayrılmak istediğini söyledi.
1: Anne dedi, hemen geleceğim dedi, ayrılıp onu görüp hemen geleceğim dedi.
2: Sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kızı için adalet istedi.
1: Adalet istiyorum.
2: Gökçe Alkan henüz 18 yaşındaydı, lisede sağlık hizmetleri okumuştu. Yeni mezun olan genç kız iş arıyordu.
3: Melek gibi bir kız. 18 yaşına kadar el bebek gül bebek besledik.
2: Önünde koskoca bir ömür ve hayalleri vardı.
3: Hayatının en güzel canlı bu anında katledildi. Daha uzun ömürler beklerdik.
2: Kendisinden 6 yaş büyük sevgilisi Mustafa Bey ile buluştu.
1: Alttan sonra dışarı çıkacağım anne dedi. Çıkma dedim ben ona. Çıkacağım dedi.
2: Anne Zeynep Alkan'ın iddiasına göre ayrılmak istiyordu Gökçe.
1: 18 yaşındaydı. Daha gününü yaşamayan da öldü benim kızım. Anlatamıyorum. Of.
2: İkili konuşmak için araçla ormana gitti, tartıştılar.
4: Şimdi hayır yok bunun dedim, ayrılmadı.
2: Mustafa Bey yanındaki bıçakla 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ı katletti. Yürüyerek şehir merkezine gidip yardım istedi.
1: Bunu işte kalktım telefon ettim, açmadı.
2: Sağlık ekipleri Gökçe Alkan'a ulaştığında onun için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı.
1: Ben kızım dedim, bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum.
2: O cani tutuklandı, Gökçe de toprağa verildi. Son giydiği kazağı koklayıp fotoğrafına sarılan annesi adalet istedi.
1: Ben de adalet istiyorum. Kızların yani canı yanmasın. Benim canım yandı. Başka annelerin de canı yanmasın.
2: 18 yaşındaki Gökçe'den geriye mutlu günlerinde çekilmiş işte bu videolar kaldı.
0: Amerika'da bir alışveriş merkezinin tavanından gelen sesler polisi alarma geçirdi. Tavanda hırsız saklandığı anlaşıldı. Ekipler ikna çalışmalarına başladı. Aşağı inmesi beklenen hırsız kaçmak isterken yere düştü.
2: AVM tavanından gelen sesler polisi alarma geçirdi. Kaçmak isteyen hırsız tavandan yere düştü. Olay Washington'daki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Tavandan gelen sesleri fark eden AVM çalışanları birinin panelleri kıra kıra yürüdüğünden şüphelendi. İhbar üzerine alışveriş merkezine polis geldi. İkinci kattaki müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. Şüpheliye ikna çalışmaları başlarken düşme ihtimaline karşı da tavanın altına bir yatak yerleştirildi. Şüpheli polisin uzun uğraşları sonucu inmeyi kabul etti. Tavana bir merdiven uzatıldı ama merdivene bir ayağını attığı anda vazgeçip tavana dönmek istedi. O anda dengesini kaybederek yere düştü. Kaçmaya çalıştığı anlar kameralara da yansıdı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen hırsız gözaltına alındı. Mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından cezaevine gönderildi.
0: Manisa'da tartıştığı komşusunun kapısını matkapla kıran 69 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Ancak serbest kaldıktan 3 gün sonra soluğu yine aynı kapıda aldı.
2: Komşusunun kapısını matkapla kırmış, gözaltına alınmıştı.
5: Matkapla kırmış, delmiş kapıyı bildiğin.
2: Serbest kaldıktan 3 gün sonra yeniden aynı adrese gitti. Bu defa da kapıyı tekmeledi. Böyle komşu düşman başına dedirten görüntüler Manisa'da kayda geçti.
5: Benim alt komşum bir haftada gece 3-4 defa geliyor kapıyı tekmeliyor.
2: Psikolojik problemleri olan 69 yaşındaki kadın komşusunun kapısına matkapla zarar verdi.
5: Kadın rahatsız herhalde, bir hastalığı var.
2: Polis gelince de kendini eve kilitledi. Hemen kızına haber verildi ve kadın evden çıkarıldı.
6: Defolun ben, gel!

0: Gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ve 3 gün sonra soluğu yine aynı yerde aldı. Daha önce kırdığı kapıyı bu defa da tekmeledi.
1: Allah, ben seni görelim ha. Allah, ben anneme bakıyorum, bunu öldüreceğim.

0: bir gün sürdü. Çorum'da otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada yeni nişanlanan çift de hayatını kaybetti.
1: Bu fotoğraf mutlu bir başlangıcın hatırasıydı. Zehra Betül Yılmaz ve Ömer Cebeci daha bir gün önce nişanlandı. Ama saatler sonra ikisi de kazada can verdi. Saatler çift 0:30 sıralarıydı. Zehra Betül Yılmaz direksiyon başındaydı. Mert Üstünel'in cipiyle kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi için artık yapılacak bir şey yoktu. Zehra Betül Yılmaz, cipin sürücüsü Mert Üstünel ve henüz 6 yaşında olan Hüsra Lal olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Cebeci ise ağır yaralıydı. Doktorlar onu yaşatmak için mücadele etti ancak kurtarılamadı. Ve kazanın ardından ortaya çıkan detay acının boyutunu daha da büyüttü. Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz kazadan bir gün önce nişanlanmışlardı. Bir gün önce aileleriyle mutluluklarını paylaşan gençler bir gün sonra aynı kazanın kurbanı oldu.
0: Hatay'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi. Mide bulandıran görüntüler kayda geçti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle mide bulandıran tost makinesiyle çocukların sağlığını bakın nasıl hiçe saydılar.
2: Sattığınız dönerin üzerinden bir yılı geçkin süre olmuş. Bakın 2025. Şu tost makinesinden çıkan tostu yer misiniz?
3: Ama çocuklara yedirdiler. Okul kantinindeki bu görüntüler mide bulandırdı.
2: Çocuklara döner veriyorsunuz, hazır döner alıp veriyorsunuz. Sattığınız dönerin üzerinden bir yılı geçkin süre olmuş. Bakın 2025. Burayla alakalı detaylı tutanağımızı tutalım.
3: Hatay'da zabıta okul kantinlerini denetime çıktı.
2: Şu an ilkokullardan başladık denetime. Tamam. Yaklaşık 71 tane okul var.
3: Ekipler de şoke oldu. Ellerine attıkları çoğu ürünün son kullanma tarihi geçmişti.
2: 26.07.2026 son kullanma tarihi geçmiş. İmha etmek için muhafaza altına alalım.
3: Ama daha skandalı bu tost makinesiydi.
2: Şu tost makinesinin bunlara biz müsaade edemeyiz ya. Nerede o arkadaş?
3: Tavuk dönerinde son kullanma tarihi bir yıl geçmişti.
2: Çocuklara döner veriyorsunuz, hazır döner alıp veriyorsunuz. Sattığınız dönerin üzerinden bir yılı geçkin süre olmuş. Bakın 2025.
3: Kantinler için bir hafta süre verildi. Yeniden denetime tabi tutulacaklar.
2: Bir hafta süre verelim, bir hafta sonra geleceğiz. Bunlar bu durumda olursa bu kantinin vay haline be.
0: Isparta'da şaşırtan bir olay yaşandı. Seyir halindeki cenaze nakil aracından içinde cenaze bulunan tabut yola düştü.
3: Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Cenaze aracı hareket etti, tabut yola düştü. Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir'e yola çıkan cenaze aracında akıl almaz bir olay yaşandı. Araç trafik ışıklarında durduğu anda arka kapağı açıldı. Harekete geçtikten sonra da içindeki iki tabuttan biri kayarak yola düştü. Kapağı açılan tabutu yolda görenler hayrete düştü. Cenaze nakil aracı şoförüyle yoldaki diğer sürücüler araçlarını durdurdu. Tabut cenaze ile birlikte yeniden araca yerleştirildikten sonra yoluna devam etti.
0: İdam cezası uygulandı, zehirli iğne yapıldı. Üstelik bir değil iki doz verildi ama ölmedi. Amerika'da benzeri görülmemiş infaz skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Günlerdir bilinci kapalı olan idam mahkumu Krista Pike gözlerini açtı ve konuşmaya başladı.
3: Zehirli iğneyle idam edilmek üzere bu odaya alındı. Damarlarına ölümcül ilaç verildi. Bir doz yetmedi, ikinci doz da uygulandı ama Krista Pike ölmedi. Tarih 30 Eylül, yer ABD'nin Tennessee eyaletindeki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevi. 50 yaşındaki idam mahkumu Krista Pike'ın infazı başladı. Ancak infaz ekibi damar yolunu açmakta zorlandı. İşlem tam 2,5 saate yaklaştı.

0: Tanıklara göre Pike ağladı, inledi, nefes almakta zorlandı. Kolum patlayacak gibi hissediyorum diyerek bağırdı. İddiaya göre ölümcül ilaç damarın içine değil çevre dokulara sızdı. Pike'ın iki kolunda da şişlikler, yanıklar ve su toplamaları oluştu. İki doz pentobarbital verildi ama beklenen ölüm gerçekleşmedi. Cezaevi yönetimi infazı durdurdu. Pike hastaneye kaldırıldı. Günlerce durumu kritikti. Solunum cihazına bağlıydı. Bilinci kapalıydı. Doktorlar vücudundaki ilacın etkisiyle mücadele ediyordu. Ve şimdi... Avukatları açıkladı. Krista Pike'ın bilinci açıldı. Üstelik artık konuşabiliyor. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde idam cezası tartışmasını da yeniden alevlendirdi. Tennessee valisi Bill Lee yılın geri kalanındaki infazları durdurdu ve bağımsız soruşturma başlattı. Pike 1995 yılında 19 yaşındaki okul arkadaşı Colin Slimmer'ı işkenceyle öldürmekten suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık 30 yıldır eyaletin tek kadın idam mahkumuydu. Şimdi adı başka bir nedenle tarihe geçti. ABD'de ölümcül infaz ilaçları uygulandıktan sonra hayatta kaldığı bilinen ilk mahkum oldu.
1: Dolandırıcılar bu kez de bir şehit annesini hedef aldı. Bilgileriniz terör örgütünün elinde yalanıyla kadını 435 bin lira dolandıran vicdansızlar yakalandı.
0: Bilgileriniz terör örgütünün elinde dediler. Şehit annesini 435 bin lira dolandırdılar. Vicdansız dolandırıcılar yakayı ele verdi. Dolandırıcıların hedefinde bu defa bir şehit annesi vardı. Zanlılardan biri kendini başkomiser olarak tanıttı. Kadına bilgilerinin terör örgütüne karıştığını söyledi. Para istedi. Bu yalana inanan kadın bir banka hesabına 435 bin lira yatırdı. Ama çok geçmeden dolandırıldığını fark etti. Polis harekete geçti. 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Dolandırıcılar gönderilen parayı bir kuyumcuda altına çevirmişti. Ekipler 5 şüpheliyi de yakaladı ve hepsi tutuklandı.
1: İstanbul'da benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık yaşandı. 16 kuyumcudan 64 kiloluk altın vurgunu yaptılar. 3 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındılar.
2: Ticaret adı altında dolandırıldılar.
0: 16 kuyumcuyu dolandırdılar. 64 kiloluk altın vurgunu yaptılar.
2: Müvekkillerimden emanet altınlar alınıyor. Bunları biz satacağız diyorlar.
0: İstanbul Kuyumcu Kent'te 16 firma iki şüpheli tarafından dolandırıldı.
2: Bizim pazarımız var. Sizin altınlarınızı alırız, satarız diye vaatte bulunuyorlar.
0: Bu şekilde güven kazanıp 64 kilo altın topladılar.
2: Sonunda 16 kişinin 64 kiloya varan bakiyesine çıkıyor.
0: Altınları erittiler, saf altına çevirdiler. Ödeme günü gelince de iflas ettik dediler.
2: Toplantı adı altında 16 mağduru topluyor, ben battım diyor.
0: 16 mağdur şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Az önce avukatımızın da ifade ettiği gibi burada 64 kiloluk bir mağduriyet söz konusu.
0: 3 ilde operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Benzeri görülmemiş dev vurgunla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Tekirdağ'da ilginç soygun girişimi kameralara yansıdı. Yüzü maskeli şüpheli oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı. Kadın çalışanın cesareti o plana bakın nasıl engel oldu.
0: Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalktı. Sert kayaya çarptı. Kadın çalışanın cesareti planını devre dışı bıraktı. İlginç soygun girişimi Tekirdağ'da yaşandı. Kapaklı'daki bir kuyumcuya kapşonlu ve yüzü maskeli biri girdi. Poşetinden tabancayı çıkardı, çalışan

0: Kaçıran kadına doğrulttu. Bu bir soygundur dedi. Kadın çalışan da ne soygunu ya şeklinde o sözde hırsıza tepki verdi. Hemen masanın altındaki alarm düğmesine bastı. Soyguncu alarmı duyduğu gibi koşarak kaçtı. Kadın çalışan da peşindeydi. Ancak o soyguncuya yetişemedi. Kadın çalışanın yaşadığı korku ve panik güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Emniyet o sözde soyguncunun peşine düştü. 47 yaşındaki sözde soyguncu yakalandı ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Çünkü o soyguncu bir özel güvenlik görevlisi çıktı. Borçları yüzünden kuyumcu soymaya çalışan şüpheli adliyeye gönderildi.
1: İstanbul'da iki kadın yolcu ve taksi şoförü arasında yardım tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taksi şoförü yolcuları araçtan indirdi. Ben sonuçta nakliyeci değilim, taksiciyim diyerek tepki gösterdi.
2: Bunlarla iki kişi binmeye çalıştık, yardım etmediniz.
3: Ben sonuçta nakliyeciyim.
2: Benim oraya gelmeye bile bu insani bir şeydir. Taksicilik olarak bakmayın.
0: Yardım etmedi diye tartıştılar. Şoför dayanamadı, yolcuları indirdi.
2: Bu insani bir şeydir. Taksicilik olarak bakmayın.
0: Taksi şoförü iki kadın yolcuyu aldı. Kadınların yükleri fazlaydı. Bagaja yerleştirirken zorlandılar ve iddialara göre taksi şoförüyle tartıştılar.
3: Eğer yardım istiyorsanız yedirlersiniz. Yani rica ediyoruz, bize yardım eder misiniz?
0: Tartışmanın büyümesiyle şoför yolcuları indirdi.
2: Bunlarla iki kişi binmeye çalıştık, yardım etmediniz.
3: Ben sonuçta nakliyeciyim.
2: Benim oraya gelmeye bile...
0: O anlar kameraya işte böyle yansıdı.
1: Kara parayla mücadele kapsamında yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Parasal sınırlar değişti. Kimlik tespiti için önlemler artırıldı. İşte detayları.
4: EFT kullanıyorum.
5: Sık sık kullanıyor musun?
4: Evet.
6: Az bir miktar gönderdiğinizde bile banka diyor ki dur, hani ne yapıyorsun?
1: Kara parayla mücadelede yeni düzenleme geldi. Parasal sınırlar değişti, önlemler arttı.
5: Kara para aklamanın biraz olsun önüne geçer mi?
4: Yani geçebilir.
1: Finansal işlemlerde kimlik bilgileri doğruluğuna ilişkin yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı.
5: Nakit, döviz ve kuyumcu işlemlerinde kimlik tespiti eşiği 185 bin liraydı. İşte yeni düzenleme ile birlikte o eşik sınırı 370 bin liraya yükseldi. Üstelik söz konusu banka ve kuruluşlar bu tutarların aşılması durumunda hem kimlik tespiti yapabilecek hem de gerekli önlemleri alabilecek.
7: Canlı görüşmedeyken yüzüne bak, sağa bak, sola bak falan diyorlar ve böylece en azından senin insan olduğunu bir nebze daha güvenli oluyor.
5: Elektronik transferlerde de yeni eşik 30 bin liraya yükseldi. Böylece 15 bin lira olan eşik sınırı iki katına çıkmış oldu.
1: Üstelik kimlik tespiti için tek bir işlem tutarına değil bağlantılı tüm işlemlere bakılacak.
5: SMS doğrulama sistemi de yenilendi. Öyle ki artık tek kullanımlık doğrulama kodu yollanırken bazı detaylara dikkat edilecek. Müşterinin kimliğinin tespit edilmiş olması ve gerekli risklere karşı önlemlerin alınması öngörülecek.
7: Başka önlemler de getirilebilir.
1: İstanbul'da evlenmeye karar veren çiftin düğünü için hazırlıklar bitmiş, düğün yeri tutulmuş, davetliler çağrılmıştı ama müstakbel damat saatler kala evlenmekten vazgeçti, gelini ortada bıraktı. Yargıtay emsal bir karara imza attı, evlilikten korkuyorum deyip düğününe gelmeyen damat adayı zararlı çıktı.
8: Birlikte evlenme kararı alırlar.
1: Ama o düğün günü evlenmekten vazgeçti. Evlilikten korkuyorum deyip kaçan erkek tazminat ödeyecek.
8: Nasıl ki evlilik kadının kabul kararıyla gerçekleşiyorsa vazgeçme de kadının kabulüne bağlıdır.
1: İstanbul'da evlenmeye karar veren çiftin düğünü için hazırlıklar tamamlanmıştı. Düğün yeri tutulmuş, davetliler çağrılmıştı. Ancak müstakbel damat düğüne saatler kala evlenmekten vazgeçti. Gelini en mutlu gününde orta yerde bıraktı.
8: Düğünden ve evlilikten çekinmesi sebebiyle ayrılıyorlar.
1: Nişanda takılan takılar, hediyeler vardı. Taraflar maddi ve manevi

0: tazminat davası açtı.
1: Erkek tarafının açtığı davayı kısmen kabul ederek bazı hediyelerin iadesini, kadın tarafının açmış olduğu maddi manevi tazminat davasında reddine karar veriyor.
2: Bu karardan memnun değildi. Dosya bu kez Yargıtay'a kadar uzadı. Düğün günü evlenmekten vazgeçen adam zararlı çıktı.
1: Yargıtay da kadın tarafına verilen red kararını kaldırarak kadına manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
2: Peki düğüne saatler kala değil de daha önceden ayrılmak istediğini söyleseydi dosyanın seyri ne olurdu?
1: Böyle bir tazminat verilmesi gerekmeyecekti. Ancak kadının düşmüş olduğu o mahcup durumdan kaynaklı olarak kişilik haklarının zedelendiği ve bundan dolayı da manevi bir tazminat ödenmesi gerektiği hukuken uygundur.
3: Lionel Messi Arjantin milli takımına veda etti ve bir devir sona erdi. İşte 39 yaşındaki efsane futbolcunun tarihi vedası.
0: Son kez sahaya çıktı. Futbolun yıldızı milli takımına veda etti. 8 Ballon d'Or, 4 dünyada yılın futbolcusu, 6 altın ayakkabı ve sayılamayacak kadar çok kupa. O sadece rakamlardan ibaret değil, o dünya yıldızı, bir efsane. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Arjantin milli takımına veda etti. Veda ettiği son maçta duygu dolu anlar yaşandı. Arjantin ve Benin arasında hazırlık maçı düzenlendi. Bu maç futbolun efsanesi Messi'nin milli takımındaki son maçıydı. 21 yıllık milli takım kariyerini bu maçla noktaladı. Ve o maça giderken kendine olan sevgiyi gören Messi otobüste gözyaşlarını tutamadı. Ve tarih sayfalarında yer bulacak o maç. Messi milli takıma gol ve asistlerle veda etti. 71. dakikada son kez gol atmak için topun başındaydı. Maçın ardından drone gösterisi yapıldı. Messi vedasında gözyaşlarını tutamadı, duygu dolu anlar yaşandı. Ve Messi veda açıklamasında herkese teşekkür etti.
3: Adana'da bir grup çocuk akranlarına tekme tokat saldırdı, yerlerde sürükledi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Yere düşürdüler, kafasına tekme atıp sürüklediler. Çocukların tekmeli yumruklu kavgası kameralara böyle yansıdı. Bir grup çocuk sokak ortasında tartışmaya başladı. O tartışma hızla büyüdü. İki çocuk okul çantalı arkadaşına saldırdı. Tekme tokatlarla yere düşürdü. Diğer çocuklar da yere düşen akranlarının kafasına tekme attı, yerlerde sürükledi. Yere düşen çocuk çaresizdi. Kafasını ellerinin arasına alarak darbelerden korumaya çalıştı. İmdadına çevredekiler yetişti. Kavganın sonlanmasıyla diğer çocuklar da kaçtı.
3: Ters yönde ilerleyenler, alkollü araç kullananlar. Şimdi de trafikte yaşanan olayları getiriyoruz ekranlarınıza.
4: Bir otomobil sürücüsü ters yöne girdi, dehşet saçtı. Sol şeride geçti, hızla ilerledi. Sol şeritteki bir araç işte böyle son anda kurtuldu. Ters yönde ilerleyen sürücü tespit edildi. Magandalığı pahalıya mal oldu. 90 bin lira ceza yazıldı. Alkollü araç kullandı. Bir de okuma yazmam yok diyerek polise zorluk çıkarttı. Bir sürücü polis denetimine takıldı. Yaya olarak kaçmaya çalıştı ama yakalandı. alkol metre yüklemeyi reddetti. Kimliğini soran polislere okuma yazmam yok dedi.
5: Okuma yazmam mı yok, arabayı nasıl sürüyorsun?
4: Uzun süren çabaların sonucu alkol metre yüfledi. 1.53 promil alkollüydü. Araç otoparka çekildi. Sürücüye 390 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine de 2031'e kadar el konuldu. Polis denetimi vardı. Bir araç dur ihtarına uymadı. Polislerin üzerine işte böyle sürdü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sahnesi yaşandı. Sürücü kovalamaca anında çöp konteyneri ve ağaçlara çarptı. Alkollü ve ehliyetsizdi. Polislere zor anlar yaşattı. Araç otoparka çekildi, sürücü gözaltına alındı.
5: Tamam gel bakalım. Ben terörist miyim?
3: Beklenen pastırma yazı bir türlü gelemedi. Üstelik yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava hakimdi. Kars'a yılın ilk karı düştü. İşte yurdun hava durumu.
6: Yılın ilk karı düştü. Son 2-3 gündür. Yağışlı hava, yağmurlu hava etkiliyor yurdu.
4: Yağmur, fırtına ve soğuk hava. Türkiye yağışlı havanın etkisine girmişti. Pastırma yazı bu yıl gecikti. Hava sıcaklıklarında yükseliş başladı. Ancak beklenen pastırma yazı henüz gelmedi. Sıcaklık ilk olarak yurdun batısında başlayacak. Kuzey ve batı kesimlerde başlayan sıcaklık hafta sonu artacak. Diğer bölgelerde de mevsim normallerinde sıcaklıklar görülecek. Pastırma yazı beklenirken Kars'a mevsimin ilk karı yağdı.
6: Allahökber yaylasında şu anda yılın ilk karı düştü. Epey de yağmış.
4: Kars'ta dağların zirvesi beyaza büründü.
6: Son 2-3 gündür yağışlı hava, yağmurlu hava etkiliyor yurdu. Yağmurla birlikte hava sıcak da bayağı hissedildi, denize düştü.
4: Van ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de kar kendini göstermeye başladı.
3: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
8: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Muazzam.
10: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
11: Turkcell'leri bağlan hayata. Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
15: Hiç gerek yok, piril var.
16: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
16: Yeni Piril Ultra Güç.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
20: Şu geçen yılki Boş Şop kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
21: Herkes değil.
20: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullanmıştır.

0: olmasın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
1: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
2: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
3: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
2: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İkinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Büyük maç başlıyor.
11: O zaman yerindeyim.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir. Getir.

0: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, bank, kartım Hadi.
1: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
3: Metro yine tıklım tıklım.
4: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
5: Bellona, Bellona.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
10: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
11: Herkes değil.
10: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Büyük maç başlıyor.
15: O zaman yerindeyim.

0: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karakol. Courier Collection by Hilton.
2: Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul Bakırköy'de hırsızlar gözlerine kestirdikleri bir eve girdi. İçinde 15 milyon olan kasayı açamayınca araca yükleyip götürdü ama kaçışları uzun sürmedi. 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
3: Eve girdiler, içinde 15 milyon olan çelik kasayı araca yükleyip götürdüler.

0: ama kıskıvrak yakalandılar. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tarih 27 Eylül. Hırsızların hedefinde Bakırköy'deki bir ev vardı. Siteye girmeyi başaran şüpheliler içinde para ve ziynet eşyası olan çelik kasayı açamadı. Bu defa kasayı daireden çıkardılar. Asansörle otoparka indirdiler. Ardından bu aracı yükleyip siteden çıkardılar. Kasada 15 milyon vardı. Ev sahibi kasanın yerinde olmadığını fark edince ekiplere haber verdi. Bu kamera görüntüleri onlar için büyük bir ipucuydu. Şüphelileri yakalamak için düğmeye basıldı. 14 adrese baskın düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
1: Fethiye'nin Tarzan Koyu romantik anlara sahne oldu. 5 metre derinlikte evlilik teklifi heyecanı yaşandı. İşte sıra dışı evlilik teklifinin görüntüleri.
0: Eski usul evlilik tekliflerini rafa kaldırdı. Metrelerce derinlikte evlilik teklifi yaptı. Sıra dışı evlilik teklifi Muğla Fethiye'de kayda geçti.
2: Fethiye'nin Tarzan Koyu'nda eğitmen arkadaşlarımla beraber suyun altında Ömer ve Merve çiftimiz için bir evlenme teklifi düzenledik.
0: Ömer Faruk ikiz alışılmışın dışında bir evlilik teklifi yapmak istedi. Tatile gittiği kız arkadaşı için mavi sularda evlilik teklifi organize etti. Merve Çabuk yalnızca dalış yapacaklarını zannediyordu. Ancak 5 metre derinlikte arkasını döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Çünkü pankartta benimle evlenir misin yazıyordu.
2: Kabul etti kendimiz evlenme teklifini.
0: Evet cevabını alan ikiz tek taşı da suyun altında taktı.
2: Onlara koca bir ömür, mutluluklar diliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sanal medya hesabından Gazze'yi hatırlattı. Filistinli çocukların yaşadığı drama parantez açan Erdoğan, soykırım çok önceden başladı notunu düştü.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir kez daha Gazze'yi hatırlattı. Sanal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaptı.
1: Annen baban nerede diye soran gazetecilere evde ya da işte demek yerine cennette diyor.
0: Görüntülerde Gazze'de yaşanan katliam vardı. Çocuklar, bebekler. Emine Erdoğan binlerce, milyonlarca Gazze'li çocuğun yaşadığı drama dikkat çekti.
1: Çocukların uykularında bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya masumiyetini ilelebet kaybetmiştir.
0: Soykırım çok önceden başladı etiketiyle paylaşılan video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e sözleriyle son buldu.
2: Tarihin azabından kurtulamayacak. Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
3: Ve bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
4: Ziraat Bankası sunar.
3: 7 Ekim 2026 güncel piyasalar: dolar 49,19 TL, euro 55,08 TL, altın 6506 TL, borsa ise günü 12.122 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
4: Ziraat Bankası sundu.
5: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kadar başka gönderi yapılmayacak. Anlaşıldı mı Büyük Kulak?
1: Anlaşıldı Büyük Kulak. Juliet Tango Echo 471. Zulu saati 0233.
0: Burası karşı yumruk bir grup lideri. Başlıyoruz. Alçakta kalın ve yakın uçun. Tamam. Hızlı Melek, çıkış yapabilirsin.
2: Hızlı Melek, tamam. Hey, şunu gördün mü? Şimdi kendilerine gelecekler.
0: Harika. Dışarı dön. Gece Şahini, hedefe yönel ve fırlat.
3: Gece Şahini anlaşıldı.
0: Çok temiz. Tahrip birimi. Hedefe yönel ve elindekileri boşalt.
2: Tahrip birimi. Anlaşıldı.
0: Hepinizden iyi bir iş bekliyorum.
2: Tahrip birimi. Tamam. Şunu seyret.
0: Avcı grup, onu takibe devam edin. Maksimum güç. Makiki ile tam yol.
4: Avcı grup lideri, anlaşıldı. 6 birim harekata başlıyor. İlk geçişte bütün ana hedefleri vurun. Burası bizim.
0: Düzenli aralıklarla tekrarlayın ve eve geri dönün çocuklar. Dönüş yolunda ikincili hedefleri vurun.
2: O da neydi?
0: Bir tane daha var. Birisi hemen indirsin onu. Limanın orada. Orada kim var?
3: Görüyorum, onu görüyorum. 10 saniye içinde indiriyorum. Ben de.
4: Grup lideri avcı grubu.
0: Grup lideri, tamam.
4: Bizim kuş ikincil hedefler üzerinde.
2: Başka bir füze daha ateşlendi.
0: Ondan kurtulun. Isı bombalarını kullanın.
2: Vuruldum, vuruldum.
0: Denize kadar idare edebilir misiniz Dımelek?
2: Manevra yapabilirim ama güç kaybediyorum. Güç kaybı.
0: Biriniz füze tesisini vurun hemen.
4: Kanattaki adamım vuruldu.
0: Neredesin Hızlı Melek?
3: Hızlı Melek kuzeybatıya doğru ilerlemekte.
0: Dengeli Hızlı Melek. Sicilya'yı deneyelim. Malta'yı dene. Uçak gemisine iniş yap. 6. filo kurtaracak seni. Beni duyuyor musun Hızlı Melek?
2: Anlaşıldı grup lideri. Deneyeceğim.
0: Dayanmaya çalış.
3: Yanındayım onun grup lideri.
0: Bırakma onu gece Şahin.
3: Anlaşıldı grup lideri.
2: Yakıt kaybediyorum.
0: Yanında kal gece Şahin.
5: Kaptan.
2: İleride bir kara parçası var. Peşimde birileri var. Yakıt kaybediyorum.
0: Peşindekini bırak ve yoluna devam et.
5: Andre.
2: Güç kaybediyorum.
3: Onu kaybettim. Denize çakıldı. Suyun içinde.
5: Geminiz bu saldırı sırasında görevde miydi?
6: Leontier Troll teknesi, Amerika Birleşik Devletleri 6. filosundan 16 kilometre uzakta ilerliyordu.
3: Cebeli Tarık geçişi durdurdu.
5: Deniz kuvvetlerinin başı ben değilim kaptan. Sadece evet demen yeterli.
6: Amerikan uçağının düştüğü noktayı belirledim. Uçağın yerini 5 kilometrelik bir alan içinde tahmin edebilirim efendim.
5: Gösterirsin bana.
6: Üstünüzü değiştirmek ister misiniz?
5: Çok hızlı olmalısın kaptan. Amerikalıların ne kadar bildiğini sadece tahmin edebiliyoruz.
2: Yakıt kaybediyorum.
0: Bırakma onu gece Şahin.
3: İleride bir kara parçası var. Peşimde biri var.
0: Peşindekini bırak ve yoluna devam et.
6: Hadi.
2: Güç kaybediyorum.
6: Hadi.
3: Onu kaybettim. Denize çakıldı.
7: Aman tanrım. F-111 uğruna 50 milyon da gitti böylece.
8: Bundan çok daha fazlasını kaybettik Anderson. Uçakların 3 tanesi oldukça gizli tutulan lazer yönlendirme sistemleri taşıyordu.
7: Ve bizim şansımıza o ileri teknoloji bebeklerden biri Akdeniz'in dibini boyladı.
8: Bir tarama yaptım bile. Malta'daki Suata noktasından 3 mil güneyinde belirledim.
7: Yılın bu zamanında Malta'ya bayılacağım.
8: Sovyet gemisi Leontiev de gelirse pek bayılacağını sanmam doğrusu.
7: Balık tutmak keyifli olmalı. O F-111'i ilk benim bulacağım konusunu iddiaya girelim mi?
8: Tek bilmek istediğim Leontiev'in neden artık 6. filoyla ilgilenmediği. O gemiyi benim içinize Steve. Kahramanlık taslamam.
7: Biz hepimiz kahramanız değil. O yüzden bizi seviyorsun sen.
9: En iyi adamın bu mu?

0: Olabilecek en iyisi.
1: Ne demek istedin?
0: Aslında bu iş için en iyi adam Kentani. Kod adı Kara Kartal. Ama şu an başka bir görevde o.
1: Nerede olduğu umurumda değil. Getir onu.
0: Müsait değil dedim ya. Her sene bu zaman çocuklarını görmek için 2 hafta izinlidir. Onları ancak böyle görebiliyor. Anlaşmamız böyle.
1: Çocuklarını sonra görür.
0: Bunu ona sen söyle o zaman.
1: Ben söylemeyeceğim. Deyin, bu işi hallet hemen.
0: Bana Patricia Parker'ı bağla.
2: Uçağımız kalkmak için hazırdır.
3: Çocuklar.
2: Çıkış kapısına gelmeniz rica olunur.
3: Bu Patricia Parker sizi babanızın yanına götürecek. Tamam mı?
4: Merhaba, sen Deni olmalısın.
5: Merhaba.
4: Ve Brian.
6: Merhaba.
4: Merhaba. Tatilde babanız buraya gelecekti aslında ama Malta'da bir araştırma projesi çıktı. Alın bakalım eşyalarınızı çünkü yetişmemiz gereken bir uçak var.
2: Yolcularımızın acilen çıkış kapısına gelmeleri gerekmektedir. Lütfen çıkış kapısına geliniz.

0: Merhaba.
1: İyi günler, hoş geldiniz. Günler.
0: Şey, burada bir arkadaşımla randevum olacak.
1: Evet.
0: Burayı söyledi bana, burada buluşalım dedi.
1: Evet.
2: Sorduğun kişi bugün bize katılmayacak. Güzel bir şişe içkim var. Tabii eğer kahve tercih etmiyorsan.
0: Yine ne istiyorsun?
2: Araştırma projen nasıl gidiyor? Maltalılar sana yardım ediyor mu?
0: Seninle işin bitmişti. Bunu 12 sene önce hallettiğimi düşünüyorum.
2: 14. Acil bir şey oldu.
0: Bilmek istemiyorum. Ben bir papazım.
2: Georgetown Üniversitesi bursuyla çalışan bir oşinograf. Siz Cizvitler işinizi biliyorsunuz.
0: Başka birini bul, Rickard.
2: Adı Kentani. Kendisi Hawaii Üniversitesi'nde bir deniz biyoloğu aslına bakarsan.
0: Hiç bırakmayacaksın değil mi?
2: İkimizin de şansı yaver gidebilir. Olay yerinde bir adamım daha var. Sana ve Tani'ye ihtiyacım kalmayabilir.
3: Hadi! Alın şunları! Çabuk olun! Alın şunları!
4: Tut şunu!
5: Yardım edin!
4: Yukarı!
5: Tuttum ben!
4: Çek! Çek!
5: Tamam!
4: Çek!
5: Tamam!

0: Seni buraya kim gönderdi?
1: Canın cehenneme.
0: Bekleyeceğim.
2: Kaptan. Dur. Geri çekil, geri çekil. Zamanını harcaman hoşuna mı gidiyor
3: zaman
2: senin?
3: Zaman harcamak mı? Güvertede bunu buldum.
2: Nekio, artık kim olduğunu ve ne istediğini biliyorsun. Canın mı yanıyor?
1: Git başımdan, herif.
2: Kaptan. Sağlık ekibin neden hala burada?
0: Hey, dikkat et. Silah alabilir.
2: Kaptan, ne büyük hata. Bunun için mi kıvranıp duruyordun sen yoksa? Yalnız değildi. Bu cesedi buradan alın. Kaptan.

Hadi! Hadi! Hadi!

0: Beni neden iki gün önceden aldığınızı anlamadım.
1: New York'a gitmiyorsun
0: ki. Ne istersen iste. Cevabım
1: Malta'ya hayır. Gidiyorsun.
0: Anlaşmamızı biliyorsun değil mi? Ne olursa olsun her yaz iki haftam var benim.
1: SX1 lazer yönlendirme sistemine ait bilgiler bunlar.
0: Beni ilgilendirmiyor
1: bunlar. Oku bunları ve imha.
0: Bilmek istemiyorum. Çocuklarımla bile ilgilenemiyorum ben.
1: Uçağın tam olarak nerede düştüğünü biliyoruz. Tek yapman gereken oraya dalmak, sistemin parçasını almak ve oradan çıkmak.
0: Dalga mı geçiyorsun değil mi? Malta hiç o kadar kolay bir yer değil. Ülke dünyanın her yerinden gelen casuslarla dolu.
1: Ek olarak bir de Rus troll gemisi Leontiye var.
0: Sence ben böyle bir işe girer miyim? Aklını kaçırmışsın. Ben çocuklarımla buluşacağım.
1: Evet, aynen böyle yapacaksın Ken.
0: Bu ses tonunu tanırım ben.
1: Çocukların Malta'ya gitti
0: mi?
1: Oteline yerleştiler. Bavulların da orada. Senin girişin de dün yapıldı oraya.
2: Brian? Brian?
3: Bence babam hiç gelmeyecek.
2: Yanılıyorsun. Sadece biraz işi var.
3: Hep işi var.
2: Biz şimdilik keyfimize bakalım o zaman. Müzedeki heykelleri görelim mi?
3: Harika.
2: Hadi geçit törenine bakalım.
3: Bakalım.

0: Burası Malta Kontrol Merkezi. Luka'nın 15 mil doğusunda batıya doğru ilerleyen, tanımlanamayan bir uçak görüyorum.
1: Malta'nın kuzeydoğusundaki tanımlanamayan uçak. Kendini tanıt. Malta'nın kuzeydoğusundaki tanımlanamayan uçak. Kendini tanıt.
0: Burası Malta Merkezi. Tanımlanamayan uçak, Luka'nın 10 mil doğusunda ve hala doğuya doğru ilerliyor.
1: Malta'nın kuzeydoğusundaki tanımlanamayan uçak. Kendini tanıt.
2: Paraşütü aç. Lanet olsun, çeksene.

0: Alo, ben Başkomiser Borg. Evet. Tamam. Yardımcıma lokasyonu verin siz. Ben hemen bir memur yolluyorum oraya. Hatta kalın biraz. Baksana.
1: Dinliyorum.
2: Burada daha fazla kalmak istemiyorum.
3: Sen peder Joseph misin?
2: Kıyafetler şu çantada. Bütün kredi kartları, pasaport ve gerekli şeyler de orada.
3: Rickard, birinin daha olduğunu söyledi. Henderson, Steve Henderson.
2: Leon TV izleme cihazı yerleştirmeye çalışıyordu. Rickard bu görev için birini verdi yerine.
3: Yerleştirildi mi?
2: Bilmiyorum. Sinyal yok henüz. Henderson'ı kimse görmedi. Beni ilgilendirmiyor. Ben bir oşinografım. Derin deniz akıntıları konusunda araştırma yapıyorum.
3: Çok ilginç.
2: Hoş geldin.
4: Malta İstasyonu.

0: Doktor Tani.
1: Peder Joseph için mi çalışıyorsun?
0: Bilmiyorum. Bay Rickert'la geçici olarak çalışıyorum.
1: Çocuklarım buradaymış.
2: Programları bende var. Şu anda Medine Müzesi'ndeler.
3: Bu resimde 1565 yılında Türkleri yenen Büyük Üstad Şövalye Jean de Valet'i görüyorsunuz.
1: Merhaba.
3: Vale Şehri ismini buradan almıştır.
4: Baba. Baba.
1: Ne kadar özledim sizi. Da İkinizi de. Nasılsınız?
5: Ne zamandır gözlük takıyorsun baba?
1: Aa, sorma bunu.
6: Beni hatırladınız mı Patricia Parker?
1: Dinin arkadaşımsınız.
6: Turumuzu tamamladık. Dışarı çıkalım mı?
1: Hadi bakalım.
6: Hepimiz bize katılmanızı bekliyorduk. Limandaki işiniz çok zor olmamıştır umarım.
5: Biz iki gündür buradayız baba.
1: Özür dilerim. Çok işim vardı ama artık eğlenebiliriz, tamam mı?

0: Durun. Şoförümüz o. Rehberimiz ayarladı. Bay Rickert hatırladınız mı? Dean Rickert.
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Ben de kontrol ettim.
1: Ben sadece kendime güvenirim. Özellikle de çocuklarım yanımdaysa.
0: Çok affedersiniz çocuklar, arabaya biner misiniz lütfen? Bir şeyi açıklığa kavuşturalım Tani. 8 yıldır bu şirketteyim. Ben bütün dünyayı gezdim. Çok kirli işlere bulaştım ve bir an bile şirketi arkadan vurmadım.
1: Zam mı istiyorsun? Yanlış kişiyle konuşuyorsun bence.
0: Benim yakamdan düşmeni istiyorum. Çocuklarını buraya getirmek benim fikrim değildi ama... eğer onlarla birlikte buradaysam şu anda onlar için elimden geleni yapacağım.
2: Baba, bizi denize götürecek misin? Biz bu yıl snorkelli dalış dersi aldık. Öyle değil mi Brian?
3: Deni çok iyi yapıyor.
2: Brian benden daha iyi. Üçümüz
3: hadi
2: tekneyle
3: baba
2: çıkabilir miyiz? Bir de Bayan Parker.
1: Üzgünüm ama ben sizinle gelemeyeceğim. Gelmeyi çok isterdim.
2: Ama baba.
1: Boş vakit bulduğum anda hep beraber bir şeyler yapacağız. Bakarsınız akşam beraber yemek yeriz. Ne dersiniz çocuklar?
3: Umarım.

0: Bana F-111'in nereye düştüğünü gösterir misin?
1: Nereden anladın geldiğimi?
0: Ne fark eder?

0: Doktor Tani, bunu görmek isteyebilirsiniz.
1: Seni teknede bekliyorum. Hı-hı.
2: Kim bu?
0: Vladimir Klimenko, KGB albayı, bölge komutanı. 2 gün önce geldi. Şu anda Leontiev üzerinde çalışıyor. Hı-hı. Dikkatli olun doktor. Çok tehlikeli biri.

0: Bilgisayar kayıtlarına göre F-111'in düştüğü yer burası. Geniş ölçekli harita üzerinde bazı hesaplamalar yaptım. Düşme hızıyla havadaki tahmini hızını hesapladığımızda bu 5 kilometre karelik alan içinde bir yere düşmüş olması gerekiyor. Leon TV'nin de bu civarda olması bu düşüncemizi doğruluyor bana göre. Bu bölgedeki akıntıları ve gelgitleri de saatlik olarak hesaplayınca alanı biraz daha küçültebiliyoruz ve 2.8 kilometre karelik bir alana düşebiliyoruz.
1: Şuraya dalacağım ben. O tarafa doğru gitmen mümkün mü?

0: F-111'in acil durum frekans vericisinden sinyal alamıyorum. Tamam, artık hazırlanabilirsin.
1: Ona ihtiyacım yok.
0: Japon inci dalgıçlarının suyun altında kalp atış hızlarını yavaşlattıklarını duymuştum.
1: Öyle mi yapıyorlarmış?

0: Bir tür arama aracı. İçindeki de Georgetown Üniversitesi'nden peder bedel ya.
1: Genelde bu bölgede mi çalışıyor?
2: Kaptan, tam 220 metre ileride bir dalgıç var.
0: Onu yok etmemi ister misiniz efendim?
1: Biraz sonra haber vereceğim.
0: O tarafa doğru ilerleyin.

0: Araştırmacım Doktor Tani.
1: Bak ne buldum.
0: Ziyaretçilerimiz var. Hayat var mı?
1: Size göre olduğunu sanmıyorum. Avlanacak boyda pek bir şey yok. Bu sular fazla verimli değillerdir zaten. 60 yıl kadar önce bu sular ticari olarak çok daha verimliydi ve ekonomide ciddi bir paraya sahipti. Son 25 yıldır böyle bir şey kesinlikle bu sularda kazanılamadı.
0: Teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Balıkçılık Bakanlığı'na ileteceğim bunları. Ne yazık ki bakan harekete geçmek için çok bekliyor dostum. Sizin projeniz nedir peder?
2: Bulanıklık.
0: Bulanıklık mı?
2: Bakın denizin içinde...
1: Affedersin. 1983 yılında Stockholm'daki Oşinografi Kongresi'nde sunduğum projeyi biliyor olabilirsiniz.
0: Kesinlikle bakacağım. Bu sularda bulanıklıkla ilgili nasıl bir araştırma yaptınız peki?
3: Size ancak bilgileri topladıktan sonra bir şey söyleyebilirim.
1: Ama sanırım siz o zamana kadar gitmiş olursunuz efendim.
0: Bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz nasıl olsa.
4: Bütün motorları çalıştırın. 1/3.
5: Kısık sesle konuş.
6: Lanet olsun.
1: Orada kayalıklar var.
6: Gör bak kayalıkları.
1: Bana 5 kilometre uzakta gibi geldi. Yüksekliği nedir?
6: 60-65 metre kadar. Uçağı buldun mu?
1: Bu balıkçı tepesi buralardayken oraya daha fazla yaklaşmamız mümkün değil. Lino bana bir planör ayarlayabilir mi?
6: Bana sorma, Rickard'ın adamı o.
1: O bana ayarlar.
7: Adı Bedelia mı?
8: Evet, B-E-D-E-L-Y-V-A.
7: Bedelia Joseph, Meridan, Connecticut doğumlu. Fordham Üniversitesi mezunu.
8: İstihbaratla bağlantısı yok.
7: 1970-73 arası Vietnam'da görev yapmış. 1974'te papaz okuluna girmiş, papaz olmuş.
8: Bir de buna bak.
7: Kenji Tanim, Nara, Japonya doğumlu. Amerikan vatandaşı.
8: Okuyabiliyorum.
9: Fazla bilgi yok.

0: Ben yerime dönüyorum. Dalgıtları hala indirebiliriz.
1: Japon'u gördüğümüz yere dalsınlar.
0: Bu bölgeyi bize sizin adamlarınız verdi.
1: Şu anda benim adamlarım burada değil. Elçiliğe haber ver. Bedelia'nın teknesi geldiğinde takip edilmesini istiyorum. Anladın mı?

0: dai, c'ho da scelto, ho messo.
1: Nerede buluşacağımızı biliyorsun.
2: Sen benim annemin evine gel, istediğin her şeyi hazırlayacağım.

0: atsanıza şu topu artık. Hadi. Evet, bu iyiydi işte. Yavaş olsanıza. Evet. Baba muhteşem vuruştu.
1: Sadece şanslıydım. Asıl kardeşin çok iyiydi.
0: Öyle.
2: Evet. Daha iyi.

0: iyi olabilirdi.
1: Evet ama gerçekten istersen.
2: Sizin futbol oynadığınızı bilmiyordum.
0: Ben 3 yıldır oynuyorum.
2: Jimnastik ve karate dersleri devam ediyor mu?
0: Annem istemiyor.
1: Ama biz kendimiz devam ediyoruz hala, bak.
2: Bu harika.
0: İğrenç. Bir de şuna bak.
2: Hey, bu da harika. Kes şunu Deni. Bana iyi bak. Omuzlarını rahat bırak ve odaklan. Sana yardım edeyim. Hazır mısın? Hadi. İşte bu. Tam kendini geriye doğru atacakken duruyor ve tereddüt ediyorsun. Demin bu yüzden yapamadım.
0: Nasıl anladın?
2: Evet, belki inanmayacaksın ama bir zamanlar ben de senin yaşındaydım.
0: Aa, çok eskiden yani.
1: Evet tabii, çok eskiden.
2: Babamın bana kara kartalı anlattığı zamanlardı onlar. Kara kartal ailemize her zaman göz kulak oluyordu. Neredeyse bizim içimizdeydi o. Onu her gördüğümüzde bizi kanatlarının üstüne alarak en doğru yöne götürürdü.
0: Ama bu hiç mantıklı değil ki. Doğru yön nasıl oluyor?
2: Bunu kendi anlayacağın şekilde yorumlamalısın. Bunu kendi hayatında uygulamak için önce ona inanmalısın.
1: Aa, bilim kurgu gibi oldu.
2: Kader gibi bence.
3: Geri dönerken yolda Büyük Ustalar Sarayı'nı da ziyaret edeceğiz.
1: Mecbur muyuz?
3: Hadi kalkın, gidiyoruz.
2: Hadi bakalım. Hadi.
3: Hadi.
4: Arkamda gördüğünüz Büyük Ustalar Sarayı olan bu bina 1574 yılında yapılmıştır. Burada gördüğünüz de Neptün heykelidir. Şimdi beni takip edin lütfen. Size sarayın geri kalan bölümlerini gezdireceğim. Yemek salonunu, balo salonunu ve diğer odaları göreceğiz. Burada gördüğünüz silahlarla zırhlı kıyafetler gerçektir. Ve 1565 yılındaki Malta kuşatmasında Türklere karşı kullanılmıştır.
1: Bizimle olman çok güzel baba.
4: Sarayın en uzun koridoru.
2: Halletmem gereken bazı işler vardı.
4: Çok ünlü bir İtalyan sanatçının
2: eseri. Yarın yapacağım bir şey daha kaldı.
4: Burada gördüğünüz bütün silahlar elde yapılmış.
2: Şansım yardım ederse
4: ve hepsi
2: hep sizinle olacak.
4: Yılında gerçekleşen.
0: Söz mü?
4: Malta
2: elimden geleni yapacağım. Ancak buna söz verebilirim.
1: Peki baba.
4: Bu büyük savaşta işte bu silahlar kullanıldı.
3: Ziyaretçilerimiz var. Biri sakallı, biri bıyıklı.
4: Hepsi elde yapıldı.
3: Bence burası turumuza devam edelim. Onları Peter halleder.
4: Daha sonra dönüştürürler.
2: Ben hallederim.
3: Ben çocuklarla kalıyorum.
4: 28 büyük ustayla ilk ustalardan biri olan...
1: Vay canına! Şu adamlara bak.
4: Pardon çocuklar. Bütün büyük ustalar burada. Bu taraftan devam ediyoruz. Evet, beni takip edin. Bu taraftan.
1: Hey, babam nerede?
3: Birazdan yanımıza gelecek. Biz de şu odaya bakalım.
0: Babam ve tutamadığı sözleri.

0: Babanız geldi.
1: Ne oldu? Bir anda kayboldu.
2: Bir telefon etmem gerekti.
1: Artık kumsala dönebilir miyiz?
0: Bence otele gidelim artık. Denize yarın gideriz.
1: Geleceksin değil mi?
2: Hadi ama. Geliyorum işte.

0: Dur.
1: Yaklaşsana biraz. Saraydaki görüntülerdeki kadın.
2: Patricia Parker, 1960 doğumlu. 1981 yılından beri Merkezi İstihbarat Biriminde çalışıyor. Kuryelik görevlerinde bulunuyor. Hafif silahlar, otomobil, uçak, patlayıcılar ve elektronik iletişim konularında yetkili. Önemli biri olduğunu hiç sanmıyorum.
1: Ama bu adam oldukça önemli biri.
0: Nasılsınız? Yorgun olmalısınız.
3: Hiç bu kadar erken yatmaya alışık değilim.
0: Yarın koca bir günümüz var.
4: Beraberiz değil mi?
0: 5'te kalkacağız ve 6'da otelden çıkacağız.
4: Tatile bak.
0: Hadi. İsterseniz burada da kalırız ve Patricia size matematik dersi verir.
3: Olamaz.
4: Kara Kartal'ı biraz daha anlatsana.
0: Pekala. Büyüklerimize göre Kara Kartal bize atalarımızın mirası. 6. his gibi bir şey o. Beynimizin kilitli kalmış bölümlerinin anahtarı gibi.
4: Eve gidince kullanacağım onu. Bekle beni matematik, geliyorum.
0: Kara Kartal'ı küçük şeyler için çağıramayız. Hayati önemi olan şeyler olmalı. Kesinlikle haklı olduğumuzu bilmeliyiz. Kartal'ın bize vereceklerini ve yardımını özel hak etmiş haber olmalıyız.
4: Bir şartı olacağını biliyordum. Hep
5: cinayet
4: vardır zaten.
5: Olan iki Rus vatandaşından kimliklerinin belirlendiğini öğrendik. Bu iki kişiyle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz Başkomiser Borç? Sizi dinliyoruz.
6: Anladığımız kadarıyla adamlardan birinin Sovyet Ticaret Komisyonu'yla bir ilgisi var ve son birkaç aydır Malta'da bulunuyor. Diğeri ise Rus balıkçı teknesi Leontiev'in içinde çalışan ekipten biri.
5: İki Rus vatandaşının aynı saatlerde ve aynı bölge içerisinde sadece birkaç dakika arayla öldürülmesi ne anlama geliyor?
6: Fikir yürütmemin doğru olacağını düşünmüyorum. Kusura bakmayın lütfen.
5: Bu olay üst düzeydekilerin de ilgisini çekti.
3: Heyecanlı olmaya başlamış.
0: Hadi çocuklar, artık uyumanız lazım.
7: İyi geceler çocuklar.
3: Baba, sen buraya nasıl geldin?
0: Sizin gibi. Uçakla geldim ben de. Sabah görüşürüz.
7: Peter çocuklara göz kulak olacak.
0: Ben bir yere mi gidiyorum?
7: İkimiz de. Bir mesaj geldi ve bu akşam saat 9'da kumarhanede olmamı söylüyor. Kim gönderdi bilmiyorum.
0: Bakalım kimmiş? Hı-hı.

0: Bu kıyafetin içinde silahını nasıl saklayacaksın?
1: Ben de 25 kalibre Beretta var ve saniyenin onda birinde ateşleyebiliyorum. Haberlerdeki şu adamlar.
0: Boş ver onları.
1: Başka şansın yoktu, gördüklerini Klimenko'ya iletmemeleri gerekiyordu.
0: Hadi biraz şirketin parasını harcayalım.
1: Linkli de bize ilk öğrettikleri işleri karıştırmamak için duygusallığı işten ayrı tutmaktır.
0: Ben de biliyorum bunları. Ama arkadaşım Rickert kuralları değiştirdi. Ve Danny ile Brian'ı buraya getirdi. Tek istediğim buraya geldikleri gibi tek parça halinde evlerine dönmeleri.
1: Ne içmek istersin? Nasılsa şirketin parası.
0: Özür dilerim.
1: Ya, hiç gerek yok.
0: Böyle işler için biraz fazla profesyonel olduğumu düşünüyorum.
1: Bu şekilde hissettiğin için fazlasıyla alçak gönüllü olduğunu düşünüyorum.
2: Natasha, nedir durum?
3: Bekliyoruz.
2: Peki, tamam.
3: İşte geldiler.
2: Andrei, koysana benim için.
0: Sen koy.
2: Projenizle ilgili mi Doktor Tani?
0: Siz misiniz Kaptan Klimenko?
2: Albay.
0: Bu Bayan Patricia Parker.
2: Bayan Parker'la ilgili bilgim var zaten. Langley'deki poligonda 96 skor yapan genç bir bayanla her zaman karşılaşmak mümkün olmuyor. Telsiz operatörü olarak da 3A olarak değerlendirilmişsiniz.
1: Sanırım beni biriyle karıştırıyorsunuz Albay.
4: Bahsi kapatıyorum.
0: Bahis yapmıyor musunuz Albay?
2: Ben kumar oynamam doktor. Başarma şansı bu kadar düşük olan riski almak benim mantığıma hiç uymuyor.
4: Kazanan 14 numara ve kırmızı.
1: Kim bilir? Bakarsanız kazanırız.
2: Olabilir tabii. Hep kırmızıya oynuyorsunuz.
0: Hadi otele dönelim.

0: Bu arada bir tehdidin kokusunu hemen alırım ben.
1: Çocuklara bakmam ister misin?
0: Hayır, ben bakarım.
1: Peki. Tamam, sessiz ol. Beraber bir içki daha alalım mı?
0: Tabii.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
3: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
6: Türksel'leri bağlan.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
4: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
5: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
6: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
9: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
10: Çocuk giyip, feliş oynayacak.
11: Yoksa?
12: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
13: Oh be, Profilo yapmış.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
15: O fiyata gelir.
14: Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Doğru kalite, doğru fiyata tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
12: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
13: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe geçerli bir alana bir bedava fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash Labne'ye.
3: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş.
3: Sadece durladım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
7: Dyson Hashed. Sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed. Dyson'dan.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte.

0: ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
0: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola ile herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçar.
2: Aha.
3: Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Dur. Çocukları çıkar. Gidiyoruz buradan.
1: Oturun çocuklar.
0: Beni bekleyin. Burada sorun kalmadığından emin olalım.

0: Yürü yürü. Hadi ne bekliyorsun?
1: Bir şey kontrol edeceğim.
2: Her şey yolunda mı?
3: Yolunda.
2: Tamam, güzel.
4: Baba.
2: Peter'la git hadi. Dinlenmen lazım.
4: Baba, birileri sana zarar vermek mi istiyor?
2: Ben ülkemiz için bir iş yapıyorum. Benden bir şey bulmamayı istediler.
4: Ama onu bulmanı istemeyen bazı kişiler var, değil mi?
2: Evet.
4: Onlar kötü adamlar, değil mi?
2: Onlar da bizim kötü olduğumuzu düşünüyorlar.
4: Bana hala her şeyi anlatmıyorsun.
2: Her şeyi sana anlatmam mümkün değil. Lütfen anla beni.
4: İyi geceler baba.
2: İyi geceler. Ricker'da söyle. Nerede bulacağı hiç önemli değil. Ama çocuklarımı koruması için buraya daha fazla adam göndersin.
1: Bir sorunumuz var. Leontiev yer değiştirdi ve bugün senin de aldığın yere gitti. Kaynağımıza güvenebilirsin.
2: Bunu biliyordum. Ben sadece Katolik bir rahibin Rickard'la ne iş olduğunu anlamaya çalışıyorum.
1: Rickard'ın söz geçirebildiği herkesten ve her şeyden faydalandığını düşünüyorum.
2: Sana nasıl ulaştığını bilmek istiyorum.
1: Geç oldu ve uyuman
2: lazım. Hey! Bu daha önemli.
1: Hiç Vietnam diye bir şey duydun mu?
2: Rickard'la orada mı tanıştın?
1: Deniz kuvvetlerinde sualtı tahrip birimindeydim. Rickard beni kendi grubuna transfer etti. 4 yıl dayandım ama... sonunda kaçmayı başardım. Kaçtım ve papaz okulunda saklandım. Sonunda papaz oldum. Veya en azından olduğumu sandım. Ne yazık ki hiç bırakmıyor. O ikimizden de akıllı. Neden biliyor musun? Ahlaki konularla vakit kaybetmiyor. Küçük kara kaplı defterinde hepimizin fiyatı yazıyor.
2: Papaz olmak hayli zor olmadı.
1: Papaz olduğumu kim söylüyor? Ben sadece bu kıyafetin arkasına saklanıyorum.
2: Teknede olacaksın değil mi?
1: Lina alacak seni. Ben arkadaşlarımla kutlama yapıyor olacağım.

0: Seni kutlamamız gerektiğinin farkındayım.
1: Ben denizaltılarımızdan birine yerleşik lazer aygıtı yükleyene kadar bekleyebilir bu.
0: Planda değişiklik oldu. Son durum, aygıtı Gorki'ye teslim edeceksin.
1: Buna itiraz etmek istiyorum.
0: Amerikalılar küçük bir balıkçı teknesini havaya uçurdukları için hiç üzülmezler. Gorki 10 bin ton ağırlığında bir kargo gemisi. Neredeyse lüks bir gemi.
1: Bunu olmuş bilin.
2: Gelin çocuklar. Biraz işimiz var. Siz Peter'la gideceksiniz, tamam mı?

0: Gayet iyiydin. Becerilerinden biri de bu mu?
1: Aslında değil. Yüksekten çok korkarım. Dikkatli ol.
0: Beni merak etme. Asıl sen dikkatli ol.
1: Dean daha fazla adam ayarlıyor. Elçilikten kimseyi kullanmak istemedi. Çocuklarla ben ilgilenirim.

Смотри сзади себя.

0: iyi misin?
1: Sayende hala hayattayım.
2: Gidelim buradan.
1: Peder Joseph bizi bekliyor olmalı.
2: Hadi.

0: Şurada gizli kalmış bir mağara var. Saat 10 yönüne bakacaksın.
1: İşte orada.

0: Malta metrosuna hoş geldin.
1: Duvar yazıları nerede?
0: Biraz zaman ver bana.
2: Peder, peder. Benim ihtiyar annem bugünkü vaazınızı çok beğendi.
3: Teşekkür ederim.
2: Onu kutsamanızı rica ediyorum peder. Teşekkür ederim peder.
4: Oh peder, biraz dinler misiniz lütfen?
0: Buna inanamayacaksın.
1: Senden bir saniye bile şüphe etmedim.
0: O merdivenlerden yukarı.
4: Bende ileri derecede romatizma var peder. Teşekkür ederim.
3: Tanrı sizi korusun.
2: Teşekkür ederim peder.
3: Geçmiş olsun.

0: Johnny.
1: Buradayım.
0: Gel.
2: Senin dibinde duruyordum. Ona rağmen ne bir şey gördüm ne de bir şey hissettim.
3: Öyle olması gerekiyor zaten.

0: Seni Dick Rickard gönderdi.
1: Rickard mı?
0: Seni görmek istiyor. Bu sabah geldi.
2: Hadi sahile inelim.
3: Tamam, olur.
2: Baban kendini korumayı çok iyi bilir Brian.
4: Onun işi bu mu? Böyle şeyler mi?
2: Artık gitmeliyiz.
4: Sen onunla mı çalışıyorsun?
2: Hadi ama Brian.
4: Sadece işinizle ilgileniyorsunuz. Başka hiçbir şeyin önemi yok.
2: Aslında çok var. Bağlı olduğumuz bir ailemiz ve evdeki kişiler var. Baban sizi çok seviyor ve sizin iyiliğinizi istiyor.
4: Nerede o zaman?
2: Beni ve senin için en iyisini yapmaya çalışıyor. Lütfen Brian.
5: Geliyor.
6: Merhaba. Umarım eve götürmek için bana bir şeyler hazırlamışsın.
5: Tek bir tane. AV-2 füzelerinin mermi başlığı yönlendirici sistemi sadece.
6: Hızlı meleği istiyordum ben.
5: Ruslar da onun peşinde. Bizi sürekli gözetliyorlar. Olması gereken yerde değildi.
6: Hala buralarda bir yerde olmalı.
5: Rimenko gibi konuşmaya başladım.
6: Ticari gemi Gorki'nin burada Malta'daki çekek yerinden çıktıktan sonra Odessa'ya dönmesini emreden bir mesaj çözdük.
5: Ufak şeylere takılıyorsun. Hızlı melek, Moskova'ya diplomatik belgeler götürmekte olan bir kurye uçağı da
6: hayır,
5: olabilir.
6: Hayır. Bu bölgedeki bütün uçakları biliyoruz. Eğer hızlı melek Klimenko'daysa onu mutlaka Gorki'ye yükleyecektir. Gorki de onu Karadeniz'le burası arasında bulunan Charlie denizaltısına götürecektir.
5: Denizaltı nereden geliyor?
6: Odessa. Henüz burada değil. Şu an Çanakkale Boğazı'nı geçiyor olmalı. 2 günün var.
5: Benim anlaşmam F-111 içindi ve onu sana getirdim.
6: Daha işin yarısı tamamlandı.
5: Gerisi beni ilgilendirmiyor.
6: Lanet olsun, insanlar öldü.
5: Öyle mi? 6 tanesini ben öldürdüm.
7: Söyle de adamı silahını yere koysun Rickard. Barış adamıyım ben ve kimseye zarar vermek istemiyorum.
6: İndir. Hadi gel. Evet, söyle bakalım.
5: Çocuklarımın hemen buradan gitmesini istiyorum.
1: Yeter artık pislik herif. Onlar üstlerine düşeni çoktan yaptı ve beni buraya getirdiler. Şimdi sırada 2. bölüm var. Onları eve göndereceğiz.
6: Klimenko'yu durdurmazsak neler olacağını biliyoruz.
5: Bunun için fazla zamanım yok.
6: Pekala, benimle gelirler o zaman. Yanlarına adam koyarım ve istediğin yere götürürüm. Roma, Londra, New York, nereye istersen.
5: Saat 1'de Saint Michel Kalesi'nde olacaklar.
6: Elçiliği ara ve çocukları sen karşıla. Valizlerini alacak 2 adam ayarla.
8: Peki efendim.
5: Tekneyle turlayalım mı biraz ha?
2: Çocuklar. Çocuklar. Bugünlük bu kadar yeter çocuklar. Gitmeliyiz artık. Tut. Gidelim artık. Hadi.
9: Sevgili yolcularımız, gezimizin keyfini çıkarın. Şu anda limana giriş yapmak üzereyiz. Ve burada gördüğünüz
7: geminin arka kısmını göreceksin.
9: Farklı ülkelerden geliyor. Bizimle yolculuk yaptığınız için teşekkür ederiz. Hepinize iyi eğlenceler dileriz. Yanaşırken lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Teşekkür ederiz.
10: Geliyorlar. Gidelim. Beyler, hazırlıklı olun. Birazdan orada.

0: Yolculardayız. Çok yaklaşma, çok değil.
1: Sayın yolcularımız, Çin'den ürünler şu gördüğünüz gemiyle buraya geliyor.
2: Soldaki büyük ticari gemi Gorki. Buradaki tersanelerin çok sıkı güvenliği var.

0: Yeter, şu önümüzdeki arabayı geçsene. Arkamızda beyaz bir araba var, o da geçti mi?
1: Evet.
0: Çocuklar eğilin lütfen. Brian, hemen kafanı eğ. Galiba takip ediliyoruz. İyi bir şoför olduğunu söylemiştin değil mi? Şimdi tam zamanı.

0: çocukları al.
1: Silah hemen yere bırak. Hemen dedim. Ya, dur dur. Gel bakalım buraya.
0: Pislik herif.
1: Yürü. Konuşma.
2: Tony'yi istiyorum Bayan Parker.
0: Şu anda ben de istiyorum.
1: Bin şuraya hadi.
2: Onları hemen kaleye götürün. Ben Klimenko ile konuşurum.
1: Tamamdır. Hadi binsin herkes.

0: Deni, güçlü olmaya çalışmalısın. Brian, sen de güçlü olmaya çalış.
1: Ne oldu? Neden ağlıyor?
0: Çocuklar korktu. Onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Tamam. Ağlama. Sen iyi misin? Aman tanrım, sanırım kusacak.
2: Çekil.

0: Geliyorlar.
1: Ah, Doktor Tani. Bu konuda bana neler söyleyeceğinizi çok merak ediyorum.
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey mi? Oteldeki odanızdan ayrılmışsınız. Cam da patlamış.
2: Onları ödeyebilirim.
1: Morgda görmenizi istediğim bazı cesetler var.
2: Ben nereden tanıyabilirim ki?
1: Evet, tanımazsınız onları. Çocuklarınız nerede Doktor Tani?
2: İyi misin Brian? Polise ne söyledin?
3: Hiçbir şey. Seninle konuşmadan önce onlara bir şey söylemek istemedim.
2: Doğru olanı yapmışsın. Patricia bedeninin nerede olduğunu biliyor musun?
3: Evet.

0: İstersen onlarla ben dövüşebilirim.
1: Ne diyor?
2: Ha, tuvalete gitmesi gerekiyormuş.
1: İlk defa mı altını yapıyorsun? Gel hadi. Sen burada bekle.
2: Atlayacak değilim ya.

Hey, İgor! İgor! İgor!

0: yolcularımızın 2 numaralı kapıdan uçağa gitmesi rica olunur. Lütfen 2 numaralı kapıya gidin.
1: Baba, Roma'ya sen ne zaman geleceksin?
2: Çok yakında.
3: Geç kalma baba.
0: 08 sefer sayılı yolcu uçağı 12.10'dan kalkacak.
4: Hadi bakalım, Japoncamı da biraz daha geliştirirsiniz.
3: Bence de çok kötü bir aksanın var.
0: Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz.
2: Dean'le konuştum. Sen yoksun artık.
5: Şimdi nereye gitmek istersin?
2: Gorki'ye bakmak istiyorum.
5: Tamam, hadi başlayalım o zaman. Bil bakalım kim var burada.
2: O kapıdan geçmene gerek yok.
5: Dünyadaki bütün papazlar canları pahasına işlerini yaparken ben hep kaçtım.
6: Bu adamların hepsini kontrol etmedim ben.
7: Bu gece saat 10'a kadar buradan çıkmamız gerekmiyor mu? Bu adamların hepsine ihtiyacımız var, hepsine.
6: Tamam, tamam ama hepsi senin sorumluluğunda.
7: Tamam, öyle olsun. Hadi çocuklar, hadi.
2: Bu gece yola çıkıyorlarsa hızlı melek buralarda olmalı.
5: Zamanımız yok.
2: Zaman yaratırız. Ben kaptanın kabinine bakarım. Sen de onları yavaşlatmaya çalış.
5: Ben önce navigasyon devrelerine bakacağım.
8: Orada ne yapıyorsun? Kaldır ellerini.
5: Tam da ihtiyacımız olan şey. Onu bulunca burada olduğumuzu anlayacaklar.
2: Hayır, anlamayacaklar.
5: Onu bulurlar.
2: Sabaha kadar değil.
5: Şimdi nereye?
2: Sen burada kalacaksın. Lino'ya saat 8:30'da limanda olmasını söyle.
5: Peki ya ben?
2: Sen üstüne düşeni yaptın.
5: Klimenko ve adamlarıyla tek başına baş edemezsin.
2: Zamanlama ve hız çok önemli. Bir kişinin tek bir hata yapma şansı vardır. Ama iki kişi...
5: Mutlaka yapabileceğim bir şey vardır.

0: Biz hazırız, evet.
1: Çıkmak için her hazırız, şey tamam.
2: Kalkmak için hazır olun. Hadi acele edin. Kalkmak için hazır olun.
0: Tamam. Bütün motorları çalıştır.
1: Anlaşıldı. Hemen şimdi tüm motorları çalıştırın.
0: Tamam.
3: Bir sorun var efendim.
4: Bende de aynı bilgi var efendim.
1: Nasıl?
0: Evet, bir evet, sorunumuz tamam. var. Hemen kontrol edin
1: yapalım
0: şimdi.
1: Efendim? Sen hemen aşağı bak.
4: Peki. Tamam.
1: Hemen yukarı elektronik ve iletişim uzmanını yolla.

0: İletişim ve navigasyon devrelerinde sorun var.
1: 10 dakika gecikme olduğunu limana bildir.
2: Hemen efendim. Kaptan, senin kabinin anahtarlarını versene
1: bana. Paketin güvende, merak etme.
3: Anahtarı ver dedim.
0: Peki efendim.
4: Peki efendim.
0: Ne kadar kötü.
1: Navigasyon sistemimiz sabote edilmiş. Ben de limana çıkamayacağımızı bildirdim. Lanet olsun.
3: Gitmemiz gerek.
1: Bunu tamir etmek en az 10-12 saat sürer.
3: Elle de kullanabilirsin kaptan. Manyetik pusulan yok mu zaten?
1: Bu mümkün değil.
3: Mümkün değil mi? Kaptan, devrilen hükümetler gördüm ben. Nükleer silahların kaybolduğunu ve kaptanların denizde yok olduğunu da gördüm. Mümkün değil diye bir şey olamaz.
1: Siz aklınızı mı kaçırdınız albay?

0: Hemen elektriği kesin.
1: Andrew. Bırakalım burada.

0: Yuvarlı! Buldum seni!
1: Dur, kımıldama! Dur orada! Sakın kımıldama!
2: Hadi hemen öldürün onu!
3: Хорошо.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
3: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne?
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
5: Türkcelleri bağlan hayata.
6: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
7: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
8: Çocuk giyip geliş oynayacak. Yoksa?
9: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
10: Oh be, Profilo yapmış.
11: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
12: Var var.
11: E koltuk varsa televizyonda?
12: Var var.
11: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar.
12: Var var.
11: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
12: Var var. Elden taksit de var.
11: Taşpınar. Eviniz için her şey var.
13: Var Taşpınar.
0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
15: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Tek başlıkla halıları ve sert zeminleri temizler. Konik fırçalar, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne tozları sıkıştırır, 30 güne kadar hapseder, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Ayrıca Submarine başlık sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
2: Tuttum karides, çupra levrek, sana bir mucize gerek.
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çıpranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
4: Carrefour'sa. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Daha fazla uzatmasak mı?
3: Bence uzatalım.

0: nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Sen benim o der misin? Gönülle benim o yer misin?
2: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Bu tatlı aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanımdayız her anında.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
4: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
9: Hadi gelsenize.
10: Dede hadi gel.
11: Ben cam petliyim, bilir misin? Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
12: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
13: Tokasa değil, Aygaz 100 oktana geçtik.
14: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
15: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
16: Engin Can.
10: Dedeciğim.
16: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kıllı.
16: Ne?
10: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
16: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
17: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
16: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
18: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
19: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Ah!

Atla Natasha. Suya atla. Çabuk. Çabuk ol. Atla.

Bombalar hazır. Hepsi.

0: Yine bir aradayız Doktor Tani. Araştırma programınızın tamamlandığını görüyorum.
1: Hemen hemen.
0: O halde ilk fırsatta sizden burayı terk etmenizi isteyeceğim.
1: Nasıl isterseniz komiser.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: 16.35.
1: Beni yanlış anladın. Sana saati sormadım. Bir zamanlar diyecektim.
0: Bir zamanlar mı?
1: Hı. Mesela arkadaki Esmer Tatlı'yı ele alalım. Bayağı yaşlanmış, öyle değil mi?
0: 70 yaşında.
1: Ömrü uzun olsun. Ama bir zamanlar...
0: Bilmiyorum.
1: Adım Smith. Şehir dışında mı?
0: Bakın Bay Smith.
1: Sadece Smith. Şehirde olmamın sebebi, tabii merak ediyorsan, Kansas City aldatmacası.
0: Kansas City aldatmacası ne?
1: Kansas City aldatmacası, herkes sağa bakarken senin sola gitmendir.
0: Hiç duymamıştım.
1: İnsanların sık duyduğu şeylerden değil. Bir kulaktan girip diğerinden çıkar. Ama bu tam 20 yıldan beri gelişiyor.
0: 20 yıl ha?
1: Hiç de az değil. Çok plan yapmak icap eder. Çok insan gerektirir. Birbiriyle ilgisi olmayan olaylarla bağlantılı insanlar. Gece vakti fısıltı gibi. Bu insanların yaptıklarının asla unutulmadığı bir yerde...

0: Hikaye bir atla başlar. Bir zamanlar buna ilaç dezavantajı derlerdi. Bir adam birinden kesin bir tahmin ister. O da bunun için bir dalavere çevirir. Sağ duyusuyla değil de becerikliliğiyle bilinen Antwerp'ten bir doktoru yardıma çağırır.
1: Hey bebeğim, karın oralarda mı?
2: Ne istiyorsun?
3: Aa, kim o ey?
2: Seymour.
1: Tabii,
3: o gözlerini açmasını söyle, belki daha fazlasını görür.
2: Seymour selam söylüyor. Beni buradan neden arıyorsun?
1: Noel bu sene erken geldi bebeğim. Sana bir hediyem var. Doktor arkadaşımı hatırlıyor musun?
0: Abe her şeye burnunu sokmazdı ama bir burnu var. Ve burnunun tam altında ağzı.
2: Gloria'yı hatırlıyor musun? Gloria'nın dopingli yarış atlarıyla uğraşan bir doktor arkadaşı var. Şike hipodromda oluyor. 7. at, 10. koşu.
4: Dopingli mi?
2: Evet.
0: Ve oradaki adam da her
2: bunu
0: şeyi duymuştu.
2: Bunu kimse bilmesin, olur mu? Hadi işimize bakalım.
0: Ve birinin amcasına benziyordu.
5: Hey Max, en sevdiğin amcan kim? Tamam, en sevdiğin ikinci amcan kim? Beni çok iyi dinle. Sana iyi bir haberim var.
0: Kısa zamanda büyük paralar dönmeye başlar. Adamlar bildiklerini söylemeye başlar. Manischewitz bağ şarabı kulağınızda çınlar ve kesin tahmini aldığınızı söyler. Daha kötüsü de buna inanmaya başlarsınız. En azından yaşlı Max için durum böyleydi. Bezgin olduğu kadar yaşlı sayılmazdı. Gün aşırı köpeklik yapmaktan bezmişti. Sabahları uyanıp hayallerinin bir hayalden ibaret olduğunu görmekten bezmişti. Ama en çok evinin önünde yemek çimenlik altında olmamasından bezmişti.
2: Tamam.
3: Eve erken gelmesini sağla.
2: Tamam.
3: Ben de oğlunla konuşuyordum.
2: Komik sanıyorsun değil mi? Aha. Evet. Hoşça kal anne. Seni seviyorum. Pekala. Annen sorarsa bugün neredeydin?
6: Şin Stadyumunda.
2: Niçin?
6: Bad Feelings için.
2: Güzel. Bana oyunu anlat.
6: Stalium ilk 5 vuruşta 6 defa koşuyu bıraktı. Ed Krempel sert bir atış yaptı ama topu durdurup faul yaptılar. Jesse Gondor 1. ve 2. delik arasında vuruşunu yaptı ama çok yavaş olduğundan Tony Taylor onu ilk fırsatta yakaladı.
2: Tüm bunları radyodan mı dinledin?
6: Hı hı.
2: İyisin. Tamam, birazdan dönerim. Hayır. Sen arabada kalıyorsun.
6: Neden?
2: Çünkü çocuklar piste giremez.
6: Saul'un babası onu piste götürüyor.
2: Evet ama Saul'un babası yozlaşmış bir kumarbaz. Ve bir kumarbazın olursan izin veriyor. Bu ekonomik olarak uygun.
6: Sen de yozlaşmış bir kumarbaz olacak mısın?
2: Bak, bundan daha iyisini bilirsin. Baban akıllı biridir. Kesin tahminleri oynar. Dinle. Bu para sana Harvard'ın yolunu açacak. Ve doktor olacaksın. Ama o zamana dek arabada durman gerek. Dinle. Gelecek hafta sen ve ben maça gideriz.
6: Tamam.
2: Güzel. Seni seviyorum.
6: Ben de seni baba. Dur, saat.
2: Neredeyse unutuyordum. 15 dakika. Saymaya başla.
7: Hipodromda sırada 10. koşu var. Atlar aradaki mesafeyi koruyor.
0: Kurduğu hayallerin boşa gittiğini anladı.
2: Bahis oynamak istiyorum.
8: Ne kadar? 20.000.
9: Kendini şanslı hissediyor olmalısın. Bahsini kabul edeceğim ve başkasına yatıracağım. Burada bahisçi benim. At için sana 1'e 2 vereceğim.
8: Yarış formunda 1'e 9 yazıyor.
9: Bilet satıcısına elinde 20 bin dolarla gidersin ve eğer kazanırsan 1'e 9 alırsın. Buraya cebin boş geldiğin için 1'e 2 alacaksın. Komisyon 10'da 1'i. Bu demektir ki eğer kaybedersen 22 bin doların gidecek. 20 bini bahis, 2 bin de komisyon için. Bu parayı ödeyebilir misin? Ha? Ödeyebilir misin?
8: Evet.
9: Açık konuşalım. Eğer kaybedersen çok az miktarda bir parayı bile borçlanmak istemeyeceğin adamlara dünyanın parasını borçlanmış olacaksın.
10: Henry! Henry! Henry!
11: Hey ahbap.
10: Ne?
11: Ateşin var mı?
10: Hayır. Henry!
11: Peki nasıl oluyor da 7 numaraya 20 bin yatırabiliyorsun?
8: Oğluma ne yaptınız?
11: Evinin yolunu tuttu. Tıpkı senin gibi.
8: Size her şeyi anlatacak, yemin ederim.
12: Bize anlattı zaten.
8: Lütfen. Bir ailem var. Lütfen. Lütfen. Oğlum nerede? Oğlum nerede? Neredeler?
13: Yüce Tanrım.
0: Lanet olsun Tanrım. Doğru.
13: Anlamıyorum. Neden Max'in ailesini öldürdüler?
0: Şehirdeki yeni birlik. Onlar için ayarlanmış at yarışında kimsenin bahis oynamasını istemiyorlar. Etki bırakmaya çalışıyorlar.
13: Bu berbat bir hikaye dostum.
0: Charlie Chaplin Monte Carlo'da Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasına girdi ve üçüncü oldu. İşte hikaye bu. Bu başka bir şey.
13: Kansas City aldatmacası bu mu?
0: Hayır. Bu sadece tahrik edici bir olay. Katalizör. Ve bu Kansas City aldatmacası. Sağa bakıyorlar ve sen sola gidiyorsun. Bunun için üzgünüm evladım. Bazen hayatta yaşamaktan daha önemli şeyler vardır. Ayrıca bir ceset olmadan Kansas City aldatmacasını anlayamazsın.

0: Geliyorum. Geliyorum.
1: Bu daha ne kadar sürecek? Sen Nick değilsin.
0: Sen de sandığım kadar uzun değilmişsin.
1: Evet, biraz kısayım.
0: Bu gayet mantıklı çünkü birinin kapı çalışına bakarak ne kadar uzun olduğunu anlarım. Boyuna göre kapı çalışın yanıltıcı, kutlarım.
1: Bu iyi bir şey mi?
0: Kapıyı açtığımda bu boyda olmanı bekliyordum ama bu boydaydın. Yere yakın ağırlık merkeziyle birleştiğinde unut gitsin.
1: Kimsin sen?
0: Adım Slevin.
1: Peki burnuna ne oldu?
0: Birinin yumruğunu kırmak için kullanıyordum.
1: Biri sana mı vurdu?
0: Evet. Ama beklediğim bir şeydi.
1: Böyle bir şey mi bekliyordun?
0: Şey, kötü şeyler üç kez olur derler. Önce işimi kaybettim. Sonra da Ekvator süper termitlerinin melez soyları tarafından evimin istila edildiğini görmek için evime geldim. Sonra sevgilim Kelly'nin evine gittim. Anahtarım vardı ve içeri girdim.
2: Slevin, saat kaç biliyor musun?
0: Evet. Havaalanındayım. Gelmemi istediğinden emin misin?
2: Evet. New York'ta iki haftada aklında kalacak tek kişi Kelly. Yaz kampına giderken otobüste sana ilk defa yaptıran Kelly.
0: Kelly Perkins bana ellerinin kuru olduğunu söylemişti.
2: Evet. Bunu birçok herkes söylüyor. Zaten ona bu yüzden Jorkins Perkins diyoruz. Uçağın indiği de beni aradı.
0: Tamam. Evet, şehre yeni geldim Nick. Senin evine doğru geliyorum.
3: Hey dostum, saatin var mı?
0: Evet var ve... 7.23 dostum. Sanırım uykulusundur. Seninle birazdan görüşürüz, tamam mı? Hayır, sigara içmem.
3: Cüzdanını bana versen de gidip kendi sigaramı alsam olmaz mı?
0: Soyuluyor muyum acaba? Ve işte buradayım.
1: Bana 3 demiştin.
0: Ne?
1: Kötü şeyler 3 kez olur demiştin. İşini kaybettin, dairen istila edildi. Kelly seni aldattı ve saldırıya uğradın. Bu da 4 eder.
0: Şanslıysan şanslısındır.
1: Çok ilginç. Ama yine de şunu eklemeliyim ki adam çok akıllı bir hırsız değil.
0: Adam burnumu kırdı.
1: Ama valizini gözden kaçırdı.
0: Belki de bunu daha çabuk paçayı kurtarmak için yapmıştır.
1: Doğru ama saatinle ilgili bir sorun var. Oldukça süslü.
0: Sahte.
1: Ama bunu bilmiyordu.
0: Belki de görmedi.
1: Gördü. Sana saati sordu. Üçüncü saldırıya uğraşın mı demiştim.
0: Ben çok seyahat ediyorum.
1: Nick nerede?
0: Bilmiyorum. Burada benimle buluşması gerekiyordu.
1: İçeri nasıl girdin?
0: Kapı açıktı.
1: Kapı açık mıydı?
0: Evet.
1: Açık mı? Kilitlenmemiş mi?
0: Hatırlamıyorum.
1: Ama açık demiştin.
0: Olabilir. Adın ne demiştin?
1: Lindsay. Koridorun karşısında oturuyorum. Bir kase şeker almaya gelmiştim.
0: Kasen nerede?
1: Bir kase şeker almaya gelmiştim. Kasem olsaydı kaseyle gelirdim.
0: Tuş oldum.
1: Belki de Nick'tir. Orada.
0: Alo? Alo? Kapattı.
1: Bir fikrim var. Buraya geldiğinden beri telefonu kullandın mı?
0: Bu ilk kullanışım.
1: Affedersiniz, yanlış numara. Şival Oteli'ymiş.
0: Ne yapıyorsun?
1: Kimi aradığını biliyoruz. Onu kimin aradığını bulacağız. Aslında Colombo der ki
0: Colombo.
1: Üç şey... Evet, televizyonda Peter Falk'un canlandırdığı dedektif.
0: Kim olduğunu biliyorum.
1: Colombo'ya göre suç mahallinde 3 şey olurmuş. Daha önce orada olmayan bir şey, daha önce olup da şimdi olmayan bir şey ve yerinden kımıldatılmış şeyler.
0: Suç mahalli burası mı?
1: Bence Nick'in başı belada. Özür dilerim, yanlış numara. Yine Şival Oteli'ydi.
0: Yani o oteli aramış ve otelde onu. Mantıklı.
1: Belki de bu bir ipucu.
0: Neyin ipucu?
1: Nick'e neler olduğuna dair bir ipucu.
0: Nick'e ne olduğunu bilmiyoruz ki.
1: Nick'e ne olmadığını da bilmiyoruz. Bak, burada buluşacağınızı söyledi. Sen buradasın, o değil. Kapı açıktı ve... Lanet olsun, işe uğramam lazım. Sadece birkaç saat. Geri döndüğümde birlikte araştırmaya başlayabiliriz.
0: Araştırma mı?
1: Eğlenceli olacak.
0: Tamam.

0: Aa, tamamen unutmuşum.
1: Evet.
0: Affedersin. Bir kase şeker alabilir miyim?
1: Ne?
0: Kahveyi ocağa koyana kadar çok bir şey düşünmedim. Dükkana girerken Nick'in şekeri olduğu aklıma geldi. Bana hikayeni anlattın. Ve şeker almadan çıktım. Geri döndüğümde ortaya çıkarmıştım. Yine de kahve şimdiye kadar bozulmuştur ama bu işi bitireceğim. Tıpkı bir Norman Rockwell resmi gibi.
1: Ne?
0: Hayır. Hayır, şeker. Bir komşu diğerinden biraz şeker alır. Bu çok Andy Griffith var.

0: Bir kase şeker alabilir miyim?
1: Ne?
0: Kahveyi ocağa koyana kadar çok bir şey düşünmedim. Dükkana girerken Nick'in şekeri olduğu aklıma geldi. Bana hikayeni anlattın. Ve şeker almadan çıktım. Geri döndüğümde ortaya çıkarmıştım. Yine de kahve şimdiye kadar bozulmuştur ama bu işi bitireceğim. Tıpkı bir Norman Rockwell resmi gibi.
1: Ne?
0: Hayır. Hayır, şeker. Bir komşu diğerinden biraz şeker alır. Bu çok Andy Griffith var

0: Aramızda yarım kalan bir iş var.
1: Bildiğim bir şey varsa o da birinin ne zaman yalan söylediğidir. Benim durumdaki bir adamın her şeyi sürdürmesi gerekir. Duyduklarının yalan olduğunu bilmek ölümle yaşam arasındaki fark gibidir. Bir başka deyişle, o yalan söylemiyordu. O Ned Fisher değil.
0: Biliyor.
2: Buraya geldiğimde sen gitmiştin. Ben de arkadaşımı görmek için sensiz otele gittim. Nick için 1009 numaralı odadan arandığını söyledi. Smith adıyla kayıtlı bir adam tarafından. Tabii buna inanıyorsan. Dünyada en yaygın isimlerden biri ama içimden bir his onlardan biri olmadığını söylüyor. 10. kata çıktım ve çıkar çıkmaz 1009 numaralı odanın kapısı açıldı ve karşıma Bay Smith çıktı. Ta kendisi. Ben de oraya girmek yerine asansöre yürüyormuş gibi yaptım ve sonra birlikte aşağı indik. O bana gülümsedi, ben de ona gülümsedim. Ama yine de kim olduğu hakkında bir fikrim yoktu ama sanırım senin vardır. Cep telefonumla fotoğrafını çektim ama tam bir savurganlık çünkü fotoğraflar çok kötü çıkıyor, onları hiç kullanmıyorum. Ben de bir numarayı arar gibi yaptım ve Smith'ten habersiz şekilde onun fotoğrafını çektim. İşte Smith bu, tanıyor musun?
3: Hayır.
2: Tanıyacağını sanmıyordum ama denemeye değerdi. Her neyse, asansörle lobiye indik ve kendine Smith diyen adam dışarı çıktı ve sonra taksi çağırdı. Ben de onu takip ettim. Adam şehir merkezindeki bir apartmana gitti. Bekledim. Bir saat geçti. Ve tam da gitmek için hazırlanırken kim çıktı dersin?
3: Smith mi?
2: Sen.
3: Ben.
2: Aynı binadan sen çıktın. İki yanında birer Yahudi ile beraber. Dostların mı?
3: Pek sayılmaz.
2: Artık hikayeyi anlatsan iyi olacak.
3: Tamam. Kendine patron diyen bir adam var. Ve caddenin tam karşısında haham dedikleri bir adam daha.
2: Ona neden haham diyorlar?
3: Çünkü haham.
4: Bu iyiliğin türüne bak.
3: O yüzden bana ait bile olmayan bir borcu toparlamak için o homoyu ele geçirmem gerek. Bu da yeterli olmazsa 48 saat içinde 33 bin dolar bulmam gerek. Aksi takdirde haham beni... Bay Smith'in kim olduğunu bilmiyorum. Ve işin kötü yanı Nick Fisher olmamam.
2: Ne tuhaf.
3: Biliyorum, kumar bile oynamam.
2: Hayır, bana tuhaf gelen gangsterin oğlunun homo olması. Burada gerçek bir kimlik karışıklığıyla karşı karşıyayız.
3: Evet.
2: Böyle şeylerin olmaması lazım, hafıza kaybı gibi. Her şeye rağmen sen buradasın ve Nick ise ortalarda yok. Yani hapı yutmuşsun.
3: Hapı yuttum.
2: Biraz daha endişeli olman gerekmez mi?
3: Benim panik atağım var.
2: Panik atak mı?
3: Endişe ya da diğer tüm kaygılardan bağımsız olma durumu olarak tanımlanıyor. Sabah patrona cevabımı iletmek zorundayım.
2: Ne diyeceksin?
3: İki penisli bir adama terzisi sağdan mı yoksa soldan mı giyip giymeyeceğini sorduğunda adam ne der?
2: Ne der?
3: Evet.
5: Zeki olduğunu biliyordum.
3: Seçme şansın olduğunda zeka önemlidir.
5: Bazen. Bazen de seçme şansının olmadığını bildiğinde.
3: O hamleyi yapma lütfen. Bu çok saçma olur. Eğer onu oynamazsan 4 hamlede onu mat edersin. Eğer oynarsan o seni bir hamlede mat eder.
5: O bunu görmüyor. Görse bile önemi olmazdı. Elvis benim kazanmama izin verir. Herkes benim kazanmama izin verir. Bir dakika. Bu oyunu biliyor musun? Üç günün var.
3: Bir hafta mı alır diye düşünmüştüm.
5: Bunu düşünüyordun öyle mi? Deneyimlerine dayanarak mı söylüyorsun bunu?

0: Peki İtsak'a karşı planın ne?
1: Duruma göre davranmak.
0: Hep böyle olsaydı bu not ederdim. Zor bir ayar. Yeri gelmişken gölgeleri var.
1: Gölgeleri mi?
2: Muhafızlar. Her zaman yanındalar. Askeri. Eski Mossad ajanlarından.
0: Gece gündüz beraber dolaşırlar. Eski Mossad ajanlarından.
1: Eski Mossad ajanlarından. Kulağa hoş gelmiyor.
0: Dairesinin bitişiğinde kalırlar. Boynunun etrafında zincir halinde bir panik tuşu taşır. Sıradan altı köşeli bir yıldıza benzer. O tuşa basacak olursa evet, sonunu hepimiz biliyoruz.
3: Hayır, yapma. Hadi yere yat! Yere yat! Yere
2: yat! Yanıt süresi 3 ile 5 saniye arası olacak. En azından vurulmayı beklerken onu vurmalı.
0: Nerede?
1: Nerede?
2: O dairede.
1: Dairesine nasıl gireceğim? Ön kapıdan bile giremiyorum.
0: Hayır, arka kapıyı kullanmanı düşünüyordum. Ya sonra?
2: Ben oğlunu halledeceğim, o da onu. Silahımı yerleştiririm, temiz bir şekilde. Ve İtsak etrafa ateş eder. Silahın barutu ellerini yakar. Giysilerini çıkarır ve şöyle der. Sen benim bendesini, ikimiz de... Dünya bizi anlamıyor, çifte intihar olur.
0: Yani yapılması gerekenler.
1: Yapılması gerekenler mi?
2: Evet. Yapılması gerekenler.

0: O kadar da kötü bir adam değilim. Bazı adamlar hızla büyüdüler.
1: Bazıları da öldü.
0: Sen tam bir bilmecesin. Buraya geldiğinde ağzına geleni söylüyorsun. Öldürülüp öldürülmemen umurunda değilmiş gibi.
1: Beni bir kere öldürebilirsin.
0: Şahmat. Kimse seni çabuk öldürmem gerektiğini söylemedi. Kedi. Fare. 3 günün var. İzninle.

0: Bu adam da kim?
1: Bilmiyorum. Ama her kimse başı belada biri, çünkü hem zencilerle hem de tekkedekilerle ve kim bilir daha kimlerle kumda oyun oynuyor.
2: Murphy'yi ara ve bak bakalım Martin'in çektiği fotoğrafla uyuşan bir şey var mı?
1: Tamam patron.
2: Bu pislik hakkında tam bir özet istiyorum. A'dan Z'ye her şey. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Kimi tanıyor? Tanıdığı insanlar kimi tanıyor? Benim şehrimde ne dediğini bilmek istiyorum. Ne buldun?
3: Şunu öğrendim. Cat geri dönmüş.
2: Good Cat mi?
3: O keşkelerin söylediği şarkı gibi.
2: Tesadüf bunun neresinde?
3: Bunun tesadüf olduğunu söylemedim. Ben sadece Cat şehirde dedim.
1: Acaba Good Cat
3: tam
1: kim?
3: Bir...

0: Irk Odaman.
1: En büyüğü.
0: O gösterir, insanlar ölür, o ortadan kaybolur. Kimse kim olduğunu, neye benzediğini bilmez. 20 yıldır New York'ta çalışmamış.
2: İhtiyacımız olan da bu.
1: Pekala. Buraya biraz farklı bir kahve getir, olur mu? Benim morga gitmem gerekiyor.
3: Hey! Sanırım buldum.
4: Hey! Ne buldun?
3: Cisco Hopkins'in patron için çalıştığını Doğru. söylemiştin. Tamam. Hahamın bir bahisçisi varmış. Adı da Benny Beggin. Benny morgda. Biri onu ve yanındaki... Öldürmüş.
4: Morgda mı?
3: Sorgu hakimi olduğumu söylememiş mi?
4: Hayır, bunu söylememiştin.
1: Benny Beggin beyzbol topuyla öldürülmüş.
3: Sanırım hızla atılan bir topla.
1: Her iki durumda da Tanrı'nın bir espri anlayışı olduğunu ispatlıyor.
3: Günaydın dedektif.
1: Günaydın.
3: O adamı tanıyor musunuz?
1: Büyük bahisçi. Haham için çalışırdı.
3: Neden ona haham diyorum?
4: Çünkü o bir haham.
1: Aramızda kalsın. 20 yıl önce benim de bahisçimdi. Çeklerimi ona devrederdim. Peki ya diğer ikisi? Onlarla ilgili bir şey var mı?
3: Bu ikisi zehirlenmiş. Egzotik bir şeyle. Bunu araştırıyorum.
1: Beni haberdar et.
3: Ederim.
4: Hıyar.
1: İyi günler.
3: Size de dedektif. Jimmy'ye öğle yemeğine çıkıyorum. Anlamıyor musun? Nick kaybolmadı. Seni oyuna getirdi.
4: Nick oyuna mı getirdi?
3: Nick'in başı belaya girdi. Yerine geçmesi için de seni buldu. Seni sorması için bir sokak eşkıyası tuttu. Tek istediği cüzdanındı. Bu yüzden saatini ve çantanı görmezden geçti. Sonra da Cisco Hopkins ve beni öldürdü. Onun neye benzediğini bilen sadece onlardı. Ve şimdi de ihale sana kaldı.
4: Ama Nick'i ben aradım. Bağlantıyı ben kurdum.
3: Şey, belki de öyle görünüyordu.
4: Peki ya Smith?
3: Onun bu işteki rolünü anlayamadım. Bence kaçmalısın.
4: Olmaz.
3: Kalırsan seni öldürürler.
4: Asıl gidersem öldürürler.
3: Öyleyse polise git.
4: Polisin fıstık alması gibi polis satın alırlar. Bu ilk kez olmuyor.
3: Yani evinde kaldığın arkadaşının borcunu ödemek amacıyla suç kralının senden rakibinin homo oğlunu öldürmesini istemesi ilk defa olmuyor mu diyorsun hayatım?
4: Hayır, bu ilk kez olmuyor ama Nick çocukluğumuzdan beri beni hep köşeye sıkıştırır. Sanırım her zaman ondan daha iyi bir arkadaş
3: evet.
4: oldum.
3: Gerisini dinlemek isterdim ama gerçekten işe dönmem lazım. Düşünüyordum da eğer bu gece işten dönüşte hala yaşıyor olursan belki yemeğe falan gideriz.
4: Evet, bu harika olur.
3: Sahi mi?
4: Evet. Evet.
3: Tamam. Tamam. Hoşça kal.
4: Evet. Garip.
3: Ne?
4: Farklı koşullarda tanışmış olsaydık nasıl olurdu acaba?
3: Bak, sadece tanışmaları olaylı olan insanlara aşık olmalı. Bilirsin işte, zaten sen de sık sık söylüyorsun. Birbirimize aşık olsaydık anlatacağımız tek bir hikaye olurdu. Gittiğimiz bir ziyafette biri şunu sorardı. İkiniz nasıl tanıştınız? Ve sen de şunu derdin. Hikayeyi sen anlat canım. Ben de derdim ki hayır, sen daha iyi anlatıyorsun. Buraya çok sık gelir misin?
4: Hayır. Ama sık gelen birini duymuştum.
3: Yani o homo mu?
4: Evet.
3: O mu?
4: Evet.
3: Nerede?
2: Bu doğru.
3: Bu çok saçma. Aklından ne geçiyor?
4: Aklıma yeni bir şey geldi.
3: Neymiş o?
4: Onunla konuşmak.
3: Onunla konuşmak?
4: Konuşmak.
3: Gidip şunu mu diyeceksin? Adam Slevin. Bazı kötü adamlar benim başka biri olduğumu sanıyor. Ben seni öldüreceğim. Yoksa onlar beni öldürür. Merak ediyorum da acaba bu meseleyi konuşmak ister misin?
4: Bunu yapamam.
3: Öyle mi?
4: Bak, doğrudan oraya gidemem. Korumaları var. Bunun yanı sıra dediklerin çok doğru.
3: Korumalar mı?
4: Evet, arkasındalar. İkisi. İsrail, sakal. Tam arkasında, gördün mü?
3: Evet, iyi gidiyorsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Onunla nasıl konuşacaksın?

0: Tuvalete gittiğinde onu takip etmeyi düşünüyorum. Ne diyorsun?
1: Biri neden kamyonette olduğunu söyleyebilir mi?
2: Çünkü sadece iki kişilik rezervasyon yaptırmıştım. Pekala. Bomba ortadaki masada oturuyor. Yanında korumalar var.
3: Ama şimdi tuvalete gidiyor. Adamımız harekete geçti.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
8: Ya ne olacaktı?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
11: Muazzam kalabalık. Sen Türksel'li misin? Türkcell! Muazzam!
12: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansın? Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel!
12: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
12: Sen Türkcell'li misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
12: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
15: Türkcell'leri bağlan.

0: Sesi ve içeceğiyle.
1: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
2: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
4: Hadi gelsenize.
5: Dede, hadi gel.
4: Yok, sen git.
6: Ben cam petliyim, bilir misin? Bana hava hoş.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
7: Büyük maç başlıyor.
8: O zaman yerindeyim. Migros.

0: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
2: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
3: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir destek.

0: desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin bir yavrum.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi.

Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hashed, Dyson'dan.

0: geldi.
1: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımı zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
2: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
3: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
1: Ay Ali, gerçekten en ideali. Her işin bir korkması
4: var. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
5: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da. Bak, bak,
9: Mondi Home'a bak. Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
4: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
6: Bellona, Bellona.
7: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
8: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
9: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Kolay mı?
11: Nasıl kolay?
9: Aa!
10: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
9: Gel buraya, gel.
12: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
13: Daha ne var?
14: Büyük maç başlıyor.
15: O zaman yerindeyim.

0: can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kullu.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kullu oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kullu da ekliyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kullu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Lötem İstanbul Karakı. Kuryo Collection by Hilton.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Parti kapı kilitli.
6: Sakin ol. Tuvalet yapmayacaklar ya.
5: Sırada ben varım.
7: Tuvalette neler oldu?
5: Konuştuk.
7: Ve?
5: Ona buluşmamız gerektiğini söyledim.
7: Söylemedin.
5: Söyledim.
7: Ve?
5: Randevu aldım.
7: Peki sence bu güvenli mi?
5: İkinci kapının ardında beni bekleyen şeyden kötü olamaz. Bu biraz zor olacak. Sanırım peşime biri takıldı.
7: Ne?
5: Polisler.
7: Aa, elbette. Çok şirin.
5: Tuvalette meraklı bir polisle karşılaştım.
8: Konuşmamız gerek.
5: Seni tanıyor musun?
8: Hayır. Ama ben tanıyorum.
5: Bak özür dilerim. Üstüne alınma ama ben homo değilim.
8: Ben polisim.
5: Ama bir soyguncu da değilim, anlıyor musun?
8: Seni izliyordum. Ne istediğini biliyorum. Kimsin sen?

0: Yani kim olmadığını biliyorum. Sen Nick Fisher değilsin. Yaşadığın dairenin sahibi. Biliyorum çünkü Nick Fisher 14 yaşındaki bir amigo kızı tecavüz ettiğinden 8 yılını hapishanede geçirmiş. Hapishaneden bana Nick Fisher'ın fotoğrafı geldi. Ve sen o değilsin. Yani söyle bakalım sen kimsin?
1: Sadece yemeği soğuyan bir adamım. Şimdi gidebilir miyim? Buraya gel.
2: Ne? Buzdolabında ölü bedenler, tuvalette polisler. Bana James Bond'u hatırlatıyorsun.
1: Şimdiye dek birinin bana söylediği en hoş şeydi.
2: Ve patron Kenenga olabilir.
1: Kenenga mı? Hayır, patron Kenenga değil.
2: O zaman patron kim?
1: Ernst Stavro Blofield.
2: Hangisi? Donald Pleasance mı? Telisa Ballas mı? Max von Sydow mu?
1: Bond'u tanırsın. Ama Anthony Dawson'ı kastediyordum.
2: Kim?
1: Rusya'dan sevgilerle de Blofield oynuyor. Filmde kötü adamın neye benzediğini bilmediğinde oldukça etkileyici oluyor.

0: inanılmazdı.
1: Sen.
0: Bir şeyin farkına vardım.
1: Neymiş o?
0: Az önce senin...
1: Ve şimdi mi farkına varıyorsun?
0: Ve James Bond derken tam olarak kimi ima ettiğini anlayamamıştım. Çünkü önceden bana sana James Bond'u anımsattığımı söylemiştin. Ve ben de bunu şimdiye kadar birinin bana dediği en güzel şey olduğunu söylemiştim. Doğal olarak...
1: Kiminle konuştuğumu bildiğini sanıyordum.
0: Konuştuğunu düşündüğüm adam hakkında konuşmuyor olsaydın başka biri olduğu yanlışına düşecektim. Çünkü aklımda sadece bir tane Bond var.
1: Bu konuda hemfikiriz.
0: Ben 3 dediğimde.
1: 1.
0: 2.
1: 3. George Lazenby.
0: George Lazenby.
1: Roger Moore.
0: Şaka mı yapıyorsun? Evet, ben de şaka yapıyordum. Tek James Bond var. Timothy Dalton.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Kahve almaya.
0: Tamam. Çabuk dön.

0: Hey, polis.
1: Yapma dostum. Arkadaşınla konuştum zaten.
0: Günaydın. Ben dedektif Dubrovski.
1: Günaydın dedektif. Kaçırılıyor muyum yoksa?
2: Hayır. Biz sadece arkadaşça konuşmak istiyoruz.
1: Polisin el kitabında arkadaşça konuşmaya baktığınızda bulduğunuz standart uygulama bu
0: kendini
1: mu oluyor?
0: Kendini içine soktuğum bu durum için standart bir uygulama yok.
1: Aa. Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
2: Sen?
1: Ne olmuş bana?
2: Kimsin sen?
1: Filozof konuşması mı? Rütbe, seri numarası.
0: İş birliği yapmalısın evladım.
1: Sizce yeterince uzun muyum?
2: Senin adın ne?
3: Aa, evet hatırladım. Slevin Klevra. K-U-L-E-V-R-A Klevra.
2: Bak çocuk. Neler döndüğünü ya da bu işe nasıl bulaştığını bilmiyorum. Ama çözülmesi gereken şeyi çözdüğüm zaman sana pek iyi davranmayacağım.
1: Bu çok hoş. Bana iyilik falan yapma.

Sanırım fazla uzaklaşma demeniz gereken kısım burasıydı.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Zaman geldi.
0: En azından... Tanrım.
1: Patron senin Homo'ya karşı iyi görünmeni istiyor.

0: Erkencisin. Neden içeri girip kendine bir yanmıyorsun?
1: Ben de hazırlanıyordum.
0: Özür dilerim. Seni beklemiyordum. İyi görünüyorsun. İster misin?
2: Hayır.
0: Bir sorun mu var?
2: Biri seni öldürmek istiyor.
0: Kim?

0: ucuz atlattın.
1: Evet.

0: Seni bir iş yapman için tuttum. Bunun bir işe benzememesi gerekiyordu. Demek İsrailleri öldürdün. O binayı bombaladın. Ve işte şimdi bir iş gibi görünmemesi gereken bu iş, gerçek bir iş gibi görünmeye başladı. Tamam. Boş ver. Eğer haham savaş istiyorsa, istediğini vereceğim.
1: Sol. Sol. Sol. Telefon çalıyor. Aha. Sol olduğunu sanmıştım.
2: İnsanlar bugünlerde farklı biri olduğumu düşünüyor.
1: Senin bu durumun bana bir hikayeyi anımsattı. Kuzeybatı'nın kuzeyi. Filmde herkesin Cary Grant'i George Kaplan sandığı ama aslında George Kaplan diye birinin olmadığı film. Sadece uydurma bir isim. Ama isimler uydurulmuş olsa bile... Şimdi... Filmde Grant'lı olan kadın. Adı neydi?
2: Eva Maria Saint.
1: Oh, demek o filmi biliyorsun.
2: O filmi biliyorum.
1: 1959'da babamı o filme götürmüştüm. İngilizce pek iyi değildi ama... Oh tanrım. Bayan Saint'in çok hoşuna gitmişti. Filmden sonra bana döndü ve dedi ki o tam bir hoş. Yani güzel kadını telaffuz edemedi. Epey karışıklığa sebep oldu.
2: Yanlış isim kullanırsan böyle olur.
1: O benim param mı?
2: Sana olan tüm borcum.

0: Bugün cumartesi. Bizler şabatta telefona bakmayız.
1: Biliyorum.
0: Normalde sol zili kapatırdı. Sol! Bugünlerde işe yarayan birini bulamıyorsun.
2: Sol öldü. Hepsi öldü.

0: Oh. Daha önce bu odaya gelmiştim. Aynen 20 yıl öncesi gibi. Her nasılsa farklı görünüyor. Tıpkı başka biri sürdüğünde arabam farklı göründüğü gibi. Ama ben 20 yıldır arabaya biniyorum. Güçlü silahlılar ve New Jersey'deki sessiz çatıların verdiği korkudan dolayı 10 santimlik kurşun geçirmez camlar ardında 20 yıl. Kendi paranoyam ardında, kendi evimde tutsak kalmışım. Bir çocuğun kaderine teslim edilmek için. Evet Anthony, görünüşe bakılırsa bu sefer sen kazandın. Şapkam olsaydı çıkarırdım. Devam edelim mi?
1: Şapkan kalabilir Şlomo. Görünüşe bakılırsa aynı satıcı tarafından satıldık. Yine de güzel konuşmaydı. Keşke bunu destekleseydin.
0: Tüm bunları aklımıza sen soktun.
1: Ben mi?
0: Sen. Oğlumu öldürmek için Good Cat'i kiralayan sendin.
1: Benim oğlumu öldürdükten sonra mı?
0: O işte benim parmağım yoktu.
1: Ha tabii. 84'te olduğu gibi mi? Sanırım ona da elini sokmamışsındır. Sadece bir parmak belki de. Zaman doldu haham. Ölü birine yalan söylemek, kendine yalan söylemek gibidir.
0: Fazla olmaya başlamıştın. Gördün mü? Bir odada oturan iki adamın sorunu şu. Sen sadece birini görebiliyorsun ve onlar arkaları dönükken sana bakıyorlar. Gömleklerinin yakası bana bakıyor. Yapılması gereken şey açıktı.
1: Bu duyguyu takdir etmeye çalış Lomo. Gecenin bir yarısı mideni yakan 6 mermiyle uyanmanın ne demek olduğunu, kendi kan deryanın içinde uzanmanın, ölü gözleri sana bakarken, kendi karının sana bakarken, seni bayılmaktan alıkoyan tek şey ise salona inen adamın ayak sesleridir. Oğlunu arıyordur. Oğlumu kurtarmayı başardım Şlomo. Ve şimdi o kadar yıldan sonra, hatta anlaşmamıza rağmen, Seni Filistinlileri arkadan bıçaklayan pislik, oğlumu benden uzaklaştırmayı başardım. Evet. Ben de senin oğlunu senden uzaklaştırdım.
0: Söylemiştim. Bu işlerle hiç ilgim...
1: Duymamışsın bile.
0: Duymalı mıydım?

0: Yüzüme bak Şuno'mu. Gülümsememe bak. Senin oğlun öldü. Senin oğlun öldü.
1: Seni öldüreceğim.
2: Aham. Şimü'yü tanıyor musun?

0: Fisher. Fisher, beni dinle.
1: Sana söylemiştim. Ben Nick Fisher değilim.
0: O zaman Nick Fisher kim?
1: Sanırım Nick Fisher kimdi demek istedin. Fisher iki sorunun cevabıydı. Bir araya getirilemeyen iki insanı nasıl bir araya getirirsin? Sana gelmelerini sağlarsın. Ama bunu yapmak için bir isme ihtiyacım vardı. İsimleri nereden bulursun? Kitaplardan. Kitaplar kimdeydi? Kitaplar bahisçideydi.
2: Temiz.
1: Sahtekar bahisçiler.
2: Evet.
1: Büyük sahtekarlarla iş yapan. Bir kumarbaz arıyordum. Her iki kitapta da eski hanesinde olan birini. Buldum. İşte o zaman Nick Fisher'ı buldum. Kimsenin özlemeyeceği bir kopuk.
3: 1729.
1: Nick Fisher.

0: Tek yapmam gereken şey tetiği çekmek ve başka hiç kimsenin yapmak istemediği işleri yapan adamı aramak için seni beklemekti.
1: Dışlanmış birini istiyorum. Bir uzman var. Kendine Bay Gutget diyor.
2: Güzel. Yarın sabah beni beklemesini söyle. Hazır mısın?
0: Evet. Son bir şey daha var.
3: Tanrım!
1: Bay Gutget. Uzun zaman oldu. Sizi beklettiğim için üzgünüm Bay Gutget. Lütfen hemen işe geçelim. Sıska Hopkins, işlerimi yürüten adam dün vuruldu. Ve sanırım haberiniz var. Oğlumdan.
2: Evet, duydum.
1: Ve bu işi halletmeniz lazım.
2: Hedef kim?
1: İtzak.

0: Hahamın oğlu İtsak mı?
1: Hahamı hatırlıyor musun?
0: Hahamı çok iyi hatırlıyorum.
1: Mesele şu ki, bu bir iş gibi görünmemeli. Eğer İtsak vurulursa haham bir savaş başlatır. Yani işin olduğu gibi görünmemesi lazım. Yapılabilir mi?
0: Her şey yapılabilir.
1: Güzel. Nasıl?
0: Kansas City aldatmacası.
1: Bu terimi hiç duymamıştım.
0: Sıska'nın kitaplarına bakmam gerek.
1: Sıska'nın kitapları. Vurulduğunda elinden alındı ama kopyalarını saklıyorum. Ne arıyorsun dostum?
0: İşte bizim adamımız. Nick 1729.
1: Nick Fisher. Neden o?
0: Zavallı biri.
1: Onu bulun. Buraya getirin.
0: Hala birbirinizle konuşmuyorsunuz öyle mi? Ayıplamadığımı söyleyemem.
2: Neden buradasın?
0: Büyük bir
2: evet,
0: iş.
2: Evet ama New York'ta çalışmadığını sanıyordum.
0: Dediğim gibi. Çok büyük bir iş.
2: Ve hazır şehre gelmişken eski dostun Şloma'ya şöyle bir uğrayıp merhaba yankiler nasıl demek istedin?
0: Hayır. Ama öyle bir şey.
2: Tek bir sorun var. Sen ve ben eski dost değiliz.
0: Ve beyzboldan nefret
2: ederim. Eski dost değiliz. Beyzbolu sevmiyorsun. Öyleyse burada ne işin var?
0: Arkadaş olmadığımız için buraya geldim. Çünkü arkadaş olsaydık oğlunu öldürmek için kiralanmazdım. Çünkü bu arkadaşın arkadaşı yapmayacağı şeyler listesinde en üst sıradadır. Arkadaşlığımın satılık olması senin için iyi haber. Yani bana öyle geliyor ki sana göre oğlunun yaşaması patrona göre oğlunun ölmesinden daha önemli. Ve bana göre çok para az paradan daha önemli. Ve sen de yatağının altında bir sürü yeşillikle yatan bir adamsın.
2: Dinliyorum.
0: Patronu öldürmem için İtsak için ödeninin iki katını vereceksin.
2: Ah.
0: Ve bu bizi arkadaş yapacak. Değil mi haham? Hı? Hı? Ve arkadaşlar arkadaşlarına iyilik yaptıklarından sen de bir iyilik yapacaksın.
2: Tamam. Neymiş bu iyilik?
0: Bunu birikmiş bir borç olarak düşün. Özellikle bir borç.
2: Kimin?
0: Benim kitabından bir beceriksiz. Nick Fisher olarak biliniyor.
2: Kim o?
0: Sadece bir zavallı.
2: Biraz önce çok para kazandın.
3: O zaman istediğim zaman gelip gitme özgürlüğüne sahibim.

0: sana ne kadar ödüyorlarsa...
1: öyle biri yok. Bunu sana ben yaptım. Ben.
0: Sen mi?
1: Ben.
2: Sen kimsin?
3: Buraya gelmesi ve oğlundan geri kalanları teşhis edebilmesi için hahamla konuştun mu?
4: Hayır, son bir saattir arıyoruz ama cevap vermiyor.
3: Oraya birini gönder.
4: Anlaşıldı.
3: Sen iyi misin? Biraz rahatsız gibisin.
5: Bir şeyim yok, iyiyim.
3: Tamam.

0: Evet.
1: Hey Brawski, benim Murphy.
0: Hey Murphy, ne var?
1: Bugün Harry Kell'e uğradı dostum. Harry'i hatırladın mı?
2: Birkaç sene evvel emekli oldu.

0: oldum. Karısı yeni öldü. Bu yüzden haftada birkaç kere iş konuşmak için geliyor. Her cümleye şöyle başlar. Eskiden şöyle olurdu. Adam geçmişte yaşıyor.
1: Evet evet, ona ne olmuş?
2: Her neyse, ufak bir konuşma yaptık.
0: Adam yakınmayacağını söyledi ama sonradan hep yakında durdu.
2: Ölü karısı için.
0: Vurulan bacağı, düşük emekli aylığı için. Ama sonra senin adamın fotoğrafını gördüğünde durdu. Gözünü dikip baktı. Dedim ki ne oldu? Çocuğu tanıyor musun? Asıl önemlisi adam fotoğrafa bakmıyordu. İsme bakıyordu. İsmi fotoğrafın altına yazmıştı.
2: Slav'ın ismini biliyordu.

0: Aynı telefondan bende de var.
1: Yaklaşık bir saat sonra telefon çaldı. Arayan Harry'ydi. Makineli
2: tüfek gibi 79'daki bir at yarışı hakkında konuşuyordu.
3: Hipodrom. 7. at, 10. yarış. Çağrışımı yaptı mı?
1: Bir ilaç dezavantajıydı. Büyük işti. Haham ve patron sonradan New York'ta bir iş kurdu. İnsanlar sırtlarında bir bıçakla uyanmaya başlamadan önce.
2: Her neyse, durmadan şu çocukla ilgili bir efsane hakkında konuştu.
3: Onun adı Max'ti. Max, Rod adındaki bahisçiye para yatırdı. Rod da parayı başka bahisçiye. Senin adına. Ve senin adına.
2: Ama Haham ve patron bu işte şike olduğunu anladıklarında buna canları çok sıkılmış. Sözler verilmiş ve ibretlik işler yapılmış. Bu adamlar herkesi öldürmüş. Demek istediğim herkesi. Max'in karısını, çocuğunu, Rot'u. Lanet olasıca at bile ölmüş. Bu adamlar baltayla şehre girmişler.
1: Ve katliam yapmışlar. Çocuğun işini bitirmek için bir uzman tutmuşlar.

0: Sen... Hayır. Sen öldün. Sen öldün.
1: Şimdi Harry onların çocuğu öldürmek için bir uzman tutmak zorunda kaldıklarını anlattı ama ben bir bağlantı göremedim. Ben de ona...
2: Baksana Harry, bunun o olayla ne ilgisi var dedim. Dedi ki atın adı. Atın adına ne olmuş dedim. Atın adının şanslı numara Slaven olduğunu söyledi.
3: Senin adın?
4: Slaven Clevra.
5: Bu kısmı hatırlıyor musun?
6: Lütfen. Benim bir ailem var.
0: Artık bir ailen yok.
6: Harry! Sizi aşağılık pislikler. Sizi aşağılık pislikler. Ha ha ha!

Siz ikiniz sevdiğim her şeyi öldürdünüz. Canınız cehenneme.

0: Şimdi Slavin Kelevra adında biri kesinlikle yok. Bunu diyebilirim. Yani çocuk takma at kullanıyormuş. Bu çok ilginç bir şey. Ölü yarış atının adını almış.
1: Ve hem patron hem de hahamla arkadaşlık etmiş. Atla ilgileri varmış gibi onlarla görüşmüş.
0: Ama belki de bunun bir anlamı vardır. Belki de sadece bir tesadüftür. Yani ismini bir yerden almış olabilir. Kanımca bu olanlardan sonra bunların hiçbir önemi yok. Bir şey daha. Bölgede yeni bir adamımız var. Yahudi ve komik biri. Çok konuşuyor. Her neyse, belki ilgini çeker. Kelevra'nın İbrani dilinde olduğunu söyledi. İsminin anlamıysa...
2: Kötü köpek.
3: Yirmi sene önce o benimdi bahiçimdi. Çeklerimi ona devrederdim.
1: Brikavski, orada mısın?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
4: 5G!
3: Türksel!
4: 5G!
3: Türksel!
4: 5G!
3: Muazzam.
5: Bu aralar yalnız. Ben dedim.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
6: Türksellere bağlan hayata.
7: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
3: Hadi gelsenize.
9: Dede, hadi gel.
3: Yok, sen git.
10: Ben cam petliyim, biliyor musun? Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
11: Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso ile büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
14: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
15: Bugünden yarına Allianz seninle.
16: Büyük maç başlıyor.
17: O zaman yerindeyim.
18: Migros.

0: yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım. Arabanı araba.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Metro yine tıklım tıklım.
5: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
6: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
7: Bu fiyata daha büyüğü yok diyenlere Economy Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle.
8: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
7: Bellona, Bellona.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
10: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
9: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
13: Dene, sana da çıkar.
12: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Hayatım, annem diyor ki çelik kalitesine iyi bak, ömürlük olmalı. Ama bence tasarımı zarif olması daha önemli. Her sofraya yakışmalı. Her şeyin bir
9: ideali var. Kalabalık misafir kesin gelir. Çatalı, bıçağı, meze seti, servis seti hepsi eksiksiz olmalı.
10: Aslı bu. Aradığımız her şeyin en ideali bu.
11: Ay Ali, gerçekten en ideali.
12: Her işin bir korkması var.
13: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
14: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
15: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
16: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilo altın kılıç ve bahçıvan yarım yağlı dilimli tost peyniri 375 lira.
18: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
19: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
20: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
21: Kolay mı?
22: Nasıl kolay?
20: Aa!
21: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
23: Sağ ol Vadam.
21: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
20: Gel buraya, gel.
24: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
25: Daha ne var?
26: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Lötem İstanbul Karakol. Courier Collection by Hilton.
27: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sana söylemem gereken bir şey var. Dediğine göre seni öldürmemiz gerekiyormuş. Bana güvenmelisin.
1: Lanet olsun.
0: Seni buradan vuracak.

0: Beni nasıl buldun?
1: Ben dünya çapında bir suikastçıyım aptal. Nasıl bulduğumu sanıyorsun? Bunu isteyebileceğini düşünmüştüm.

0: Eve gitmek istiyorum.
1: Hiçbirimiz uzun müddet eve gitmeyeceğiz evlat. Benim adım Goodcat. Bana Bay Goodcat diyebilirsin.
2: Ve saatlerimiz 4'ü 12 geçiyor. İşte benim yeni favori şarkım. JR'dan Kansas City anlatacağız.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Görüldü 0232 Zulu saati. Temas kuruldu ve yeni bilgiler alınacak.
1: Hedefe ulaşana kadar başka gönderi yapılmayacak. Anlaşıldı mı Büyük Kulak?
0: Anlaşıldı Büyük Kulak. Juliet Tango Echo 471. Zulu saati 0233.
1: Burası karşı yumruk bir grup lideri. Başlıyoruz. Alçakta kalın ve yakın uçun. Tamam. Hızlı Melek, çıkış yapabilirsin.
2: Hızlı Melek, tamam. Hey, şunu gördün mü? Şimdi kendilerine gelecekler.
1: Harika. Dışarı dön. Gece Şahini, hedefe yönel ve fırlat.
3: Gece Şahini anlaşıldı.
1: Çok temiz. Tahrip birimi. Hedefe yönel ve elindekileri boşalt.
2: Tahrip birimi. Anlaşıldı.
1: Hepinizden iyi bir iş bekliyorum.
2: Tahrip birimi. Tamam. Şunu seyret.
1: Avcı grup, onu takibe devam edin. Maksimum güç. Makiki ile tam yol.
4: Avcı grup lideri. Anlaşıldı. 6 birim harekata başlıyor. İlk geçişte bütün ana hedefleri vurun. Burası bizim.
1: Düzenli aralıklarla tekrarlayın ve eve geri dönün çocuklar. Dönüş yolunda ikinci hedefleri vurun.
2: O da neydi?
1: Bir tane daha var. Birisi hemen indirsin onu. Limanın orada. Orada kim var?
3: Görüyorum, onu görüyorum. 10 saniye içinde indiriyorum. Ben de.
4: Grup lideri avcı grubu.
1: Grup lideri, tamam.
4: Bizim kuş ikinci hedefler üzerinde.
2: Başka bir füze daha ateşlendi.
1: Ondan kurtulun. Isı bombalarını kullanın.
2: Vuruldum, vuruldum.
1: Denize kadar idare edebilir misiniz Dümelek?
2: Manevra yapabilirim ama güç kaybediyorum. Güç kaybı.
1: Biriniz füze tesisini vurun hemen.
4: Kanattaki adamım vuruldu.
1: Neredesin Hızlı Melek?
3: Hızlı Melek kuzeybatıya doğru ilerlemekte.
1: Dengeli Hızlı Melek. Sicilya'yı deneyelim. Malta'yı dene. Uçak gemisine iniş yap. Altıncı filo kurtaracak seni. Beni duyuyor musun Hızlı Melek?
2: Anlaşıldı grup lideri. Deneyeceğim.
1: Dayanmaya çalış.
3: Yanındayım onun grup lideri.
1: Bırakma onu Gece Şahin.
3: Anlaşıldı grup lideri.
2: Yakıt kaybediyorum.
1: Yanında kal Gece Şahin.
5: Kaptan.
2: İleride bir kara parçası var. Peşimde birileri var. Yakıt kaybediyorum.
1: Peşindekini bırak ve yoluna devam et.
5: Andre.
2: Güç kaybediyorum.
3: Onu kaybettim. Denize çakıldı. Suyun
5: geminiz
3: içinde.
5: Bu saldırı sırasında görevde miydi?
6: Leontier Troll teknesi, Amerika Birleşik Devletleri 6. filosundan 16 kilometre uzakta ilerliyordu.
3: Cebeli Tarık geçişi durdurdu.
5: Deniz kuvvetlerinin başı ben değilim kaptan. Sadece evet demen yeterli.
6: Amerikan uçağının düştüğü noktayı belirledim. Uçağın yerini 5 kilometrelik bir alan içinde tahmin edebilirim efendim.
5: Gösterirsin bana.
6: Üstünüzü değiştirmek ister misiniz?
5: Çok hızlı olmalısın kaptan. Amerikalıların ne kadar bildiğini sadece tahmin edebiliyoruz.
2: Yakıt kaybediyorum.
1: Bırakma onu Gece Şahin.
3: İleride bir kara parçası var. Peşimde biri var.
1: Peşindekini bırak ve yoluna devam et.
6: Hadi.
2: Güç kaybediyorum.
6: Hadi.
3: Onu kaybettim. Denize çakıldı.
6: Aman tanrım. F-111 uğruna 50 milyon da gitti böylece.
7: Bundan çok daha fazlasını kaybettik.

0: Anderson. Uçakların 3 tanesi oldukça gizli tutulan lazer yönlendirme sistemleri taşıyordu.
1: Ve bizim şansımıza o ileri teknoloji bebeklerden biri Akdeniz'in dibini boyladı.
0: Bir tarama yaptım bile. Malta'daki Suata noktasından 3 mil güneyinde belirledim.
1: Yılın bu zamanında Malta'ya bayılacağım.
0: Sovyet gemisi Leon Tiev de gelirse pek bayılacağını sanmam doğrusu.
1: Balık tutmak keyifli olmalı. O F-111'i ilk benim bulacağım konusunda iddiaya girelim mi?
0: Tek bilmek istediğim Leon Tiev'in neden artık 6. filoyla ilgilenmediği. O gemiyi benim içinize Steve. Kahramanlık taslamam.
1: Biz hepimiz kahramanız diyeyim. O yüzden bizi seviyorsun sen.
2: En iyi adamın bu mu?
0: Olabilecek en iyisi.
2: Ne demek istedin?
0: Aslında bu iş için en iyi adam Kentani. Kod adı Kara Kartal. Ama şu an başka bir görevde o.
2: Nerede olduğu umurumda değil. Getir onu.
0: Müsait değil dedim ya. Her sene bu zaman çocuklarını görmek için 2 hafta izinlidir. Onları ancak böyle görebiliyor. Anlaşmamız böyle.
2: Çocuklarını sonra görür.
0: Bunu ona sen söyle o zaman.
2: Ben söylemeyeceğim. Dean, bu işi hallet hemen.
0: Bana Patricia Parker'ı bağla.
3: Uçağımız kalkmak için hazırdır.
4: Çocuklar.
3: Çıkış kapısına gelmeniz rica olunur.
4: Bu Patricia Parker. Sizi babanızın yanına götürecek. Tamam mı?
5: Merhaba, sen Deni olmalısın.
6: Merhaba.
5: Ve Brian.
7: Merhaba.
5: Merhaba. Tatilde babanız buraya gelecekti aslında ama Malta'da bir araştırma projesi çıktı. Alın bakalım eşyalarınızı çünkü yetişmemiz gereken bir uçak var.
3: Yolcularımızın acilen çıkış kapısına gelmeleri gerekmektedir. Lütfen çıkış kapısına geliniz.

0: Merhaba.
1: İyi günler, hoş geldiniz.
0: Şey, burada bir arkadaşımla randevum olacak.
1: Evet.
0: Burayı söyledi bana, burada buluşalım dedi.
1: Evet.
2: Sorduğun kişi bugün bize katılmayacak. Güzel bir şişe içkim var. Tabii eğer kahve tercih etmiyorsan.
0: Yine ne istiyorsun?
2: Araştırma projen nasıl gidiyor? Maltalılar sana yardım ediyor mu?
0: Senin ne işin bitmişti? Bunu 12 sene önce hallettiğimi düşünüyorum.
2: 14. Acil bir şey oldu.
0: Bilmek istemiyorum. Ben bir papazım.
2: Georgetown Üniversitesi bursuyla çalışan bir oşinograf. Siz Cizvitler işinizi biliyorsunuz.
0: Başka birini bul, Rickard.
2: Adı Kentani. Kendisi Hawaii Üniversitesi'nde bir deniz biyoloğu aslına bakarsan.
0: Hiç bırakmayacaksın değil mi?
2: İkimizin de şansı yaver gidebilir. Olay yerinde bir adamım daha var. Sana ve Tani'ye ihtiyacım kalmayabilir.
3: Hadi! Alın şunları! Çabuk olun! Alın şunları!
4: Tutun, yardım edin.
3: Yukarı.
4: Tutun beni.
3: Çek, çek.
4: Tamam.
3: Hadi.
4: Tek. Tamam.

0: buraya kim gönderdi?
1: Canın cehenneme.
0: Bekleyeceğim.
2: Kaptan. Dur. Geri çekil, geri çekil. Zamanını harcaman hoşuna mı gidiyor
3: zaman
2: senin?
3: Zaman harcamak mı? Güvertede bunu bulduk.
2: Nekio, artık kim olduğunu ve ne istediğini biliyorsun. Canın mı yanıyor?
1: Git başımdan herif.
2: Kaptan. Sağlık ekibin neden hala burada?
0: Hey, dikkat et.

Kaptan, ne büyük hata. Bunun için mi kıvranıp duruyordun sen yoksa?

Hadi! Hadi! Hadi!

0: Beni neden iki gün önceden aldığınızı anlamadım.
1: New York'a gitmiyorsun
0: ki. Ne istersen iste. Cevabım
1: Malta'ya hayır. Gidiyorsun.
0: Anlaşmamızı biliyorsun değil mi? Ne olursa olsun her yaz iki haftam var benim.
1: SX1 lazer yönlendirme sistemine ait bilgiler bunlar.
0: Beni ilgilendirmiyor
1: bunlar. Oku bunları ve imha.
0: Bilmek istemiyorum. Çocuklarımla bile ilgilenemiyorum ben.
1: Uçağın tam olarak nerede düştüğünü biliyoruz. Tek yapman gereken oraya dalmak, sistemin parçasını almak ve oradan çıkmak.
0: Dalga mı geçiyorsun değil mi? Malta hiç o kadar kolay bir yer değil. Ülke dünyanın her yerinden gelen casuslarla dolu.
1: Ek olarak bir de Rus troll gemisi Leontiev var.
0: Sence ben böyle bir işe girer miyim? Aklını kaçırmışsın. Ben çocuklarımla buluşacağım.
1: Evet, aynen böyle yapacaksın Ken.
0: Bu ses tonunu tanırım ben.
1: Çocukların Malta'ya gitti
0: mi?
1: Oteline yerleştiler. Bavulların da orada. Senin girişin de dün yapıldı oraya.
2: Brian? Brian?
3: Bence babam hiç gelmeyecek.
2: Yanılıyorsun, sadece biraz işi var.
3: Hep işi var.
2: Biz şimdilik keyfimize bakalım o zaman. Müzedeki heykelleri görelim mi?
3: Harika.
2: Hadi geçit törenine bakalım.
3: Bakalım.

0: Burası Malta Kontrol Merkezi. Luka'nın 15 mil doğusunda batıya doğru ilerleyen, tanımlanamayan bir uçak görüyorum.
1: Malta'nın kuzeydoğusundaki tanımlanamayan uçak. Kendini tanıt. Malta'nın kuzeydoğusundaki tanımlanamayan uçak. Kendini tanıt.
0: Burası Malta Merkezi. Tanımlanamayan uçak Luka'nın 10 mil doğusunda ve hala doğuya doğru ilerliyor.
1: Malta'nın kuzeydoğusundaki tanımlanamayan uçak. Kendini tanıt.

0: Alo, ben Başkomiser Borg. Evet. Tamam. Yardımcıma lokasyonu verin siz. Ben hemen bir memur yolluyorum oraya. Hatta kalın biraz. Baksana.
1: Dinliyorum.
2: Burada daha fazla kalmak istemiyorum.
3: Sen peder Joseph misin?
2: Kıyafetler şu çantada. Bütün kredi kartları, pasaport ve gerekli şeyler de orada.
3: Rickard, birinin daha olduğunu söyledi. Henderson, Steve Henderson.
2: Leontia ve izleme cihazı yerleştirmeye çalışıyordu. Rickard bu görev için birini verdi yerine.
3: Yerleştirildi mi?
2: Bilmiyorum. Sinyal yok henüz. Henderson'ı kimse görmedi. Beni ilgilendirmiyor. Ben bir oşinografım. Derin deniz akıntıları konusunda araştırma yapıyorum.
3: Çok ilginç.
2: Hoş geldin.
4: Malta İstasyonu.

0: Doktor Tani?
1: Peder Joseph için mi çalışıyorsun?
0: Bilmiyorum. Bay Rickert'la geçici olarak çalışıyorum.
1: Çocuklarım buradaymış.
2: Programları bende var. Şu anda Medine Müzesi'ndeler.
3: Bu resimde 1565 yılında Türkleri yenen Büyük Üstad Şövalye Jean de Valet'i görüyorsunuz.
1: Merhaba.
3: Vale şehri ismini buradan almıştır.
4: Baba. Baba.
1: Ne kadar özledim sizi. İkinizi de. Nasılsınız?
5: Ne zamandır gözlük takıyorsun baba?
1: Aa, sorma bunu.
6: Beni hatırladınız mı Patricia Parker?
1: Dean'in arkadaşı mısınız?
6: Turumuzu tamamladık. Dışarı çıkalım mı?
1: Hadi bakalım.
6: Hepimiz bize katılmanızı bekliyorduk. Limandaki işiniz çok zor olmamıştır umarım.
5: Biz iki gündür buradayız baba.
1: Özür dilerim. Çok işim vardı ama artık eğlenebiliriz, tamam mı?

0: Durun. Şoförümüz o. Rehberimiz ayarladı. Bay Rickert hatırladınız mı? Dean Rickert.
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Ben de kontrol ettim.
1: Ben sadece kendime güvenirim. Özellikle de çocuklarım yanımdaysa.
0: Çok affedersiniz çocuklar, arabaya biner misiniz lütfen? Bir şeyi açıklığa kavuşturalım Tani. 8 yıldır bu şirketteyim. Ben bütün dünyayı gezdim. Çok kirli işlere bulaştım ve bir an bile şirketi arkadan vurmadım.
1: Zam mı istiyorsun? Yanlış kişiyle konuşuyorsun bence.
0: Benim yakamdan düşmeni istiyorum. Çocuklarını buraya getirmek benim fikrim değildi ama... eğer onlarla birlikte buradaysam şu anda onlar için elimden geleni yapacağım.
2: Baba, bizi denize götürecek misin? Biz bu yıl snorkelli dalış dersi aldık. Öyle değil mi Brian?
3: Deni çok iyi yapıyor.
2: Brian benden daha iyi. Üçümüz hadi tekneyle baba çıkabilir miyiz? Bir de Bayan Parker.
1: Üzgünüm ama ben sizinle gelemeyeceğim. Gelmeyi çok isterdim.
2: Ama baba.
1: Boş vakit bulduğum anda hep beraber bir şeyler yapacağız. Bakarsınız akşam beraber yemek yeriz. Ne dersiniz çocuklar?
3: Umarım.

0: Bana F-111'in nereye düştüğünü gösterir misin?
1: Nereden anladın geldiğimi?
0: Ne fark eder?

0: Doktor Tani, bunu görmek isteyebilirsiniz.
1: Seni teknede bekliyorum. Hı hı.
2: Kim bu?
0: Vladimir Klimenko, KGB albayı, bölge komutanı. 2 gün önce geldi. Şu anda Leontiev üzerinde çalışıyor. Hı. Dikkatli olun doktor. Çok tehlikeli biri.

0: Bilgisayar kayıtlarına göre F-111'in düştüğü yer burası. Yeni ölçekli harita üzerinde bazı hesaplamalar yaptım. Düşme hızıyla havadaki tahmini hızını hesapladığımızda bu 5 kilometre karelik alan içinde bir yere düşmüş olması gerekiyor. Leon TV'nin de bu civarda olması bu düşüncemizi doğruluyor bana göre. Bu bölgedeki akıntıları ve gelgitleri de saatlik olarak hesaplayınca alanı biraz daha küçültebiliyoruz ve 2.8 kilometre karelik bir alana düşebiliyoruz.
1: Şuraya dalacağım ben. O tarafa doğru gitmen mümkün mü?

0: F-111'in acil durum frekans vericisinden sinyal alamıyorum. Tamam, artık hazırlanabilirsin.
1: Ona ihtiyacım yok.
0: Japon inci dalgıçlarının suyun altında kalp atış hızlarını yavaşlattıklarını duymuştum.
1: Öyle mi yapıyorlarmış?

0: Bir tür arama aracı. İçindeki de Georgetown Üniversitesi'nden Peder Bedelya.
1: Genelde bu bölgede mi çalışıyor?
2: Kaptan, tam 220 metre ileride bir dalgıç var.
0: Onu yok etmemi ister misiniz efendim?
1: Biraz sonra haber vereceğim.
3: O tarafa doğru ilerleyin.

Bu işi uzun zamandır mı yapıyorsun? Şimdi seviyor musun?

0: Şimdi sevmeye başladım.
1: Andre! Kamerayı getir.
2: Hey, kolay gelsin Leontief. Hey Leontief, çekil oradan. Hey Leontief, çekilin oradan.

0: Yardıma ihtiyacınız var mı?
1: Biz iyiyiz, teşekkürler. Kaç kişisiniz siz? Araştırmacım Doktor Tani.
2: Bak ne buldum.
1: Ziyaretçilerimiz var. Hayat var mı?
2: Size göre olduğunu sanmıyorum. Avlanacak boyda pek bir şey yok. Bu sular fazla verimli değillerdir zaten. 60 yıl kadar önce bu sular ticari olarak çok daha verimliydi ve ekonomide ciddi bir paraya sahipti. Son 25 yıldır böyle bir şey kesinlikle bu sularda kazanılamadı.
1: Teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Balıkçılık Bakanlığı'na ileteceğim bunları. Ne yazık ki bakan harekete geçmek için çok bekliyor dostum. Sizin projeniz nedir peder?
3: Bulanıklık.
1: Bulanıklık mı?
3: Bakın denizin içinde...
2: Affedersin. 1983 yılında Stockholm'daki Oşinografi Kongresi'nde sunduğum projeyi biliyor olabilirsiniz.
1: Kesinlikle bakacağım. Bu sularda bulanıklıkla ilgili nasıl bir araştırma yaptınız peki?
4: Size ancak bilgileri topladıktan sonra bir şey söyleyebilirim.
2: Ama sanırım siz o zamana kadar gitmiş olursunuz efendim.
1: Bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz nasıl olsa.
0: Bütün motorları çalıştırın. 1/3.
5: Kısık sesle konuş.
6: Lanet olsun.
2: Orada kayalıklar var.
6: Gör bak kayalıkları.
2: Bana 5 kilometre uzakta gibi geldi. Yüksekliği nedir?
6: 60-65 metre kadar. Uçağı buldun mu?
2: Bu balıkçı tekmesi buralardayken oraya daha fazla yaklaşmamız mümkün değil. Lino bana bir planör ayarlayabilir mi?
6: Bana sorma, Rickard'ın adamı o.
2: O bana ayarlar.
7: Adı Bedelia mı?
8: Evet, B-E-D-E-L-Y-V-A.
7: Bedelia Joseph, Meridan, Connecticut doğumlu. Fordham Üniversitesi mezunu.
8: İstihbaratla bağlantısı yok.
7: 1970-73 arası Vietnam'da görev yapmış. 1974'te papaz okuluna girmiş, papaz olmuş.
8: Bir de buna bak.
7: Kenji Tanim, Nara, Japonya doğumlu. Amerikan vatandaşı.
8: Okuyabiliyorum.
9: Fazla bilgi yok.

0: Ben yerime dönüyorum. Dalgıtları hala indirebiliriz.
1: Japon'u gördüğümüz yere dalsınlar.
0: Bu bölgeyi bize sizin adamlarınız verdi.
1: Şu anda benim adamlarım burada değil. Elçiliğe haber ver. Bedelia'nın teknesi geldiğinde takip edilmesini istiyorum. Anladın mı?

0: Bana da atsanıza şu topu artık. Hadi. Evet, bu iyiydi işte. Yavaş olsanıza. Evet. Baba muhteşem vuruştu.
1: Sadece şanslıydım. Asıl kardeşin çok iyiydi.
0: Öyle.
2: Evet. Daha iyi olabilirdi.
0: Evet ama gerçekten istersen.
1: Sizin futbol oynadığınızı bilmiyordum.
2: Ben 3 yıldır oynuyorum.
1: Jimnastik ve karate dersleri devam ediyor mu?
2: Annem istemiyor.
0: Ama biz kendimiz devam ediyoruz hala, bak.
1: Bu harika.
2: İğrenç. Bir de şuna bak.
1: Hey, bu da harika. Kes şunu Deni. Bana iyi bak. Omuzlarını rahat bırak. Ve odaklan. Sana yardım edeyim. Hazır mısın? Hadi. İşte bu. Tam kendini geriye doğru atacakken duruyor ve tereddüt ediyorsun. Demin bu yüzden yapamadım.
2: Nasıl anladın?
1: Evet. Belki inanmayacaksın ama bir zamanlar ben de senin yaşındaydım.
2: Oo, çok eskiden yani.
0: Evet tabii, çok eskiden.
1: Babamın bana kara kartalı anlattığı zamanlardı onlar. Kara kartal ailemize her zaman göz kulak oluyordu. Neredeyse bizim içimizdeydi o. Onu her gördüğümüzde bizi kanatlarının üstüne alarak en doğru yöne götürürdü.
2: Ama bu hiç mantıklı değil ki. Doğru yön nasıl oluyor?
1: Bunu kendi anlayacağın şekilde yorumlamalısın. Bunu kendi hayatında uygulamak için önce ona inanmalısın.
0: Daha bilim kurgu gibi oldu.
1: Kader gibi bence.
3: Geri dönerken yolda Büyük Ustalar Sarayı'nı da ziyaret edeceğiz.
0: Mecbur muyuz?
3: Hadi kalkın, gidiyoruz.
1: Hadi bakalım. Hadi.
3: Hadi.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Zamanın izinde asarlı. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karakol. Kurye Collection by Hilton.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun.
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
8: Ya ne olacak abi?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'leri bağlan hayata.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İçinde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi toplamışsın aileyi.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçar.
5: Aha.
4: Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
3: Biraz rahat olun kızım.
8: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Arkamda gördüğünüz Büyük Ustalar Sarayı olan bu bina 1574 yılında yapılmıştır. Burada gördüğünüz de Neptün heykelidir. Şimdi beni takip edin lütfen, size sarayın geri kalan bölümlerini gezdireceğim. Yemek salonunu, balo salonunu ve diğer odaları göreceğiz. Burada gördüğünüz silahlarla zırhlı kıyafetler gerçektir ve 1565 yılındaki Malta kuşatmasında Türklere karşı kullanılmıştır.
11: Bizimle
10: burası
11: olman çok güzel baba.
10: Sarayın en uzun koridoru.
12: Halletmem gereken bazı işler vardı.
10: Çok ünlü bir İtalyan sanatçının eseri.
12: Yarın yapacağım bir şey daha kaldı.
10: Burada gördüğünüz bütün silahlar elde yapıldı.
12: Şansım yardım ederse
10: ve hepsi 1565 yılında gerçekleşti.
11: Söz mü?
10: Malta
12: elimden geleni yapacağım. Ancak buna söz verebilirim.
11: Peki baba.
10: Bu büyük savaşta işte bu silahlar kullanıldı.
13: Ziyaretçilerimiz var. Biri sakallı, biri bıyıklı.
10: Hepsi elde yapıldı.
13: Bence turumuza devam edelim. Onları Peter halleder.
10: Daha sonra dönüştürürüm.
12: Ben hallederim.
13: Ben çocuklarla kalıyorum.
10: 28 büyük ustayla ilk ustalardan biri olan...
11: Vay canına. Şu adamlara bak.
10: Pardon çocuklar. Bütün büyük ustalar burada. Bu taraftan devam ediyoruz. Evet, beni takip edin. Bu taraftan.
11: Hey, babam nerede?
13: Birazdan yanımıza gelecek. Biz de şu odaya bakalım.
14: Babam ve tutamadığı sözleri.

0: Babanız geldi.
1: Ne oldu? Bir anda kayboldu.
2: Bir telefon etmem gerekti.
3: Artık kumsala dönebilir miyiz?
0: Bence otele gidelim artık. Denize yarın gideriz.
1: Geleceksin değil mi?
2: Hadi ama. Geliyorum işte.

0: Dur.
1: Yaklaşsana biraz. Saraydaki görüntülerdeki kadın.
2: Patricia Parker, 1960 doğumlu. 1981 yılından beri Merkezi İstihbarat Biriminde çalışıyor. Kuryelik görevlerinde bulunuyor. Hafif silahlar, otomobil, uçak, patlayıcılar ve elektronik iletişim konularında yetkili. Önemli biri olduğunu hiç sanmıyorum.
1: Ama bu adam oldukça önemli biri.
0: Nasılsınız? Yorgun olmalısınız.
3: Hiç bu kadar erken yatmaya alışık değilim.
0: Yarın koca bir günümüz var.
4: Beraberiz değil mi?
0: 5'te kalkacağız ve 6'da otelden çıkacağız.
4: Tatile bak.
0: Hadi. İsterseniz burada da kalırız ve Patricia size matematik dersi verir.
3: Olamaz.
4: Kara kartalı biraz daha anlatsana.
0: Pekala. Büyüklerimize göre kara kartal bize atalarımızın mirası. 6. his gibi bir şey o. Beynimizin kilitli kalmış bölümlerinin anahtarı gibi.
4: Eve gidince kullanacağım onu. Bekle beni matematik, geliyorum.
0: Kara kartalı küçük şeyler için çağıramayız. Hayati önemi olan şeyler olmalı. Kesinlikle haklı olduğumuzu bilmeliyiz. Kartal'ın bize vereceklerini ve yardımını özel hak etmiş haber olmalıyız.
4: Bir şart olacağını biliyordum. Hep
5: cinayet
4: vardır zaten.
5: Olan iki Rus vatandaşında kimliklerinin belirlendiğini öğrendik. Bu iki kişiyle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz Başkomiser Borç? Sizi dinliyoruz.
6: Anladığımız kadarıyla adamlardan birinin Sovyet Ticaret Komisyonu'yla bir ilgisi var ve son birkaç aydır Malta'da bulunuyor. Diğeri ise Rus balıkçı teknesi Leontiev'in içinde çalışan ekipten biri.
5: İki Rus vatandaşının aynı saatlerde ve aynı bölge içerisinde sadece birkaç dakika arayla öldürülmesi ne anlama geliyor?
6: Fikir yürütmemin doğru olacağını düşünmüyorum. Kusura bakmayın lütfen.
5: Bu olay üst düzeydekilerin de ilgisini çekti.
3: Heyecanlı olmaya başlamış.
0: Hadi çocuklar, artık uyumanız lazım.
7: İyi geceler çocuklar.
3: Baba, sen buraya nasıl geldin?
0: Sizin gibi. Uçakla geldim ben de. Sabah görüşürüz.
7: Peter çocuklara göz kulak olacak.
0: Ben bir yere mi gidiyorum?
7: İkimiz de. Bir mesaj geldi ve bu akşam saat 9'da kumarhanede olmamı söylüyor. Kim gönderdi bilmiyorum.
0: Bakalım kimmiş? Hmm.

0: Bu kıyafetin içinde silahını nasıl saklayacaksın?
1: Ben de 25 kalibre Beretta var ve saniyenin onda birinde ateşleyebiliyorum. Haberlerdeki şu adamlar.
0: Boş ver onları.
1: Başka şansın yoktu, gördüklerini Klimenko'ya iletmemeleri gerekiyordu.
0: Abi biraz şirketin parasını harcayalım.
1: Linkli de bize ilk öğrettikleri işleri karıştırmamak için duygusallığı işten ayrı tutmaktır.
0: Ben de biliyorum bunları. Ama arkadaşım Rickert kuralları değiştirdi. Ve Danny ile Brian'ı buraya getirdi. Tek istediğim buraya geldikleri gibi tek parça halinde evlerine dönmeleri.
1: Ne içmek istersin? Nasılsa şirketin parası.
0: Özür dilerim.
1: Ya hiç gerek yok.
0: Böyle işler için biraz fazla profesyonel olduğumu düşünüyorum.
1: Bu şekilde hissettiğin için fazlasıyla alçak gönüllü olduğunu düşünüyorum.
2: Natasha, nedir durum?
3: Bekliyoruz.
2: Peki, tamam.
3: İşte geldiler.
2: Andre, koysana benim için.
0: Sen koy.
2: Projenizle ilgili mi Doktor Tani?
0: Siz misiniz Kaptan Klimenko?
2: Albay.
0: Bu Bayan Patricia Parker.
2: Bayan Parker'la ilgili bilgim var zaten. Langley'deki poligonda 96 skor yapan genç bir bayanla her zaman karşılaşmak mümkün olmuyor. Telsiz operatörü olarak da 3A olarak değerlendirilmişsiniz.
1: Sanırım beni biriyle karıştırıyorsunuz albay.
4: Bahsi kapatıyorum.
0: Bahis yapmıyor musunuz albay?
2: Ben kumar oynamam doktor. Başarma şansı bu kadar düşük olan riski almak benim mantığıma hiç uymuyor.
4: Kazanan 14 numara ve kırmızı.
1: Kim bilir? Bakarsanız kazanırız.
2: Olabilir tabii. Hep kırmızıya oynuyorsunuz.
0: Hadi otele dönelim.

0: Biz öndeyiz.
1: İstersen önce şu fişleri paraya çevirelim. Bu arada bir tehdidin kokusunu hemen alırım ben.
0: Çocuklara bakmam ister misin?
1: Hayır, ben bakarım.
0: Peki. Tamam, sessiz ol. Beraber bir içki daha alalım mı?
1: Tabii.

0: Dur. Çocukları çıkar. Gidiyoruz buradan.
1: Oturun çocuklar.
0: Beni bekleyin. Burada sorun kalmadığından emin olalım.

0: daha fazla dayanamıyorum. Korkuyorum.
1: Sakin ol. Panik yapma.
2: Yürü yürü. Hadi ne bekliyorsun?
3: Bir şeyi kontrol edeceğim.
4: Her şey yolunda mı?
5: Yolunda.
4: Tamam, güzel.
6: Baba.
4: Peter'la git hadi. Dinlenmen lazım.
6: Baba, birileri sana zarar vermek mi istiyor?
4: Ben ülkemiz için bir iş yapıyorum. Benden bir şey bulmamayı istediler.
6: Ama onu bulmanı istemeyen bazı kişiler var, değil mi?
4: Evet.
6: Onlar kötü adamlar, değil mi?
4: Onlar da bizim kötü olduğumuzu düşünüyorlar.
6: Bana hala her şeyi anlatmıyorsun.
4: Her şeyi sana anlatmam mümkün değil. Lütfen anla beni.
6: İyi geceler baba.
4: İyi geceler.
7: Ricker'da söyle. Nerede bulacağı hiç önemli değil. Ama çocuklarımı koruması için buraya daha fazla adam göndersin.
3: Bir sorunumuz var. Leontiev yer değiştirdi ve bugün senin de aldığın yere gitti. Kaynağımıza güvenebilirsin.
4: Bunu biliyordum. Ben sadece Katolik bir rahibin Rickard'la ne iş olduğunu anlamaya çalışıyorum.
3: Rickard'ın söz geçirebildiği herkesten ve her şeyden faydalandığını düşünüyorum.
4: Sana nasıl ulaştığını bilmek istiyorum.
3: Geç oldu ve uyuman
4: lazım. Hey! Bu daha önemli.
3: Hiç Vietnam diye bir şey duydun mu?
4: Rickard'la orada mı tanıştın?
3: Deniz kuvvetlerinde sualtı tahrip birimindeydim. Rickard beni kendi grubuna transfer etti. 4 yıl dayandım ama... sonunda kaçmayı başardım. Kaçtım ve papaz okulunda saklandım. Sonunda papaz oldum. Veya en azından olduğumu sandım. Ne yazık ki hiç bırakmıyor. O ikimizden de akıllı. Neden biliyor musun? Ahlaki konularla vakit kaybetmiyor. Küçük kara kaplı defterinde hepimizin fiyatı yazıyor.
4: Papaz olmak hayli zor olmadı.
3: Papaz olduğumu kim söylüyor? Ben sadece bu kıyafetin arkasına saklanıyorum.
4: Teknede olacaksın değil mi?
3: Lina alacak seni. Ben arkadaşlarımla kutlama yapıyor olacağım.

0: Seni kutlamamız gerektiğinin farkındayım.
1: Ben denizaltılarımızdan birine yerleşik lazer aygıtı yükleyene kadar bekleyebilir bu.
0: Planda değişiklik oldu. Son durum, aygıtı Gorki'ye teslim edeceksin.
1: Buna itiraz etmek istiyorum.
0: Amerikalılar küçük bir balıkçı teknesini havaya uçurdukları için hiç üzülmezler. Gorki 10 bin ton ağırlığında bir kargo gemisi. Neredeyse lüks bir gemi.
1: Bunu olmuş bilin.
2: Gelin çocuklar. Biraz işimiz var. Siz Peter'la gideceksiniz, tamam mı?

0: Gayet iyiydin. Becerilerinden biri de bu mu?
1: Aslında değil. Yüksekten çok korkarım. Dikkatli ol.
0: Beni merak etme. Asıl sen dikkatli ol.
1: Dean daha fazla adam ayarlıyor. Elçilikten kimseyi kullanmak istemedi. Çocuklarla ben ilgilenirim.

0: değil misin?
1: Sayende hala hayattayım.
2: Gidelim buradan.
1: Peder Joseph bizi bekliyor olmalı.
0: Hadi.

0: Şurada gizli kalmış bir mağara var. Saat 10 yönüne bakacaksın.
1: İşte orada.

0: Malta metrosuna hoş geldin.
1: Duvar yazıları nerede?
0: Biraz zaman ver bana.
2: Peder, peder. Benim ihtiyar annem bugünkü vaazınızı çok beğendi.
3: Teşekkür ederim.
2: Onu kutsamanızı rica ediyorum peder. Teşekkür ederim peder.
4: Oh peder, biraz dinler misiniz lütfen?
0: Buna inanamayacaksın.
1: Senden bir saniye bile şüphe etmedim.
0: O merdivenlerden yukarı.
4: Bende ileri derecede romatizma var peder. Teşekkür ederim.
3: Tanrı sizi korusun.
2: Teşekkür ederim peder.
3: Geçmiş olsun.

0: Kenny.
1: Buradayım. Gel.
2: Senin dibinde duruyordum. Ona rağmen ne bir şey gördüm ne de bir şey hissettim.
3: Öyle olması gerekiyor zaten.

0: Beni Dick Rickard gönderdi.
1: Rickard mı?
0: Seni görmek istiyor, bu sabah geldi.
2: Hadi sahile inelim.
3: Tamam, olur.
2: Baban kendini korumayı çok iyi bilir Brian.
4: Onun işi bu mu? Böyle şeyler mi?
2: Artık gitmeliyiz.
4: Sen onunla mı çalışıyorsun?
2: Hadi ama Brian.
4: Sadece işinizle ilgileniyorsunuz. Başka hiçbir şeyin önemi yok.
2: Aslında çok var. Bağlı olduğumuz bir ailemiz ve evdeki kişiler var. Baban sizi çok seviyor ve sizin iyiliğinizi istiyor.
4: Nerede o zaman?
2: Beni ve senin için en iyisini yapmaya çalışıyor. Lütfen Brian.
5: Geliyor.
6: Merhaba. Umarım eve götürmek için bana bir şeyler hazırlamışsın.
5: Tek bir tane. AV-2 füzelerinin mermi başlığı yönlendirici sistemi sadece.
6: Hızlı meleği istiyordum ben.
5: Ruslar da onun peşinde. Bizi sürekli gözetliyorlar. Olması gereken yerde değildi.
6: Hala buralarda bir yerde olmalı.
5: Krimenko gibi konuşmaya başladım.
6: Ticari gemi Gorki'nin burada Malta'daki çekek yerinden çıktıktan sonra Odessa'ya dönmesini emreden bir mesaj çözdük.
5: Ufak şeylere takılıyorsun. Hızlı melek, Moskova'ya diplomatik belgeler götürmekte olan bir kurye uçağı da
6: olabilir. Hayır. Bu bölgedeki bütün uçakları biliyoruz.

0: Denizaltı nereden geliyor?
1: Odessa. Henüz burada değil. Şu an Çanakkale Boğazı'nı geçiyor olmalı. 2 günün var.
2: Benim anlaşmam F-111 içindi ve onu sana getirdim.
1: Daha işin yarısı tamamlandı.
2: Gerisi beni ilgilendirmiyor.
1: Lanet olsun, insanlar öldü.
2: Öyle mi? 6 tanesini ben öldürdüm.
0: Söyle de adamı silahını yere koysun, Richard. Barış adamıyım ben ve kimseye zarar vermek istemiyorum.
1: İndir. Hadi gel. Evet, söyle bakalım.
2: Çocuklarımın hemen buradan gitmesini istiyorum.
3: Yeter artık, pislik herif.
2: Onlar üstlerine düşeni çoktan yaptı ve beni buraya getirdiler. Şimdi sırada 2. bölüm var. Onları eve göndereceğiz.
1: Klimenko'yu durdurmazsak neler olacağını biliyorsun.
2: Bunun için fazla zamanım yok.
1: Pekala, benimle gelirler o zaman. Yanlarına adam koyarım ve istediğin yere götürürüm. Roma, Londra, New York, nereye istersen.
2: Saat 1'de San Michel Kalesi'nde olacaklar.
1: Elçiliği ara ve çocukları sen karşıla. Valizlerini alacak 2 adam ayarla.
4: Peki efendim.
2: Tekneyle turlayalım mı biraz ha?
5: Çocuklar. Çocuklar. Bugünlük bu kadar, yeter çocuklar. Gitmeliyiz artık. Tut. Gidelim artık. Hadi.
6: Sevgili yolcularımız, gezimizin keyfini çıkarın. Şu anda limana giriş yapmak üzereyiz. Ve burada gördüğünüz
0: geminin arka kısmını göreceksin.
6: Farklı ülkelerden geliyor. Bizimle yolculuk yaptığınız için teşekkür ederiz. Hepinize iyi eğlenceler dileriz. Yanaşırken lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Teşekkür ederiz.
7: Geliyorlar. Gidelim. Beyler, hazırlıklı olun. Birazdan oradayız. Çok yaklaşma, çok değil.
6: Sayın yolcularımız, Çin'den ürünler şu gördüğünüz gemiyle buraya geliyor.
0: Soldaki büyük ticari gemi Gorki. Buradaki tersanelerin çok sıkı güvenliği var.
5: Getir şu önümüzdeki arabayı, geçsene. Arkamızda beyaz bir araba var. O da geçti mi?
8: Evet.
5: Çocuklar eğilin lütfen. Brian, hemen kafanı eğ. Galiba takip ediliyoruz. İyi bir şoför olduğunu söylemiştin değil mi? Şimdi tam zamanı.

0: Lütfen çocukları al.
1: Silah hemen yere bırak. Hemen dedim. Ya dur dur. Gel bakalım buraya.
0: Pislik herif.
1: Hadi yürü. Konuşma.
2: Tony'yi istiyorum Bayan Parker.
0: Şu anda ben de istiyorum.
1: Bin şuraya hadi.
2: Onları hemen kaleye götürün. Ben Klimenko ile konuşurum.
1: Tamamdır. Hadi binsin herkes.

0: Deni, güçlü olmaya çalışmalısın. Brian, sen de güçlü olmaya çalış.
1: Ne oldu? Neden ağlıyor?
0: Çocuklar korktu. Onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Tamam. Ağlama. Sen iyi misin? Aman tanrım, sanırım kusacak.
2: Çekil.
0: Ne oluyor?

0: Geliyorlar.
1: Ah, Doktor Tani. Bu konuda bana neler söyleyeceğinizi çok merak ediyorum.
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey mi? Oteldeki odanızdan ayrılmışsınız. Cam da patlamış.
2: Onları ödeyebilirim.
1: Morgda görmenizi istediğim bazı cesetler var.
2: Ben nereden tanıyabilirim ki?
1: Evet, tanımazsınız onları. Çocuklarınız nerede Doktor Tani?
2: İyi misin Brian? Polise ne söyledin?
3: Hiçbir şey. Seninle konuşmadan önce onlara bir şey söylemek istemedim.
2: Doğru olanı yapmışsın. Patricia ve Danny'nin nerede olduğunu biliyor musun?
3: Evet.

0: İstersen onlarla ben dövüşebilirim.
1: Ne diyor?
2: Ha, tuvalete gitmesi gerekiyormuş.
1: İlk defa mı altını yapıyorsun? Gel hadi. Sen burada bekle.
2: Atlayacak değilim ya.

0: Hey, İgot! İgot! İgot!
1: Hemen git.
0: Ah!

0: yolcularımızın 2 numaralı kapıdan uçağa gitmesi rica olunur. Lütfen 2 numaralı kapıya gidin.
1: Baba, Roma'ya sen ne zaman geleceksin?
2: Çok yakında.
3: Geç kalma baba.
0: 08 sefer sayılı yolcu uçağı 12.10'dan kalkacak.
4: Hadi bakalın, Japonca mı da biraz daha geliştirirsiniz?
3: Bence de çok kötü bir aksanın var.
0: 42 sefer sayılı uçağımız 14 numaralı perondan kalkacak. Sayın yolcularımız, 42 sefer sayılı uçağımız 14 numaralı perondan kalkacak. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz.
2: Dinle konuştum. Sen yoksun artık.
5: Şimdi nereye gitmek istersin?
2: Gorki'ye bakmak istiyorum.
5: Tamam, hadi başlayalım o zaman. Bil bakalım kim var burada.

0: kapıdan geçmene gerek yok.
1: Dünyadaki bütün papazlar canları pahasını işlerini yaparken ben hep kaçtım.
2: Bu adamların hepsini kontrol etmedim ben.
3: Bu gece saat 10'a kadar buradan çıkmamız gerekmiyor mu? Bu adamların hepsine ihtiyacımız var, hepsine.
2: Tamam, tamam ama hepsi senin sorumluluğunda.
3: Tamam, öyle olsun. Hadi çocuklar, hadi.
0: Bu gece yola çıkıyorlarsa hızlı melek buralarda olmalı.
1: Zamanımız yok.
0: Zaman yaratırız. Ben kaptanın kabinine bakarım. Sen de onları yavaşlatmaya çalış.
1: Ben önce navigasyon devrelerine bakacağım.
4: Orada ne yapıyorsun? Kaldır ellerini.
1: Tam da ihtiyacımız olan şey. Onu bulunca burada olduğumuzu anlayacaklar.
0: Hayır, anlamayacaklar.
1: Onu bulurlar.
0: Sabaha kadar değil.
1: Şimdi nereye?
0: Sen burada kalacaksın. Lino'ya saat 8:30'da limanda olmasını söyle.
1: Peki ya ben?
0: Sen üstüne düşeni yaptın.
1: Klimenko ve adamlarıyla tek başına baş edemezsin.
0: Zamanlama ve hız çok önemli. Bir kişinin tek bir hata yapma şansı vardır. Ama iki kişi...
1: Mutlaka yapabileceğim bir şey vardır.

0: Biz hazırız, evet.
1: Çıkmak için hazırız. Şey, tamam.
2: Kalkmak için hazır olun. Hadi acele edin. Kalkmak için hazır olun.
3: Tamam. Bütün motorları çalıştır.
1: Anlaşıldı. Hemen şimdi tüm motorları çalıştırın.
0: Tamam. Bir sorun var efendim.
4: Bende de aynı bilgi var efendim.
1: Nasıl?
3: Evet, bir evet, sorunumuz tamam. var. Hemen kontrol edin
1: yapalım
3: şimdi.
1: Efendim? Sen hemen aşağı bak.
0: Peki. Tamam.
1: Hemen yukarı elektronik ve iletişim uzmanını yolla.

0: İletişim ve navigasyon devrelerinde sorun var.
1: 10 dakika gecikme olduğunu limana bildir.
2: Hemen efendim. Kaptan, senin kabinin anahtarlarını versene
1: bana. Paketin güvende, merak etme.
3: Anahtarı ver dedim.
0: Peki efendim.
4: Peki efendim.
0: Ne kadar kötü.
1: Navigasyon sistemimiz sabote edilmiş. Ben de limana çıkamayacağımızı bildirdim. Lanet olsun.
3: Gitmemiz gerek.
1: Bunu tamir etmek en az 10-12 saat sürer.
3: Elle de kullanabilirsin kaptan. Manyetik pusulan yok mu zaten?
1: Bu mümkün değil.
3: Mümkün değil mi? Kaptan, devrilen hükümetler gördüm ben. Nükleer silahların kaybolduğunu ve kaptanların denizde yok olduğunu da gördüm. Mümkün değil diye bir şey olamaz.
1: Siz aklınızı mı kaçırdınız albay?

0: Dur, kımıldama. Dur orada. Sakın kımıldama.
1: Hadi hemen öldürün onu.
2: Хорошо.

Ugh!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

fine.

Bombalar hazır. Hepsi.

0: Yine bir aradayız Doktor Tani. Araştırma programınızın tamamlandığını görüyorum.
1: Hemen hemen.
0: O halde

0: 16.35.
1: Beni yanlış anladın. Sana saati sormadım. Bir zamanlar diyecektim.
0: Bir zamanlar mı?
1: Hı. Mesela arkadaki esmer tatlıyı ele alalım. Bayağı yaşlanmış, öyle değil mi?
0: 70 yaşında.
1: Ömrü uzun olsun. Ama bir zamanlar...
0: Bilmiyorum.
1: Adım Smith. Şehir dışında mı?
0: Bakın Bay Smith.
1: Sadece Smith. Şehirde olmamın sebebi... Tabii merak ediyorsan... Kansas City aldatmacası.
0: Kansas City aldatmacası ne?
1: Kansas City aldatmacası herkes sağa bakarken senin sola gitmendir.
0: Hiç duymamıştım.
1: İnsanların sık duyduğu şeylerden değil. Bir kulaktan girip diğerinden çıkar. Ama bu tam 20 yıldan beri gelişiyor.
0: 20 yıl ha?
1: Hiç de az değil. Çok plan yapmak icap eder. Çok insan gerektirir. Birbiriyle ilgisi olmayan olaylarla bağlantılı insanlar. Gece vakti fısıltı gibi. Bu insanların yaptıklarının asla unutulmadığı bir yerde. Hikaye bir atla başlar. Bir zamanlar buna ilaç dezavantajı derlerdi. Bir adam birinden kesin bir tahmin ister. O da bunun için bir dalavere çevirir. Sağduyusuyla değil de becerikliliğiyle bilinen Antwerp'ten bir doktoru yardıma çağırır.
2: Hey bebeğim, karın oralarda mı?
3: Ne istiyorsun?
4: Aa, kim o hey?
3: Seymour.
2: Tabii, o gözlerini açmasını söyle. Belki daha fazlasını görür.
3: Seymour selam söylüyor. Beni buradan neden arıyorsun?
2: Noel bu sene erken geldi bebeğim. Sana bir hediyem var. Doktor arkadaşımı hatırlıyor musun?
1: Abe her şeye burnunu sokmazdı ama bir burnu vardı. Ve burnunun tam altında ağzı.
3: Gloria'yı hatırlıyor musun? Gloria'nın dobingli yarış atlarıyla uğraşan bir doktor arkadaşı var. Şike hipodromda oluyor. 7. at, 10. koşu.
5: Dopingli mi?
3: Evet.
1: Ve oradaki adam da her
3: bunu
1: şeyi duymuştu.
3: Bunu kimse bilmesin, olur mu? Hadi işimize bakalım.
1: Ve birinin amcasına benziyor.
6: Hey Max, en sevdiğin amcan kim? Tamam, en sevdiğin ikinci amcan kim? Beni çok iyi dinle. Sana iyi bir haberim var.
1: Kısa zamanda büyük paralar dönmeye başlar. Adamlar bildiklerini söylemeye başlar. Manischewitz bağ şarabı kulağınızda çınlar ve kesin tahmini aldığınızı söyler. Daha kötüsü de buna inanmaya başlarsınız. En azından yaşlı Max için durum böyleydi. Bezgin olduğu kadar yaşlı sayılmazdı. Gün aşırı köpeklik yapmaktan bezmişti. Sabahları uyanıp hayallerinin bir hayalden ibaret olduğunu görmekten bezmişti. Ama en çok evinin önünde
4: yemek
1: çimenlik altında olmamasından bezmişti.
3: Tamam.
4: Eve erken gelmesini sağla.
3: Tamam.
4: Ben de oğlunla konuşuyordum.
3: Komik sanıyorsun değil mi? Hı. Evet. Hoşça kal anne. Seni seviyorum. Pekala. Annem sorarsa bugün neredeydin?
7: Şey stadyumunda.
3: Niçin?
7: Matt Phillips için.
3: Güzel. Bana oyunu anlat.
7: Stalum ilk 5 vuruşta 6 defa koşuyu bıraktı. Ed Krempel sert bir atış yaptı ama topu durdurup faul yaptılar. Jesse Gondor 1. ve 2. delik arasında vuruşunu yaptı ama çok yavaş olduğundan Tony Taylor onu ilk fırsatta yakaladı.
3: Tüm bunları radyodan mı dinledin?
7: Hı.
3: İyisin. Tamam, birazdan dönerim. Hayır. Sen arabada kalıyorsun.
7: Neden?
3: Çünkü çocuklar piste giremez.
7: Saul'un babası onu piste götürüyor.
3: Evet ama Saul'un babası yozlaşmış bir kumarbaz. Ve bir kumarbazın olursan izin veriyor. Bu ekonomik olarak uygun.
7: Sen de yozlaşmış bir kumarbaz olacak mısın?
3: Bak, bundan daha iyisini bilirsin. Baban akıllı biridir. Kesin tahminlere oynar. Dinle. Bu para sana Harvard'ın yolunu açacak. Ve doktor olacaksın. Ama o zamana dek
8: arabada durman gerek. Dinle. Gelecek hafta sen ve ben maça gideriz.
7: Tamam.
8: Güzel. Seni seviyorum.
7: Ben de seni baba. Dur, saat.
8: Neredeyse unutuyordum. 15 dakika. Saymaya başla.

0: savaşa gittiğini anladı.
1: Bahis oynamak istiyorum.
2: Ne kadar?
1: 20.000.
2: Kendini şanslı hissediyor olmalısın. Bahsini kabul edeceğim ve başkasına yatıracağım. Burada bahisçi benim. At için sana 1'e 2 vereceğim.
1: Yarış formunda 1'e 9 yazıyor.
2: Bilet satıcısına elinde 20.000 dolarla gidersin ve eğer kazanırsan 1'e 9 alırsın. Buraya cebin boş geldiğin için 1'e 2 alacaksın. Komisyon 1/10. Bu demektir ki eğer kaybedersen 22.000 doların gidecek. 20.000'i bahis, 2.000 de komisyon için. Bu parayı ödeyebilir misin? Ha? Ödeyebilir misin?
1: Evet.
2: Açık konuşalım. Eğer kaybedersen çok az miktarda bir parayı bile borçlanmak istemeyeceğin adamlara dünyanın parasını borçlanmış olacaksın.
3: Henry! Henry! Henry! Henry!
4: Hey ahbap.
3: Ne?
4: Ateşin var mı?
3: Hayır. Henry!
4: Peki nasıl oluyor da 7 numaraya 20.000 yatırabiliyorsun?
1: Oğluma ne yaptınız?
4: Evinin yolunu tuttu. Tıpkı senin gibi.
1: Size her şeyi anlatacak, yemin ederim.
5: Bize anlattı zaten.
6: Lütfen. Bir ailem var. Lütfen. Lütfen. Oğlum nerede? Oğlum nerede? Neredeler?
7: Yüce Tanrım.
0: Lanet olsun Tanrım. Doğru.
7: Anlamıyorum. Neden Max'in ailesini öldürdüler?
0: Şehirdeki yeni birlik. Onlar için ayarlanmış at yarışında kimsenin bahis oynamasını istemiyorlar. Etki bırakmaya çalışıyorlar.
7: Bu berbat bir hikaye dostum.
0: Charlie Chaplin Monte Carlo'da Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasına girdi ve üçüncü oldu. İşte hikaye bu. Bu başka bir şey.
7: Kansas City aldatmacası bu mu?
0: Hayır. Bu sadece tahrik edici bir olay. Katalizör. Ve bu Kansas City aldatmacası. Sağa bakıyorlar ve sen sola gidiyorsun. Bunun için üzgünüm evlat. Bazen hayatta yaşamaktan daha önemli şeyler var.

0: Geliyorum. Geliyorum.
1: Bu daha ne kadar sürecek? Sen Nick değilsin.
0: Sen de sandığım kadar uzun değilmişsin.
1: Evet, biraz kısayım.
0: Bu gayet mantıklı çünkü birinin kapı çalışına bakarak ne kadar uzun olduğunu anlarım. Boyuna göre kapı çalışın yanıltıcı, kutlarım.
1: Bu iyi bir şey mi?
0: Kapıyı açtığımda bu boyda olmanı bekliyordum ama bu boydaydın. Yere yakın ağırlık merkeziyle birleştiğinde unut gitsin.
1: Kimsin sen?
0: Adım Slevin.
1: Peki burnuna ne oldu?
0: Birinin yumruğunu kırmak için kullanıyordum.
1: Biri sana mı vurdu?
0: Evet. Ama beklediğim bir şeydi.
1: Böyle bir şey mi bekliyordun?
0: Kötü şeyler üç kez olur derler. Önce işimi kaybettim. Sonra da Ekvator Süper Termitlerinin melez soyları tarafından evimin istila edildiğini görmek için evime geldim. Sonra sevgilim Kelly'nin evine gittim. Anahtarım vardı ve içeri girdim.
2: Slevin, saat kaç biliyor musun?
0: Evet. Havaalanındayım. Gelmemi istediğinden emin misin?
2: Evet. New York'ta iki haftada aklımda kalacak tek kişi Kelly. Yaz kampına giderken otobüste sana ilk defa...
0: Kelly Perkins bana ellerinin kuru olduğunu söylemişti.
2: Evet. Bunu birçok herkes söylüyor. Zaten ona bu yüzden Jorkins Perkins diyoruz. Uçağın indiği de beni aradı.
0: Tamam. Evet, şehre yeni geldim Nick. Senin evine doğru geliyorum.
3: Hey dostum, saatin var mı?
0: Evet var ve... 7:23 dostum. Sanırım uykulusun. Seninle birazdan görüşürüz, tamam mı? Hayır, sigara içmem.
3: Cüzdanını bana versen de gidip kendi sigaramı alsam olmaz mı?
0: Soyuluyor muyum acaba? Ve işte buradayım.
1: Bana 3 demiştin.
0: Ne?
1: Kötü şeyler 3 kez olur demiştin. İşini kaybettin, dairen istila edildi. Kelly seni aldattı ve saldırıya uğradın. Bu da 4 eder.
0: Şanslıysan şanslısındır.
1: Çok ilginç. Ama yine de şunu eklemeliyim ki adam çok akıllı bir hırsız değil.
0: Adam burnumu kırdı.
1: Ama valizini gözden kaçırdı.
0: Belki de bunu daha çabuk paçayı kurtarmak için yapmıştır.
1: Doğru, ama saatinle ilgili bir sorun var. Oldukça süslü.
0: Sahte.
1: Ama bunu bilmiyordu.
0: Belki de görmedi.
1: Gördü. Sana saati sordu. Üçüncü saldırıya uğraşım mı demiştim.
0: Ben çok seyahat ediyorum.
1: Nick nerede?
0: Bilmiyorum. Burada benimle buluşması gerekiyordu.
1: İçeri nasıl girdin?
0: Kapı açıktı.
1: Kapı açık mıydı?
0: Evet.
1: Açık mı? Kilitlenmemiş
0: Hatırlamıyorum.
1: Mi? Ama açık demiştin.
0: Olabilir. Adın ne demiş?

0: Lindsay, koridorun karşısında oturuyorum. Bir kase şeker almaya gelmiştim.
1: Kasen nerede?
0: Bir kase şeker almaya gelmiştim. Kasem olsaydı kaseyle gelirdim.
1: Tuş oldum.
0: Belki de Nick'tir. Orada.
1: Alo? Alo? Kapattı.
0: Bir fikrim var. Buraya geldiğinden beri telefonu kullandın mı?
1: Bu ilk kullanışım.

0: Evet, televizyonda Peter Falk'un
1: Aha, kim
0: canlandırdığı
1: olduğunu
0: dedektif.
1: biliyorum.
0: Şey, Kolombo'ya göre suç mahallinde 3 şey olurmuş. Daha önce orada olmayan bir şey, daha önce olup da şimdi olmayan bir şey ve yerinden kımıldatılmış
1: şeyler. Suç mahalli
0: şeyle.
1: Burası mı?
0: Bence Nick'in başı belada. Özür dilerim, yanlış numara. Yine Şival Oteli'ydi.
1: Yani o oteli aramış ve otelde o onu. Mantıklı.
0: Belki de bu bir ipucu.
1: Neyin ipucu?
0: Nick'e neler olduğuna dair bir
1: Nick'e
0: ipucu.
1: Nick'e ne olduğunu bilmiyoruz ki.
0: Nick'e ne olmadığını da bilmiyoruz. Bak, burada buluşacağınızı söyledi. Sen buradasın, o değil. Kapı açıktı ve... Lanet olsun, işe uğramam lazım. Sadece birkaç saat. Geri döndüğümde birlikte araştırmaya başlayabiliriz.
1: Araştırma mı?
0: Aha, eğlenceli olacak.
1: Tamam.
0: Aa, tamamen unutmuşum.
1: Evet.
0: Affedersin. Bir kase şeker alabilir miyim?
1: Ne?
0: Kahveyi ocağa koyana kadar çok bir şey düşünmedim. Dükkana girerken Nick'in şekeri olduğu aklıma geldi. Bana hikayeni anlattın. Ve şeker almadan çıktım. Geri döndüğümde ortaya çıkarmıştım. Yine de kahve şimdiye kadar bozulmuştur ama bu işi bitireceğim. Tıpkı bir Norman Rockwell resmi gibi.
1: Ne?
0: Hayır. Hayır, şeker. Bir komşu diğerinden biraz şeker alır. Bu çok Andy Griffith'vari bir şey.
1: Evet.
0: Bu Andy Griffith'vari. Öyle değil.
1: Hayır.
0: Şeker için teşekkür ederim, şeker. Bir sonraki sahneyi merak etmiştim.
1: 8'e kadar çalışmayacağım.
0: Peki.

0: Ama henüz 8 olmadı ki.
1: Patron seni görmek istiyor.
2: Kim?
1: Patron.
2: Patron kim?
1: Adına çalıştığımız adam.
0: Tanrım.
1: Geç şuraya da otur.
0: Bakın. Aradığınız adam ben değilim. Burada oturmuyorum.
1: Ama burada oturan adama benziyorsun.
0: Öyleyse burada oturan adamı tanımıyorsunuz.
1: Demek istiyor ki sen burada yaşayan birine benziyorsun.
3: Evet, bunu demek istiyorum.
0: Evet, burada yaşayan birine benziyorum ama aradığınız kişi ben değilim. Ziyarete geldim.
1: Aradığım adamın adı
3: neydi?
1: Onun adı Nick dostum.
3: Nick. Adamın adı Nick. Sen kimsin?
0: Ben Slevin.
3: Yanında kimlik var mı?
0: Komik olan şu ki bu sabah saldırıya uğradım.
1: Hey, bak.
0: Tamam.
1: Bunu tek bacaklı adama anlat. Ona söyle ki o da seni gebertsin. He? He?
3: Hey,
1: bana bırak Elvis.
3: Yavaş ol, ben hallederim.
1: Sakin ol. İzin ver. Tamam mı? Pis serseri. Benim tek bildiğim patronun beni bu adrese göndermiş olması. Ve dedi ki Sloan bu o, Elvis bu da ben. O adreste ikamet eden adamı hemen bana getirin. Bunu bana bugün söyledi. Ve sen bugün tesadüfen buradasın. Ve sanırım tutup götürmem gereken adam da sensin. Bugün.
0: Ama benlik değilim.
1: Evet ama ne yazık ki aradığım kişi olmadığını söyleyen ilk adam sen değilsin dostum.
0: Lindsay'e sorabilirsin. Koridorun karşısında oturuyor.
1: Hey, bir dakika dostum. Ben kimseden bir şey yapmasını istemedim. Nick Slevin Clark Kent adın her ne olsa. Meryem Ana gelip güzel burada vals yapsa bile fark etmezdi. Bana senin adın İsa olduğunu söyleseydi yine de seni patrona götürürdüm. Neden dersin?
0: Bilmem.
1: Emirler. Emirler ne demektir biliyorsun değil mi?
0: Emirdir. Sanırım sana kimse tanımadığın kelimeyi tanım içinde kullanmaman gerektiğini öğretmemiş.
1: Bir şey daha söylersen burnunu kırarım. Dalga geçmiyorum.
2: Burnum zaten kırık.
0: Bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Ne?
0: Sıcaklığı arttırabilir misin? Çünkü burası gerçekten soğuk.
1: Evet. Ama tüm bunları küstahlık yapmadan önce düşünmeliydin Ahbap.

0: Dinle. Adamların Elvis ve Sulo yanlış adamı getirdiler. Ben Nick Fisher değilim.
1: Bay Fisher. Acaba Shimu'yu tanıyor musunuz Bay Fisher? Çocukken en sevdiğim çizgi romandı. Shimu hakikaten sevimli bir yaratıktı. Yumurtlardı. Süt verirdi. Ve açlık içinde bakarken kendinden geçip öldü. Shimu'yu yemesi çok hoştu. Arzu ettiğin her yemeğin tadı vardı onda. Shimu gizlendi. İnce doğrandı. Ondan deri yapıldı. Shimu'nun bıyıklarından bile mükemmel kürdan yapıldı. Esasında Shimu dünyanın tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Sana Shimu'nun durumunu anlattım. Çünkü seninle ve buraya getirilme nedeninle yakından alakalı.
0: Affedersin, sen kimsin?
1: Ben patronum.
0: Patron o sanıyordu.
1: Neden? Birbirimize mi benziyoruz? Evet Bay Fisher. Bana bir şey mi anlatacaktınız?
0: Bilmem, beni buraya sen getirttin.
1: Evet, ben getirdim. Benim o olduğumu sandın.
0: Senin ne olduğunu sanmadım, onun sen olduğunu sandım. Ve ona, yani sana yanlış adamı getirdiklerini söyledim.
1: Niçin yanlış adam?
0: Beni görmek istediğin şey hakkında.
1: Ne hakkında görüşmek istediğini biliyor musun? O zaman yanlış adamı getirdiğimi nereden biliyorsun?
0: Çünkü ben...
1: Belki sana 96 bin dolar vermek istiyorum. Bu durumda yine yanlış adam mı olacaksın?
0: Bana 96 bin dolar mı vermek istiyorsun?
1: Hayır. Sen bana 96 bin dolar vermek ister misin?
0: Hayır. Vermeli miyim?
1: Bilmem, vermeli misin?
0: Bilmiyorum. Vermeli miyim?
1: Uzun lafın kısası.
0: Sanırım bu kısmı
1: geçti. Bahşegir'in burnunun o hale gelmesinin nedeni ağzındır.
0: Tamam, sana 96 bin dolar borçlu olduğum izlenimine kapılmanın izlenimine kapıldım.
1: Senin Sıska Hopkins'e 96 bin dolar borcun var. Senin Sıska'ya, Sıska'nın da bana borcu var. Yani bana borçlusun.
0: Peki Sıska buralarda mı?
1: Hey Sıska, bu adamı tanıyor musun? Sıska. Ses yok. Biri onu vurduğundan biri yaşlı Sıska sağır.
0: Sıska'yı sağır yapan şey ne?
1: Neden?
0: Çünkü sana 96 bin dolar borcum var ve parayla gelen bu küçük sorunu bilmek istiyorum.
1: Pekala. Neden şunu yuvarlak 90 yapmıyoruz?
0: Saygısızlığı biraz abartmış olabilirim.
1: Pekala. Neden küçük bir iyilik karşılığında tüm alacağımdan vazgeçmeyeyim ki?
0: Bu iyiliğin türüne bağlı.
1: O benim oğlumdu. Oğlumdu deyişime dikkat ettin mi?
0: Evet.
1: Çünkü oğlum öldü. Öldürüldü. Geçmiş zaman ikiyle söyleniyor. Henüz kahvaltısını bile yapamadan mazi oldu.
0: Zor olmalı.
1: Lex Talionis. Yani kısas kanunu.

0: Anlaşma bozuldu. Benim oğlum öldürüldü. O yüzden hahamın oğlu da aynı kaderi paylaşmalı.
1: Kimin oğlu?
0: Hahamın.
1: Ona niye haham diyorsun?
0: Çünkü o bir haham.
1: Oğlu kim?
0: İtsak.
1: İtsak. İtsak ve haham.
0: Homo İtsak.
1: Ona niye homo diyorlar?
0: Çünkü o bir homo.
1: Kanatları var mı? Uçabiliyor mu? Yani sihirli tozu her tarafa serpiyor mu? Tamam.
0: Hadi.
1: Haham bu konu hakkında ne düşünüyor?
0: Bunu bilmiyor.
1: Sen biliyorsun ama o bilmiyor.
0: Herkes biliyor.
1: Haham dışında.
0: Bu doğru.
1: Peki benim yerim neresi?
0: Senin mi? Sen tetikçisin.
1: Ben mi?
0: Sen.
1: Böyle işler için profesyoneller yok mu?
0: Elbette var. Evet. Ama bana 96 bin dolar borcum var. Neden zaten sana ödeme yapmışken birine daha ödeyeyim? Üzgünüm evlat. Ama paran yeterince uzun değil. Bu demektir ki sen benim ceptesin. Bu demektir ki eğer yapmanı istediğim şeyi yapmazsan cebimden buzdolabına gireceksin. Sıska arkadaşını kullanabilirdi. Ben de Şumu'yu kullanabilirdim. Yarın sabaha dek cevabını bekliyorum.
1: Başka bir şey var mı?
0: Sanırım herkese bilinen ve klişe olan polise gidersen ölürsün lafını söylemem gereksiz.
1: Sanırım söyledin.
0: Sanırım söyledim. Pekala. Bakalım doğru anlamış mıyım? Birini öldürmen için sana bir sürü para ödedim ve sen de bu işi başkasına verdin.
2: Endişelenme. Birini öldüreceğim.
3: En iyisi Brikovski'yi ara. Şehirde yeni birinin olduğunu söyle.

0: Merhaba.
1: Nick ortaya çıkmadı ha?
0: Hayır.
1: O havluyla ne yapıyorsun?
0: Ya Lindsay, bu çok uzun bir hikaye.
1: Üstünü giy ve yolda bana olanları anlat.
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Tek bildiğimiz Şival Oteli'nden birinin Nick'i aradığı. Orada çalışan bir arkadaşla konuştum. Yapılan her aramanın kaydını tutuyorlarmış. Ve bilgisayara girip hangi odadan arama yapıldığını bulabilirmişiz. Ne oldu?
0: Bu adamı tanıyorum.
1: Kimi?
0: Bu adamı.
1: O adamı tanıyor musun?
0: Evet, onunla görüştüm. Ölmüş.
1: Ölü bir adamla mı görüştün?
0: Evet. Bir buzdolabının içinde.
1: Bahisçi Sıska Hopkins'in kayıp olduğu bildirildi. Polisin elinde herhangi bir ipucu yok. Bir konuşmacı özel olarak şunları açıklamış. Bazı ortadan kaybolma olaylarının arasında kendisinin olduğu düşünülürse Hopkins'in ortadan kaybolması çok tuhaf. Bence o havluyu neden giydiğini anlatmanın vakti geldi.
0: Sakıncası yoksa önce giyinebilir mi?
1: Telefonum. Otelden arkadaşım olabilir. Hemen dönerim.

0: Eylense bu şekilde devam etmenin iyi bir fikir olduğunu...
1: Ayakkabılarını giy. Shlomo seni görmek istiyor.
0: Shlomo adında birini tanımıyorum.
1: Ama Shlomo adında biri seni tanıyor. Seni ilgilendiren de bu. Gidelim.
0: Dediğim gibi tanımıyorum.
2: Tanrım. Tanrım.
1: Bence konuşmayı bana bıraksan daha da iyi olur.
2: Sence mi?
1: Ne var? Sana vurduğu için özür diliyor.
0: Onun adına mı konuşursun?
1: Evet.
0: Öyleyse dilsiz.
1: Tam olarak değil.
0: Peki ne?
1: Kişisel bir şey, ona sor.
0: Anlatabilir mi ki?
1: Anlatamaz.
0: Hey, gideceğiniz Hayır. yer... Ama tam orada.
1: O tamamen farklı bir bildir.
0: Yani diğerinin tam karşısında mı?
1: Bir zamanlar birbirlerine sahip çıkarlardı. Sonra birbirlerini öldürmeye kalktılar. Şimdi ise diğer adamın kendisine ne yapacağı korkusundan dolayı hiçbiri bölgesini terk etmiyor.
0: Tahmin edeyim. En üstte mi?

0: Siz Bay Fisher olmalısınız.
1: Olmalı mıyım? Çünkü son zamanlarda pek işime gelmiyor.
0: Korkarım o olmalısınız.
1: Olmam gerekiyorsa?
0: Hangi sebepten getirildiğinizi biliyor musunuz?
1: Birincisi şanssız biri.
0: Şanslı biri için şanssızlık düşünce penceresinden daha fazlası değildir. Siz şanssızsınız. Yani ben şanslı olabilirim. Maalesef iş işten geçene kadar şanslı insan şanslı olduğunu görmüyor. Mesela kendinizi ele alın. Dün bugünden daha iyiydiniz. Ama bunun farkına bugün vardınız. Ama bugünü yaşıyoruz. Her zaman başkalarının sahip olduklarını istiyorlar.
1: Bir hahamın gangster olmayı istemesi, bir gangsterin de haham olmayı istemesi gibi. Yani nedir bu? Bir çeşit çimenin çitin diğer yakasındakinden daha yeşil olması mı? Yani nasıl bir hahamı ve bir gangsteri haklı çıkarabiliyorsun?
0: Çıkarmıyorum. Neyin olabileceğini, ne zaman neyi yapabileceğimi, neyi yapamayacağımı merak ederek zaman harcayan kötü adamlardan değilim. Ve benim çimlerim daima yeşildir. Arkanızda oturan iki adam var ve birinden korkmanız gerekir. Param nerede?
1: Son günlerde bunu çok
0: duyar
1: oldum.
0: Babam derdi ki, biri sana bir kere at derse burnuna yumruğu indir. Biri sana ikinci kere at derse ona budala de. Ama biri sana üçüncü kere at derse belki de gidip eğer almanın vakti gelmiştir.
1: Param bende değil.
0: Bu hesabı bırakıp kaçmaya benzemez. Bana borcun var, yatırımlarım var, onlara borcum var.
1: Ne kadar borcum olduğunu bile bilmiyorum.
0: $33,000.
1: Ama ben Nick Fisher değilim.
0: O zaman
1: değilim.
0: Sen kimsin?
1: Sadece yanlış zamanda yanlış yerde olan biriyim.
0: Paramı getirmen için 48 saatin var. Bu arada solun gözü üstünde olacak. Şimdi gidebilirsin.
1: Dur, bir sorum daha var. Üstüm aranmadı. Anlıyorum. Haham olmak bir din adamı için...
0: Bir Yahudi kendi hayatı dahil herhangi bir hayatı kurtarma işine girmez. Ya da önceden tasarlanmış bir harekete girişirken. Sen beni öldürmeden benim seni öldürmem gibi.
1: Günah değildir.
0: Kabul edilebilir.

0: Paranın yarısını bankaya yatırdım. Diğer yarısı da eski arkadaşım toprağa girdiğinde yatırılacak. Şimdi bu ne zaman olur?
1: Çok yakında.
0: Güzel. Şimdi söyle bana. O çocuk, ondan ne istiyorsun?
1: Aramızda yarım kalan bir iş var.
0: Bildiğim bir şey varsa o da birinin ne zaman yalan söylediğidir. Benim durumdaki bir adamın her şeyi sürdürmesi gerekir. Duyduklarının yalan olduğunu bilmek ölümle yaşam arasındaki fark gibidir. Bir başka deyişle, o yalan söylemiyordu. O Ned Fisher değil.
1: Biliyor.
2: Buraya geldiğimde sen gitmiştin. Ben de arkadaşımı görmek için sensiz otele gittim. Nick için 1009 numaralı odadan arandığını söyledi. Smith adıyla kayıtlı bir adam tarafından. Tabii buna inanıyorsan. Dünyada en yaygın isimlerden biri ama içimden bir his onlardan biri olmadığını söylüyor. 10. kata çıktım ve çıkar çıkmaz 1009 numaralı odanın kapısı açıldı ve karşıma Bay Smith çıktı. Ta kendisi. Ben de oraya girmek yerine asansöre yürüyormuş gibi yaptım ve sonra birlikte aşağı indik. O bana gülümsedi, ben de ona gülümsedim. Ama yine de kim olduğu hakkında bir fikrim yoktu ama sanırım senin vardır. Cep telefonumla fotoğrafını çektim ama tam bir savurganlık çünkü fotoğraflar çok kötü çıkıyor, onları hiç kullanmıyorum. Ben de bir numarayı arar gibi yaptım ve Smith'ten habersiz şekilde onun fotoğrafını çektim. İşte Smith bu, tanıyor musun?
3: Hayır.
2: Tanıyacağını sanmıyordum ama denemeye değerdi. Her neyse, asansörle lobiye indik ve kendine Smith diyen adam dışarı çıktı ve sonra taksi çağırdı. Ben de onu takip ettim. Adam şehir merkezindeki bir apartmana gitti. Bekledim. Bir saat geçti. Ve tam da gitmek için hazırlanırken kim çıktı dersin?
3: Smith mi?
2: Sen.
3: Ben.
2: Aynı binadan sen çıktın. İki yanında birer Yahudi ile beraber. Dostların mı?
3: Pek sayılmaz.
2: Artık hikayeyi anlatsan iyi olacak.
3: Tamam. Kendine patron diyen bir adam var. Ve caddenin tam karşısında haham dedikleri bir adam daha.
2: Ona neden haham diyorlar?
3: Çünkü haham.
4: Bu iyiliğin türüne bak.
3: O yüzden bana ait bile olmayan bir borcu toparlamak için o homoyu ele geçirmem gerek. Bu da yeterli olmazsa 48 saat içinde 33 bin dolar bulmam gerek. Aksi takdirde haham beni... Bay Smith'in kim olduğunu bilmiyorum. Ve işin kötü yanı Nick Fisher olmamam.
2: Ne tuhaf.
3: Biliyorum, kumar bile oynamam.
2: Hayır, bana tuhaf gelen gangsterin oğlunun homo olması. Burada gerçek bir kimlik karışıklığıyla karşı karşıyayız.
3: Evet.
2: Böyle şeylerin olmaması lazım, hafıza kaybı gibi. Her şeye rağmen sen buradasın ve Nick ise ortalarda yok. Yani hapı yutmuşsun.
3: Hapı yuttum.
2: Biraz daha endişeli olman gerekmez mi?
3: Benim panik atağım var.
2: Panik atak mı?
3: Endişe ya da diğer tüm kaygılardan bağımsız olma durumu olarak tanımlanıyor. Sabah patrona cevabımı iletmek zorundayım.
2: Ne diyeceksin?
3: İki penisli bir adama terzisi sağdan mı yoksa soldan mı giyip giymeyeceğini sorduğunda adam ne der?
2: Ne der?
3: Evet.
5: Zeki olduğunu biliyordum.
3: Seçme şansın olduğunda zeka önemlidir.
5: Bazen. Bazen de seçme şansının olmadığını bildiğinde.
3: O hamleyi yapma lütfen. Bu çok saçma olur. Eğer onu oynamazsan 4 hamlede onu mat edersin. Eğer oynarsan o seni bir hamlede mat eder.
5: O bunu görmüyor. Görse bile önemi olmazdı. Elvis benim kazanmama izin verir. Herkes benim kazanmama izin verir. Bir dakika. Bu oyunu biliyor musun? Üç günün var.
3: Bir hafta mı alır diye düşünmüştüm.
5: Bunu düşünüyordun öyle mi? Deneyimlerine dayanarak mı söylüyorsun bunu? Bak ne diyeceğim. Bu oyunu kazanırsan bir haftan olacak.

0: Peki İtsak'a karşı planın ne?
1: Duruma göre davranmak.
0: Hep böyle olsaydı bu not ederdim. Zor bir ayar. Yeri gelmişken gölgeleri var.
1: Gölgeleri mi?
2: Muhafızlar. Her zaman yanındalar. Askeri. Eski Mossad ajanlarından.
0: Gece gündüz beraber dolaşırlar. Eski Mossad ajanlarından.
1: Eski Mossad ajanlarından. Kulağa hoş gelmiyor.
0: Dairesinin bitişiğinde kalırlar. Boynunun etrafında zincir halinde bir panik tuşu taşır. Sıradan altı köşeli bir yıldıza benzer. O tuşa basacak olursa evet, sonunu hepimiz biliyoruz.
3: Tanrım, hayır yatma.
4: Hadi yere yat, yere yat, yere yat.
2: Yanıt süresi 3 ile 5 saniye arası olacak. En azından vurulmayı beklerken onu vurmalı.
0: Nerede?
1: Nerede?
2: O dairede.
1: Dairesine nasıl gireceğim? Ön kapıdan bile giremiyorum.
0: Hayır, arka kapıyı kullanmanı düşünüyordum. Ya sonra?
2: Ben oğlunu halledeceğim, o da onu. Silahımı yerleştiririm, temiz bir şekilde. Ve İtsak etrafa ateş eder. Silahın barutu ellerini yakar. Giysilerini çıkarır ve şöyle der. Sen benim efendisini, ikimiz dünya bizi anlamıyor, çifte intihar olur.
0: Yani yapılması gerekenler.
1: Yapılması gerekenler mi?
2: Evet. Yapılması gerekenler.
0: O kadar da kötü bir adam değilim. Bazı adamlar hızla büyüdüler.
1: Bazıları da öldü.
0: Sen tam bir bilmecesin. Buraya geldiğinde ağzına geleni söylüyorsun. Öldürülüp öldürülmemen umrunda değilmiş gibi.
1: Beni bir kere öldürebilirsin.
0: Şahmat. Kimse seni çabuk öldürmem gerektiğini söylemedi. Kedi. Fare. 3 günün var. İzninle.

0: Bu adam da kim?
1: Bilmiyorum. Ama her kimse başı belada biri, çünkü hem zencilerle hem de tekkedekilerle ve kim bilir daha kimlerle kumda oyun oynuyor.
2: Murphy'yi ara ve bak bakalım Martin'in çektiği fotoğrafla uyuşan bir şey var mı?
1: Tamam patron.
2: Bu pislik hakkında tam bir özet istiyorum. A'dan Z'ye her şey. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Kimi tanıyor? Tanıdığı insanlar kimi tanıyor? Benim şehrimde ne dediğini bilmek istiyorum. Ne buldun?
3: Şunu öğrendim. Cat geri dönmüş.
2: Budket mi?
3: O keşkelerin söylediği şarkı gibi.
2: Tesadüf bunun neresinde?
3: Bunun tesadüf olduğunu söylemedim. Ben sadece Cat şehirde dedim.
1: Acaba Budket kim?
3: Tam bir kodaman.
2: En büyüğü.
3: O gösterir, insanlar ölür. O ortadan kaybolur. Kimse kim olduğunu, neye benzediğini bilmez. 20 yıldır New York'ta çalışmamış.
1: İhtiyacımız olan da bu.
2: Pekala. Buraya biraz farklı bir kahve getir, olur mu? Benim morga gitmem gerekiyor.
4: Hey! Sanırım buldum.
5: Hey! Ne buldun?
4: Cisco Hopkins'in patron için çalıştığını söylemiştin. Tamam. Hahamın bir bahisçisi varmış. Adı da Benny Beckin. Benny morgda. Biri onu ve yanındaki... Öldürmüş.
5: Morgda mı?
4: Sorgu hakimi olduğumu söylememiş mi?
5: Hayır, bunu söylememiştin.
2: Benny Beckin beyzbol topuyla öldürülmüş.
4: Sanırım hızla atılan bir topla.
2: Her iki durumda da Tanrı'nın bir espri anlayışı olduğunu ispatlıyor.
4: Günaydın dedektif.
2: Günaydın.
4: O adamı tanıyor musun?
2: Büyük bahisçi. Haham için çalışırdı.
4: Neden ona haham diyorum?
5: Çünkü o bir haham.
2: Aramızda kalsın. 20 yıl önce benim de bahisçimdi. Çeklerimi ona devrederdim. Peki ya diğer ikisi? Onlarla ilgili bir şey var mı?
4: Bu ikisi zehirlenmiş. Egzotik bir şeyle. Bunu araştırıyorum.
2: Beni haberdar et.
4: Edir.
5: Hıyar.
2: İyi günler.
4: Size de dedektif. Jimmy'ye öğle yemeğine çıkıyorum. Anlamıyor musun? Nick kaybolmadı. Seni oyuna getirdi.
5: Nick oyuna mı getirdi?
4: Nick'in başı belaya girdi. Yerine geçmesi için de seni buldu. Seni sorması için bir sokak eşkıyası tuttu. Tek istediği cüzdanındı. Bu yüzden saatini ve çantanı görmezden geçti. Sonra da Cisco Hopkins ve beni öldürdü. Onun neye benzediğini bilen sadece onlardı. Ve şimdi de ihale sana kaldı.
5: Ama Nick'i ben aradım. Bağlantıyı ben kurdum.
4: Şey, belki de öyle görünüyordu.
5: Peki ya Smith?
4: Onun bu işteki rolünü anlayamadım. Bence kaçmalısın.
5: Olmaz.
4: Kalırsan seni öldürürler.
5: Asıl gidersem öldürürler.
4: Öyleyse polise git.
5: Polisin fıstık alması gibi polis satın alırlar. Bu ilk kez olmuyor.
4: Yani evinde kaldığın arkadaşının borcunu ödemek amacıyla suç kralının senden rakibinin homo oğlunu öldürmesini istemesi ilk defa olmuyor mu diyorsun hayatım?
5: Hayır, bu ilk kez olmuyor ama Nick çocukluğumuzdan beri beni hep köşeye sıkıştırır. Sanırım her zaman ondan daha iyi bir arkadaş
4: evet.
5: oldum.
4: Gerisini dinlemek isterdim ama gerçekten işe dönmem lazım. Düşünüyordum da eğer bu gece işten dönüşte hala yaşıyor olursan belki yemeğe falan gideriz.
5: Evet, bu harika olur.
4: Sahi mi?
5: Evet. Evet.
4: Tamam. Tamam. Hoşça kal.
5: Evet. Garip.
4: Ne?
5: Farklı koşullarda tanışmış olsaydık nasıl olurdu acaba?
4: Bak, sadece tanışmaları olaylı olan insanlara aşık olmalı. Bilirsin işte, zaten sen de sık sık söylüyorsun. Birbirimize aşık olsaydık anlatacağımız tek bir hikaye olurdu. Gittiğimiz bir ziyafette biri şunu sorardı. İkiniz nasıl tanıştınız? Ve sen de şunu derdin. Hikayeyi sen anlat canım. Ben de derdim ki hayır, sen daha iyi anlatıyorsun. Buraya çok sık gelir misin?
5: Hayır. Ama sık gelen bir...

0: Birini duymuştum.
1: Yani o homo mu?
0: Evet.
1: O mu?
0: Evet.
1: Nerede?
2: Bu doğru.
1: Bu çok saçma. Aklından ne geçiyor?
0: Aklıma yeni bir şey geldi.
1: Neymiş o?
0: Onunla konuşmak.
1: Onunla konuşmak? Gidip şunu mu diyeceksin? Adam Slevin, bazı kötü adamlar benim başka biri olduğumu sanıyor. Ben seni öldüreceğim, yoksa onlar beni öldürür. Merak ediyorum da, acaba bu meseleyi konuşmak ister misin?
0: Bunu yapamam.
1: Öyle mi?
0: Bak, doğrudan oraya gidemem. Korumaları var. Bunun yanı sıra dediklerin çok doğru.
1: Korumalar mı?
0: Evet, arkasındalar. İkisi. İsrail, sakal. Tam arkasında, gördün mü?
1: Evet. İyi gidiyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Onunla nasıl konuşacaksın?
0: Tuvalete gittiğinde onu takip etmeyi düşünüyorum. Ne diyorsun?
3: Biri neden kamyonette olduğunu söyleyebilir mi?
4: Çünkü sadece iki kişilik rezervasyon yaptırmıştım. Pekala. O mu ortadaki masada oturuyor? Yanında korumalar var.
5: Ama şimdi tuvalete gidiyor. Adamımız harekete geçti. Marty, kapı kilitli.
6: Sakin ol. Tuvalet yapmayacaklar ya.
5: Sırada ben varım.
1: Tuvalette neler oldu?
0: Konuştuk.
1: Ve?
0: Ona buluşmamız gerektiğini söyledim.
1: Söylemedin.
0: Söyledim.
1: Ve?
0: Randevu aldım.
1: Peki sence bu güvenli mi?
0: İkinci kapının ardında beni bekleyen şeyden kötü olamaz. Bu biraz zor olacak. Sanırım peşime biri takıldı.
1: Ne?
0: Polisler.
1: Ah, elbette. Çok şirin.
0: Tuvalette meraklı bir polisle karşılaştım.
5: Konuşmamız gerek.
0: Seni tanıyor musun?
5: Hayır. Ama ben tanıyorum.
0: Bak, özür dilerim. Üstüne alınma ama ben homo değilim.
5: Ben polisim.
0: Ama bir soyguncu da değilim, anlıyor musun?
5: Seni izliyordum. Ne istediğini biliyorum. Kimsin sen? Yani kim olmadığını biliyorum. Sen Nick Fisher değilsin. Yaşadığın dairenin sahibi. Biliyorum çünkü Nick Fisher 14 yaşındaki bir amigo kıza tecavüz ettiğinden 8 yılını hapishanede geçirmiş. Hapishaneden bana Nick Fisher'ın fotoğrafı geldi. Ve sen o değilsin. Yani... Söyle bakalım, sen kimsin?
0: Sadece yemeği soğuyan bir adamım. Şimdi gidebilir miyim? Buraya gel.
1: Ne? Buzdolabında ölü bedenler, tuvalette polisler. Bana James Bond'u hatırlatıyorsun.
0: Şimdiye dek birinin bana söylediği en hoş şeydi.
1: Ve patron Kenenga olabilir.
0: Kenenga mı? Hayır, patron Kenenga değil.
1: Aa, o zaman patron kim?
0: Ernst Stavro Blofield.
1: Hangisi? Donald Pleasence mı? Telly Savalas mı? Max von Sydow mu?
0: Bond'u tanırsın. Ama Anthony Dawson'ı kastediyorum.
1: Kim?
0: Rusya'dan sevgilerle de Blofield oynuyor. Filmde kötü adamı neye benzediğini bilmediğinde oldukça etkileyici oluyor.

0: inanılmazdı.
1: Sen.
0: Bir şeyin farkına vardım.
1: Neymiş o?
0: Az önce senin...
1: Ve şimdi mi farkına varıyorsun?
0: Ve James Bond derken tam olarak kimi ima ettiğini anlayamamıştım. Çünkü önceden bana sana James Bond'u anımsattığımı söylemiştin. Ve ben de bunu şimdiye kadar birinin bana dediği en güzel şey olduğunu söylemiştim. Doğal olarak...
1: Kiminle konuştuğumu bildiğini sanıyordum.
0: Konuştuğunu düşündüğüm adam hakkında konuşmuyor olsaydın başka biri olduğu yanlışına düşecektim. Çünkü aklımda sadece bir tane Bond var.
1: Bu konuda hemfikiriz.
0: Ben 3 dediğimde.
1: 1.
0: 2.
1: 3. Roger Moore. George Lazenby.
0: George Lazenby.
1: Roger Moore.
0: Şaka mı yapıyorsun? Evet, ben de şaka yapıyordum. Tek James Bond var. Timothy Dalton.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Kahve almaya.
0: Tamam. Çabuk dön.

0: Hey, polis.
1: Yapma dostum. Arkadaşınla konuştum zaten.
0: Günaydın. Ben dedektif Dubrovski.
1: Günaydın dedektif. Kaçırılıyor muyum yoksa?
2: Hayır. Biz sadece arkadaşla konuşmak istiyoruz.
1: Polisin el kitabında arkadaşça konuşmaya baktığınızda bulduğunuz standart uygulama bu
0: kendini
1: mu oluyor?
0: Kendini içine soktuğum bu durum için standart bir uygulama yok.
1: Aa. Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
2: Sen?
1: Ne olmuş bana?
2: Kimsin sen?
1: Filozof konuşması mı? Rütbe, seri numarası.
0: İş birliği yapmalısın evladım.
1: Sizce yeterince uzun muyum?
2: Senin adın ne?
3: Aa, evet hatırladım. Slevin Klevra. K-U-L-E-V-R-A Klevra.
2: Bak çocuk. Neler döndüğünü ya da bu işe nasıl bulaştığını bilmiyorum ama çözülmesi gereken şeyi çözdüğüm zaman sana pek iyi davranmayacağım.
3: Bu çok hoş. Bana iyilik falan yapma.
2: Temize çıkman için son şansın. Yürüyüşe çıkar.
1: Sanırım fazla uzaklaşma demeniz gereken kısım burasıydı.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Zaman geldi.
0: En azından... Tanrım.
1: Patron senin Homo'ya karşı iyi görünmeni istiyor.

0: Erkencisin. Neden içeri girip kendine bir almıyorsun? Ben de hazırlanıyordum. Özür dilerim. Seni beklemiyordum. İyi görünüyorsun. İster misin?
1: Hayır.
0: Bir sorun mu var?
1: Biri seni öldürmek istiyor.
0: Kim?

0: Ucuz atlattın.
1: Evet.

0: Seni bir iş yapman için tuttum. Bunun bir işe benzememesi gerekiyordu. Demek İsrailleri öldürdün. O binayı bombaladın. Ve işte şimdi bir iş gibi görünmemesi gereken bu iş, gerçek bir iş gibi görünmeye başladı. Tamam. Boş ver. Eğer haham savaş istiyorsa, istediğini vereceğim.
1: Sol. Sol. Sol. Telefon çalıyor. Aha. Sol olduğunu sanmıştım.
2: İnsanlar bugünlerde farklı biri olduğumu düşünüyor.
1: Senin bu durumun bana bir hikayeyi anımsattı. Kuzeybatı'nın kuzeyi. Filmde herkesin Cary Grant'i George Kaplan sandığı ama aslında George Kaplan diye birinin olmadığı film. Sadece uydurma bir isim. Ama isimler uydurulmuş olsa bile... Şimdi... Filmde Grant'lı olan kadın. Adı neydi?
2: Eva Maria Saint.
1: Oh, demek o filmi biliyorsun.
2: O filmi biliyorum.
1: 1959'da babamı o filme götürmüştüm. İngilizce pek iyi değildi ama... Oh tanrım. Bayan Saint'in çok hoşuna gitmişti. Filmden sonra bana döndü ve dedi ki o tam bir hoş. Yani güzel kadını telaffuz edemedi. Epey karışıklığa sebep oldu.
2: Yanlış isim kullanırsan böyle olur.
1: O benim param mı?
2: Sana olan tüm borcum.

0: Bugün cumartesi. Bizler şabatta telefona bakmayız.
1: Biliyorum.
0: Normalde sol zili kapatırdı. Sol! Bugünlerde işe yarayan birini bulamıyorsun.
2: Sol öldü. Hepsi öldü.

Daha önce bu odaya gelmiştim. Aynen 20 yıl öncesi gibi. Her nasılsa farklı görünüyor. Tıpkı başka biri sürdüğünde araban farklı göründüğü gibi. Ama ben 20 yıldır arabaya biniyorum. Güçlü silahlılar ve New Jersey'deki sessiz çatıların verdiği korkudan dolayı 10 santimlik kurşun geçirmez camlar ardında 20 yıl, 20 yıl. Kendi paranoyam ardında, kendi evimde

0: tutsak kalmışım. Bir çocuğun kaderine teslim edilmek için. Evet Anthony. Görünüşe bakılırsa bu sefer sen kazandın. Şapkam olsaydı çıkarırdım. Devam edelim mi?
1: Şapkan kalabilir Shlomo. Görünüşe bakılırsa aynı satıcı tarafından satıldık. Yine de güzel konuşmaydı. Keşke bunu destekleseydim.
0: Tüm bunları aklımıza sen soktun.
1: Ben mi?
0: Sen. Oğlumu öldürmek için Goodcat'i kiralayan sendin.
1: Benim oğlumu öldürdükten sonra mı?
0: O işte benim parmağım yoktu.
1: Ha tabii. 84'te olduğu gibi mi? Sanırım ona da elini sokmamışsındır. Sadece bir parmak belki de. Zaman doldu haham. Ölü birine yalan söylemek, kendine yalan söylemek gibidir.
0: Fazla olmaya başlamıştın. Gördün mü? Bir odada oturan iki adamın sorunu şu. Sen sadece birini görebiliyorsun ve onlar arkaları dönükken sana bakıyorlar. Gömleklerinin yakası bana bakıyor. Yapılması gereken şey açıktı.
1: Bu duyguyu takdir etmeye çalış Lomo. Gecenin bir yarısı mideni yakan 6 mermiyle uyanmanın ne demek olduğunu, kendi kan deryanın içinde uzanmanın, ölü gözleri sana bakarken, kendi karının sana bakarken, seni bayılmaktan alıkoyan tek şey ise salona inen adamın ayak sesleridir. Oğlunu arıyordur. Oğlumu kurtarmayı başardım Shlomo. Ve şimdi o kadar yıldan sonra, hatta anlaşmamıza rağmen, seni Filistinlileri arkadan bıçaklayan pislik, oğlumu benden uzaklaştırmayı başardım. Evet. Ben de senin oğlunu senden uzaklaştırdım.
0: Söylemiştim. Bu işlerle hiç ilgim...
1: Duymamışsın bile.
0: Duymalı mıydım?
1: Yüzüme bak Shlomo. Gülümsememe bak. Senin oğlun öldü. Senin oğlun öldü.
0: Seni öldüreceğim.
2: Aham. Shimu'yu tanıyor musun?

0: Püşo. Püşo, beni dinle.
1: Sana söylemiştim. Ben Nick Fisher değilim.
0: O zaman Nick Fisher kim?
1: Sanırım Nick Fisher kimdi demek istedin. Fisher iki sorunun cevabıydı. Bir araya getirilemeyen iki insanı nasıl bir araya getirirsin?

0: sahtekar bahisçiler.
1: Evet.
0: Büyük sahtekarlarla iş yapan. Bir kumarbaz arıyorum. Her iki kitapta da eski hanesinde olan birini. Buldum. İşte o zaman Nick Fisher'ı buldum. Kimsenin özlemeyeceği bir kopuk.
2: 1729.
0: Nick Fisher.

0: Tek yapmam gereken şey tetiği çekmek ve başka hiç kimsenin yapmak istemediği işleri yapan adamı aramak için seni beklemekti.
1: Dışlanmış birini istiyorum. Bir uzman var. Kendine Bay Gutget diyor.
2: Güzel. Yarın sabah beni beklemesini söyle. Hazır mısın?
0: Evet. Son bir şey daha var.
3: Tanrım!
1: Bay Gutget. Uzun zaman oldu. Sizi beklettiğim için üzgünüm Bay Gutget. Lütfen hemen işe geçelim. Siska Hopkins, işlerimi yürüten adam dün vuruldu. Ve sanırım haberiniz var. Oğlumdan.
2: Evet, duydum.
1: Ve bu işi halletmeniz lazım.
2: Hedef kim?
1: İtzak.
2: Hahamın oğlu İtzak mı?
1: Hahamı hatırlıyor musun?
2: Hahamı çok iyi hatırlıyorum.
1: Mesele şu ki, bu bir iş gibi görünmemeli. Eğer İtzak vurulursa haham bir savaş başlatır. Yani işin olduğu gibi görünmemesi lazım. Yapılabilir mi?
2: Her şey yapılabilir.
1: Güzel. Nasıl?
2: Kansas City aldatmacası.
1: Bu terimi hiç duymamıştım.
2: Siska'nın kitaplarına bakmam gerek.
1: Siska'nın kitapları. Vurulduğunda elinden alındı ama kopyalarını saklıyorum. Ne arıyorsun dostum?
2: İşte bizim adamımız. Nick 1729.
1: Nick Fisher. Neden o?
2: Zavallı biri.
1: Onu bulun. Buraya getirin.
2: Hala birbirinizle konuşmuyorsunuz öyle mi? Ayıplamadığımı söyleyemem.
4: Neden buradasın?
2: Büyük bir
4: evet,
2: iş.
4: Evet ama New York'ta çalışmadığını sanıyordum.
2: Dediğim gibi. Çok büyük bir iş.
4: Ve hazır şehre gelmişken eski dostun Şloma'ya şöyle bir uğrayıp merhaba yankiler nasıl demek istedin?
2: Hayır. Ama öyle bir şey.
4: Tek bir sorun var. Sen ve ben eski dost değiliz.
2: Ve beyzboldan nefret
4: ederim. Eski dost değiliz. Beyzbolu sevmiyorsun. Öyleyse burada ne işin var?
2: Arkadaş olmadığımız için buraya geldim.